Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Tabii ki hafta sonu Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Galatasaray kendi evinde ağırladı Antalya Spor'u. Biraz zorlansa da 4-2 mağlup etti. Ve Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu garantilemiş oldu bitime. Bir karşılaşma kala Galatasaray için maç peki geçmedi. İlk yarıda Galatasaray gol atamadı ve Soner Dikmen'in uzak köşeye gönderdiği kafa vuruşuyla 1-0'da geriye düştü. Devre arasında Okan Buruk iki hamle birden yaptı. Lemina'yı ve Lang'ı sahaya sürdü. Oyuna girenlerden Lemina attığı golle maça dengeyi getirdi. Fakat bu golden 6 dakika sonra Soner'in frikikten attığı yine olağanüstü gol. 2 golde gerçekten görülmeye değer Soner Dikmen'in. Antalya Spor bir kez daha öne geçti ki Antalya Spor da ligde kalma mücadelesi veren takımlardan biri. Bu maçta galibiyete veya en kötü bir puana çok çok ihtiyacı vardı. Çok umutlandılar ama Galatasaray geri dönmeyi başardı buradan da. 66'da Osimhen'in aldırdığı penaltıda yine Osimhen topun başına geçti. Skor 2-2'ye geldi. 88'de yine Osimhen sahnedeydi. 3-2 ve artık maçın son bölümünde 90+5'te de Icardi'nin asistinde Kaan Ayhan'ın golü maçın skorunu belirledi ve Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Maç sonu sahada Galatasaray'da bir şampiyonluk kutlaması vardı orada. İşte maç sonu röportajlar, açıklamalar, şarkılar, türküler Galatasaraylılar için keyifli bir akşam oldu cumartesi. Akşam Antalya Spor cephesi ise haftanın kaybeden takımlarından biri oldu. Son haftaya Antalya Spor küme düşme hattında girecek. Karagümrük ve Kayseri Spor'un ligden düşmeleri kesinleşti. Artık son takımı arıyoruz küme düşecek. Antalya Spor da şu anda burada puan olarak en güçlü aday gözüküyor. 29 puanlı 16. basamakta. Gençler Birliği haftanın kazanan takımlarından bir tanesi. Kasımpaşa önünde 2-0'dan geri dönmeyi başardılar. 3-2 kazandılar Metin Diyadin'le yeni dönemdeki karşılaşmada. Ve 15. basamaktalar. Kasımpaşa kaybetti. 32 puanda kaldı. Hala bir düşme ihtimali var. Ve Eyüpspor haftanın bir başka kazanan takımı 4-0 kazandı Rizespor'la oynadığı maçı ve Eyüp de şu anda güncel tabloda 13. basamakta. Burada enteresan bir senaryo olabilir. Son hafta 4 takımın birden aynı puanda bitirme ihtimalleri var. Antalya Spor eğer kazanabilirse Antalya Spor da Kocaeli Spor'la oynayacak. Gençler Birliği berabere kalırsa ki Trabzonspor deplasmanında olacak. Kasımpaşa Eyüpspor'da kaybederlerse ki Kasımpaşa Galatasaray'la oynuyor. Eyüpspor'da Fenerbahçe deplasmanında olacak. Bu senaryoda 4 takım aynı puanda ligi bitirecek ve burada da küme düşen taraf Kasımpaşa olacak. Onların çünkü 4'lü averajda puanı düşük. 5 puan alabilmişler kendi aralarındaki oynadıkları maçta. O yüzden de bu senaryoda Kasımpaşa düşecek. Tabii 3 takımın yine aynı puanda olma senaryosu da mevcut. Hepsinin ayrı ayrı ihtimalleri var. O hesapları hafta boyunca yaparız. Bende var ama bilmiyorum programda konuşur muyuz. Şimdilik paylaşmayayım. Üst tarafta tabii Fenerbahçe sondan bir önceki maçında Konyaspor deplasmanındaydı. Zeki Murat Göle yönetimindeki ikinci maçta da Fenerbahçe'den net bir oyunda net bir galibiyet geldi. Konyaspor deplasmanda 3-0 mağlup etti Fenerbahçe. İlk yarıda Fred de öne geçti. İkinci yarıda Archie Brown'un duran top golü 2-0 ve 71'de bir kez daha Fred sahneye çıktı ve Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında 3 puanı getirdi. Haftanın önemli bir diğer karşılaşması Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesiydi. Beşiktaş hafta içerisinde kupada yarı finalde Konyaspor'a kaybettikten sonra hem Sergen Yalçın'la ilgili hem yönetimle alakalı istifa tezahüratları yapılmıştı. Çok hassas bir dönemden geçiyor siyah beyazlar ve sonuçta Trabzon maçı da önemli bir karşılaşma. Taraftarın
galibiyet beklediği bir mücadele ama yine işler Beşiktaş'ın istediği gibi gitmedi. Oyun olarak üstün bir oyun olsa da rakibine göre daha fazla hücum aksiyonu yapsa da daha fazla şut çekse de daha fazla xG üretse de Beşiktaş karşılaşmadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılan taraf oldu. Trabzonspor özellikle tabii bu hafta içi Türkiye Kupası'ndaki yarı finali de düşünerek bazı rotasyonlar yaptı. Buna rağmen deplasmanda kazanmayı başardı bu sezon Trabzonspor. Böyle çok maç oynadı, iyi oynamıyor gözükürken kazanmayı da bir şekilde başarabiliyorlar. Bu karşılaşmada öyle bir mücadele oldu. Şimdi hafta içi çarşamba günü kupada yarı finalde Gençler Birliği ile oynayacak Trabzonspor. Gençler Birliği de tabii ki kupayı da hedefliyor bir taraftan ama onlar için çok daha önemli olan ligde kalmak. Ligdeki Trabzonspor mücadelesi. O yüzden kupaya ne kadar asılacaklar onu da çarşamba günü göreceğiz. Üst tarafta tablo bu. Haftanın diğer maçları Alanya Spor, Kayseri Spor'u mağlup etti. Kayseri Spor küme düşmesi kesinleşen takımlardan birisi oldu. Karagümrük aslında ligin sonunu iyi getiren takımlardan biri ama yeterli olmadı. Kocaeli Spor deplasmanda kazandı Karagümrük ama yine küme düşmesi kesinleşen bir diğer takım oldu. Göztepe Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Göztepe de şu anda 5. yarışında Başakşehir'le kapışıyor. 55 puanla 5. bitirdi haftayı Göztepe. Başakşehir'de takibini sürdürüyor. Samsun Spor önünde 3-0'lık bir galibiyet de geldi Başakşehir'den. Bu iki takım da Türkiye Kupası'nda şampiyonun Trabzonspor olmasını bekleyecekler Avrupa Kupalarına katılım için. Eğer ki Konyaspor veya Gençler Birliği'nden biri kazanırsa UAK bu takımlara gidecek. Lig 5.sine de herhangi bir hak kalmayacak. O yüzden Trabzonspor'u destekliyor bu iki takım. Bahsetmediğim maç oldu mu bakıyorum. Olmadı. Hafta bu şekilde tamamlandı. Şimdi hafta içerisinde Türkiye Kupası yarı finalinde o diğer maç olacak. Hafta sonuyla beraber de artık Süper Lig'de normal sezon sona erecek. Her şey netleşmiş olacak. Bakalım keyifli bir yine hafta sonu olacak. Dün El Clasico oynandı. Akşam Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldiler. 2-0'lık bir Barcelona galibiyeti geldi ve ligde bitime 3 maç kala Barcelona şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. İlk yarıda 2 güzel gol geldi Barcelona'dan. Bir tanesi Rashford'un free kick golü. Courtois'un koruduğu kaleyi çok iyi gördü Rashford. Takımın öne geçiyordu. İkinci golde de Dani Olmo'nun asisti. Golden de güzeldi. Onu görmenizi yine tavsiye ederim. İlk yarıdaki skor maçın da skoru oldu. Ve Real Madrid de sezonu kupasız tamamlayacak. Bu sezon ne Şampiyonlar Ligi ne Kral Kupası ne İspanya Süper Kupası ne Şampiyon Kulüpler Kupası. Hiçbir kulvarda şampiyon olamadı. Felaket bir sezon. İç karışıklıklar, kavgalar, dövüşler. Gerçekten yaz dönemini nasıl geçireceği merak konusu Real Madrid'in, onu da söyleyeyim. Avrupa Liglerinde yine şampiyonlar yavaş yavaş belli oluyor. İşte dün Yunanistan'da AEK, Danimarka'da 40 yıl sonra Aarhus şampiyon oldu. Fransa'da Paris Saint-Germain'in eli kulağında hafta içi, orada da şampiyon olacak bir puan aldığı takdirde. İngiltere'deki heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Arsenal dün acayip bir maç oynadı West Ham United deplasmanında. 0-0'da kalesinde çok net bir pozisyon verdi. Raya kurtardı. 1-0'ı buldu Arsenal. 90+4'te de kalesine golü gördü. Fakat VAR uyarısıyla, ki tartışmalı da bir VAR uyarısı oldu, gol iptal edildi ve Arsenal City'nin kazandığı haftada avantajını korumayı başardı. Çok enteresan işler gerçekten Premier Lig seviyesinde de, onu da söyleyeyim. 7-10 olmuş. Özeti biraz geniş tuttum. Daha tabii hatta şöyle bitireyim özeti de. Dün 1. lige yükselen son takım belli oldu. Muğla Spor penaltılar sonucu 1. lig bileti aldı. 10. penaltılarda ancak kazanan belli oldu ve Muğla Spor bir önceki sezon
Yine bir üst lige çıkmıştı. Ondan önceki sezon da üst lige çıkmıştı. Böyle üst üste 3 sene lig atlayarak 1. lige kadar gelmeyi başardı. Onları tebrik edelim. Mardin Spor yükselen bir diğer takımdı. Bursa Spor ve Batman Petrol Spor 1. ligin yeni takımları oldular. Bu bilgiyle de araya gidelim. Aradan sonra da değerlendirmelere başlayalım.

0: Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mar Sancaktepe'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz, yine Genco abiyle birlikteyiz. Genco abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın herkese, iyi haftalar, hoş bulduk.
0: Ali abi yok, dün El Clasico'daydı. Fotoğrafta paylaştı değil mi?
1: Bir tane maçtan önce paylaştı ama maçtan çok önce yani.
0: Aynen, bayağı öğlen. Gün içinde.
1: Starttan. Şey gibi hani böyle Türkiye'de 80'lerde derbi maçlarına 6-7 saat önceden giderdin ya, evet. Onun gibi olmuş.
0: Aynen, eski usul. Ama güzel, stat boşken de o havayı koklamıştır. Kendisinden tabii çarşamba günü gelecek bu arada sabah programına. Ali abi yarın da Genco abiyle birlikteyiz. Ondan deneyimlerini, izlenimlerini alırız. Dün El Clasico'da da şampiyon belli oldu. Real Madrid 2-0'lık skorla mağlup etti. Aslında çok daha gollü bir maç bekleniyordu.
1: Evet.
0: Real Madrid'in de bu kadar işte sıkıntıya rağmen Barcelona'nın o riskli savunma anlayışını değerlendirebileceği düşünülüyordu. Real Madrid gol atamadı. Neredeyse isabetli şut bile atamadan karşılaşmayı bitirdi. Sabah bakmıştım istatistiklere. Özellikle ikinci yarı istatistikleri de çok kötü Real Madrid'in. Ben ilk yarı izledim. İkinci yarıda yattım. Bir şey de kaçırmamışım. Yani ikinci yarı istatistiğinde Real Madrid 2 şutu var. İsabeti yok. Barcelona da 6 şut çekmiş. 4 isabet bulmuş ama oradan da gol çıkmıyor. Real Madrid koskoca El Clasico'yu tek isabetli şutla bitirebilmiş. İlk yarıda da gerçekten 2 güzel gol vardı. Girişte de bahsettim. Rashford, Yamal'ın yokluğunda sağ kanatta oynadı. Bir duran top kazandı ceza yayının hemen oralarda. Muazzam bir vuruşla Courtois'ı avladı ki Courtois'ı da frikikte avlamak
1: kolay avlayamazsın.
0: Kolay değildir. Kesin. Çok olağanüstü bir vuruş geldi. İkinci gol Olmo'nun pası, işte Ferran Torres'in hareketlenmesi Barcelona, yine Barcelona'lığını gösterdi. 2-0'ı buldu ve şampiyonluğu da garantilemiş oldu Barcelona için. Hani Şampiyonlar Ligi'nde de final olsa acayip bir sezon olabilirdi. Yine o fırsat kaçtı. Geçen sezonki gibi yani, o Inter elendikleri tur çok acı vericiydi.
1: Ama
0: bence.
1: O çok çok destansı bir eşleşmeydi o. Yani
0: oradaki maçlar çok güzeldi. Atletico Madrid maçları da tabii kırmızı kartlar hani tabii. Onlar belirleyici oldu. Ama kaçan balık büyük oldu Barcelona için. Ama Flick ile birlikte Barcelona da gayet iyi bir performans ortaya koyuyor. Klasikolar da sabah ne okudum? 9 maçın 8'ini mi kazanıyor Flick?
1: Evet.
0: Öyle bir üstünlüğü var Real Madrid'e karşı. Barcelona şampiyonluğu dün geldi. Tabii Süper Lig'de cumartesi günü şampiyon belli oldu. Zaten büyük oranda herkes şampiyonluğun bu hafta belli olmasını bekliyordu. Ama Galatasaray yine bu sezon birçok maçta yaptığı gibi taraftarını sıkıntıya soktu. Acaba mı dedirtti. Ama işte son bölümde bulduğu iki golle birlikte de şampiyon olmayı başardı. Yine farklı duyguların tek bir 90 dakikaya sığdığı bir karşılaşma.
1: 4 mevsim yaşandı maçta.
0: Evet. Enteresan bir karşılaşma oldu. Antalya Spor da rakip kaleye gitmekte zorlanıyordu. Zaten ilk rakip ceza sahasında topla buluştukları anda golü de buldu Antalya Spor.
1: Yani, muazzam bir goldü. O kadar zor bir kafa vuruşuydu ki Antalya Spor'un Galatasaray'a attığı iki golde ya 10 numaraydı. Bitiricilik anlamında. Serbest vuruş, frikik zaten öyleydi. İki kalede de Uğurcan var. Ya ilk gol ikinciden daha mı zordu? Hani hem uçuyor, hem vücudunu biraz geriye çekiyor, hem çok çaprazda. Yani inanılmaz bir matematik açı hesabıyla harika bir yere vuruyor Antalya Sporlu oyuncu. Ama olmadı.
0: Bu maçta da Galatasaray puan kaybetse, iş son haftaya kalsa çok da açıklanabilecek bir karşılaşma değildi Galatasaray için. Hem rakibin içinde bulunduğu durum, zorluk yaşayan bir takım Antalya Spor. Gol yollarında sıkıntı yaşayan bir takım. Ama bu maç iki zor pozisyonda Antalya Spor golü bulmayı başardı. İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı da, Trabzon hücum aksiyonları pek yok ama iki gol buluyor. Beşiktaş çok daha isteyen, bastıran taraf, atamıyor. Konya Spor maçı biraz öyle denebilir. Kupadaki yarı final karşılaşması Beşiktaş'ın daha üstün olduğu bir karşılaşma ama sondaki bir hatayla birlikte kaybediyorsun. Bu maçta da Galatasaray Antalya Spor önünde baskı kurmadı değil. Sağlı sollu ortalar, işte Osimhen'i bulmaya çalıştı takım. Ama olmadı. İşte birkaç pozisyon geldi Antalya Spor. Golü buldu. Böyle ki senaryoda denir tabii. Daha iyi savunma yap. Daha becerikli ol hücumda. Bu tarz engelleri daha kolay geç. Yani kimse şeyi düşünmüyor. Yani arada böyle maçlar olur. Rakibin şansı yaver gitmiştir. Senin gitmemiştir.
1: Bu maç ama o maçlardan biri olmamalıydı.
0: İşte değil, bakılmıyor zaten. Öyle olsa maç 2-1 kaybetse Galatasaray, taraftar böyle okumayacaktı. Yani ne yapıp edip Galatasaray'ın maçı kazanması bekleniyordu. Dediğim gibi Galatasaray biraz zor yoldan bu işi halletti. Bu sezon, yani bir tweette atmıştım geçenlerde, Okan Buruk için gerçekten zorlu bir sezon da oldu bir taraftan. Dördüncü şampiyonluğu kazansa da hep böyle önemli maçların ardında sıkıntı yaşadığı karşılaşmalar, Juventus maçları, işte Frankfurt maçları, ligdeki Konya Spor mağlubiyeti, Kocaeli Spor mağlubiyeti, Süper Kupa'daki işte Trabzon galibiyetinden sonra Fenerbahçe mağlubiyeti. Bu maç hani kazanıldı kağıt üzerinde ama maçın büyük bölümünde taraftarın da diken üstünde izlediği bir mücadele oldu. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olurken de çok eleştiri alabileceği bir karşılaşmayı geride bıraktı. Sezon özeti gibi oldu bence Antalya Spor maçı da.
1: Galatasaray maçıyla başladık yani, değil mi?
0: Başlayalım.
1: Şimdi ilk yarı, ben maça gittim. İlk yarı Antalya Spor'un bir ikinci dakikada bir rakip ceza sahasını zorladığı bir an oldu. İkinci dakikada sadece. Ve senin dediğin gibi sonra da gol attıkları dakikada. Onun haricinde Galatasaray'ın topa sahip olduğu bir ilk yarıyı izledim. Fakat şimdi burada Galatasaray momentumu yakalayamadı. Bir 5. dakikada Osimhen'in hatalı pasta topu kapıp Kaleci ile karşı karşıya kaldığı bir pozisyon vardı. İyi kontrol edemediği için gol atamadı. Bir de 16. dakikada çaprazda, 16 ya da 17. dakikada çaprazdan vurduğu bir top vardı ki orada da kötü bir bitirici vuruş gerçekleştirdi. Tabii bu maçın senaryosu çok farklıydı. Şimdi ben açıkçası Antalya Sporlu oyunculara da kızamam. Şu anlamda kızamam. Oyun çok durdu. Antalya Sporlu oyuncular. Tabii Galatasaray taraftarı dedi ki ya şuna bak, daha 10. dakikadan 15. dakikadan vakit geçirmeye başladı Antalya Sporlu oyuncular. Ama iş öyle değilmiş. Yani iki tane Antalya Sporlu oyuncu sakatlandı. Yani oyuna girdiler, oynamayı denediler. Bir daha kendilerini yere bıraktılar. Öbürü de aynı şekilde. Hatta ilk oyuncu çıkarken gözyaşlarını tutamadı bu kadar önemli maçta. Herhalde takım arkadaşlarını yalnız bıraktığı için. Tabii Galatasaray taraftarı da o esnada hani o sakatlıkların gerçek olduğunu düşünmeyip kendilerini yere bırakıp tedavi isteyip bir tabii şey oldu ama tabii bir karşı böyle bir nasıl diyeyim tepki gösterdi. Ama kaleci çok vakit geçirdi. Kaleci çok ağırdan aldı. Yani o kadar çok Ali Erim'i andım ki yani orada hakikaten 30. dakikada sarı kartı göstereceksin 25. dakikada. Çünkü sarı kartı gördükten sonra 60-70 dakika arasında gördü Antalya Spor.
0: 70'te gördü. Dakika 30 civarı bir son uyarıyı yaptı aslında hakem.
1: O son uyarıdan sonra kaç tane out oldu? Ve hep çok yavaş hareket etti. Yani hep işte önce takım arkadaşına pas verecek gibi yaptı. Sağına baktı, soluna baktı. Sonra ileriye gidin dedi. İleriye gidin dedikten sonra topu daha ileriye vuracakmış gibi yine bir çimlerde düzeltti etti. Böyle hep bir kıyamet koptu ama sarı karttan sonra. Ya şöyle söyleyeyim. Sarı karttan önce kaleci atışları 10-15 saniye arası sürüyorken, 15'e yakın saniye arası sürüyorken sarı karttan sonra 5-6 saniyede hep atmaya başladı. Yani bir tek kaleci konusundayken bence geç kaldı. Diğerlerinde işte sakatlıklar oldu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Momentum yakalayamadı Galatasaray. Yani Antalyasporlu oyuncuların sakatlığı, ağır hareket etmesi, işte taç olduğunda sürekli birbirlerine bırakması. Ama kızamazsın Mert, küme düşüyorlar. Yani onların da işin ucunda küme düşme var. İkinci yarı, tabii Antalyaspor iki oyuncu değişikliği kullandı. Zaten hamle ihtimalleri azaldı. 1-0'da ilk yarıya önde, ikinci yarıya önde başladılar. Oyun akmaya başladı en nihayetinde. Oyun akınca da Galatasaray pozisyona girdi ve tabii hamle de önemliydi. Şimdi Çok da olumsuzlukları konuşmak istemiyorum. Galatasaray sonuçta şampiyon oldu. Olumsuzluklar konuşulacaktır. Ama Sané ve İlkay gerçekten çok kötüydü. Ve ben devre arasında işte gazeteciler bölümüne gitmedim. Oturduğum yerde kalmaya devam ettim. Mert 5. dakikada devrenin 5. dakikasında yedekler ısınıyorken, Icardi falan ısınıyorken Leng ve Lemine'yi gördüm. Formalarıyla girdiler sahaya. Yani 5 dakika geçmişti daha devre başlayalı. Dedim ki, hatta o sırada Radyo Spor'u yayın yapıyordum. Stat'tan bağlanmıştım. Şimdi dedim Leng ve Lemina sahadalar dedim. Ama kimse başka yok yani, böyle sağ falan temizleniyor. Çok büyük bir ihtimalle tahmin ediyorum ki İlkay'la Sané çıkacak dedim. Sané çok kötüydü. İlkay da kötüydü. Ve bu iki oyuncu gerçekten Galatasaray'a başka, taze bir hava getirdi. Özellikle Leng. Yani başka bir hava getirdi. Sonra maç 2-1 oldu. Harika bir frikik. O da Antalyaspor'un galiba Galatasaray kalesine geldiği ikinci pozisyondu. 2-1 oldu. Gelelim şimdi tabii bütün Galatasaray taraftarı haricindeki taraftarların beklediği ana. Penaltı pozisyonu. Senle de hemen konuştuk şimdi burada yayına girmeden önce. Yani çok yumuşak bir penaltı. Ya bir temas var mı? Var ama temas. Yani o temas sonucu hakem penaltı vermeseydi VAR çağırmazdı. Yani bak tekrar diyorum, bir temas var mı? Var. Ama o temas sonucunda penaltı verilmesi bana bu kadar önemli bir maçta çok hakkaniyetli gelmedi. Tekrar diyorum, evet bir temas var. Ama şu soruyu kendimize soralım. Aynı atmosferde, aynı maçta Antalyaspor bu pozisyonu yaşasaydı penaltı verilir miydi? Bence verilmezdi. Ama Galatasaray lehine verildi. Ya olmayan bir penaltı verildi demiyorum. Çok yumuşak bir temassa penaltı verildi diyorum. Temas oldu
0: en nihayetinde. Ben de sen de aynı düşünüyorum.
1: Ve o çok kritikti Mert. Yani Galatasaray golü yedikten 30 saniye sonra o penaltıyı kazanmasaydı bilmiyorum o maç döner miydi? Çünkü o gole rağmen 88'de Galatasaray maçı çevirmeyi başardı. Dediğim gibi şimdi bundan sonrası yani eğer konuşmak istersen tabii konuşuruz. Şimdi Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladığının ikinci, üçüncü gününde hemen işte Okan Hoca ya da kişiler bazında özelinde konuşalım, taraftarı değilim ben ama hani şu maç 88'de dönmeseydi, berabere bitseydi çok ciddi şampiyonluktan şüphe ediyordu Galatasaray taraftarı. Çünkü Galatasaray yine çok iyi oynamadı. Samsun maçında olduğu gibi bu maçta da iyi oynamadı. Evet, Antalyaspor'un ekstra bir direnci vardı. İşte bak dün Galatasaray Antalyaspor maçının aynı senaryosu. West Ham Arsenal maçı vardı. Bir takım küme düşmeme derdinde, bir takım şampiyonluk derdinde West Ham çok zorluklar çıkardı. İşte İngiltere Premier Lig'in efsane maçı Southampton Manchester City. Son saniyede Agüero'nun golüyle Manchester City şampiyon oldu. Yani bu tip maçlarda küme düşmemeye oynayan takımların da çok ekstra mücadele ettiğini, can derdinde mücadele ettiğini ve ondan dolayı da ne kadar vites arttırabildiklerini, ne kadar çıtalarını yükseltebildiklerini çok gördüğümüz bu tip maçlar var. Dediğim gibi Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı olsun. 37 hafta, 38 hafta canla başla mücadele ediyor tüm takımlar. Galatasaray Avrupa'da da mücadele etti. Sonuna kadar kendi güçleri çerçevesinde gitti. Sorunlar konuşulur. Bugün o gün olmasın. Dediğim gibi şampiyonluk hayırlı olsun.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın
4: en kolay yolu.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
8: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele, kılçık hocam.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
14: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
13: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
14: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
13: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
15: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
16: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Radyo Spor. Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
17: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden günaydın. Herkese iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da trafik yoğunluğu %70 bandında. Anadolu yakasında Kozyatağ bağlantı yolunda Ataşehir'den Eybeşik'e inerken bir trafik kazası var. Kurtköy bağlantı yolunda ise Aydınlı Sapağı öncesi tam istikametli bir kaza var. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna yan yolda benzin ikizasında Topkapı'ya doğru kaza meydana geldi. O3 bağlantı yolu çıkışında ise TEM'e girerken bir araç arızalandı. Ve yine Haremlere bağlantı yolunda Işıklı Köprü öncesi TEM yönünde araç arızası var. Avrupa yakası TEM'de Edirne istikametli Çatalca'da geçtiğimiz hafta sonu başlatılan bir çalışma var. Büyükçekmece Gölü üstü tek şeride düşüyor ve Hadımköy Çatalca aralığında geçiş süresi yarım saat aşıyor. Alternatif olarak Karaağaç yoluna gitmekte fayda var. Şehrin kuzeyi Marmara otoyolu açık. Anadolu yakasından Avrupa'ya TEM'de ve E5'te 1. 2. köprü hattına doğru Kartal'dan başlayan 1 saati bulan uzun süre kayıpları söz konusu. Avrupa yakasında da Beylikdüzü'nden Mecidiyeköy'e E5, Bahçeşehir'den Hastal Köprü 2 hattına doğru da TEM yoğunluğu devam ediyor. Genelde Boğaz hattı kıyı şeritleri daha açık ve sakin vaziyette. Ankara'dayız. Bir araç arızası ve kaza detayıyla başlayalım. Ahi Mesut Bulvarı'nda Sincan istikameti çevre yolu katılımı öncesi kaza var. Ayaş yolunda da merkeze doğru Gimsa öncesinde araç arızası var. Ayrıca Turgut Özal Bulvarı'nın trafik yoğunluğu merkezde Ankamol gerisinde hayli etkili vaziyette şu sıralarda, artık sabah trafiğine girdik. İzmir'de trafik yoğunluğunu etkeden bir olay yok, ancak Basmane Gar öncesi Bornova istikametli yoğunluklar görüyoruz. Ve yine çevre yolu bağlantı noktasında Yenibuca Mezarlığı'na doğru çıkışta sıkışıklıklar var. Otobanda ise Karşıyaka Bornova hattına doğru tüneller öncesi yoğunluklar oluştu. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik Yolu uygulamamızdan takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu. Ali Erim, Mertelan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.36 saatlerimiz Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyoruz. Süper Lig'de ikinci kez 4 kere üst üste şampiyonluk yaşamayı başardı Galatasaray Süper Lig tarihinde. Daha önce işte Fatih Terim'in yaptığından önce üst üste 4 şampiyonluk yoktu. 97 yılı, 98 yılı, 99 yılı ve 2000 yılında Galatasaray Fatih Terim'le 4 yıllık bir şampiyonluk serisi yakalamıştı. Ondan sonra Okan Buruk'la Galatasaray yine benzer bir seriyi yakaladı. Toplamdaki şampiyonluğunda 26'ya çıkardı. En yakın rakibi Fenerbahçe şu anda. 19 şampiyonluğu var ki Fenerbahçe de en son 2013-2014 sezonunda Süper Lig'de Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olmuştu. O tarihten bu yana şampiyonluk hasreti çekiyor sarı lacivertler. Galatasaray farkı gitgide arttırıyor. Şu anda 7 şampiyonluk fark var ki Fenerbahçe'nin o şampiyonluğundan sonra Galatasaray 7 şampiyonluk kazandı. Yani aslında o sezon için şampiyonluk sayıları eşitti. Fakat Galatasaray'ın o tarihten sonra kazandığı 7 şampiyonlukla beraber fark da 7'ye çıkmış oldu. Beşiktaş'ın 16 şampiyonluğu var ki Beşiktaş'ta en son 2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor 7 şampiyonlukta 4. basamakta. Galatasaray'dan önce şampiyon olan son takım Trabzonspor. Abdullah Avcı dönemi 2021-22 sezonu Galatasaray'ın da ligi felaket oynadığı bir sezondu. O sezon sonunda yazın yapılan yatırımlarla birlikte Galatasaray çok farklı bir hikaye yazmayı başardı. İlk yıl şampiyon olduktan sonra gerisini de getirdi. Okan Buruk o da tarihe geçti. Fatih Terim'den sonra ilk kez üst üste 4 şampiyonluk ve toplamda da Süper Lig'de 5. şampiyonluğu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Başakşehir'le 2019-2020 sezonunda şampiyonluğu var. Okan Buruk'un Süper Lig tarihinde en çok şampiyon olan teknik direktör 8 ile Fatih Terim. Okan Buruk 5 ile bu listede 2. basamakta. Ahmet Suat Özyazıcı'nın 4 şampiyonluğu var. Üçer şampiyonluğu Mustafa Denizli, Christoph Daum, Gordon Min ve Brian Birch bulunuyorlar listede. İkişer şampiyonluğu olan Lucescu, Şenol Güneş, Veselinovic, Stankovic, Özkan Sümer, Kalop Perovic, Didi, Molnar, Spajic, Gündüz Kılıç ki eski dönem teknik direktörleri. Birçoğunu belki ilk defa duyuyorsunuz. Süper Lig'de böyle bir tablo var. Tabii Okan Buruk'un buradaki farkı nedir? Futbolcuyken de o serinin içinde olan isimlerden bir tanesiydi. Geçenlerde
1: ilk olabilir bu galiba.
0: Guardiola galiba yapmış bunu.
1: Öyle mi?
0: Futbolcuyken hem teknik direktörken ama iki farklı takımda bunu yapmış. Okan Buruk aynı takımda hem futbolcuyken 4 sene üst üste hem teknik direktörken bunu başaran ilk teknik direktör olmuş Avrupa çapında.
1: Benim aklıma yani ya yoktur dedim. Mert varsa da Bayern Münih'ten biri yapmıştır dedim yani bunu. En yakın bana Bayern Münih geldi ama
0: yok ilk. Bayern Münih'te yok. İşte aynı takımda olarak yok. Guardiola da iki farklı takımda böyle bir seri yakalamış. Okan Buruk'un tabii önünde hala bu seriyi devam ettirme fırsatı da var önümüzdeki sezon. Çok büyük ihtimalle takımda kalacak. Bu duyuru da herhalde yakın zamanda yönetim tarafından yapılacak. Süper Lig tarihinde de üst üste 5 yıllık bir şampiyonluk yok. İşte maksimum 4 şampiyonluk. Fatih Terim oradan sonra ayrılmıştı ve Fiorentina'nın yolunu tutmuştu. Okan Buruk için de tabii ki hala bir Avrupa takımı gündeme gelebilir. Zaten sezon içerisinde başta Tottenham olmak üzere birçok takımla da adı anıldı. Dün, ama olgunlaşan bir durum olmamıştı. Hiç.
1: Dün bir İngiliz Twitter sitesinde bayağı böyle şey dev puntolarla Tottenham Okan Buruk'la ciddi şekilde ilgileniyor. Sezon sonu görüşmeler yani İngiltere Premier Lig'de sezon bitince görüşmeler başlayacak diye bir haber okudum.
0: Tottenham ama De Zerbi'yi daha yeni göreve getirdi. O yüzden ben o haberi pek şey mantıklı bulmadım. De Zerbi'yle de çok büyük ihtimalle ligde kalacaklar. Zaten düşerlerse de Okan Buruk niye Tottenham'a gitsin Galatasaray'ı bırakıp?
1: Orası öyle.
0: Hani Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi oynamak ya, varken.
1: Oradaki tek senaryo hani De Zerbi acaba hani geçici geldim kurtardım. Devam etmez miyim falan yani olmaz ama işte
0: çok düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum o senaryonun. De Zerbi'yle devam eder ama başka fırsatlar tabii açılabilir. Premier Lig'de menajerine veda eden birçok takım olacak işte. Crystal Palace, evet, Bournemouth. Ki yeni teknik direktörlerle anlaştılar mı şu an konuşurken çok emin olamadım ama bildiğim kadarıyla anlaşmadılar.
1: Bournemouth galiba olacak. Anlaştı ama Palace'ın yok.
0: Öyle mi? Yani oralardan bir şey çıkabilir. İtalya Serie A sonuçta Okan Buruk'un aşina olduğu bir lig. Orada belki hani tepe oynayan takımlar değil de belki orta sıra takımların gündemine gelebilir ki İtalyanlar da aslında çok tutucudur teknik direktör konusunda. Daha çok yerli teknik direktör çalıştırıyorlar ama Okan Buruk'un da avantajı orada bir geçmişi olması.
1: Evet.
0: Yerliye yakın, bir isim Okan Buruk da İtalyanlar için. Sonuçta oradaki geçmişi var. Dil konusunda da çok büyük problem yaşayacağını düşünmüyorum. O da bir artı. Okan Buruk için de gerçekten hani bu sezon çok eleştiri de aldı ama günün sonunda tarihe bakıldığında Okan Buruk'la Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş olacak. Tarihinin en azından bu son dönemdeki Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı sezonunu Galatasaray geride bıraktı. Aslında olabilecek en iyi senaryo. Hani lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turu Galatasaray için sonuç olarak bakarsan çok iyi bir sezon ama o sonuca doğru giderken gidişata baktığında, o yola baktığında hani sınavlarda da oluyor ya sonuç, bazı ekollerde sonuç önemlidir, gidiş yolu önemsizdir. İşte testlerde mesela o testte doğru sonuca nasıl vardın bakılmaz, o değerlendirme dışıdır ama biz mesela lisede okurken öyle bir dünya yoktu. Fransızca eğitim görüyorduk, sonuçtan ziyade sürece bakıyorlardı, süreç doğruysa tam puan alıyordun. Sadece sonucu doğru bildiysen puan dahi alamıyordun. Okan Buruk da şu anda o süreçlerde biraz yıprandı sezon içerisindeki o inişi çıkışlı performansla ama tabii ki Türkiye'de süreçten ziyade sonuçlar da çok çok önemli. Sonuca baktığında da Galatasaray taraftarı bir şampiyonluk daha yaşamış oldu Şampiyonlar Ligi'nde. Bence gidebileceği maksimum yere kadar gidebildi. Tabii kupada elenmesi, Süper Kupa'da finalde Fenerbahçe'ye kaybetmesi taraftarın ağzında buruk bir tat bırakacaktır. Derbi performansları özellikle bu sezon Okan Buruk'la pek iyi değil. Dördüncü senedeki en kötü karnesi oldu Okan Buruk'un da. Ama dediğim gibi sonuç olarak yine iyi bir sezon Galatasaray için geride kaldı. Aslında sezon başındaki transfer planlamasına bakıldığında Galatasaray için en belki kolay geçmesi beklenen sezon olabilir diye ben düşünüyordum. Az transfer, öz transfer, ana iskelet korundu. Bir de çok riskli bir değişim yaptı Galatasaray kalede. Muslera'ya veda edip Uğurcan'a inanılmaz bir yatırım yaptı. Normalde bu kadar ücret ödenen bir kalecinin o ücret altında ezilmesi de sadece o bile çok zorken üzerine bir de o Muslera'nın ekolünü devam ettirmek Uğurcan için çok zordu. Bunu büyük oranda başardı. Buna rağmen Galatasaray çok yıprandığı bir sezon geride bıraktı. Bakalım bu yaz dönemi nasıl olacak? Yine herhalde büyük oranda iskelet korunacak. Sonuçta kalecisi atanıyla tutanı kalacak Galatasaray'ın. Savunmada Abdülkerim kalır. Şalai eğer transfer yapmazsa sağ bekte kalır. Singo, Davinson ikilisi. Sol bekte Jakobs.
1: Davinson'un gitme ihtimali epey varmış.
0: Nereye gidiyor Davinson mesela?
1: Kendisi gitmek istiyormuş.
0: Yani var mı bir ülke, bir lig, bir şey? Ben hiç görmedim mesela.
1: Kendi ülkesine, dönmek istiyormuş. Avrupa'ya da yani Premier Lig'e geri dönüş falan da değil.
0: Davinson kaç yaşında da kendi ülkesine dönüyor bu yaşta ya? Davinson.
1: Valla ailevi olabilir. Yani benim Torreira kesin ayrılıyor.
0: 29 yaşında ya. Daha Davinson 30 yani. 96 doğumlu.
1: Ya valla ben Davinson'un ayrılmak istediğini duydum. Torreira neredeyse %100 ayrılıyor. Yani %100 neredeyse ayrılıyor. Lemina'yı bilmiyorum. Galatasaray şimdi sözleşme
0: bitiyor dediler.
1: Evet yani sözleşme yapıldığı takdirde kalmak istiyor mu istiyor mu ama bilmiyorum ya. Ben Lemina'nın kalması taraftarıyım açıkçası. Yani iyi bir 6-8 numara. Gerekirse stoperi de yedekliyor. Ama Lemina ile ilgili kulüpten henüz bir açıklama hiçbirimiz duymadık. Benim Dünya Kupası'ndan sonra Barış Alper'e çok iyi bir teklif gelirse ve Barış Alper gitmek isterse Zaten daha önce yaşananlar ortada. Galatasaray Kulübü onu bir kez daha tutmak ister mi, istemez mi? Teklifi beğenir, bırakır mı? Bir Barış Alper belirsizliği olabilirmiş Dünya Kupası'ndan sonra.
0: Bu arada sezonun hikayelerinden biri de aslında Barış Alper'in oradan taraftarla arası limoniyken tekrar kendini
1: tabii kanıtlayıp yuvalandığı maçlar bile oldu.
0: Ve şu anda da hani sezonun geneline baktığında herhalde Galatasaray taraftarı da ilk üçe koyar performans olarak. Yani Osimhen'i genelde koyar, Uğurcan'ı koyar. Bir de Barış Alper Yılmaz'ı koyar. Yani oradan dönebilmek de yine büyük bir bence başarı Süper Lig Türkiye şartlarında.
1: İşte en zorlandığı dönem ki beklemiyordum dedin. Burada Osimhen'i saymak lazım. Yani Osimhen'in sezona başlamaması, Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi, daha sonra da kolunun kırılmasından dolayı oynamadığı maçlar. Yani Osimhen ligde totale vurduğunda herhalde bir 7-8 maç oynamamıştır.
0: Oynamadı maçtan. 3'te 2'sinde sağda.
1: O zaman 10 tane oynamadı demek anlamına geliyor bu. Galatasaray'da da Osimhen oynamadığı zaman Galatasaray'ın halini hepimiz biliyoruz ki buna hiçbir zaman bir merhem bulunamadı. O yüzden yani Galatasaray taraftan en büyük korkusu Osimhen'in gitmesi olur yani herhalde.
0: Yani öyle haberler çıkıyor. Abdullah Kavukçu'ya da sorulmuş. Hani ne kadar değeri sizce diye o basın mensubuna sormuştu. 150 milyon euro. Kimse hani yıllık ücreti 21 milyon euro olan oyuncu ben Avrupa'dan bir takımın alacağını, ona gideceğini pek düşünmüyorum. Maaşı Avrupa'da bile bulamayacağı seviyelerde.
1: Bulamaz.
0: Şu anda. Suudi Arabistan
1: bulamaz ama paraya doyabilir. Yani aldığı para
0: az geçebilir. Daha düşüyor.
1: Yani daha düşüyor gelir. Yani hani.
0: Ama Afrikalı oyuncularda da, Brezilyalılarda da, Güney Amerikalılarda da var. Ya, para biraz hani bulmuşken kazanayım düşüncesi.
1: Şimdi tabii
0: oluyor.
1: Bu kesin bir şey değildir. Hep aksini çok da görmüşüzdür ama Galatasaray'ın Antalya Spor'u yendiği akşam Osimhen'in işte partide, şampiyonluk kutlama partisinde bir 50 saniyelik bir videosu geldi bana.
0: Gidiyorum mu diyor.
1: Hayır yani buradayım diyor. Yani hani biraz Fenerbahçe'ye işte sataşıyor videosunda. Biraz bir şey yapıyor. Biraz kutlama mutlama diyor. Sonra diyor ki daha buradayım diyor. Hiç kimse merak etmesin diyor videonun sonunda. Daha buradayım diyor. Ama işte bunun böyle açıklanıp da aksi olduğunu çok gördük ama açıkçası bana sorarsan ben Osimhen'in gideceğini zannetmiyorum.
0: Ben de.
1: Çünkü Osimhen'e öyle iyi bir teklif geleceğini düşünmüyorum ben. Osimhen'in kafasını karıştıracak. Bak geçen sene gelebilirdi. Ama ben geçen sene bile gelmedi ki Osimhen'in kaldığını düşünüyorum. Ve bunu da çok zorladı Osimhen. Yani şimdi para anlamında Türkiye Galatasaray ona çok büyük bir kapı açtı. Ama o buna rağmen bence kafasında oynamak istediği bir lig, birkaç takım vardı. Çünkü çok büyük bir karakter olarak Avrupa'da çok ses getiren bir transfer olarak Galatasaray'a geldi. Hani hiç kimse Osimhen'in bir sene Galatasaray'da oynaması zaten tam onun tercihi de değildi işte. Napoli'deki başkanla kavgası, şusu busu, transfer sezonu kapandı ve Galatasaray'a geldi. Hani hiç kimse Osimhen bir düşüşten dolayı Türkiye Ligi'ne geldi demedi ve oynadığı maçlarda da çok iyi oynadı. Galatasaray şampiyon oldu, ligde leblebi gibi gol attı, Avrupa'da keza aynı şekilde. Ama şimdi gitme ihtimali olasılığı varken yine Türkiye'de kalması ve işte seneye başlamaması, kronik bir sakatlık olmamakla birlikte kolunun sakatlığından dolayı yani maçların en nihayetinde baktığında bir bakacaklar ligin 3'te 1'inde oynamamış bir Osimhen görecekler. Afrika Uluslar Kupası'ydı, o suydu, bu suydu. Ben öyle Osimhen'e aklını çelecek bir transfer teklifi geleceğine Mert inanmıyorum. Yani ben bu sene Galatasaray Osimhen'le devam eder ama sonra gider mi, gitmez mi? Paraya da doyabilir Osimhen. Bir tane daha 20 milyon olacak yani. Gideceği yerde bedava gitmeyecek ki. Yani en nihayetinde bir 8-10 olacaktır yani gideceği yerde de. Hani hayat standartının düşeceğini zannetmiyorum öyle bir paraya. Ama yani ben kendi arkadaşlarımla konuşurken şunu söylüyorum. Galatasaray'ın karşısında geçilebilecek en uygun Galatasaray var. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş açısından. Çünkü Torreira ve Sanchez benim duyumum gidecek yönünde. Bu da Galatasaray'ın iskeletine baktığında ne diyorlardı? Muslera, Davinson, Torreira, Osimhen iskeleti. vardı. Osimhen burada çok önemli. Tamam, Uğurcan da geldi ama Davinson ve Torreira ikilisi gittiğinde, bu arada çok büyük transfer isimlerini de duydum ben. Çok büyük transfer isimlerini de duydum ama ya etkili olmazsa? Şimdi Zaha geldi, hiçbir şey olmadı. İlkay geldi, hiçbir şey olmadı. Atıyorum zamanında Falcao geldi, bir şey olmadı. Evet, o transfer mayası tutanlar oldu.
0: Sané bile hani tam istenen şeyi veremedi. Ya, dönem verdi.
1: Antalya maçında faciaydı Sané ya. Faciaydı.
0: O beklenti çok daha yüksekti Sané'den.
1: Aynen öyle. Genelde beklenti çok daha yüksekti. Şimdi Galatasaray çok iyi bir savunma ve orta saha aldı diyelim. Ya Zaha, Sané, İlkay gibi çıkarsa ya çıkabilir. Hı-hı. Ve bu arada şey duydum ya, Bernardo Silva ile görüşmeler başlanmış bile. Hı-hı. Çoktan başlanmış. Bayağı da yol kat edilmiş Bernardo Silva ile. Çünkü bu oyuncuya bonservis verilmeyecek. Böyle bir oyuncu bu yaşında bonservis vermeye kalksan verirsin bir para yani. Hı-hı. O parayı şey ekle, imza yıllık parası. İmza parasını ekle. Yani Arap Yarımadası haricinde hiç kimse Bernardo Silva'ya gel sana imza parası 10 milyon demez. Avrupa'da öyle bir şey yok çünkü yani. Hani var da bu kadar yüksek değil hepsinde olmamakla birlikte. Bernardo Silva ile Galatasaray bayağı çok yüksek perdeden konuşuyormuş.
0: En son Osimhen'den bahsediyorduk Bernardo önce. Osimhen de karşılaşmada Antalyaspor'un malzemecisiyle bir tartışma yaşadı. Onun da oyunu soğuttuğunu düşünüp. Sonra sarı kart gördü. Sonra cezalı duruma düştüğü bilgisi paylaşıldı. Son maç
1: evet.
0: Kasımpaşa karşılaşması. Maç daha o esnada 2-2. Hani berabere bitirse Galatasaray. Son maç hani Osimhen'siz. Olduğu kaybetti. Osimhen'siz ki Galatasaray'ın bu sezon böyle maçta da var. Deplasman. Hani Osimhen'in de bu agresyonu en büyük handikapı. Bununla ilgili çok klişe de yorumlar geliyor. Haklılık payı da var. Hani Osimhen bu kadar agresifken işte Premier League takımları gitmez Osimhen'e diye.
1: Evet. Yani Nijeryalı basın mensupları bile bunu yazıyor.
0: Ya ama biraz klişe gibi. Sonra bir yorum gördüm. O da hoşuma gitti. Yani Premier League'de hiç mi agresif oyuncu yoktu? Hani Premier League'de Roy Keane yok muydu?
1: Ama Osimhen çok yüksek
0: perdeden değil mi? Rooney yok muydu? Osimhen'i bu isimlerle kıyasladığında bence çok önünde demem. Yani çok gerisinde midir onu da bilemem.
1: Ben Rooney ile Osimhen'i kıyaslamam bile.
0: Hangisi daha agresif?
1: Osimhen.
0: Bence bilmiyorum. Rooney'in ilk dönemleri çok bence
1: ama,
0: çok agresif.
1: Ama Rooney...
0: tonu yüksekti. Ya bence bu şey değil ya yani. Roy Keane
1: dersin.
0: Sadece.
1: En fazla Roy Keane dersin. En fazla ben Roy Keane ile kimseyi kıyaslamam. Ama Roy Keane bile hakemle münakaşaya girmezdi. Rakiple münakaşaya girer ve direkt cezayı keserdi zaten. Roy Keane'in 5-6 kırmızı kartı vardır diye tahmin ediyorum kariyeri boyunca. Hemen kendi cezayı keserdi. İşte Vieira ile kavgası, Haaland'ın babasıyla olan girdiği o işte sakatlandığı pozisyon.

0: çıkmıyor, vakit geçiyor, hala üzerime geliyor diyor. Ve o esnada hala malzemeci Osimhen'in üzerine geliyordu. Hakemin malzemeciye bakacağını anlamadı malzemeci. Acayip kurnaz malzemeci. 90 derece yön değiştirdi. Osimhen'in üzerine doğru 6-7 adım attı. Hemen kenara döndü. Orada olan Antalyasporlu futbolcu oldu. O neden sarı kartı gördü?
1: Aynen. Zaten o da çıldırdı.
0: O inanılır gibi değil. Antalyaspor. Yani neden Antalyasporlu oyuncu sarı kart gördü? O akıl alır gibi bir şey değil. Ama bu da neden kaynaklanıyor biliyor musun? Hakemler İngilizce bilmiyor. Osimhen'in neye itiraz ettiğini anlamıyor. Böyle de çok vahim bir gerçek var maalesef futbolumuzda.
1: 7.55 reklama gideceğim. Şimdi agresif oyunculardan bahsettim. En az 6-7 tane tak tak sahada görüyorum. Eric Cantona mesajı gelmiş. Hani Premier Lig'de Cantona da vardı, onu unuttunuz.
0: Agresif. Ama Cantona bir efsanedir. Osimhen'i kimse dinlemez yani.
1: Ama işte Osimhen de
0: kimse umursamaz yani.
1: Gollerle fark yaratır demeye çalıştığım o. Yani bu sadece bir engel değil. Yani niye Premier Lig'e transfer olmuyor? Agresif. Böyle bir gerekçe yok.
0: Ya Cantona Crystal Palace taraftarına uçan tekme attı. 6 ay ceza aldı. Cezanın üzerine bir de Manchester United özür dileyecek Cantona. Dilemezse kadroya alınmayacak cezası bittiğinde dedi. Özür dilemedi Cantona. Ve Manchester onu kadroya aldı. Taraftarın baskısından dolayı. Öyle bir efsanedir Cantona.
1: 7.56 araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Ali Yerim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260.000 TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, Arsa Web.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Radyo Spor.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Radyo Spor.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.
8: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

7.59 saatlerimiz. Serkan Tuzkan dinleyicimiz demiş ki bahsettiğiniz adamlar İngiltere'de kırmızı kart görüp oturuyorlardı. Türkiye'de bu yok demiş. Yani evet, Osimhen tabii ki Galatasaray forması giydiği için biraz daha fazla koruma kalkanı altında. Bu benim de net düşüncem. Bu Osimhen'e de aslında kötülük oluyor. Çünkü o hak ettiği cezaları almadıkça

0: daha fazla yapmaya da bir anlamda teşvik edilmiş oluyor oyuncu. Çünkü ceza almazsan mesela yolda ben görüyorum, ben de kendimden bir örnek vereyim. Hız sınırı 70. Ben her gün 80'le 85'le geçiyorum oradan ve bugüne kadar hiç ceza almadım. O yüzden 70 hız sınırını da umursamıyorum. Çünkü biliyorum ki ceza almıyorum. Almazken ben niye 70'te gideyim ki diye düşünüyorum. Ki 80-85'e gidip tabii ki çok trafiğe de riski atmıyorum sonuçta. Çok hız sınırına uymuyorum belki ama etrafımdakileri de etkileyecek şekilde de sürüş yapmıyorum. O ayrı ama uymuyorum çünkü ceza almıyorum. Bu biraz öyle bir şey. O yüzden Osimhen'e verilmeyen o kartlar da Osimhen'in zararına aslında. Birkaç böyle kırmızı kart görse oradan ders çıkarma ihtimali, belki biraz daha sakinleme ihtimali var oyuncunun. Ama Süper Lig içinde maalesef böyle bir hakem yönetimi zaten yok. Avrupa'da bu daha fazla var.
1: O da onun farkında.
0: Osimhen Avrupa'da daha farklı mesela. Hani Premier Lig'e de gitse Osimhen Süper Lig'deki kadar olmaz.
1: %100.
0: O yüzden de olamaz. Hani benim söylemeye çalıştığım az önce yani Osimhen'in transferine engel o agresyonu olarak düşünmemek lazım sadece. Yani o agresyon bence işin detayı. Osimhen attığı gollerle zaten orada bence kendini kabul ettirir. Yani muadillerine baktığında Premier Lig'deki. Osimhen'le ilgili en çok eleştiri yapılacak nokta, Mehmet Ünlü de yazmış, bu çok fazla offside'a yakalanması bir santrfor için. Çevre kontrolünü pek yapmaması ve özellikle ortalarda bu kadar offside'a düşen ben başka ikinci bir oyuncu hatırlamıyorum. Yani ortada offside'a düşmek bence futboldaki en zor şeylerden bir tanesi. Sonuçta o hizayı daha kolay yaparsın kenardan top geldiğinde. Evet. Merkezden hareketlendiğinde daha kolaydır offside'a düşmen ama Osimhen o kadar sık offside'a düşüyor ki bu maçta da en az 3 tane pozisyon hatırlıyorum.
1: Galatasaray'ın attığı ilk golde Osimhen offside'da, Allah'tan pozisyonun içine girmedi. Ve gitti de pozisyonun içine.
0: Orta arka direğe gitti değil mi?
1: Evet.
0: Şalper'e gitti.
1: Ve arka direğe de koştu.
0: Evet.
1: Yani pozisyon içine girseydi Galatasaray'ın demin anlattığı golde Osimhen offside, aktif alana girmedi. Ki giriyordu da az daha.
0: Tabii yani biraz daha orta güçsüz gelse direkt
1: Osimhen'e gelecekti. Yani Osimhen o topa dahil olacaktı.
0: Bu konuda da tabii dünya markası olan isim, belki Osimhen'in de örnek alması gereken isim Erling Haaland. Offside'a hani neredeyse düşmeyen bir oyuncu. Geçenlerde bir programda Haaland'ın nasıl diyeyim, alameti farikası ney, bununla ilgili bir analiz vardı bir yabancı sitede. 3 madde saymıştı. Şimdi tam olarak hepsi hakkında değil ama defans bloğunun 1 metre gerisinden koşmaya başlıyor. Direkt çizgideyken koşmaya başlamıyor. Mesela Osimhen'in de yaptığı en büyük hatalardan biri çizgideyken koşmaya başlaması. Haaland düşmemek için biraz daha geriden hızını alıp öyle savunma arkasına koşu yapıyor. İşte 2 madde daha vardı. Osimhen'in de bence net şekilde buna çalışması lazım. Kendi kariyeri için.
1: Çünkü zaten Osimhen de süratli bir oyuncu. Hani bir oyuncuyla Türkiye'de yan yana koşuya başladığında çoğunu geçer Osimhen. Ama yani pozisyon anlamında önde durmasına gerek yok o avantajı almak için. Cüssesi de aynı şekilde.
0: Bir daha hatırladım Haaland'ın o şeylerinden birini. Dik koşmak yerine kaleye doğru önce yatay başlayıp sonra
1: hızını alıyor. Hızını alıyor
0: öyle
1: zaten. Evet,
0: koşuyor.
1: Güzel.
0: O tarz bir şeyi var, uygulaması var Erling Haaland'ın. Böyle dikkat etmiş bir gazeteci, analiz etmiş Haaland'ın durumunu ve en başından itibaren Haaland buna çok dikkat ediyormuş. Kariyerin en başından itibaren offside konusuna takıntılıymış Haaland. Zaten başka türlü bu kadar az offside'a düşülmez.
1: Demek ki bir hoca görmüş bunu, bu anlamda çalıştırmış. Ne kadar güzel bir şey.
0: Aynen.
1: Bir bak hoca demiş ki hızını da al demiş. Yan koşu yaparak bir anda dön. Sıfırdan 100 kilometre hızlanmaktansa sen zaten yarı hızını almış olursun döndüğünde. Oradan da avantajını yakalıyor. Bak bunlar hep işte çalışma.
0: Evet, çalışmayla, bu pratikle, biraz da aslında bu durumdan rahatsız olmakla alakalı. Yani Osimhen tahminimce çok rahatsız değil bu kadar fazla offside'a düştüğünden. Ya da rahatsızsa bile bunu nasıl giderebileceğini pek bilmiyor. Ona yol gösteren biri yok. Belki de şimdi bilemiyorum. Tam perde arkasında ne yaşanıyor ama hala aynı Osimhen. Yani bu maçta da hatta bak attığı gol Antalyaspor maçında, oradaki şutta da aslında offside'a çok yakın.
1: Offside'ı bozan sol bek.
0: Evet, sol
1: hiç pozisyonla hiç alakası olmayan bir offside'ı bozuyor.
0: Çizgiye kadar koştuğu için.
1: Aynen, ortada oyuncu, çizgiye kadar koştuğu için.
0: Osimhen yine orada
1: yoksa
0: şanslı.
1: Yoksa yine orada offside. Aynen öyle.
0: Çok sık offside'a düşüyor Osimhen. Diyelim bir de şimdi Osimhen demişken Mauro Icardi bu karşılaşmada oyuna girdi son bölümde. Galatasaray'ın gole ihtiyacı olduğu anda skor 2-2 iken 67'de oyunu aldı Okan Buruk ve son golün asistini de yapan oyuncu oldu ve aslında eski Icardi'den sanki bazı pasajlar gösterdi. Savunma arkasına sarktı, hız olarak pali geçti.
1: Topu sakladı.
0: Topu sakladı, döndü, dripling yaptı.
1: Öyle bir dripling verdi. Yaptı ki hem hızlı koşu yani kuvvetli bir dripling yaptı hem de rakibin koşu yolunu kapatan bir dripling yaptı ki ya onun zaten önüne geçecek pozisyon alacak çok tehlikeli ya da rakip ona foul yapacak kart oyun duracak vakit aynen kart görecek ve vakit kazanacak. Ya oyun zekası çok iyi Icardi'nin. Bu yüzden çok büyük bir golcü. Yani bitiriciliği var olduğu gibi yani Osimhen'de Icardi'nin oyun zekası olsa herhalde yani dünyanın şu anki ilk üçünde olurdu Osimhen. Evet. Net.
0: Şimdi biz Osimhen'i konuşurken öyle mesajlar da geldi zaten işin teknik tarafı, oyun zekası tarafı eksik denmiş Osimhen için. Hani onlar da olsa evet bambaşka bir seviyede olurdu ama bu fizik kalite de, hırsı da, pres gücü de onun için birçok kapıyı açabilir. Aynen dünya öyle. Futbolunda yani illa her şey oyun zekası veya teknik beceri değil.
1: Osimhen'in de top çalma işte araya pas arası yapma. Mesela ben Antalya maçında şimdi Antalya çok top çıkarmakta zorlandı Mert ve kaleciye döndüğü ya da dönmeyi düşündüğü anlar olduğunda Osimhen'i o kadar çok gördüm ki Antalyasporlu savunma oyuncusunun arkasında saklıyor kendini. Bir geri pas olma ihtimaline karşın sprinti hazır bekliyor. Hatta bir iki pozisyonda geri pas atılacağını düşünüp hareketlendi bile ama geri pas atılmadı. Ya gördü savunma oyuncusu onu vazgeçti. İşte Bodo maçında ama mesela öyle bir pası kaptı. Yani Osimhen'de de o kurnazlık müthiş üst seviyede. Onu çok iyi kokluyor. Vazgeçmiyor ve de 90 dakika boyunca.
0: Evet.
1: Her maç bir kere ulan acaba olur mu olmaz mı demiyor. Bunu bayağı kovalıyor yani. Her yarı, her o geri pas pozisyonunda yani 3 kere 4 kere acaba böyle bir şey olur mu'nun peşinde gidiyor Osimhen.
0: Peki Icardi kalmalı mı gitmeli mi? Şimdi yine gitmeli. Benim okuduğum haberlerde muhabirler diyor ki Galatasaray yönetimi oyuncunun menajerini yeni sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a davet etti. Ve burada da 1+1 yıllık bir sözleşmeden bahsediliyor. Mauro Icardi için senin düşüncen net zaten şu anda da gitmeli dedin.
1: Ya 1+1 ise 3 milyon dolara da inerse ya da euro neyse.
0: Euro alıyorlar.
1: Euro işte 3 milyon euroya da inerse ya Türkiye Ligi'nde muazzam bir yedek.
0: Avrupa için Galatasaray Şampiyonlar Ligi.
1: Sıfır. Sıfır. Avrupa için sıfır.
0: O zaman bir tane daha mı santrfor alması lazım?
1: Ya Osimhen'in sakatlanmamasını için dua edecek. Yani ya bilmiyorum Mert ne kadar parası var bu kulübünde yani. Hı hı. Bernardo Silva geliyor. Sané var. Osimhen var. İlkay var. Singo var. Davinson Sanchez var. Yani bunların yıllık maaşı tam Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu. Şimdi baktım gene muazzam bir para giriyor yine kasaya Şampiyonlar Ligi'ne. Ayak bastısı, televizyonu, reklamı falan filan ama yani bilmiyorum yani hem Icardi olacak hem Osimhen'in olacak. Bir de Avrupa için bir yedek mi alacaksın? Icardi bunu kabul edecek mi? Osimhen'in yedeği olarak gelen oyuncu ligde oynamayacak mı? O zaman üçüncü yedek olacaksa Icardi santrafor niye dursun o zaman? Hı-hı. Yani Osimhen Icardi ye tamamsa Galatasaray yönetimi ve Okan Hoca bence doğru bir tercih değil ama yani neden doğru değil? Icardi Avrupa'da Antalya'daki yaptığı olayı Icardi Avrupa'da yapamaz. Yapamıyor zaten. Gücü kalmadı. Ya yani bu yani Antalyaspor maçındaki olay bizim ligimizin kalitesizliği. Kimse kusura bakmasın. Avrupa'da Ajax maçında da oyuna girdi Icardi, bilmem ne maçında da oyuna girdi. Değil. Topu alıp döndürmek nefes aldırmıyorlar adama Avrupa'da. Ha Osimhen'in ama sakatlanmayacağını varsay. Ondan sonra Afrika Uluslar Kupası yok. Hakikaten bu arada Osimhen'de yani kol kırıklığı haricinde bir sakatlık yaşamadı. Yani nazar değdirmeyelim.
0: Ufak tefek adale sakatlıkları oldu
1: çok
0: ama.
1: Çok ufak tefek.
0: Afrika Uluslar Kupası'ndan önceki o milli aralarda da gittiğinde problemler yaşadı Osimhen ama uzun soluklu bir sakatlı olmadı.
1: Uzun soluklu olmadı. Yani ligde işte Icardi bir şekilde idare ediyor. Barış Alper idare ediyor ama ya bu sene kadroyu kurarken Galatasaray çok dikkat edecek. Dediğim gibi Dünya Kupası'nda şimdi Barış Alper'in kafasında gerçekten hala gitme isteği var mı? Ben Barış Alper'in potansiyelini gerçekten yüksek görüyorum. Avrupa'dan iyi bir teklif geldiği takdirde gitmek istiyorsa Galatasaray yönetimi de Barış Alper'i kaç kere tutacak? Yani eğer gitmek isterse'den bahsediyorum. Teklif gelirse ve gitmek isterse'den bahsediyorum. Şimdi Osimhen'in olmadığı maçlarda Icardi ile birlikte Barış Alper de çok Galatasaray'ın imdadına yetişti. Hem Icardi, pardon Barış Alper gitse sırf Osimhen ile Icardi kalsa
0: o zaman Kanada'da center for oynayabilen bir
1: tabii
0: oyuncu
1: yani,
0: bulmak.
1: Mesela Lenk'le devam edilecek mi acaba?
0: Bence bonservis alınmaz zaten. 30 milyon euro civarı bir parayı bağlamaz herhalde Lang'a. Şu anda Galatasaray.
1: Ya Lang çok çabuk sakatlandığı için bir şey göremedik Mert. Ama bana sorsan bilmiyorum linç yiyecek miyim ama yani Sané yerine ben Lang'ı tercih ederim.
0: Sané yerine
1: ben Lang'ı tercih ederim. Ya yani Sané 30 maçın 5'inde çok iyi oynadı. 5'inde iyi oynadı. 20'sinde çok kötü oynadı. Bak kötü bile değil, çok kötü oynadı. Ya Antalya maçının ilk yarısındaki Sané neydi ya? Ya neydi yani? Bak diyorum 30 maçın 5'inde Sané çok iyi oynadı. 5'inde iyi oynadı. 20'sinde çok kötü oynadı. Lang Sané'den daha kötü olamaz.
0: Dinleyicimiz Rashford demiş az önceki profile uygun olarak. Kanat oynayıp forvette de oynayabilen profil doğru. Rashford'un şu anda kanat oynuyor. Dün de El Clasico'da sağ kanat oynadı. Normalde solda oynamayı seven
1: evet,
0: değilse ama ileride de United'da ilk çıktığında center forward oynuyordu. Evet öyle bir profil Galatasaray. Barış Alper eğer gidecekse tabii ki bu. Kalacaksa gerek yok. Ama Icardi konusunda benim de düşüncem valla en baştan itibaren aynı kaldı. Ben de gitmesi tarafındayım ama mesela maç sonundaki o görüntüler de çok gerçekten izlemesi de keyifli. Yani ona o gösterilen sevgi, o şarkı, o bütünlük, taraftarın açtığı pankartlar Icardi için böyle sanki de biraz da veda gibiydi.
1: Ama öyle de olmalı. Ya Mert hiç kimse ya bak zirvede bırakmak budur ki bu bile tam zirve değildi. Görüyorsun artık oyuncu bir düşüşte. Yani görüyorsun. Ya herkes tabii ki yani kimse Michael Jordan'ın bırakmasını istemezdi. Chicago Bulls'tan ayrılmasını istemezdi. Ama Chicago Washington Wizards'a geldi. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Niye? Çünkü bitti adam. Ya bitti. Yaş yakalıyor. Sakatlık yakalıyor. Yani Kobe Bryant niye bir efsane oldu? Son maçında 60 sayı üzerinde atıp basketbolu bıraktığı için. Yani herkes onun oynamasını isterdi ama çok sakatlanıyordu artık Kobe Bryant. Sürekli sakatlanıyordu. Yani bunun çok örneği var. Yani bırakmasını da bileceksin. Bırakmıyorsan burada söz kulübün iyiliği için yönetime ve teknik heyete düşecek. Veda etmesini de bileceksin. Yani artık Icardi Galatasaray'a bak nefis bir veda etti ya. Daha iyisi hayal edilemezdi. Antalyaspor maçında o dönüşü, alışı, topu saklayışı, driplingi, verdiği pası ve şampiyonluğun garanti edilen golünün atılmasının mimarı Mauro Icardi'ydi. Abi teşekkürler, veda. Yani ya burası bir şey değil çünkü. Sportif başarı kovalayan bir kulüp bu. Çok üst düzey başarı kovalayan bir kulüp, bir huzur evi değil. Herkes veda etmesini bilmeli. Yani Jordan Chicago'dan ayrıldı. Washington Wizards'ta gördük işte. Yani olacağı bu. Icardi'yi güzel hatırlayın. Çünkü Icardi bir sene daha kaldığında daha bile çok eleştirilecek. Yapacak bir şey yok. Yaşlanıyor adam. Sportif anlamda bu üst düzey mücadele için yaşlanıyor. Ve Icardi Türkiye'de böyle oldu. Avrupa'da, İtalya'da falan olsaydı büyük bir ihtimalle böyle bir şey olmazdı. Böyle bir senaryo yaşanmazdı. Türkiye Ligi'nin kalitesizliğini de göz ardı etmemek lazım.
0: Bu sezon Osimhen Süper Lig'de 22 maçta 1713 dakika görev aldı. 15 golü 5 asisti var. Mauro Icardi 30 maçta görev aldı ama dakikası Osimhen'in dakikasının 500 dakika aşağısında, 1223 dakika, 14 gol attı. Mauro Icardi bir asisti var. Aslında penaltılarda da 2'ye 1 Osimhen, yani aslında akan oyunda aynı sayıda golü atmış bu iki oyuncu ama Mauro Icardi bunu çok daha az dakikada yapmayı başarmış. Aslında Osimhen'e kıyasla Süper Lig'de çok daha verimli bir sezon geçirdi. Açık sadece bu gol açısından baktığında. Ama tabii ki taraftarların bir kısmı neden Icardi'yi istemiyor? Attığı gollerden dolayı değil. Osimhen'in akan oyunda verdiği o defansif katkı, aynen, koşusu, hırsı, fiziki mücadelesi, bunlarla alakalı Osimhen'in fark yarattığı nokta. Bu şu anda istatistiğe yansımıyor benim ya, paylaştığım.
1: Bak Mert, bir de Icardi'nin mevkisi forvet. Korakor mücadelenin, fizik mücadelesinin en sık yaşandığı yer burası. Güçlü olman lazım, süratli olman lazım. Yani sırf zeka da kurtarmıyor. Ya Osimhen bak neden bu kadar üst düzeyde? Adam formunun, fizik gücünün zirvesinde. Yani sen Icardi'nin bir yıl daha, bir yaş daha aldıktan sonra Gabriel Saliba ile mücadele edebileceğine inanıyor musun? Veyahut da Manchester United'ın savunmasında Martinez'le, ondan sonra Maguire'la fizik anlamında bir mücadele edebileceğine inanıyor musun? Şimdi bak, orta saha oyuncuları orta saha olsa, bak oyun zekası o kadar iyi ki Icardi, orta saha olsa oynar. Pirlo 35-36'da oynadı. Hagi 35-36'da oynadı. Paul Scholes 38'de oynadı. Çünkü zekayla orta sahayı idare edebilir, takımı yönlendirebilirsin. Ama hücum oyuncusu sen, takımının en uç noktasındasın ve seni savunmakla görevli olan savunma oyuncuları var. Bunlarla korakor fizik mücadelesine gireceksin. Hava topu almaya çalışacaksın. Driplingle onu geçmeye çalışacaksın. Depar atacaksın, kaçmaya çalışacaksın. Fiziğin yetersizleştiği zaman bunu yapamazsın. Hücum oyuncusuna o yüzden veda edeceksin.
0: Ben şimdi az önce orta saha dedin ya, aklıma böyle fizik gücü biraz daha düşük, işte Pedri gibi oyuncular geliyor. İşte Pirlo da belki bunda bir örnek olabilir ama bu oyuncular, özellikle Pedri tabii daha çok, rakibi kendine pek fazla yaklaştırmadan işi halledebilen oyuncular. O fiziki mücadeleye girdiğinde çünkü kaybedeceğini biliyor tabii. Ama hareketli olması lazım.
1: Geniş alandasın. Bak orta sahada geniş alandasın. Geriye çekilip top alabilirsin.
0: Aslında forvette de yapabilirsin.
1: Ama forvette geriye çekilip top aldığında gol atamazsın.
0: İşte orada takımın düzeni, kanatlardan belki merkezi deplase olmasını bekleyebilirsin. Messi de sonuçta sahte 9 gibi oynarken Barcelona çok sayıda gol atıyordu. Takımın da biraz buna uygun olması gerekiyor. Orada da işte Icardi'de olmayan şey, çok hareketli değil. Şu anda çok dar bir çevrede oynuyor. Dar alanda çok meziyetli bence değil yine. Böyle bir sağa çeksin, bir sola çeksin, topu çok iyi koruyabilen bir oyuncu değil. O açıdan da Avrupa çapında büyük problemler de yaşıyor ama Süper Lig için hala iyi bir alternatif. Diyelim 8-18 olmuş saatlerimiz, Galatasaray'la ilgili konuşuyorduk. Bu bölüme kadar konuştuk. Dönüşte artık Galatasaray'dan çıkıp Fenerbahçe'den, devamında da Beşiktaş Trabzonspor'dan gidelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Arabanı arabamla Takoma, değerinde cinsat.
5: Radyo Spor.
6: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.
7: Borusan Next.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
13: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
14: Kaleyle güvenli kale. Kale Kilit.
15: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
16: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
17: Ben böyle taksite girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
18: Canım karım.
17: Ula senin ne işin var burada?
18: Ula Asu senin ne işin var burada?
17: Araba almaya geldim.
18: Ben de.
19: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
18: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
17: Ne acele Kılçık hocam.
20: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: 8.22 saatlerimiz şimdi Fenerbahçe'den devam ediyoruz. Cumartesi akşamı Fenerbahçe Konyaspor deplasmanındaydı. Fenerbahçe'de matematiksel olarak şampiyonluk iddiasını sürdürerek aslında bu karşılaşmaya çıktı. Ve maçın içinde gelişen senaryoda Fenerbahçe erken bir dakikada 13'te Fred'le öne geçmeyi başardı. Galatasaray da ilk yarıda kalesinde golü gördü ki ilk yarıda kalesinde golü görene kadar da zaten maç 0-0 gidiyordu. Fenerbahçe'nin hala şansı mevcuttu. İkinci yarıda Fenerbahçe 2-0'ı buldu. 56'da işte Galatasaray'ın maçı o esnada 2-1'e gelmişti. 2-2 oldu. Fenerbahçe aslında yine şampiyonluk ihtimaliyle son bölüme kadar mücadeleyi götürdü. Ama Galatasaray'ın 88'de bulduğu golle de Fenerbahçe'nin matematiksel olarak o esnada şansı kalmadı. Galatasaray 4'ü buldu. Artık hiç kalmadı. O ihtimal de ortadan kalktı ve Fenerbahçe aldığı galibiyette en azından böyle çalkantılı geçen bir sezonda ligi ikinci bitirmeyi başarmış oldu. İkinci bitirmek Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak demek. Fenerbahçe çünkü 2-3 hafta önce Trabzonspor'a ikinciliği kaybetme endişesi de taşıyordu. Hatta belki de bu yüzden Domenico Tedesco'yla yolları hemen ayırma kararı geldi Fenerbahçe yönetiminden. Ve korkulan da olmadı. Fenerbahçe bir teselli olarak ligi ikinci bitirmeyi garantiledi. Bir teselli de aslında takımın iki maçtır ortaya koyduğu oyun diyebiliriz. Zeki Murat Göle yönetiminde derbi mağlubiyetinden sonra Başakşehir'e karşı üstün bir oyun. 3-1. Konyaspor'a karşı üstün bir oyun.
1: Bayağı 3-0. Üstün. Yani bayağı üstün.
0: Bu da Fenerbahçe açısından olumlu. Bir de Fenerbahçe'nin aslında en kritik parçaları da tabii forma giyemiyor. Asensio bu maçta işte yedek kulübesinde başladı. 80'de oyuna girdi. Şikriniar savunmanın bel kemiği yok. Çağlar oynuyor. Çağlar ilk yarı sakatlık yaşıyor. Çıkmak zorunda kalıyor. Ederson bu sezon tabii iyi değildi ama o da cezalı. Yedek kaleci Mert var. Net bir santrforu yok olan Şerif'te. Yedek kulübesinde Talişka var. Fred 10 numarada oynuyor. Kanatta Nene ameliyat olma kararı alındı ki son dönemde o da en çok tercih edilen oyunculardan birisiydi. Musaba Kerem'i tercih etti Zeki Murat Göle ve bu şartlarda Fenerbahçe büyük oranda bu iki maçı oynayıp iyi bir oyun ortaya koyup kazanmayı başarıyor. Zeki Murat Göle de maç sonu işte adam adama savunmaya geçtik diyor. Oyuncular da hani anlattıklarımızı sahada iyi şekilde yerine getirdi diyor. Duran top çalışıyorduk. Duran toptan Arçi ile golü bulduk diyor. Hani o da elinden geleni yapıyor. Zeki Murat Göle de son dönemde hep çalıştırdığı dönemlerde Fenerbahçe'nin genelde en iyi oyunları oynandı. Bu sezonda izleyenler için herhalde Fenerbahçe'nin maçlarından en keyif aldıkları dönemdir bu iki karşılaşmalık.
1: Hele ki böyle bir Konyaspor karşısında, bu kadar formda bir Konyaspor karşısında.
0: Evet, daha yeni kupada oynadılar. Konya uzatmaların da uzatma bölümünde işte sonunda kazanmıştı. Gol atamamıştı Fenerbahçe. Burada Fred'le iki gol buldu. Arçi ile de diğer
1: 3,5 gol beklentisiyle oynadılar Mert. Ya tabii ben Galatasaray maçında olduğum için Fenerbahçe ve Beşiktaş Trabzon maçlarını izleyemedim. 90 dakikalarını izleyemedim ama yani Galatasaray maçı tabii İstediği skoru Galatasaray alamadıkça benim gözüm sürekli Fenerbahçe maçındaydı. İstatistiksel anlamda. Hani 1-0 iken hala bakmaya devam ediyordum. Bir 1-1 olursa yine Galatasaray lehine döner iş diye. Ama 2-0 olduğunda bıraktım zaten istatistik anlamında da yani. Hiçbir şey yoktu Konyaspor'da. Fenerbahçe çok daha iyi gidiyordu. Yani belli oldu ki Galatasaray kendi istediğini kendi almak durumunda, başka türlü olmayacak. Yani Fenerbahçe'de tabii ikinci oldu. Sezon onlar için bitti. Yani hemen tabii şu anda başkanlık seçimi yaklaşıyor. Ama Fenerbahçe taraftarının gerek geçen sezon yaşananlardan gerekse bundan önceki şampiyonluğun gelememe sebebi olarak gördükleri gerek yönetim şekli olsun, saha içerisindeki eksiklik olsun, teknik direktör anlamındaki doğru isim kim olsun, bunların iç işaretine başlanacak. Yani mesela Ederson'dan başlarız. Savunmada Skriniar, Osterwolde mi, farklı bir ikili mi yoksa bir kişi mi gidecek? Talişka çok iyi bir sezon geçirdi ama yaşı artık ileri gidiyor. Talişka'dan bir numaralı bir forvet ya da forvet arkası mı düşünürsün? Yoksa artık gereksinim halinde Talişka'ya mı sarılırsın? Tabii Asensio müthiş bir sezon geçirdi ama kalacak mı acaba Asensio? Bütün bunlar, teknik direktör kim olacak? Yani bir sürü yeni sezonu hazırlık için karar vermesi gereken konu var Fenerbahçe'nin. Evet, şampiyon olunmadı. Travma devam ediyor. Ama Mert, Fenerbahçe bir dahaki sezonu Şampiyonlar Ligi'ne kalacak skoru alsa, işte iyi bir fikstür, iyi bir işte kura çeker eder, iyi bir takım hazırlar ve Şampiyonlar Ligi'ne başlayacak şekilde Fenerbahçe bir dahaki sezonu başlasa, o negatif rüzgar dağılmaz mı? Yani tabii, şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe taraftarı, tamam çok üzgün, farkındayım. Hele ki Galatasaray'ın 88'de gol atması o travmayı daha da ağırlaştırdı. Bak, ben Galatasaray taraftarıyım ve Galatasaray Antalyaspor'u yenemeseydi bence şampiyonluk şansı %50-50 olurdu son maçlarda. Galatasaray'ın kazanamama ihtimali ben çok yüksek görürdüm. %50-50 görürdüm bundan dolayı. Anlıyorum Fenerbahçe'de, ama işte yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa. Değişikliklerin doğru adımlarla yapılması ve Fenerbahçe'nin, bak, şampiyonluktan öte sezon başlıyor ya, ikinci de oldu. Bak, Fenerbahçe kaç kere, 4 senedir Fenerbahçe ikinci oluyor Galatasaray'ın arkasında. 5 mi oldu? Ama bunu sayma, çünkü daha vereceğim istatistikte bunun bir önemi yok. 4 kere ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ne giremedi Fenerbahçe. Bu sene, yani önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne katılsa sene başında bambaşka bir senaryo izleyebiliriz Fenerbahçe'de. Yani o bile o travmayı atabilecek bir başlangıç olur. Bak, ben Fenerbahçe yönetimi olsam var ya, yani sene sonu şampiyonluğunun gelmesi için sene başındaki Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi de bir o kadar önemli. Negatif hava dağılacak, travma azalacak. Oh, Şampiyonlar Ligi'ne girdik denecek eninde sonunda artık. Bu bile Fenerbahçe için çok büyük bir zihinsel anlamda, motivasyon, konsantrasyon anlamında, taraftarın, hani Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarının desteğine de ihtiyacı var ya. Mesela Sergen Hoca bitti şu anda. Beşiktaş'a gelince konuşacağız. Bitti. Sergen Hoca da devam etmek istese etmemeli. Yönetim Sergen Hoca devam etmek istese de ettirmemeli. Çünkü seneye Sergen Hoca ile hiç iyi başlamayacak Fenerbahçe. Beşiktaş. Ama Fenerbahçe seneye Şampiyonlar Ligi'ne adımını attığı an acayip bir kredi alacak. Çünkü hep Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılamayıp zaten sezona 1-0 geride başlıyor. En başta bunu düşünmeli Fenerbahçe yönetimi.
0: Evet, bu sezonda Benfica eşleşmesi biraz yaralayıcı oldu. Özellikle Kerem
1: Aktürkoğlu'nun aynen öyle.
0: Gol atması da, ondan sonra transfer yapması da. Hani Fenerbahçelerin de hani anca bizim başımıza gelir diyeceği de olaylar denk geliyor gerçekten de. Bakalım bu sezon farklı bir tablo olacak mı? Tabii Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turu mu yoksa üçüncü eleme turundan mı başlayacak? Sanıyorum o daha belli değil. İki senaryo var şu anda Fenerbahçe'nin önünde. Aston Villa eğer Avrupa Ligi'ni kazanırsa ve ligde ilk dörde girebilirse, orada da Liverpool'la yarışıyor. Fenerbahçe Avrupa elemelerini Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turundan başlayacak. Ama diğer her türlü senaryoda 2. eleme turu, yani bir tur daha fazla oynamak demek ve sezonu da çok daha erken açmak.
1: Emin miyiz demek bundan? Tam tersi olabilir gibi geliyor bana. Niye biliyor musun? Aston Villa 5. olup Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı takdirde İngiltere 6.'sı gidiyor. İngiltere 6.'sı 2. öneleme oynamaz mı? Çünkü ya Brighton ya Brentford ya da Bournemouth oynuyor olacak çünkü. Onların da hiçbir Avrupa geçmiş olmadığından dolayı.
0: İngilizler eleme oynamıyorlar ama.
1: Brighton Brentford olsa bile mi?
0: Bildiğim kadarıyla evet. Ya şu an ben önümde bir kaynak var. Anladım. Ona anladım. Güveniyorum. Peki. O kaynağın dediğine peki göre. Aston Villa 4. olur, Avrupa Ligi'ni kazanırsa Fenerbahçe Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turundan başlayacak. Peki. Diğer her türlü senaryoda 2. eleme turundan başlayacak.
1: O zaman bir İngiliz takımı geliyor diye Fenerbahçe bir geriye düşüyor puan anlamında. O mantık öyle oluyor.
0: İkinci eleme turunda da olası rakipleri şu anda Celtic, Sturm Graz ve Polonya'dan Białystok gözüküyor. Bu turu geçerse Avrupa Ligi lig aşaması garanti hale gelecek. Olası 3. eleme turunda elense dahi Avrupa Ligi'nden devam edecek. 3. eleme turunda da muhtemel gözüken rakipler PAOK, Saint-Gilloise, Sparta Prag ve Twente şu anki haliyle. Ve son playoff turunda da Benfica ve Lyon gözüküyor. Yani aslında Fenerbahçe'nin yine Şampiyonlar Ligi'ne katılması için playoff turunda iyi bir rakibi elemesi gerekecek. Benfica yine şu an tabloda 2. basamakta Portekiz'de. Oranın güçlü bir adayı. Diyelim Fenerbahçe ile ilgili az önce ikincilik istatistiğini paylaştık. Üst üste 5. sezonda da Fenerbahçe Ligi 2. bitirdi. Tabii Fenerbahçe için şampiyonluk harici herhangi bir sıralama başarı olarak değerlendirilmiyor. Bunun farkındayım ama belki yine bir teselli olarak mesela Premier Lig'de Chelsea'nin yaptığı yatırımı ve şu anda ligde bulunduğu konumu düşününce Fenerbahçe'nin de ligde en azından 2. sırayı alabilmiş olması da böyle kaotik bir sezonda dediğim gibi ufak da olsa bir teselli. Sonuçta Şampiyonlar Ligi elemesi de olmayabilirdi Fenerbahçe için Trabzonspor'la yarıştığı sezonda. Trabzonspor'a da geçilse gerçekten çok çok kötü olurdu. Ama en azından ikinciliği Fenerbahçe standart olarak sağlıyor son 5 yıla baktığımızda. Ama eksik olan parça o şampiyonluk parçası şu anda Fenerbahçe için. Ve yeni sezonda da Galatasaray'a kıyasla biraz daha geriden başlayacak. Başkanı Haziran başı seçecek. Hocayı yine Haziran başı seçecek. Transferde tahminen Galatasaray'a göre daha fazla hamle yapmak zorunda kalacak Fenerbahçe. Üzerine bir de Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayıp sezonu daha erken açmak zorunda kalacak ki Dünya Kupası senesi içerisindeyiz. Bu da Fenerbahçe için zor. Ve aslında şampiyon olmak o kadar fazla kolaylık sağlıyor ki takımlara. Çok faydalı yani. Özellikle bizim gibi şampiyonun direkt Şampiyonlar Ligi bileti aldığı liglerde çok faydalı. Ama İngiltere'de 3. de olsan direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Eleme şeyin yok, riskin yok, derdin yok, tasan yok.
1: Sezonu erken açmıyorsun. O çok önemli.
0: Derdin yok. Mert. İşte bizim ligin gerçeği bu. Takımlar da tabii ki buna ayak uydurmak zorunda. Fenerbahçe'nin de burada bundan yakınmak yerine nasıl daha iyi yeni sezona girebilir mi düşünmesi gerekiyor. Şu anda da gördüğüm kadarıyla başkan adayları da çok yoğun bir çalışma içerisinde. Böyle sosyal medyada bayağı reklamları dönüyor. İşte Az Yıldırım cephesinin şimdi billboardlarda reklamları dönmeye başlamış. Hakan Safi cephesi dün Milan Atalanta maçını mesela kendisi yerinde takip etmiş. Fotoğraf karesi de paylaşıldı. Orada İşte Leao'nun menajeriyle, Vlahovic'in menajeriyle görüşüldüğü söyleniyor. Başka transferlerden de bahsediliyor. Böyle biraz hani klasik başkanlık yarışı, vaatler. Ben şunu getireceğim, şunu alacağım, hocam şu, planım bu, statla ilgili projem şu. Projelerin, böyle vaatlerin havada uçuştuğu bir dönem olacak Fenerbahçe için. Bu da bir taraftan tabii bu tarz haberleri okumak keyifli insanın. Belki taraftar olarak da enerjisini yükseltiyor şu anda Fenerbahçeliler. Eminim transferle birlikte ne olursa olsun heyecanlanacaktır sezonu ikinci bitirse de. Sonuçta hayat devam ediyor. Galatasaray için de hani şampiyonluk geldi ama bitti Galatasaray şimdi. Yeni sezona bakıyor. Hedef 27 diye maçta pankart vardı Galatasaray. Yani şampiyonluğun coşkusu bir yere kadar. Fenerbahçe için de dediğim gibi hayat devam ediyor. Artık yeni sezon, yeni umutlar, yeni beklentiler olacak Fenerbahçe'de ve haberlere bakılırsa da hani transfer hedeflerine umutlanmamak için de bir sebep yok Fenerbahçe adına. Biraz da futbol böyle bir şey. Hani bunca yıl şampiyonluk gelmedi ama eminim taraftarın önemli bir kısmı yeni sezon içinde heveslenecek, hayal kurulacak, umutlanacak, belki lider götürecek Fenerbahçe bir süre. Şampiyonluk hayalleri kuracak. Bakalım gelecek sezon sonunda tabii neler olacak onu da hep birlikte göreceğiz. Var mı Fenerbahçe ile ilgili Genco abi eklemek istediğin? Yavaştan Fenerbahçe bölümünde kapatacağım.
1: Yani Fenerbahçe ile ilgili evet yani işte seçimi göreceğiz. Transferleri göreceğiz. Tabii senin de söylediğin gibi ön eleme oynamak bizim Türk takımları için çok büyük dezavantaj. Sezonu erken açmak bir yana oyuncu transferi de kolay kolay yapamıyorsun Türkiye'de. Yani ikinci ön eleme oynayan takıma yıldız getirmek çok kolay değil. Öyle bir durum söz konusu olursa. Yıldız getirmediğin zaman da işte mesela bir Celtic Fenerbahçe eşleşmesi ikinci elemede çok çok korkunç bir eşleşme olur. Yani finalde Lyon'la Benfica'da oynamaktan çok çok daha kötü ikinci turda Celtic'le oynamak. Çünkü Celtic mesela hem oturmuş bir kadro, kendi liginde hep şampiyonla oynayan bir kadro ve yıldız çilek aramayan bir kadro. Fenerbahçe 4-5 tane pozisyonla çilek almaya çalışıyorken ve büyük bir ihtimalle alamamışken karşısına oturmuş acayip bir Celtic gelirse çok kötü olur. Yani işte burada kura şansı da çok önemli. Umarım Fenerbahçe 3'ten başlar oynamaya. Dediğim gibi gerçekten Fenerbahçe için şampiyonluk hedefi olacak tabii her zamanki gibi ama bence artık Şampiyonlar Ligi'ne gidip taraftarla, taraftarın o kırılganlığını biraz yapıştırmak, kuvvetlendirmek lazım. Taraftarın takımına güvenini kazandırmak için Fenerbahçe'nin en önemli, bak sezonun en önemli hedefinin seneye Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının başarılması olduğunu düşünüyorum ki taraftarın artık bu takıma bir güveni gelsin. 6. haftada çatlak sesler çıkmasın. 5. haftada çatlak sesler çıkmasın. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ha bir avantaj da Şampiyonlar Ligi'nde kalamazsa Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden yorulmaması olur ama işte o zaman da çatlak sesin her an çıkma ihtimali olabiliyor.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti de tabii çok uzun yıllardır sürüyor. Şampiyon olduğu sezonun ertesinde de Shakhtar Donetsk'e eleniyor Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam ediyor. O şey kırılırsa hani Şampiyonlar Ligi hasreti de belki evet.
1: Maddi anlamda içinde da çok önemli. Kaç kere Şampiyonlar Ligi'ne kalmadan kaç oyuncu alacaksın?
0: Şimdi o zaman 8.39 olmuş. Araya gidelim. Aradan sonra da Beşiktaş Trabzonspor'la devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci
4: Kredi. Radyo Spor. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
10: Hem arsa hem ev, Arsa Eve.
11: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
2: Radyo Spor. Reklam.
12: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
13: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
14: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da yoğunluk %80. Basın Ekspres 2 telde D100 önünde bir araç arızası. Haramdere bağlantı yolu Işıklı Köprü öncesi Tem yönünde bir araç arızası. Tem Ümraniye kavşağından önce ve hemen sonra Şili yönünde dönüşte iki farklı araç arızası var. Bir de Şekerpınar bağlantı yolu girişi D100 önünde ağır hasarlı bir kaza meydana geldi. Hem şu anda Ataşehir yönünden hem de Gebze tarafından bağlantı yoluna girişler zaman kaybettirecek bilginize. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve tünel trafiği D100'de Kartal'da başlarken ikinci köprü trafiği ise Sultanbeyli'den önce başlayacak. Anadolu'ya doğru tünel açık. Köprü 1'in girişi kalabalık. Köprü 2 ise sıkıntısız. Yakın katılımlardan Nakkaştepe, Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Kavacık Göksu yoğunlukları var. İstanbul'un detayları 104.2'de. Ankara'ya geçtik. 88.4'te arkadaşlarımız aktarıyorlar. %80'lerde yoğunluk. Kazalar var yine Ankara'da da. Kuzey Çevre Yolu Susuz yönü de Hurtacılar çıkışında, yine Kuzey Çevre Yolu Etlik Kavşağı'nda ve Susuz yönü Bağlum Köprüsü'nde farklı kazalar oldu. Havalimanı yolunda havalimanına doğru Fatih Caddesi'nde Fatih Köprüsü merkez yönünde, İstiklal Caddesi'nde iki farklı noktada ve aynı zamanda Sanayi Bulvarı'nda Batıkent yönünde kaza var. İzmir'deyiz, 102.5'te detaylar arkadaşlarımız aktarıyor. Hemen kısaca özet geçelim. Ankara Caddesi Limanı istikameti Çevreoğlu Bornova istikametinde kazalar var. Ordu Bulvarı'nda bir araç arızası var. Aynı zamanda Yeşilik Caddesi'nde Konak yönünde de bir araç arızası daha var. Tüm detaylarsa yolda uygulamamızda. Herkese iyi yolculuklar.
13: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.44 saatlerimiz Beşiktaş-Trabzonspor maçıyla şimdi devam ediyoruz. Beşiktaş kupada kaybettikten, elendikten sonra ilk maçına yine kendi seyircisi önünde çıktı. Rakip ligin üçüncüsü Trabzonspor'du. Aslında Beşiktaş için uygun bir tablo vardı diyebiliriz. Emirhan tabii hastalığından dolayı kadroda olmaması Calo'yu tercih etti. Onun haricinde Ndidi yerine, o da yedek kulübesine başladı. Aslani çok da aslında yedek değil, ilk 11 için alınmış bir oyuncu tercih edildi Sergen Yalçın tarafından. Trabzonspor çok daha eksik bir kadroyla bu deplasmana geldi. Savic ve Batagov stoperdeki iki önemli isim yoklar. Sağ bek Pina yok, sol bek Mustafa yok. Orta sahada Yabol Folcarelli yedek kulübesinde. İleride takımın gol yükünü çeken Paul Onuachu yine yedek kulübesinde maça başladı. Ve maçın hemen başında da Trabzonspor'un as kalecisi Andre Onan'a bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Onun yerine Ahmet Doğan Yıldırım, genç file bekçisi, oyuna girdi. Agusto'da bu arada Trabzon'da yine yedek kulübesine başlayıp süre almayan isimlerden bir tanesi oldu. Onda bir sakatlığı varmış Fatih Tekke'nin söylediğine göre. Bir de o giren genç kaleci daha maç 0-0 iken hata yaptı, penaltı yaptırdı ve Beşiktaş kendi evinde dakika 14'te 1-0'a geçti. Hani buraya kadar bakıldığında Beşiktaş için maçın bence geri kalanının aslında skor olarak çok da rahat geçmesi beklenebilirdi kağıt üzerinde. Ama işte kağıt üzerinde beklenen sahada karşılığını bulmadı. Trabzonspor golden hemen sonra reaksiyon gösterdi ve Zubkov'la 1-1'i buldu dakikalar. İşte 14'te yendi gol, Trabzon 7, 15'te de beraberlik golünü buldu. İlk yarı beraberlikte geçildi. Beşiktaş tabii ki çok daha baskılı oynayan taraftı Trabzonspor'a göre. Ama futbol, skor oyunu futbol, o topu 3 direk arasından geçirebilme oyunu, bunu da daha iyi yapan taraf Trabzonspor oldu ve 62'de bu sefer Ernest Bucci ile Beşiktaş'tan kiralık giden ismin golüyle, o da ayrı bir hikaye tabii, sevinmedi Ernest Bucci. Trabzonspor öne geçti ve maçın sonuna kadar da üstünlüğünü korudu. Beşiktaş'ı bir kez daha bir kaosun içine sürüklemiş oldu. Zaten Konya maçının yankıları hala devam ediyordu. Sergen Yalçın'ın görevine devam edip etmeyeceği yeni sezonda tartışılırken, üzerine bir de burada alınan mağlubiyette hem Sergen Yalçın'ın hem Beşiktaş yönetiminin işi bir kat daha zorlanmış, zorlaşmış oldu. Şeye bakılmıyor tabii, dediğim gibi sonuçtan farklı bir şey, yani oyun Trabzon'a göre daha iyiydi falan. Taraftar sonuç bekliyor. Sonuç 2-1 Trabzonspor. Üzerine işte Konya mağlubiyeti vardı, onun üzerine gelmiş olması da yaraladı. Protestolar maç başında da yapıldı. Sergen Yalçın'ın adı okunduğunda işte ıslıklar yükseldi. Destek veren taraftarlar da vardı ama yine böyle kaotik bir durumda Beşiktaş. Bir de Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları da böyle farklı noktalara çekildi. Zor bir dönem bekliyor Beşiktaş'ı önümüzde.
1: Valla benim düşüncem, şu maça kadar Beşiktaş'ın Sergen Hoca ile devam etmesinin doğru karar olabileceği yönündeydi. Bana ağırlık, bu ağırlık basıyordu bende fikren. Ama hem maçın başındaki protesto, hadi iyi bir sonuç alınsa, iyi bir oyun, böyle 3-0 falan kazanılsa tamam, belki bir geri dönüş olabilir diyecektim ama şu mağlubiyetten sonra Mert bence Sergen Hoca olmamalı. Az önce Fenerbahçe için de taraftarın kırılganlığı çok önemli. Önce bunu kırmak lazım bir sezona başlarken demiştim. Beşiktaş da sezonu bu şekilde güvensiz, kırılgan, ilk mağlubiyette reaksiyon tepki gösterilecek sağlıksız bir kafa yapısıyla sezona başlamamalı. Yani Beşiktaş kötü futbol oynadı mı? Oynamadı. İstatistiklere bakıyorsun, Beşiktaş yine rakibini perişan etmiş ama Mert, bu Beşiktaş'ın çok iyi oynayıp 3 puan alamadığı ilk maç değil ki. Hatta ikinci maçta değil, üçüncü maçta değil, dördüncü maçta değil. Beşiktaş çok iyi oynayıp kazanamadığı maç sayısı çok arttı. Hadi sezonun ikinci yarısından önceki bu tip oynanan maçlarda kadron çok eksik diyorsun, takviyen yok diyorsun ama yani Olaytan, Agbadu, ondan sonra golcü o, sakatın El Bilal Ture geldi. Orkun inanılmaz bir seviyeye çıkardı kendisini ve takımını. Ama yine iyi sonuçlar gelmiyor ve Beşiktaş taraftarı artık sonuç istiyor. Konya üstüne Trabzon. Yani ben Sergen Hoca kalacağım dedi. Bana güvenin dedi. 3-4 takviyeyle bu takım seneye muhteşem olacak dedi. Yönetim de Sergen Hoca'nın acayip arkasında durdu Mert. Dedi ki bize güvenin. Son kozumuzu oynuyoruz. Artık yeniden yapılanma istemiyoruz. Bize güvenin dedi. Sergen hocamıza güvenin. Biz güveniyoruz dedi. Ama işte hep diyorum ya. Bir dahaki sezon başladı. Avrupa kupalarından ön elemede elendin. Hemen çatlak ses çıkacak. Ligde ilk 5 maçın ikisini kazan ama kıyamet kopacak. Böyle sağlıksız giremez bir takım sezona. Ya keşke Konya mağlubiyetinden sonra Beşiktaş açısından konuşuyorum. 3-0 Trabzon'u yenseydi. Bir güven tazelenseydi Sergen Hoca ve yönetim tarafından ama artık bu maçı da kaybettikten sonra Beşiktaş taraftarı Sergen Hoca'ya güvenemiyor. Nasıl güvensin? Çünkü hedef maçlarını kazanamıyor Beşiktaş. İki Galatasaray maçını kazanamadı. İki Fenerbahçe maçını kazanamadı. İki Trabzon maçını kazanamadı.
0: Zaten 40 yıl sonra ilk kez bir sezonu bu Trabzon'da derbi olarak tanımlarsan kazanamadan tamamlamış.
1: Yani Beşiktaş. Bir dahaki sezon böyle bir istatistiğin devamı hocayla ve yönetimle, ki daha çok burada hocadır sorumlu. Her ne kadar Sergen Hoca gerçi güzel bir savunma yaptı. Ne dedi?
0: Okuyayım onu, dur. Yetkilisi olduğum ama sorumlu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum.
1: Ya çok da haksız değil ama şimdi Beşiktaş 2 senedir falan bu girdabın içinde olsa Sergen Hoca'ya hak verin falan dersin ama Beşiktaş taraftarının, camiasının da sabrı kalmadı. Kırılganlığı çok üst seviyede. Bir dahaki sezona Sergen Hoca ile başlarsa Beşiktaş çok erken çatlak ses çıkar ve gerekli altyapı sağlığı olmazsa o yol gidilemez.
0: Bu sezon
1: ne yapacak? 10 maç üst üste mi kazanacak Beşiktaş? Ya peki, öyle olması lazım ancak.
0: Peki yeni gelecek hocanın öyle bir kredisi var mı?
1: O da yok ama ya bu denendi ve olmadı en azından denir.
0: Ama işte Tedesco'da da oldu. Yani kendi kurmadığı bir takıma geldi sezon ama devam ederken.
1: Ama yeni bir kredisi oldu. Yani Dinamo Zagreb maçından sonra falan özür geçti yani. Herkes kabul etti. Kimse Tedesco tanımıyor takımı, daha durun dedi ve iyi de bir gidişat yakaladı Fenerbahçe. Hı hı.
0: Ama işte yeni sezonu göremedi o da. Demeye çalıştığım o.
1: Ama şampiyonluk
0: hani kendi
1: gelmedi.
0: Kendi çünkü yaz kampı yaşamadan başladı Fenerbahçe ile. Sergen Yalçın kez aynı şekilde yaz kampı yaşamadan başladı ve söyledikleri de biraz o.
1: Valla tamam, senin de bir düşüncen var. Haklısın, Sergen Hoca'nın da savunması haklı ama şimdi 100 tane Beşiktaşlı mesajı gelsin. Ben eminim 90'ı Sergen Hoca gitsin diyecek.
0: Tabii yani gelen ilk mesajda işte taktik değiştirmiyor, tek bir taktik biliyor. Hani hep olumsuz tarafı paylaşılmış.
1: Ya bir de Mert, diyorum ya, kaç tane Beşiktaş'ın rakip kaleye en fazla şutu çekip lig ortalamasının çok üzerinde şut çekip kazanamadığı kaçıncı maç oldu bu Mert? Ya bir sıkıntı var demek ki. Sergen Hoca çok sever sıkıntı demeyi. Hı hı. Bir sıkıntı var demek ki yani. Bir değil, iki değil bu. 17 şut çekmişsin. Gol beklentin kaç? Kaçıncı maçın bu böyle? Ohun, Agbadun, Orkun'un, Olaytan'ın hepsi gelmiş ve en üst seviyeye de çıkmış. Olmuyorsa ki, bir de bir şey diyeceğim. Bak, Beşiktaş taraftarı kupadan elenilmesine kızmadı hafta içi. Konya'ya elenmeye burun kıvırdı. Ve şu anki kaybettiği Trabzon'da sezonun ortalamasının üzerindeki ya da sezonun ortalamasındaki Trabzon değil. Anormal eksiği olan. İki stoperin yok. Az kalecin 7. dakikada sakatlanmış. Hiç görmediğin, duymadığın gencecik bir çocuk oyuna girmiş. Girdikten 5 dakika sonra penaltı yaptırmış. Bu maçı da kaybetmezsin artık Mert. Yani bu maçı kaybedersen seneye başlayamazsın. Başlayamazsın. Bak, başlamamalısın gene demiyorum. Ben de değişimden yana değilim. Ama yani Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumda da bu bileti alamazsın seneye devam etmek için.
0: Evet, yani şu an yönetimin de kendi içinde kararsız olduğu söyleniyor. Foto maçta mesela kritik

0: belirleyici olacak. Diyelim 8.55 saatlerimiz, araya gidelim.
1: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Arabanı arabanla takoma, değerinde Trink Sat.
5: Radyo Spor.

0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahmin neri oyna.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

8.58 saatlerimiz Beşiktaş Trabzonspor maçı ve maçtan tabii yansıyanları, maçın konuşulacak çok bir şey kalmadı artık da. Sergen Yalçın'la ilgili bazı dinleyicilerden istikrar çağrısı da geldi Genç abi reklam arasında okuduğumda. Hani bugüne kadar çok hoca yolladık. Sergen Yalçın da en azından devam edilsin. Yeni gelecek hoca da yeni bir yapılanma isteyecekse, yeni bir proje başlatacaksa daha devre arası Sergen Yalçın da başlanmadı mı böyle bir projeye? Diyen var. Ben Valeri İsmail'i de Van Bronckhorst'a savundum kalsın diye, istikrardan yana oldum ama Sergen Hoca artık gitsin diyen de var. Sergen Hoca'ya bozuk olan da çok sayıda taraftar var. Burada taraftarın görüşü tabii ki değişecek. Burada önemli olan Sergen Yalçın nasıl hissediyor? Gelecek sezon için motive mi? Bir de yönetim ne düşünüyor? Sergen Yalçın'ı nasıl görüyor? Bu takımı hedeflerine ulaştırabilecek en potansiyelli, en uygun isim Sergen Yalçın mı? Burada yönetimin düşüncesi çok daha önemli. Sonuçta hocayla birebir temas eden onlar, günlük hayatını bilen, işte sağ kenarındaki ya da oyuncularla olan ilişkilerini en azından raporlar üzerinden bilen taraf Beşiktaş yönetimi. Onlar nasıl bir karar verecek? Bunu görmek lazım. O kararı verdikten sonra kalma yönünde olursa o karar, kararın arkasında ne kadar durabilecek yönetim yeni sezonda? Çünkü yeni sezon öyle Beşiktaş için de güllük gülistanlık başlamayabilir. Sonuçta eleme dönemi, Beşiktaş yine sezonu çok erken açmak zorunda kalıyor. Bu da yine aslında kendi başına ördüğü bir çorap. Kupadan elenince ikinci eleme turundan ne olursa olsun başlayacak Beşiktaş Avrupa'ya. Kupada devam etse, kazansa playoff turu olacaktı. Biraz kendi ediyor, kendi buluyor. Geçen sezon da böyleydi Beşiktaş için Samsunspor'a geçilmekte. Onun sıkıntısını yaşıyor ama işte yeni sezonda onları gösterebilecek mi teknik heyet ve yönetim? Oldu ya, Sergen Yalçın gitti, başka bir hoca geldi. O hocanın da çok kredisi olmayacak. O hocadan da elemeleri geçmiyor.

0: Doğru. beklenecek. Lige çok iyi başlaması beklenecek. Beşiktaş için diğer takımlar için de yani aşağı yukarı tablo bu. Mesela Trabzonspor aslında bu sezon kendini o girdaptan bence çıkardı. Yani Trabzonspor hem yaptığı yatırımla hem Fatih Tekke'nin söylemleriyle o baskıyı üzerinden bayağı attı. Trabzonspor üç büyüklerden farklı bir transfer politikası güttü. Hem yazın hem ara transfer döneminde. Hedefe hep ilk dört koydu. Şampiyonluk demedi mesela Fatih Tekke. Biraz da bunun ekmeğini yedi. Biraz da tabii ki oyuncu profilleri de Trabzonspor'un buraya kadar gelmesini sağladı. Mesela Onuachu gibi bir bitirici, işte dikte fiziki olarak çok fark yaratan bir oyuncunun varlığı. Ekstra goller de çok buldu Trabzonspor. Bunların birleşimi diyebilirsin bu sezonki başarı için. Beşiktaş'ın da burada rakiplerine mücadele için. Ya belli ki Beşiktaş Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den daha fazla para harcayamayacak.
1: Tabii.
0: Kısa vadede.
1: Tabii.
0: Uzun vadede olabilir ama kısa vadede yine çok harcıyor ama onlar kadar olmayacak. O yüzden Beşiktaş'ın başka türlü fark yaratması lazım. Yani en çok para harcayarak değil de harcadığı paradan o
1: en iyi verimi alacak.
0: Alması lazım. İşte ona göre
1: belki. İşte transfer şansı. Yani ne diyeyim? Ya şimdi aklıma geldi. Bunun adı transfer şansı.
0: İşte transfer şansı biraz da hoca tabii ki Genco abi. Şimdi Luis Enrique'ye bakıyorsun. Adam Mbappe gidiyor. Şampiyonlar Ligi şampiyon oluyor. Donnarumma'yı gönderiyor kendi isteğiyle. Yine Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar çıkıyor. Bakarsan elinde Neymar yok, Messi yok. İşte Mbappe gitmiş. Kadro zayıflamış dersin. Ama kadro kağıt üzerinde zayıflamış gözükürken oyun çok kuvvetlendi.
1: Evet.
0: İşte burada da hocanın maneti devreye giriyor. Beşiktaş'ta bunu Sergen Yalçın yapabilir mi? İşte çok şey ya kolay konular değil. Burada bizim de ahkam kesebileceğimiz konular değil. Sen de hani bence diyorsun, benim gördüğüm diyorsun. Ben de öyle diyorum. Ben de benim gördüğüm Sergen Yalçın'a aslında devam edilmeli diyorum ben de. Bir istikrar olması lazım. Takımda ben bir iyileşme gördüğümü düşünüyorum. Oyun olarak ama işte taraftar başka düşünebiliyor. Yönetim de belki gönderecek. Gönderirse de çok yanlış karar diyemem. Çünkü hani tam olarak Sergen Yalçın'ın ruh hali nasıl falan onları bilmeden dışarıdan bakarak konuşuyorum. Tamamen. Yani istikrar yanlısı olduğum için ben kalması tarafındayım. Bir de hani öyle veya böyle Türkiye'de de hani yerliler daha çok fark yaratıyorlar gibi şey olarak, oyun olarak büyük takımlarda özellikle.
1: Hoca olarak mı?
0: Hoca olarak.
1: Ya ben şöyle bir düşüncem var benim. Bunun da çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Yerli hocaların daha fazla kredisi oluyor. Yani ben yerli hocaların eleştirme dozunun yabancıya göre çok daha düşük olduğunu gördüm son yıllarda. Ya mesela şeyi asla unutamam ya. Galatasaray'ın bir teknik direktörü vardı. Çok basit bir takıma elendi ya. Hırvat'tı teknik adam.
0: Tudor.
1: Tudor.
0: Östersund.
1: Evet. Yani Tudor'un Östersund'da elendiği maçtan sonraki ben basın toplantısını izledim.
0: Aygün abi de vardı o basın toplantısında galiba.
1: Ya ben o günkü çevirmen arkadaşımız adını unuttum kusura bakmasın Galatasaray'ın o günkü çevirmeni, tercümanı. Onunla karşılaştım ve onu tebrik ettim. Dedim ki ağzına sağlık dedim. Yani rezil olacaktık dedim. Çok iyi çeviriler. Yani o kadar terbiyesizce şeyler söylendi ki Tudor'a. Ya bir sportif müsabakadan sonra kaybedilmiş bir maçtan sonra o kadar terbiyesizce şeyler söylendi ki İngilizce ona, Türkçe. Çocuk onu çevirmedi. Gelen kötü sözlerin aşağılık derecedeki suçlamaların, söylemlerin yarısından çoğunu İngilizce çevirmedi. Onu sportif jargonda tutacak şekilde çeviri yaptı. Ya ben o basın toplantısında olsaydım kendinize gelin ya siz kim oluyorsunuz da bu adama böyle soru yöneltiyorsunuz derdim. Vallahi derdim. Oturduğum yerde televizyon başında sinirimden çıldırdım. Ve ben o soruları soran herkese kim olduklarını da bilmiyorum. Şu anda bile çok sinirlendim. Sıkıysa bir Türk antrenörü o soruları sorsunlar. Bak sıkıysa hodri meydan bir Türk teknik direktöre o soruları, o suçlamaları sıkıysa yapsınlar. Yapamazlar. Ve kulüplerimizin başarısızlığının bir küçük sebebi daha varsa, bir ayrıntısı daha varsa o da budur. Yabancılara töleri asla etmiyoruz. Yabancılara o imkanı vermiyoruz. Hemen bir yerli gelsin, benim de yakınım olsun o yerli. Hepsi için söylemiyorum bunu ama çoğu böyle düşünen vardır. Ya şu gelir, ben de oturduğum yerden harika haberler yazarım. Maçlara giderim, şöyle yaparım. İlk transfer haberini ben alırım. Harika haberler yazarım gazeteme. Kulübümle aram çok iyi olur teknik direktörden dolayı. Acayip böyle düşünülüp işine gelmeyen, muhabbetinin olmadığı yabancı teknik direktörün gitmesi için hata kollayan basın mensuplarımız var. Ben böyle anladım. Vallahi ben böyle anladım. Dolayısıyla maalesef son yıllarda hep diyoruz ya Türk hocayla şampiyon olunuyor. Yabancıya çünkü bu hak verilmiyor. Yabancıya bu tolerans gösterilmiyor. Valla ben yani 3 büyük olsam yabancıyı getirmeden önce ya 2 kere düşünürdüm ya da basın mensuplarına bir uyarı çekerdim. Yani yazacağınız her habere bakacağım. Saçma bir haber görürsem cezasını keseceğim derdim. Buna da çok karşıyım ama bana bu muamele yapılırsa bir kulüp olarak getirdiğim teknik direktöre ikinci maçında saçma sapan sorular sorulursa bu da teknik direktör mü yazılırsa ikinci maçın sonunda ben de ona göre önlemimi alırım kulübümün iyiliği için. Yani o Igor Tudor'un basın toplantısını ben hayatım boyunca unutmayacağım. Benim için bir utançtı o yani. Bak benim için bir utançtı. Tebrik ederim tercümanı gelen soruların terbiyesizliğinin yarısını göğsünde yumuşatıp o soruları sportif soruya çevirdi.
0: Şimdi Galatasaray'da Okan Buruk devam edecek gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta hani Sergi Yalçın devam edebilir. Trabzonspor'da Fatih Tekke. Fenerbahçe'de de yeni gelecek başkan. Bakalım yerli mi yabancı mı getirecek? Yerli olarak zaten Fenerbahçe'nin pek fazla bir alternatifi yok gibi. Şu anda Aykut Kocaman ve İsmail Kartal en çok konuşulan isimler. Yabancı olarak da çok sayıda isim ortaya atılıyor ama mesela yabancılarla ilgili de aslında geldiklerinde yine toz pembe haberler yapılıyor. İşte antrenmanda şunu yaptı, drone uçurdu. İşte müthiş bir kamp geçiriyor Beşiktaş ya da X kulüp diyelim. Aslında en başta onların da olduğundan fazla iyi gösterildiğini düşünüyorum. Ama sezon içerisinde tabii ki skorlar gelmedikçe bu sefer Genco abinin dediği noktaya doğru iş gidiyor. Yerlilere tabii ki günlük sosyal yaşamda da bir irtibatları olduğu için gazetecilerin o kadar sert eleştiri yapabildiklerini ben de düşünmüyorum. Daha korumacı oluyorlar ister istemez. Bir bağları var. Çünkü yabancılarla öyle bir bağ kurulmuyor. Yabancı burada başarısız olduğunda çekip gidiyor. Bir daha onunla bir ilişkin kalmıyor ama yerli burada. Yerliyle ilişkin devam ediyor. Bir daha takıma gelme ihtimali var.
1: Tabii o zaman sonuçta. Senin eleştirirsen sana kapıyı kapatır.
0: Aynen bir mesafe olabilir. O yüzden biraz da işin maalesef diyeceğim bunu. Doğası gereği böyle farklılıklar görebiliyoruz muhabirlerden. Şimdi Beşiktaş Trabzon'dan gittik. Trabzonspor cephesinde de bu maç aslında ligdeki yeri belirlemek açısından çok önemli bir karşılaşma değildi. Matematik olarak ikincilik şansı vardı ama kolay değildi Trabzonspor'un. Dördüncülüğe düşme ihtimali yoktu. Ama Gençler Birliği ile oynanacak olan kupa yarı final maç öncesi biraz moral kazandı. İşte Onuachu gibi bir ismi en azından az da olsa dinlendirebildi Fatih Tekke. Artık çünkü sezonun en önemli maçı Trabzonspor için kupadaki Gençler Birliği karşılaşması. Gençler Birliği ile de deplasmanda oynayacak çarşamba günü. Ve o maçı kazandığında Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'da oynayacak. Türkiye Kupası şampiyon olmak da Avrupa elemelerinde playoff turu demek. O yüzden de ligi 3. bitirmekten şu anda çok daha önemli bir hale geldi. Kupayı şampiyon olarak tamamlamak Trabzonspor için. Ve o maç öncesi de bir moral kazandı. Sakatlık olarak tabii Onana'nın sakatlığı soru işareti. Bu maça yetişir mi, yetişmez mi? Fatih Tekke maç sonu sıcağı sıcağına çok bir şey diyemedi ama herhalde kolay değil diye düşünüyorum. Maça devam edemeyecek kadar bir sakatlık yaşadıysa Onana Gençler Birliği maçında oynamayabilir. Bu bir

0: Dezavantaj olur. Zaten kadro çok eksik Trabzonspor'un. Bir eksik daha işleri sıkıntıya sokabilir. Sezon geneline baktığımızda Trabzonspor'da aslında bunu bir programda bu yorumu yapmıştım. Bence oyun olarak Beşiktaş'ın öyle çok önünde bir oyun oynadığını düşünmüyorum ben
1: Yok.
0: Trabzonspor'un. Hatta daha gerisinde olduğunu düşünüyorum.
1: Ama kadrodaki eksikleri de düşünmek
0: Tabii,
1: lazım.
0: onu düşün. Bir de bitiricilik olarak da Trabzonspor daha bitirici bir takım. Daha ekstra goller bulabilen bir takım oldu. Bunun ekmeğini yedi. Bu yönde de işte Onuachu gibi bir oyuncunun varlığı çok kıymetliydi. Sezon başında Abraham geldi Beşiktaş'ta. Gol rakamları da yine fena değildi ama beklenen etki olmadı Abraham'da. Ohla yine fena bir başlangıç olmadı sezon ikinci yarısında ama bilmiyorum, hani Onuachu'yu ya da Osimhen'i düşündüğümde Beşiktaş'ın rakiplerindeki, herhalde hala o performansı bulduklarını zannetmiyorum santrforlarından.
1: Yani kötü değil ama Onuachu ve Osimhen'in de çok ekstra performans sergileyen oyuncular olduğunu da hatırlamak lazım bence.
0: İşte
1: Yani
0: Beşiktaş'ta
1: kötü demem. Ama mesela oh mu Abraham mı desen, Abraham kalsa bilmiyorum ne kadar seviye arttırabilirdi. Ben hoşnuttum Abraham'dan açıkçası. Benim beğendiğim bir santrafor tipi. Ama oh da Beşiktaş sanki biraz daha ileriye gidebilecek gibi, biraz daha çıtayı yükseltebilecek gibi gözüküyor.
0: Ama işte taraftara oh da ne kadar yeterli olacak rakiplerinde böyle isimler olduğu müddetçe. Çünkü Beşiktaş'ın da yaz dönemi için bir santrfor arayışı içinde olacağını okuyorum. Bu da hani yedeğe değil, tahmin ediyorum ki ilk 11'e düşünecek bir santrfor. Daha böyle marka bir santrfor ismi olabilir Beşiktaş için. Ama işin Trabzonspor tarafında böyle isimlerin konuşulma ihtimali çok daha düşük. Trabzonspor artık o yola girdi. Bu yoldan da pek geri dönüşü yok gibi Ertuğrul Doğan yönetiminin.
1: Bu arada Fatih Tekke'nin çok önemli bir açıklamasını bence biraz irdelemek lazım.
0: O iptal olan transferler mi?
1: Aynen, bir dahaki sene için iki oyuncuyla görüştük, bizi reddettiler dedi. Bir tanesi de Amerika'danmış, yani hani böyle aman Allah Avrupa'dan falan biri de değil yani. Ve hani Amerika'dan gelmeyen oyuncu şey hissettirmiş Trabzon camiasına. Yani bizim ligimizin yani ligle ilgili bir araştırma yapıldığında nedir, ne değildir, ne kadar güvenilir, ne kadar bir defa Avrupa'da kendini göstermek için yeterli midir, değil midir? Ve ligle ilgili sportif harici konuşulan konulardan dolayı gelmeme ihtimalini de göz önünde bulundurup, yani Fatih Hoca dedi ki bunu gerçekten düşünmemiz lazım. Yani oyuncular ligimizle ilgili yazılan çizilenlerden dolayı gelmeyi reddediyorlar. İki tane oyuncu bizi reddetti. Biraz daha buna da çok dikkat edip transfer yapma işinde, yani parayı basan var ve basamayan nasıl getirecek?
0: Ben ama şeyi anlamadım mesela Fatih Tekin açıklamasında. Bu lige Osimhen geliyor. Bu
1: Ama paraya
0: lige
1: basıp getiriyorsun
0: Sané
1: işte.
0: geliyor. Ederson geliyor. Asensio geliyor. Şikrinyar geliyor.
1: İşte saydığın
0: Orkun
1: hepsi
0: Kökçü geliyor.
1: Galatasaray, Beşiktaş, Fener'e geldi.
0: Tamam, ben uç örnekleri veriyorum. Ama bu lige geliyor, yani gelinmeyecek. Bu oyuncular mesela ligin sağ dışı tartışılan konularını
1: İşte
0: bilmiyor
1: ama
0: mu?
1: ben de sana diyorum ki Trabzonspor 3 büyük dışında çok para gücü olmayan kulüpler sıradan bir oyuncu bile getirmekte çok zorlanıyor. Para alamama mesela. En fazla hala FIFA'da davası olan kulüp ülke bizdir herhalde. Öyle tahmin ediyorum. 2 sene önce bizdik.
0: Peki Trabzon mevcut oyunculara sözleşmelerini zamanında ödüyorsa mesela burada nasıl bir problem var ligle alakalı?
1: Çünkü bizim ligimiz en fazla oyuncu parası ödenmeyen ve bu konuda mahkemelik olan bir numaralı lig Türkiye Ligi.
0: Tamam, Trabzonspor.
1: Trabzon'un belki yok ama
0: Ha,
1: adam
0: onu
1: bakacak
0: diyorum.
1: diyecek ki, yani bak, önce Trabzonspor'a bakmayacak, Türkiye Ligi'ne bakacak. Bir diyecek, bu adamlar 2 senedir FIFA'da birinci sırada parası ödenmeyen diyecek. Ya hele bir de Amerika, yani Amerika ile Türkiye sportif anlamda o kadar zıt ki birbirine. O kadar örnek alınması gereken bir ülke ki.
0: Yani bilmiyorum Genç abi, ben burada Fatih Tekke'nin tam olarak neyi kastettiğini gerçekten anlamadım. Bu oyuncular tabii ki bir taraftan paraya gelecek, bir taraftan şehre de geliyorlar. Şehir de dezavantajlı Trabzon'da.
1: %100.
0: Şimdi ondan bahsetmiyor
1: %100.
0: Fatih Hoca anladığım kadarıyla. Para yoksa gelenler var. İşte geldi, Onuachu geldi. Onana United'dan geldi. potansiyelli Ulay geldi, Buçuari geldi. Yani gelmek isteyen de geliyor. Ben

0: Gerçekten tam ligin marka değeri ya da neyi bu kadar bu Amerika'dan gelecek oyuncunun fikrini değiştirdi? Çünkü Trabzon bir de artık yetiştiren de bir kulüp haline
1: Bahis
0: geldi.
1: soruşturmaları da olabilir. Belki de baktı kaç kişi hapse girdi, etti. 1.000 tane sorumlu oyuncu, yönetici şu bu ceza aldı. Hapse girenler var falan. Bu da olabilir.
0: Yani hepsi olabilir tabii
1: Hepsi
0: ki.
1: bunlar sıcak gelişmeler.
0: Ama
1: Para
0: işte
1: almayanlar bunlar.
0: gelen geliyor, benim de kastettiğim o. Yani ki Fatih Tekke şeyi de söyledi bu arada. Normalden daha yüksek paralar da teklif ettik dedi oyunculara. Mesela Trabzon hani benim bütçem bu tamam demiyor. Hani bütçesini de aşacak şekilde tekliflerde bulunuyor bu oyuncular ama kabul etmiyor artık. Bilmiyorum. Bana pek geçmedi o açıklama.
1: Peki.
0: 9.16 olmuş saatlerimiz. Beşiktaş Trabzonspor'dan bahsediyorduk. Trabzon'un kupa fikstüründen bahsettik. Bu hafta içi de artık konuşulacak konulardan, en önemli konulardan biri o olacak. Sonuçta şampiyon belli oldu. İkinci belli oldu. Üçüncü belli oldu. Dördüncü zaten belli. Beşincilik ve tabii ki kümede kalma yarışı. Şimdi araya gidelim. Aradan sonra yapacaklarımız var. Onları bir yapalım. Onlardan sonra da küme düşme hattındaki o yarışla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide? Hangi kredi?
4: Radyo Spor.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursa'nın Next'te hala duymadınız. Hemen bursanext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursa'nın Next.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Spor'u devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
4: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ü açtım ve Bitcoin'in fiyatını az önce görürken şu anda bir tuşa basıp o fiyatı nasılsa kaybettim. Müthiş bir başarı gerçekten. TL fiyatını ben de söyleyeyim. Az önce 80 bin küsürdü bu arada. 80 bin dolar civarı yani. Geçen hafta bıraktığımız
5: 80
4: yerden.
5: Bin bandın üstünde yani.
4: Evet evet üstünde. Neye bastım onu da bulamadım. Bir anda kayboldu. Neyse. TL olarak da 3 milyon 667 bin 1 TL'de dediğim gibi yeni haftaya da iyi bir başlangıç yapmış gözüküyor Bitcoin.
3: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: 300-056 Luckyshop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
4: Şimdi iddiada günün maçlarını konuşacağız. Bugün bültende aslında bir pazartesi gününe göre çok sayıda güzel karşılaşma var diyebiliriz. Ülkemizde birincilikte yükselme playoff ikinci tur ilk maçı Bodrum.

0: Çorum'la saat 20'de karşı karşıya gelecek. İki takım da önceki turda galip gelmeyi başardı. Adlarını bu tura yazdırdılar. Şimdi bugün ilk maç oynanacak. Cuma günü de rövanş karşılaşması olacak. Bu sefer Çorum'un ev sahipliğinde. Bakalım playoff finalinde Esenler Erokspor'un rakibi hangi takım olacak? Ben dinleyicimiz bir kere sorduğunda hani Süper Lig'e kim çıkar, favoriniz kim diye. Vallahi ağzından Çorum çıktı. Bakalım Çorum'u o gözle takip edeceğim. Süper Lig bileti alabilecekler mi? Bugün Premier Lig'de saat 22'de Tottenham Leeds United karşılaşması var. Tottenham kümede kalma mücadelesi veriyor. West Ham'ın kaybetmesiyle de aslında iyi bir fırsat yakaladı. Eğer bugün de kazanabilirse ki rakibi Leeds de Tottenham'ın hemen üstünde 43 puanda 6 puanlık fark var. Tottenham West Ham'la puan farkını 4'e çıkaracak, bitime 2 maç kala. Yani çok büyük oranda kümede kalmayı garantileyecek. İspanya La Liga'da Rayo Vallecano Girona saat 22'de bu karşılaşmanın başlama saati de. Girona küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde ve La Liga'da da öyle bir küme düşme hattı yarışı var ki çok yakın puanlar birbirine. Orada hani 13.'nün bile küme düşme ihtimali var. Şu anda 3 puanlık fark var çünkü küme düşme hattıyla 13. seviye arasında 6 takımın düşme ihtimalinden bahsediyorum. İtalya Serie A'da Napoli Bologna saat 21.45'te başlayacak. Portekiz Ligi'nde de aynı saatte 7 karşılaşma. Benfica Braga haftanın maçı ve Rio ve Sporting de yine öne çıkan bir diğer karşılaşma. Burada da lig ikinciliği için önemli bir yarış var. Benfica ile Sporting çekişiyorlar 76'şar puanda. Bu maça çıkıyor iki takım. Benfica'nın maçı daha zor. Bakalım bu haftanın bitiminde nasıl bir tablo olacak. Championship'te yükselme playoff yarı final rövanş maçında Millwall Hull City'yi konuk edecek. İlk maç 0-0 bitmişti. Buradaki diğer playoff'taki ilk maç da 0-0 bitti.
1: Gol, Southampton Middlesbrough'u. Daha doğrusu Middlesbrough'u Southampton.
0: Gol sesi çıkmadı bu karşılaşmalardan.
1: İki maçın da rövanşında ev sahiplerinin kazanmasını bekliyorum. Bugün Millwall'un Hull City'yi yenmesini bekliyorum. Millwall'un epey de güvendiğim bir maç bu.
0: 1.62 şu anda iddia.com'da Millwall galibiyeti.
1: Hatta bugün bir kupon vereyim mi? Hadi. Tabii. Bugünkü programa özel. Millwall Hull City maçında Millwall galibiyeti bekliyorum. Tottenham Leeds United maçında da 2.5 gol üstü bekliyorum. Günün kuponu 2.62'lik oranı var.
0: 2.5 üst diyorsun. Tottenham'a güvenmiyorsun.
1: Güveniyorum. Aslında kazanmasını bekliyorum ama yine Mert o kadar eksiği var ki. Tamam, son 3 maçta 2 galibiyet bir beraberlik aldı ve düşme hattından kurtuldu. Dün West Ham kaybetti. Anormal motive olacaklar ama Leeds gol atıyor Mert. Yani Leeds bayağı gol atan bir takım. Dolayısıyla Leeds'in gol atmasını beklediğim maçta da en iyi tercihin 2.5 gol üstü olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, güzel. Bu maçlar geldi Genco abiden. Diyelim o zaman bu bölümü kapatalım. Kapattıktan sonra da artık küme düşme hattıyla devam edelim.
2: .356 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.

9.24 saatlerimiz, şimdi küme düşme hattından bahsedelim Süper Lig'de. Son hafta öncesi iki takımın kümeye düşmesi, bir alt lige düşmesi kesinleşti. Kayserispor ve Karagümrük bu takımlar oldular. Kayserispor aslında kazansa ihtimali son haftaya taşıyacaktı ama Alanyaspor deplasmanında 3-1 ile kaybeden tarafta yer aldı Kayserispor. Karagümrük Kocaeli'yi deplasmanda 1-0 yendi. Onlar yapacağını yaptı. Diğer skorları beklediler ama orada da lehe olan skorlar olmadı Karagümrük için. Aslında Gençler Birliği Kasımpaşa'ya kaybetse puanı 28 olacaktı. Antalyaspor 29'da kalacaktı. Karagümrük de 27 puanda olacaktı ve son hafta Karagümrük kazanır, rakipleri kazanamazsa idi Karagümrük ligde kalacaktı. Mucizevi bir geri dönüş ihtimali olacak.

0: bıraktı ama Gençler Birliği geri dönüşü tamamlayınca Kasımpaşa önünde Karagümrük'ün de şansı kalmamış oldu. Artık son takım kim olacak? Bunu merak ediyoruz. Antalya Spor haftaya küme düşme hattında giren son takım, puanı 29. Hemen önünde Gençler Birliği var. Bu hafta 3-2 kazandı Metin Diyadin'le. Zor bir işi başardılar, 2-0'dan 3-2 kazanmak kolay değil.
1: Evet.
0: 32 puanlı iki takım var. Kasımpaşa ve Eyüpspor. Ve şöyle bir ihtimal de ortaya çıkıyor bu 4 takımın sıralamasında. Antalya eğer kazanırsa puanı 32. Gençler Birliği kazanır, berabere kalırsa 32. Kasımpaşa ve Eyüp kaybederse puanları 32. Yani 4 takımın 32 puanla ligi bitirme ihtimali var. Ve bu 4 takımdan tabii biri küme düşecek. Eğer aynı puanda bitirirse bu takımlar, küme düşen takım da Kasımpaşa oluyor dörtlü avaraja bakıldığında.
2: Evet, Antalya Spor en iyi diye biliyorum
0: Antalya
2: ben.
0: Antalya bu 3 takımla yaptığı maçların toplam 6 maç 5'ini kazanmış, evet. Birini de berabere kalmış.
2: Aynen, inanılmaz.
0: İnanılmaz bir tablo.
2: Ya şöyle, Antalya Spor'un ligde 7 galibiyeti var, 5'i bu takımlardan.
0: Evet, 5'i bu takımlara karşı inanılmaz bir şey avantaj, ama işte avantaj dediğim de küme düşme altında
2: giriyor. Bir tane daha kazanması lazım. Peki evet. Şimdi kiminle oynuyor Antalya?
0: Kocaeli ile kendi evinde oynayacak Antalya Spor. Kazanabileceği bir maç.
2: İşte o takımlardan biri değil ama. Eyüp Kasımpaşa Gençler Birliği'nden biri değil.
0: Değil ama Gençler Birliği Trabzon deplasmanına gidiyor.
2: Tamam.
0: Ki Trabzon tabii ki kupa finali daha önceliklendirecek. Kupa yarı finalini düzeltiyorum. Eğer geçmişse turu, bu maçta tabii ki çok risk almayabilir. Beşiktaş maçındaki bir rotasyon görebiliriz, evet. Gençler Birliği'nin avantajına. Kasımpaşa Galatasaray'la oynuyor. Ne olursa olsun şampiyonu ilan etse de rakip Galatasaray. Kolay bir maç değil. Eyüp Spor da Fenerbahçe deplasmanına gidiyor.
2: Of.
0: Yani Eyüp ile Kasımpaşa'nın kaybetme ihtimalleri yine bence kuvvetli. Kuvvetli. Gençler Birliği berabere kalabilir Trabzon deplasmanında. Antalya'da Kocaeli yenebilir. Yani o dört takımın puana gelmesi
2: çok dramatik olur.
0: Aslında çok anormal değil bence şu andaki tablo.
2: Değil ama işte çok dramatik olur.
0: Çok dramatik olur. Kasımpaşa da burada küme düşen taraf oluyor bu senaryoda. Bir de bu işin üçlü averaj kısmı var. Şu anda Gençler Birliği, Antalya ve Eyüp'ün üçlü averajı. Bu arada Antalya Spor ikili üçlü averajda hiçbir şekilde zaten küme düşmüyor. Ama onların da sıkıntısı işte puan olarak çok geride olmaları.
2: 3 almalılar onlarda. Beraberlik yetmiyor.
0: Evet, beraberlik yetmiyor. Ama Antalya Gençler Eyüp arasında oluşacak üçlü averajda Eyüp düşen taraf oluyor. Kasımpaşa Antalya Eyüp arasındaki averajda yine Eyüp düşen taraf oluyor. Antalya Gençler Birliği Kasımpaşa arasındaki şeyde de Kasımpaşa veda eden taraf oluyor. Burada Gençler Birliği de önemli bir avantaja sahip. Aslında onlara da bir puan yetecek gibi gözüküyor Trabzonspor deplasmanında bu averaj hesabına bakıldığında. İlginç yani bu işin bu noktaya kadar gelmiş olması son hafta öncesinde. Bizdeki hani heyecan, artık en büyük heyecan son hafta burada. Beşincilik yarışı da var Göztepe Başakşehir arasında, ama o daha çok kupadaki şampiyona göre önemi artacak bir şey. Çünkü kupada Konya veya Gençler Birliği şampiyon olursa beşinciliğinde çok büyük bir önemi olmayacak. Ama Trabzonspor şampiyon olursa ligi beşinci bitirecek takım da konferans ligine ikinci eleme turundan başlama hakkı elde edecek. Şu anda da avantajlı olan taraf burada Göztepe. Başakşehir'de Göztepe'nin puan kaybedip son hafta kazanmaya bakacak artık. Ligdeki hikayeler bunlar kaldı.
2: Valla işte haftaya cuma direkt bunları konuşacağız herhalde.
0: Hı hı.
2: Detaylı detaylı.
0: Evet.
2: Zor bir olay ya. Yani şimdi düşündüm de, az önce sonucu saydın. Kayserispor 3-1 yenildi Alanyaspor'a. Ya mesela Alanyaspor olmak da çok zor orada Mert. Yani kazanacağın takdirde rakibin küme düşüyor ve bunu biliyorsun ve oynuyorsun ve yeniyorsun. Yani oynamazsan diğer küme düşme hattındaki takımlara haksızlık olur. Ama yani küme düşme de futboldaki en büyük ceza. Olabilecek en kötü senaryo. Ve tamam, tabii ki senin galibiyetinle bu takım küme düşmüyor. Oynadığı bütün sezonun aldığı sonuçlar neticesinde küme düşüyor, ama senin bunu sağlaman biraz beni böyle şey yapar ya. Üzerdi yani beni biraz. Düşünsene maç bitiyor. Ben görmedim.

0: Ve maç bittiğinde yıkılmıştır.
1: Tabii.
0: Yani
1: Kayseri.
0: düşenler, ağlayanlar, kendini yere bırakanlar, soyunma odasına gidemeyenler. Çok kötü bir senaryo yani.
1: Şimdi bir dinleyicimiz Emre Öztekin gelecek hafta demek ki diyor Galatasaray Fenerbahçe Trabzon aynı saatte oynayacak şampiyonluk yarışı belli olsa da. Evet çünkü rakiplerinden dolayı bütün maçlar oradaki küme düşme hattına ilgilenmeler
0: tabii,
1: pazar günü 20'de.
0: Tabii.
1: Antalya Kocaeli, Fenerbahçe Eyüp, Kasımpaşa Galatasaray ve Trabzonspor Gençler Birliği. Sırf bu sebepten aynı saatte oynanacak. İşte
0: ben bu arada Kasımpaşa'nın kazanmasını bekliyorum.
1: Kasımpaşa'nın Galatasaray
0: yani
1: karşısında.
0: Ya da bir puan alır bilmiyorum. Yani,
1: Osimhen yok.
0: Osimhen yok. Galatasaray yok ki. Yani Osimhen yok, Galatasaray yok. Yani hani ben Antalya maçında da Lenk oyuna girmeden önce çok kötüydü Galatasaray. Ya bunları detaylı sonra konuşuruz sebeplerini. Yani Kasımpaşa bence fikstür olarak çok avantajlı.
1: Cumartesi günü 20'de Başakşehir ve Göztepe'nin maçı aynı saatte. Başakşehir Gaziantep deplasmanında, Göztepe de Samsun deplasmanında olacak. Cumartesi 17'de Karagümrük Alanyaspor mücadelesi artık çok bir anlamı olmayan karşılaşma. Cuma günü Rize Spor Beşiktaş maçı var saat 20'de. Pazar günü de 17 seansında Kayseri Spor ile Konya Spor. Yine ligde artık bir amacı kalmayan karşılaşmalar bunlar. O yüzden farklı farklı saatlere verilmiş. Kayseri Spor ve Karagümrük için de tabii ki üzücü bir final oldu. Özellikle Kayseri Spor o transfer yasağı aldığı dönemlerde çok iyi futbollar ortaya koydu ligde. Fark yaratan, hatta örnek gösteren takımlar oldular ama işte o yasaklar kalktı bu sefer de yeni kadrolarla. Tabii ki kalkması da gerekiyordu. Çok mevcut sayı, mevcut takımdan oyuncu gitmişti Kayseri'de. Ama olmadı. Onlar da Erling Moy'la bir belki de risk aldılar ama o riskin karşılığında da küme düştüler. Karagümrük ligin bence iyi hikayelerinden biri oldu. Kendi güçlerine nazaran oynadıkları oyun belki birçok takımdan daha etkileyiciydi. Onları tebrik etmek lazım. Eyüpspor bu haftaki 4-0'lık galibiyetle onlar da kümede kalma yolunda gerçekten olağanüstü bir iş yaptılar. Kapanışı müthiş yapıyor Eyüp. Son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlik. Berabere kaldığı maç da Kayseri deplasmanı. Yani direkt rakibi.
0: Kesin düştüğü gözüyle bakılan yegane kulüptü Karagümrük'le birlikte.
1: Evet ve şu anda kalmak için çok önemli bir şansı var. Fenerbahçe deplasmanında bir puanı aldığı anda rakiplerinin sonucuna bakmaksızın Eyüpspor ligde kalacak. İşte farklı senaryolarda düşme ihtimali var üçlü averajda. Eyüpspor da artık orada biraz şansına güvenecek. Bence bu sezonun en kıymetli işlerinden biri. Teknik direktör olarak Atilla Geri'nin yaptığı iş Eyüpspor'da hani bence biraz iddialı olacak belki ama hani Okan Buruk'tan da Tedesco'dan da ne bileyim Sergen Yalçın'dan da çok daha kıymetli geliyor bana şartları düşününce. Başkanı içeride işte çıktı gerçi geçen gün ama uzun süre yoktu. Birçok oyuncusu gitti, sakatlık krizleri yaşandı. Kadro baksan hani Süper Lig kadrosundan ziyade bir birincilik kadrosu kıvamında Eyüpspor'un ama buna rağmen Atilla Hoca ile birlikte beklentileri çok çok aştılar. Bu saatten sonra düşerlerse de gerçekten yazık olacak Eyüpspor'a bu performanstan sonra 4 maçlık seriden sonra. Ki kaybettiği maçlarda da Eyüp belli bir standardı. Hep korudu ligin hani aşağı tarafa baktığımda az gol yiyen takımlarından biri son haftalarda. Bir de üstüne hani birden fazla gol yedi. Bir Antalya maçını görüyorum Eyüpspor'un. Onun haricinde hani Şubat ayından beri Galatasaray'a karşı 5-1'lik mağlubiyetten beri bir maçta sadece bir maçta birden fazla gol yemiş Eyüpspor. Pardon, Samsun maçı da var 2-1, onu kaçırmışım ama diğer maçlarda ya 1 ya 0 ya 1 ya 0 böyle bir takım için gerçekten olağanüstü bir istatistik. Onları da mücadeleler için tebrik edelim. Gaziantep, Kocaeli, Alanya zaten onlar artık bu hafta ile birlikte kendilerini kurtardılar. Konya, Rize orta sıralarda bitirecekler. Sezon içinde artık diyecek çok fazla bir şey kalmadı. 9.35 yaptık saatlerimizi. O zaman bir araya daha gidelim. Aradan sonra gündemdeki diğer konu başlıklarıyla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Voran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
2: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: Maxi puan kazan. Ayrıntılı bilgi işcep ve shell.com.tr'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Radyo Spor. Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
2: Günaydın tekrar, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben, İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da bu saatin ilk yarısını geride bıraktığımız anlarda yoğunluk %70'lere geriledi. Kazalar var. Haremdere bağlantı yolu Işıklı Köprü sonrası D100 önünde. Temas Partakule Köprü 2 yönünde. İki Telli Atatürk Bulvarı Depozit AVM önü Başakşehir yönünde. Sultan Çiftliği Atatürk Bulvarı'nda Haseki Hastanesi'ne doğru. O3 Sağmacan Viyadüğü'nde Vatan yönünde. Bir kazada İncirli'de Eydin'in önünde meydana geldi. Araç arızaları var. Ok Meydanı bağlantı yolu Sadabat 1 Viyadüğü sonrası D100 önünde. Bir de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önce vardı bir motosiklet arızası ama bölgede ciddi bir sorun kalmadı. Bir kazada Şekerpınar Tem'de Ataşehir yönünde. Bu noktaya kullanacaklarına dikkatine. Köprü 1 ve tünel trafiğine baktığımızda köprü 1'in trafiği Uzunçayır'da, tünel trafiği de artık Uzunçayır'da gerideki yoğunluk azaldı. İkinci köprü trafiği ise şu anda Ümraniye'den başlayacak. Anadolu'ya doğru tünel ve köprüler açık. Katılımlardan Akkarşepe, Beylerbeyi, Kuzguncuk yoğunlukları devam ediyor. Köprü 1 yönlü. Ankara'dayız. %70 yoğunluk Ankara'da. Kazalar var. Natoğlu Caddesi merkeze doğru. Doğukent Caddesi'nde Kayaş ayrımında. Konya yolunda merkez yönünde. Konya yolunda Gökbaşı'na doğru, aynı zamanda Konya yolunda yine merkeze doğru ikinci bir kaza daha oldu. Anadolu bulvarında çevre yoluna doğru ve aynı zamanda Batı bulvarında merkez yönünde kazalar var. İzmir'e geçtik. İzmir'de ise yoğunluk %50. 50'lerde kaza ya da araç arızası yok şu anda. Sabah trafiğin etkileri devam ediyor sadece. Detaylar yolda uygulamamızda. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.39 saatlerimiz. Son bölümde kısa bir Avrupa turu yapalım. Dün El Clasico oynandı La Liga'da. Sezonun şampiyonluk mücadelesiydi. Barcelona eğer 1 puan aldığı takdirde bitime 3 maç kala şampiyonu ilan edecekti kendi evinde. Ve beraberlikten öte kazandı gol yemeden 2-0'lık skorla ve puanını 91 yaptı. Real Madrid 77 puanda kaldı. 14 puanlık fark 3 maç kala Barcelona üst üste ikinci yıl şampiyonluğunu ilan etti İspanya La Liga'da. Zaten aslında Real Madrid'deki kriz kaynaklı çok Real Madrid galibiyeti beklenen bir karşılaşma değildi. İddiada bile oranlar çok düşüktü dün. Bir 50'lerdi sadece.
1: 1.49'da en son.
0: 1.49'a mı inmiş? Ben baktığımda bir 50'lerdi.
1: Real Madrid başkanı maça gitmedi Mert, daha ne olsun. Hı hı. Yani cuma günü maça gitmeyecek.

0: geleceğini açıkladı. Bu açıklama yok ama yakın çevresi ne şey diyormuş haberlere göre. Yani Barcelona'nın Real Madrid maçında şampiyonluğunu ilan edeceği maçta orada olup bunu yaşamak istemiyorum diye. Yani o bile takımına engelleyemeyeceğini bunu o kadar biliyor ki.
1: Aslında orada olması gerekmiyor mu tam tersine?
0: Valla
1: Böyle bir
0: dün bunu
1: tabloda.
0: Ulaş'a söyledim. Aynısını söyledi Ulaş. Yani sen olmayacaksan, o olmayacaksa birinin o zaman başkanlık yapmasın. Birinin olması lazım ve en üst düzeyde rakibe saygıdan dolayı olması lazım dedi ama yani Perez'in de kaçıncı yılı, kaç yaşında, Mert işte yaş ilerleyince bazı şeylerde sağlıklı düşünemiyorsun yani. Böyle yani maalesef öyle.
1: Dün ilk yarıyı ben takip ettim. Barcelona hani çok iyi mi oynadı tartışılır. Öyle müthiş iyi oynadığını söyleyemem ama çok ekstra goller buldu. Rashford'un attığı frikik golü olağanüstü bir gol. Yamal'ın yokluğunda sağ kanatta tercih etti onu Hansi Flick. Frikikten çok acayip bir gol attı. İkinci golde de Dani Olmo'nun havadan gelen pasa topukla verdiği pas Ferran Torres'in önüne bırakması. Oradaki hareketlik zaten Barcelona'yı farklı kılan noktalardan biri oyuncuların sürekli yer değiştirmesi ve bir şekilde gole gitmeleri. Dün de yine onu gördük. Olmo çapraz koşu yaptı. Torres merkezden hareketlendi ve son vuruşta da Courtois'ı avlamayı başardı. 2-0'ı buldu. İkinci yarı pek bir aksiyon olmamış işin Real Madrid tarafında. İptal edilen bir gol gördüm. Ama isabetli şutu da yok ikinci yarı Real'in. Pek geri dönüş ateşini yakamamış. Çok da normal. Hafta içi çok büyük bir sıkıntı yaşadı oyuncular. Valverde, Tchouaméni. Mbappé'nin sakatlığı devam etti. Bu maçın kadrosuna yer alamadı. Gonzalo'lu bir hücum attı. Tercih etti Arbel'i ama Barcelona yamalsız olsa da rahat bir galibiyet aldı. Hansi Flick'in de sabah yanlış söylemişim. Real Madrid'e karşı oynadığı 7. maçında 6. galibiyeti olmuş. Olağanüstü bir iş. Flick'in de Barcelona'da yaptığı hem keyifli bir futbol izletiyor hem ligde 2 yıldır şampiyon oluyor. Tek eksiği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Onda da yarı finale kadar 2 sezondur getirdi. Aslında finale hep kağıt üzerinde daha yakın başlayan taraftı oyun olarak ama önce Inter bu sezonda Atletico Madrid duvarlarına tosladı Barcelona ama seneye içinde yine güçlü adaylardan biri olacak. Çünkü bu takım büyük olan da değişmeyecek.
0: Tabii.
1: Lewandowski gidecek. Onun yerine herhalde ön tarafa bir takviye bekleniyor.
0: Barcelona olunca kolay oluyor takviyeler.
1: Evet. Ama hani Rafinha sakatlıktan dönüyor sol kanatta. Yamal var. Olmo form grafiğini yükseltti. Fermin Lopez sol kanatta oynuyor son dönemde. Çift hanelerle biten bir sezon yaşıyor. Pedri, Gavi, işte De Jong o da çok oynayamadı son dönemde ama orta saha da çok iyi. Cancelo geldikten sonra devre arasında bekte müthiş katkı sundu Barcelona'ya. Kaleci Garcia çok iyi çıktı. Çok sayıda maçta o da kritik kurtarışlar yaptı. Stoper sanki biraz sallanıyor Barcelona'nın ama genel olarak o kadar da olur zaten. Yani her bölgede muazzam olacak hali yok. Bazı noktalar daha geride olacak.
0: Bazen oluyor takımlar öyle de işte Barcelona'da evet şu anda durumu.
1: Barcelona geleceğe çok güvenle bakıyor. Şu anda Real Madrid gelecek sezon ne yapacak? Bir kere hoca tercihi yapmak zorunda Barcelona farklı olarak.
0: Büyük bir ihtimalle Mourinho bitti.
1: Evet Mourinho konuşuluyor. 6 ya da 3 milyon euro böyle serbest kalma bedeli var. 3 ile 6 arası konuşulan rakamlar. O gelecek ama Mourinho bu kadroyu yönetebilecek profil mi? Yoksa daha büyük kaosa sebep olur mu?
0: Ben
1: O da tartışılır.
0: bu kadroyu yönetebilecek profil ağırlıkta olduğunu düşünüyorum ama artık Mourinho'nun içerisinde bir teknik direktör hevesi kaldığına inanmıyorum ben. Benim düşüncem o.
1: Ama Real Madrid'i bulmuşken karşısında Barcelona'yı görürken Mourinho bir kıvılcım yanmaz mı ya?
0: Yani
1: Hani şu an yoksa bile varsayalım dediğin gibi.
0: yanabilir ama yani ben aslında Perez olsaydım Mourinho'yu gene kullanırdım. Yani çünkü şu anda burada Mourinho tercihinin sebebi teknik direktör dehası değil. Son yıllarda pek bir şey görmedi kimse Mourinho'dan. Ne Tottenham'da, ne Manchester United'da, ne Fenerbahçe'de. Benfica'da namağlup gidiyor ama galiba şampiyon olamadılar değil mi?
1: Yok port oldu ya.
0: İşte yani aynen öyle. Dolayısıyla burada Mourinho tercihinin sebebi kulübü biliyor olması, ligi biliyor olması, yerli gibi yani. Ve

0: büyük oyuncuların üzerinde bir otorite kurabilecek olması. Yani gerçi Mbappe öyle bir karakter ki bilmiyorum. Mourinho be, acaba Mbappe'yi dizginlemek için mi Mourinho geliyor? Gerekirse cezayı verir belki Mourinho. İstedikleri yapmazsa ya da antrenmanda disiplinsiz davranırsa ya da kız arkadaşıyla takım arkadaşlarını üzecek, bozacak şekilde sakatken yatla geziye çıkarsa belki cezayı kesecek, kesebilecek biri aranıyor. O anlamda Mourinho doğru adres olabilir ama ben teknik direktörlük becerisinin Mourinho'nun bilmiyorum artık içinde ne kadar ateşi kaldı. Ben de o bir tek soru işareti.
1: Peki şimdi geçelim İngiltere Premier Ligi'ne. İngiltere'de de hafta sonu hem City hem Arsenal karşılaşmalarını yaptı. Özellikle dün Arsenal'ın West Ham deplasmanındaki maçı bayağı bir konuşuldu. Ben de ikinci yarıyı izledim. En aslında heyecanlı yerlerini de kaçırmadım. 0-0'dayken West Ham ceza sahası içinde Verkaç'la çok net bir karşı karşıya buldu.
0: Fernandes
1: Fernandes,
0: %100
1: David
0: gol kaçırdı.
1: Raya açıyı kapattı. Kurtarışı yaptı. Takımı maçta tuttu maçın. Artık sonlarına yakındı.
0: Sonlarıydı tabii 75
1: 70'ler
0: falandı.
1: civarıydı. Orada kaleyi iyi savunan Arsenal Trossard'la da bir gol buldu. 1-0 öne geçti ama her zaman söylenir 1-0'lar tehlikeli skorlardır maçın sonlarında. Ve West Ham'da gerçekten böyle birkaç atak buldu. Wilson'la işte solla bir şut denedi. Olmadı. Kornere gitti. Ve kornerde de West Ham United 90 artıda golü buldu. Maç 1-1'e geldi. Hakem orta noktayı gösterdi. Fakat tekrarlarda gördük ki West Ham'lı oyuncu kaleci Raya'nın kolunu tutuyor ve Raya'nın topu tutmasını aslında bozuyor, engelliyor. Ben izlerken
0: Bir
1: net
0: açıdan
1: şekilde
0: da biri sırtından çekiyor onu. Başka bir açıdan da sırtından raya çekiliyor.
1: gördüğüm açıdan hani bu varlık bir pozisyon siyah beyaz bir hata. Müdahale etmeli diye düşündüm. Gerçekten de var. Müdahale etti ve gol iptal oldu. West Ham cephesi de tabii çılgına döndü. Onlar da sonuçta kümede kalma mücadelesi veriyor ve beraberlik olsa Tottenham'da puan puana
0: Evet.
1: gelecekti. Yine averajda belki küme düşme hattında kalacaktı ama yine de işte kalan maçlar için bir puanın bile çok büyük önemi olabiliyor. West Ham'lar da tabii üzgün. Bir de neden bu pozisyon çok konuşuldu. Premier Lig standardı diye bir şey var. Premier Lig, Şampiyonlar Ligi veya işte bizim Süper Lig gibi değil bu VAR müdahalesi konusunda ve bu sezon o kadar fazla duran topta Arsenal'ın bulduğu gollerde kaleciye işte rakip savunmacılara yüklenilmiş ki ve VAR müdahale etmemiş. Yorumcular da ya da sosyal medya kullanıcıları da o pozisyonları böyle tek tek çıkarmışlar. Yani şunu da Gabriel şöyle yaparken VAR müdahale etmiyor da Raya'nın koluna müdahale yapılırken niye müdahale ediyor? Burada bir standartsızlık var.
0: Kupada Manchester United attıkları geçen sene bir gol vardı. Bizim Fenerbahçe'den giden kaleci oynuyordu. Mesela
1: Altay.
0: oradaki Altay vardı. Altay Bayındır vardı. Altay'a da attıkları bir gol vardı Mert. Yani %100 faul ya. Bak %99 değil. %100 faul. Yani Arsenal bu işin mucidi. Kaç kere ekmeğini yedi. Kendileri yaptığında faul çalınınca adı ayağa kalktı. Ama bak onda bile Nuno Espirito ya hemen flash interview'da sordular. Verilmeyen goldeki düşünceniz nedir diye. Dedi ki kararın ağır olduğunu düşünüyorum dedi. Yani rakibimiz bu konuda buna benzer birçok gol atarken VAR İngiltere Ligi'nde birçok gole bu konuda karışmıyorken bu kadar kritik bir gole karışması ve bunun bizim olmamız tabii canımızı çok yaktı dedi ama hani hiçbiri oyun içerisindeki hakemin hatalı kararı dışına hiç çıkmadı. Belki West Ham bundan dolayı küme düşecek. Ama flash interview'da konuşulan buna verilen süre 1 dakika. Hemen başka soruya geçildi. Dedi ki ilerleyen haftalarda işte Tottenham'ın maçına bakacağız. Rakibimize göre daha fazla puan alıp ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Yani ne bir yapı dendi, ne bir çok Londra takımı var, bizim düşmemiz isteniyor dendi. Ne Merkez Hakem Kurulu'na şey yapıldı.
1: City'den de bir açıklama yok değil mi?
0: Aynen öyle. City'den yok. Mesela City'de kaç kere şampiyon olduk, bizim önümüzü kesmek istiyorlar artık lige zevk gelsin diye. kutu satışı olsun diye falan hiçbir şey gelmiyor yani. İşte bunu böyle düşünmek zaten bizim ligimizi çok sağlıksızlaştırıyor. Ya bizde bak, ben maçı İngiliz spikerden, İngiliz yayıncı kulübü spikerinden izledim Mert. Bir tane Arsenal'in pozisyonu aklında vardır. Savunma oyuncusu yerdeyken top eline çarptı. Topun nerede olduğunu görmedi.
1: West Ham'la oyuncuya çarptı.
0: Evet. İşte Arsenal hücumunda.
1: Evet, evet.
0: Arsenal'ler çıldırdı. Çünkü top hakikaten West Ham'lı oyuncunun eline çarptı ama yerde oyuncu.
1: Tabii ihlal değil o ya. Çok basit pozisyondu.
0: Değil. Doğru ama Arsenal'ler inanılmaz yüksek perdeden penaltı istedi mi oyuncular? Tabii. Hakem de bir saniye VAR'dan dinliyorum dedi. O esnada maçı anlatan kanalın spikeri ne dedi biliyor musun? Bakalım pozisyona Arsenal'lerin itirazında ne kadar haklı dedi. Aa dedi, yapmayın dedi. Yerdeki oyuncu top eline çarpıyor. Topun eline gittiğinden haberi yok. Eline top çarptıktan sonra görüp elini kaçırıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Böyle bir penaltı beklenmez. Böyle bir penaltı verilmez. Penaltı verilmemesi lazım buna dedi. Bizim yayıncı kuruluşun böyle bir fikir beyanında bulunması mümkün nasıl değil. Yani olacak iş değil.
1: Mümkün değil. Eskiden yorumcular vardı. Onlar bulunuyordu. Sonra baktılar çok linç geliyor. Zaten yorumcuyu kaldırdılar. Spikerler de penaltı olsa bile net.
0: Hiçbir şey
1: ele
0: değil.
1: Ele çarptı deniyor. Hakem bakalım ne karar verecek.
0: Tabii.
1: Top çekiyor
0: kendi
1: yani.
0: Yani kendi gördüğünü bile söyleyemiyor.
1: Aynen. Bu bir politika oldu artık.
0: Ya işte olmaması lazım. Biz işte burada zaten ligimizin ve futbol oyununun bir oyundan çıkışını böyle sağlıyoruz. Paranoyayla. Yani top adamın eline çarpıyor, görüyor. Topun eline çarptığını bile söyleyemiyor yayıncı kuruluş bizde. Adam İngiltere'de yapmayın ya artık buna da penaltı beklemesin kimse diyor. Top eline çarpmış, elini kaçırmış, böyle bir penaltı verilmez. Bu seviyedeki bir maçta böyle bir penaltı verilmez. Böyle penaltı hiçbir şekilde verilmez diyor. Ya bunu bizim yayıncı kuruluşumuzda verilseydi ben düşünemiyorum bile. Ama işte keşke o günlere gelebilsek. Ya keşke o günlere gelebilsek. Çünkü aslında bu oyunun getirdiği ve konuşulması gerekenler bunlar. Yapamıyoruz.
1: Evet, 9.53 programın yavaştan sonuna geldik. Şimdi Manchester City'den de bahsedelim kısaca. City'de Brentford'u 3-0 mağlup etti. Şimdi bu hafta içi Palace'la eksik maçı tamamlanacak. Sonra Bournemouth, sonra Aston Villa karşılaşmaları. 2 puanlık bir dezavantajı var City'nin. Puan kaybı bekleyecek Arsenal'dan ama Arsenal'da işte bu maç kaybetmeye yakındı. Olmadı. Kalan 2 maçı Arsenal'da Burnley ile kendi evinde küme düşmesi çoktan kesinleşen ve son haftada Crystal Palace'la. Onunla ilgili detay da sende var. Genci abi, kapatırken istersen Palace-Arsenal maçına dair o enstantaneyi de senden.
0: Valla çok ilginç bir olay var. Bu sene başında Crystal Palace Arsenal'e Eze'yi sattı. Ve tabii şampiyonla oynayan bir takıma bir oyuncu satarken düşük bütçeli, düşük profilli bir kulüp şöyle bir madde eklemiş. Olur da şampiyon olursanız bizim Eze'yi satmamızdan dolayı bize 10 milyon bonus, şampiyonluk bonusu talep etmişler ve bir madde koymuşlar. Gel gör ki İngiltere'de son hafta, son maç Crystal Palace Arsenal maçı. Yani bu karşılaşmada şimdi Crystal Palace ligde her türlü zaten kalmayı garantiledi. Arsenal Palace maçında şampiyonluğa çıkabilir.
1: Palace'ın bir de Avrupa
0: bir de finali. Palace'ın Arsenal oynayacağı maçtan 3 gün sonra Konferans Ligi finali var. Hadi olmasın. Olmasın. Yani Palace'ın ligde hiçbir kazancı ve kaybının olmayacağı bir lig sonunda 38. haftada Arsenal maçında Arsenal'i kaybederse ve Arsenal bu kayıpla Premier Lig'de şampiyon olursa Crystal Palace kasasına 10 milyon pound koyacak. Bu da daha şimdiden İngiltere basınında konuşulmaya başlandı. Hatta Glasner'e soru soruldu Shakhtar maçından sonra. O da çok geçiştirdi bu soruyu. Geçiştiren bir cevap verdi. Ben tahmin ediyorum ki matematiksel duruma göre, yani Crystal Palace Arsenal maçı Arsenal'in şampiyonluğunu belirleyecek maç olursa bu maddenin çok konuşulacağını düşünüyorum Mert.
1: Bitirdik Genco abi, bugünlük vaktimiz de doldu. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Tam erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Mar showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizle ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
7: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
8: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
9: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
10: Radyo Spor!
11: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, öne ve düşüncelerinizle ilgili 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Nesin ikincilik kırmızı grup yükselme playoff maçında Mardin 1969 Spor Muş Spor 2-1 mağlup etti ve 1. lige yükseldi. Nesin ikincilik kırmızı grup yükselme playoff maçında Mardin demin de söylemiş olduğum gibi yükselirken Bursa Spor da Batman Petrol Spor'un ardından 1. lige yükselen 3. takım olmuşlardı. Hafta sonu oynanan maçta Muğla Spor ile Elazığ Spor Nesine 2. lig beyaz grup playoff finalinde karşı karşıya geldi. 120 dakikası 0-0 biten maç penaltılarla kazanan Muğla Spor 1. lige yükselmiş oldu. Böylece Bursa Spor, Batman Petrol Spor, Mardin 1969 Spor'un ardından Trendyol 1. lige yükselen 4. takımda Muğla Spor oldu. 4 takımımıza da başarılar diliyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 30. haftasında Galatasaray MCK Teknik deplasmanda Beşiktaş Gain'i 89-82 mağlup etti. Karşıyaka Bursa Spor'u son saniye basketiyle 84-82 mağlup etti ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kaldı. Trabzonspor ise sahasında karşılaştı. Mersin Spor'u 90-80 yendi. Mersin ekibi lige veda etti. Üst üste 4. şampiyon Galatasaray. Galatasaray rakiplerine fark arttı. Sarı Kırmızılar şampiyonluk sayısında ezeli rakipleriyle farkı açıyor. Birazdan zaten bunun detayını konuşacağız. Sizlerle konuşacağız özellikle. Programın ikinci bölümünde sevgili Serdar Akçar olacak. Serdar Akçar da hafta sonu oynanan maçlardaki pozisyonları değerlendireceğiz. Günaydın.
2: Günaydın Aygün Bey. Kolay gelsin. Hayırlı haftalar. Hayırlı
1: Cumalar diye. Pazartesi.
2: Nasılsın, iyi misiniz?
1: İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İnşallah buralara bir uğrasın da bir oralet istek beraber.
1: Bugün geliyor. Nişantaşı'ndayım bugün.
2: Vallahi mı?
1: Vallahi.
2: Oo, çok güzel. Yani buralar daha da aydınlık olacak. Daha da aydınlık olacak.
1: Öğleden sonra 2 ile 4 arası MK Haber TV'de program var. Oraya gideceğim. Televizyona geçeceğim. Size, buyurun.
2: Size başarılar orada.
1: Sağ olun efendim.
2: Gelemeyeceğim. Acil bir işim var. Yetiştirmem lazım. Bayram yaklaşıyor.
1: Ama iş daha önemli.
2: Ya şimdi ekmek parası diyelim.
1: Tabii
2: siz de nasıl diyoruz ekmek parası yani. Ama gönlümüz sizde biliyorsunuz.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Buyurun.
2: Şimdi biz şampiyon olduk ama ben diyorum yani bazı Galatasaraylı benim arkadaşlarım mesela biz mahalle içinde konuşurken çoğu bana kızıyor nasıl Galatasaraylısın diye. Ben Galatasaraylıyım. Doğruluk söyleyince 9 köyden kovulursun ya.
1: Evet.
2: Diyordum ben 5 haftada olsa şampiyonluk çok tehlikedeydi. Hı hı. Galatasaray yani bir önümüzde 3 veya 5 hafta olsaydı gerçekten.
1: Zora girerdi diyorsun, anladım.
2: Gerçekten zora girerdi. Bizim şampiyon hani biz çok ikram ettik ama Tedesco daha çok ikram etti bana göre.
1: Doğru, doğru.
2: Yani keşke daha önce Fenerbahçe önlemini alsa, çok kişi de demiştir belki daha önce yollar ayrılsaydı. Mesela 2 haftadır oynanan futbol Fenerbahçe gerçekten harika. Hele son Konya maçında adamlara top göstermedi deriz mahalle arasında bilirsiniz.
1: Doğru.
2: Yani top göstermedi. Artık bundan sonra tabii takımların bir küme düşme, bir gençler biraz riskli bir kişi kaldı. Avrupa'da inşallah Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi'ne girer. Ona göre bir kadro şey ama ben şundan yanayım. Fenerbahçe'de yerli bir antrenör gelmesi lazım.
1: Anladım.
2: Avrupa'da gerçekten bütün takımlarımız artık ona göre bir transfer politikası izlesinler. Boşa para harcamasınlar derim. Ama hep dikkat ediyorsanız son 19 senedir yerli antrenörlerle şampiyon oluyor. En son
1: doğru 19 senedir doğru. Doğru.
2: Evet ama bunu dikkate alırsa Aziz Yıldırım eğer gelirse bana göre çok güzel transferler yapar. Ve Aziz Yıldırım bana göre çok iyi bir başkan çünkü küçük takımlar eskiden...
1: Toparlayalım hızlı hızlı toparlayalım.
2: Tamam, toparlıyorum hemen kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
2: Havuz sistemini getiren Aziz Yıldırım'dı. Ama son iki seçimdir de yenilikçiler kazanıyor. Herkese iyi günler diyorum.
1: Çok
2: kolay
1: teşekkürler.
2: Gelsin.
1: Kendinize bakın. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Devam edelim. Mesaj okuyalım, dinleyelim. Sonra bir araya gideceğiz. Deniz Yıldırım ne demiş? Deniz Bey. Merhaba yayınlar. Maalesef ülkemizde takımlarımızı taraftarlar yönetiyor. Kendilerine bu hakkı veriyorlar. Beşiktaş'ın bu hale olmasının inanın tek sebebi taraftardır. Ölümüne destek, fakat bunların hepsi yalan. Birçok futbolcuyu küstüren, demoralize eden bu taraftarın taraftar düne kadar yuvaladıkları Muçi'yi şimdi kahraman ilan ediyorlar. Mesaj çok uzun oldu, kusura bakmayın. Daha birçok futbolcu örneklemek isterdim, artık siz yorumlarsınız demiş. Teşekkürler diyelim. Çok fazla mesaj var. Günaydın, kolay gelsin Aygün abi. Ben Muhammed Kemal, Fenerbahçe Beko'yu, Fenerbahçe Arsa ve bir kadın takımını tebrik ederim. 10 yılda 7 kez şampiyon olan bir takım hala saldırgan tavırla rakip hakkında küfürlü paylaşımlar yapıyor. Fenerbahçe kompleks hayatları boyunca yakınları bırakmayacak. Hiçbir zaman olgun büyük takım olmayacaklar demiş. Günaydın.
3: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: Fırat ben abi, İstanbul'da.
1: Fırat hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi haftalar.
1: Teşekkürler. Buyurun Fırat.
3: Fenerbahçeliyim. Lig bitti. Şampiyon Galatasaray oldu. Hı-hı. Tabii tartışılır. Yani her şey tartışılır. Zaten bütün bir sezon tartıştık artık. Yorulduk abi. Ben farklı bir konuya değineceğim.
1: Değin.
3: Geçen gün Everton Manchester City maçını izliyorum abi. Everton hiçbir iddiası yok. Ne küme düşme, ne işte Avrupa, ne şampiyonluk. Abi taraftar City'li oyuncu 2 metre ileriden taş atacak. Taraftar öyle bir bağırdı ki, Everton taraftarı. Yani o tacı, spiker hatta şunu dedi. Tacı dedi attırmadı taraftar dedi yani.
1: O derece biliyorum.
3: Yani Fenerbahçe'de en çok dikkatimi çeken konu taraftarın artık tamamen inancını kaybettiği abi. Ben yeni gelecek başkana en büyük, bence en önemli, ilk halletmesi gereken konu, tabii ki transfer yapılır, hoca getirir, ama bu taraftarın ruhunu bir şekilde artık nasıl yapıyorsa onu da ben düşünmeyeceğim. Onu başkan düşünecek, yöneticileri düşünecek, adamları düşünecek. Bu taraftarın ruhunu geri getirmeli. Yani Galatasaray bu konuda bizden çok daha iyi. Bunu ben kabul ediyorum bir Fenerbahçeli olarak. Hakeme baskı yapıyorlar, oyuncuya, rakip oyuncuya baskı yapıyorlar. Ya bizde bu bitmiş durumda Aygün abi.
1: Evet.
3: Artık sona gelmiş durumda ve bu futbolcuların da rahatlığa kavuşmasını sağlıyor. Yani futbolcu gol yiyince ya ne olur olsun diyor, maç bitecek evime gideceğim zaten diyor. İşte açacağım oyunumu oynayacağım, PlayStation'ımı oynayacağım diyor. Yani bize inançlı bir taraftar lazım. Sonra inançlı futbolcu zaten gelecek taraftarla birlikte.
1: Anladım. Doğru söylüyorsun.
3: Teşekkür ederim abi.
1: Doğru söylüyorsun. Uzun yıllardır maalesef o taraftar şeye kalmadı. Doğru söylüyorsun, statta. Doğru.
3: Bunları söyleyecektim abi.
1: Çok teşekkürler. Şeyde günler kaldı, diyorsun. Tribünlerde şeyde pankart olarak kaldı. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Pankart
3: yani
1: olarak kaldı.
3: Ama öyle bir artık abi, pankarta kimse bakmıyor yani.
1: Aynen doğru. Peki çok teşekkürler. Kendine
3: görüşürüz abi, kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. Aygün Bey Amsterdam, günaydın. Çok uzun mesaj yazmış. En son tabii Türk hakemlerine ver yansın etmiş Yaşar Bey. Sevgilerimizi iletelim sevgili Yaşar Bey de. Kısa bir araya gidelim.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Asu, senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak
13: Finans, yarına güvenli planlar. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
4: Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, devam edelim. Şimdi bir mesaj atıyorum da bir dakika hemen onu yazayım. Neden bunu attığımı hemen şimdi söyleyeceğim. Hemen söyleyeyim. Şimdi dinleyicimiz mesaj atmış. Bence de yerinde güzel mesaj. Ali Tarıyan. Ali Tarıyan. Selamünaleyküm abi, senden yöneticilere ilet. Ben istiyorum, bir mesaj atıyorum diye ilet onlara diyor. Bu haftaki maçı ücretsiz yapabilirler mi? Çoluk çocuk hep birlikte gidelim. Çocuklarım hiç maça gitmedi. Senden rica, başkanımıza iletir misin? Seni seviyorum. Şu an ilettim kardeşim. Bak şu an ilettim ama tabii bunda karar merci ben değilim. Onu söyleyeyim. Ama bu mesajını şu an yönetime ilettim kardeşim. Hatta onu da yazdım. Senin de mesajının fotoğrafını çektim, gönderdim. Burada tabii istekler var diye bilgin olsun. Tabii bu konuyla ilgili kararı yönetim verir değil mi Yücel Bey? Dinleyicim var efendim. Günaydın.
15: Günaydın Aygün abicim, nasılsın? Adnan Cihan ben.
1: Cihan iyiyim, sen nasılsın? Hoş geldin kardeşim.
15: Teşekkür ederim abicim, ben de iyiyim. Bir tabi espri olarak diyorum Aygün abi, yayını açarken Galatasaray'ları tebrik etmedin şampiyonluğumuzu.
1: Dört kez üste şampiyon oldu Galatasaray dedin abi.
15: Bir tebrik bekleriz senden ama bir tebrik alamadım.
1: Artık alıştırırsın, tebrik etmeye gerek yok. Doğru mu?
15: Ya o da var, siz de
1: ara ara olsa tebrik etmemiz lazım. Yani yıllar sonra gelse tebrik ederiz de artık her sene olduğu şey. Her sene tebrik ede ede nereye kadar ha? Cihan. Nasıl?
15: Doğru abi.
1: Bana sallayacaktı, sallayacaktı. Böyle inceden bir şey yaptı ama. Ha? Göğüse yok, aldım yok, topu abi. İndirdim. 90 artı 7. Gol attım. Vardan bile dönmez bu gol.
15: Vallahi sustum ben. Ben bir şey demişim.
1: Tabii ki Galatasaray'a tebrik ediyoruz kardeşim. Olur mu öyle şey? Her zaman.
15: Sağ ol, sağ ol abi. Ben esprisindeyim şimdi. Biliyorum senin ne kadar objektif olduğunu bu konularda.
1: Twitter'da farklıyım ama yayınlarda objektifim biliyorsun.
15: Biliyorum. Vallahi o konuda haklısın abi. Objektifsin yayınlarınızda.
1: Söyle kardeşim.
15: Abi ben şey söyleyecek. Yani senin de fikrini merak ediyorum. Şimdi ben de bu arada Galatasaray taraftarıyım. Okan Buruk yani bu sene zorlandı. Mental olarak yıprandığını çok düşünüyorum.
1: Yıprandı. Ben de aynı şuradayım. Yani bence oraya bir yeni bir heyecan gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
15: Heyecan gelmesi gerekiyor. Çünkü bu sene gerçekten diyorum Fenerbahçe ya da işte diğer takımlar.
1: Beşiktaş, Trabzon başlamak üzere.
15: Aynen, yani gerçekten çok büyük bunlar ikramları mı diyeyim. Puan kayıpları olmasaydı ben bu sene şampiyon olacağını düşünmüyorum. Açık ve net söyleyeyim abi.
1: Yani, son haftalarda zorlandı Galatasaray, doğru.
15: Çok zorlandı bu sene. Acaba mentor olarak yani Okan Buruk artık bu yani önümüzdeki sene bu başarıyı devam ettirebileceğini ya da daha
1: şimdi artık senin hedefin şu anda musun? Senin hedefin artık şu anda Türkiye Ligi olmaması gerekiyor. Yani şimdi 400 küsür milyonluk takım kurmuşsun. Hele şimdi yeni gelecek isimler falan filan, rakam daha da artacak. Biraz da Avrupa olması gerekiyor. Yani evet. Şampiyonluk artık Galatasaraylı taraftarı pek şey yapmıyor, tatmin etmiyor.
15: Tatmin etmiyor. Onun için de ben tabii bu çok zor. 4 sene şampiyon olan bir teknik direktörü göndermek çok zor olur. Ama ben bu sene maalesef objektif olarak düşündüğüm zaman aynı başarının geleceğini çok tahmin etmiyorum abi. Sen ne diyorsun?
1: Ben de aynı şeyim. Mental olarak yorulduğunu söylüyorum zaten. Ben de aynısını söylüyorum. Orada değil bir mi? Heyecana gerek olduğunu söylüyorum. Aynen.
15: Değil mi? Aynen. Çok teşekkür
1: ederim. Rica ederim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
15: Sağ olun.
1: Evet, şöyle bir bakalım ya. Düşmeye bir bakalım arkadaşlar. Hakikaten şimdi bununla ilgili de bir sabah bir haber okudum. O haberi de bulmaya çalışıyorum ve buldum galiba. Buldum haberi. Şimdi Süper Lig'de Karagümrük ve Kayseri küme düştü. Yani Zekoner Kayseri ve Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük kümeye düştüler. Şimdi ne olacak? Üçüncü takım benim bu hafta sonu belli olacak. Dinleyicim var. Bunu söyleyeyim, ondan sonra alalım. Eyüp, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Antalya Can Pazarı'na çıkacak bu hafta sonu diyelim. Detayını birazdan vereyim. Dinleyici alalım, bekletmeyelim. Günaydın.
16: Günaydın efendim. Ramiz Bozor, İstanbul Ümraniye'den arıyorum.
1: Nasılsınız Ramiz Bey? Hoş geldiniz.
16: Şükürler olsun. İyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Buyurun efendim. Dinliyoruz sizi. Hoş geldiniz.
16: Ben Trabzonspor taraftarıyım. Ne ilginçtir ki hani bu tesadüf. Onu altında bir şey aramıyorum. Son hafta oynadığımız kulüpler bizim hani maç skoruna göre ligde kalıyor veya gidiyor. Ankara Gücü'yle oynadık. Ankara Gücü'nü yendik. Konya ligde kaldı. Rize'yi yeniyorum. Rize'yi yendik. Gençler Birliği ligde kaldı.
1: Şimdi Gençler Birliği maçı var tabii deplasmanda.
16: Evet, şimdi bundan önceki sene de biz Rize'yle oynadık. Rize'yi yendik. Gençler Birliği ligde kaldı. Şimdi de şeyle oynuyoruz.
1: Gençlerle oynuyorsunuz.
16: Gençlerle oynuyoruz. Bakalım onlar yenirse Antalya mı ligde kalacak?
1: Antalya kazansa Antalya. Doğru söylüyorsun.
16: Tabii. Yani enteresan bir şey. Ve biz Gençler Birliği'nde bu hafta içi iki tane maç oynayacağız. Bir tanesi kupa maçı, bir tanesi lig maçı. Şimdi
1: bence biraz gençler lige daha çok yönelecektir, kupaya değil.
16: Eğer lige yönelirse yani tabii ki Trabzonspor. Yani
1: kadro açısından söyleyeyim mi? Tabii ki kadro açısından biraz daha şey anlamında hafta sonu önceden maç daha önemli onlar için.
16: Ya tabii yani görünen köy kral istemezlerle de adamlar ligde kalmak isteyecekler.
1: Aynen.
16: Biz de kupayı almak isteyeceğiz. Bakalım ne olacak? Yani inşallah yani hayırlısı olsun diyoruz.
1: Trabzon'da zaten tek bir hedef kaldı. Kupa kaldı şu anda. Tamam, Avrupa'ya gidiyor. Bir kupa anlamında kupa kaldı. Ziraat Türkiye kupası kaldı. Aynen.
16: Tek hedef. Tek hedef kupa ve önümüzdeki sene yani bize bir 3 tane 4 tane transfer yapılırsa vallahi çok tatlı bir lig olur. Yani bu sene çok fazla bir heyecan olmadı. İnşallah seneye olur diyorum.
1: Peki.
16: Teşekkür ediyorum.
1: Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun tekrar.
16: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Evet, şimdi gelelim şu istatistiğe gelelim. Birinci istatistik şu. Antalyaspor eğer Kocaeli maçını kazanamazsa küme düşecek. Eyüp, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalya ligi aynı puanla bitirirse, yani hepsinin puanı diyelim ki ne olur? 32 olsun diyelim. Hepsi bitirirse dörtlü avarajda Kasımpaşa düşecek. Antalya, Gençlerbirliği, Eyüp ya da Kasımpaşa, Antalya ve Eyüp ligi aynı puanla bitirirse, tekrar söylüyorum. Antalya, Gençlerbirliği ve Eyüp ya da Kasımpaşa, Antalya, Eyüp ligi aynı puanla bitirirse üçlü avarajda Eyüp düşecek. Ne kadar çok istatistik var ha. Antalya, Gençlerbirliği, Kasımpaşa aynı puanla bitirirse Kasımpaşa düşecek. İkili avarajda diyor. Antalya tabii puanla, evet, Antalya, Gençlerbirliği, Kasımpaşa aynı puanla bitirirse Kasımpaşa düşecek. İkili avarajda Antalyaspor'la sezon aynı puanla bitiren takım düşer demiş. 5 tane istatistik vermiş. Gazetede bu tarz haberler var. Hakikaten hafta sonu yani benim de izleyeceğim 2 maç var. Biri Antalya maçı, biri de deplasmanda Trabzonspor maçı. Ona bakmak lazım. Çok keyifli 2 maç olacak. Tabii ki pırt pırt pırt yapacağız değil mi böyle? aynı anda verecekleri için. Günaydın.
17: Günaydın Aygün abi.
1: Kimle görüşüyoruz? Tayyip sensin değil
17: mi? Tayyip benim. Amuzan Fenerbahçeliyim. Abi zor bir denklem oldu ya.
1: Ne kadar zor bir denklem hakikaten ya. Dörtlü avaraş, ikili avaraş, üçlü avaraş, beşli avaraş, 18'li avaraş. Allah yardımcılar olsun.
17: Yine bir sezonun daha sonuna geldik abi. Evet, böyle hakemlerin çok konuşulduğu, bir takımın çok kayırıldığı. Ama lig bittikten sonra da artık bunları konuşmanın bir gereği yok. Diyen yorumcular hafta sonu lig bitti zaten şampiyon belli deyip alkışladıkları sakın ha sezonunun sonuna gelmiş bulmaktayız abi. Yani gerçekten ama böyle devam ederse insanları futboldan soğutacak abi bu. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama yani artık gerçekten önümüzdeki sene her sene aynısını söylüyoruz ama ya tamamen yabancı hakemlere dönülemez mi abi? Yani gerçekten bizim hakemlerimiz çok kötü.
1: Zaten bu sene yabancı hakemler vardı. Hep aynı espri yapıyorum. Bizim hakemlerimiz futbola yabancı.
17: Şimdi abi bakın belki taraflı olarak söylediğimi düşünecekler ama şimdi ben kendimi bir hakem yerine koyuyorum. Ben bir hakem olduğumu düşünüyorum. Ben sene başından beri Osimhen'in yaptığı hareketleri düşünüyorum abi. Dün karşılaşmada, hafta sonu karşılaşmada da yani.
1: Antalya maçında.
17: Abi Fenerbahçe maçında Barış Alper hakeme diyor ki at dışarıya diyor, ondan sonra atıyor. Hakem
1: kart göster sonra, diyor. Kart göster.
17: Kart göster diyor. Bizim kalecimize işte çık dışarı diye hareket yapıyor. Dünkü karşılaşmada, hafta sonu karşılaşmada Osimhen kart görüyor. Buna da niye kart göstermiyorsun diyor. Tamam diyor, göstereceğim diyor hakem. Ondan sonra da kart gösteriyor. Yani tamam Osimhen iyi futbolcu olabilir, büyük futbolcu olabilir ama böyle bu kadar çok hakemlerle oynaması bilmiyorum ama gerçekten ben Türk hakemlerini anlamıyorum. Ben bir hakem olsam hiç kimseyi gözetmeden orada yani Osimhen'e neden kart gösterilemiyor? Ben bunu gerçekten çözemiyorum abi. Acaba iyi futbolcu diyeyim, büyük futbolcu diyeyim. Yani neden kart gösterilemiyor? Rakip kaleciye hareketler yapıyor rakip. Ya hayır, artık level atladı. Dün sağlık görevlilerini de sağ dışına çıkartmaya başladı böyle ittirerek Osimhen. Bilmiyorum. Ne diyelim abi? Yani her sezon aynı şeyleri yaşıyoruz. Her sezon konuşuyoruz. Sene sonunda tiyatronun sonu aynı şekilde kim yazıyor, kim çiziyor bilmiyorum ama aynı şekilde bitiyor abi. Başkan kim olur bilmiyorum ama ben hakemlerin federasyonun dilinden anlayacak rakibin, bizim tek bir rakibin, yani o rakibin ismini de söylemeyeyim şimdi ama neyse. Rakibin dilinden anlayacak bir başkan lazım abi size. Ben öyle
1: anladım,
17: düşünüyorum.
1: Anladım Tayyip. Çok teşekkürler kardeşim. Abi. Kendine iyi bak, görüşürüz.
17: Sen de abi.
1: Atilla Bey de aynı şey yazmış. Tayyip'in söylemiş, Tayyip Bey'in söylemiş oldu. Osimhen neden kural dışı hareketler yapıyor, kart görmüyor diye aynı şey yazmış. Teşekkürler yayınlar demiş. Teşekkürler sevgili dinleyicimize. Devam edelim. Fotoğraf geldi bir tane. Nereden geldi? Şeyin fotoğrafı. Kaya Çelingiloğlu'nun televizyondaki programından bir fotoğraf geldi. Abi günaydın İstanbul'dan Dallas Murat, lütfen bu mesajı oku demiş. Galatasaray Antalya maçından verilen penaltının gereksiz olduğunu söylemiş. Devam edelim. Dinleyicimiz ne demiş sevgili kardeşim? Avukat Ebu Bekir Cenikli kardeşimiz. Teşekkür ederim sevgili kardeşim, Avukat Bey. Güzel mesajlarınızdan dolayı. Avukat. Dinleyicimizi alalım. Günaydın.
18: Günaydınlar Aygün Bey.
1: Merhaba.
18: Merhabalar. Antalya'dan Kemal ben.
1: Kemal Bey nasıl düşürüyor bu kadar?
18: Geçen de söyledim size.
1: Hakikaten merak ediyorum.
18: Ne hemen söyleyeyim. Hanım evde yok da o yüzden sürekli söylüyorum.
1: Geçen sene de aynı mesajı söyledim.
18: Evet,
1: eşiniz öğretmendi değil mi? Eşiniz öğretmendi.
18: Evet, yani, evet,
1: bravo.
18: Evet,
1: İngilizce eğitmenler her zaman saygım sonsuzdur. Her zaman eğitmenler bizim için çok önemlidir. Buyurun efendim.
18: Onun salı günleri yarım günleri oluyordu ve ben o gün yakalanmıştım balkonda. O şekilde
1: ciddi biraz sesli
18: koştu. Aynen öyle. Bugün hatta size söylemiştim. Bugün yani bizle aramızda şifremiz şey oluyor. Yani sizin programımızın ismini bilmediği için. İşte program açılışınızı duyduğu için geçen de söylemiştim. İşte olduğu, evde olduğu zamanlar bugün günaydın yok diyor. Direkt onu söylemiştim. Işte.
1: Güzel.
18: O şekilde bir şifremiz oluyor. Ama size iyi haberim şu. Şimdi benim süreklilik tabii arama durumlarım ve program dinleme durumlarım oluyordu ama
1: değişikliğim
18: olmuştu. Tabii uzun süredir bir işte de ara vermiştim işi.
1: Ne iş yapıyorsunuz
18: Ben otel muhasebesi.
1: Muhasebe
18: Antalya'da.
1: Antalya'da.
18: Evet, Antalya'da.
1: Çok otel var Antalya'da.
18: Dolayısıyla ben bu hafta artık başlayacağım için hem
1: hayırlı
18: programları bırakıp aramayı teşekkür ederim. Arayamayacağım
1: ve
18: program da
1: dinleyemeyeceğim.
18: Tabii
1: i̇şte
18: ki. Önemli. Artık podcast'lerden takip edeceğiz sizi.
1: Aynen işte önemli. Artık... İşte her zaman işte önemlidir arkadaşlar.
18: Tabii şimdi podcast'ten de dinleyince Aygün Bey şöyle oluyor.
1: Hani, o zaman cevap da veremiyorsun değil mi? Cevap da veremiyorsun.
18: Evet,
1: şey kendi kendini yiyorsun değil mi o zaman? Kendi kendini yiyorsun değil mi?
18: Neler neler yaşıyoruz ya. Gerçekten çok kötü oluyor. Neyse artık kendimizi şey yapacağız bir şekilde.
1: Sosyal medya atarsın artık. Kendin oradan cevap yazarsın bana.
18: Size oradan. Oradaki Aygün Bey farklı, buradaki farklı gerçi de. Ha. Artık
1: yayının başında söyledim zaten.
18: Evet ya, o Aygün Bey. Ben sizin ikinizin olduğunu inanıyorum. Yani oradaki farklı, buradaki farklı derken.
1: Amca çocuğu yazıyor.
18: Değil mi? Öyle diyor.
1: Öyle diyorlar evet. Ya. Öyle aynen diyorlar ya öyle. Mahkemeye veriyorsun. Ben yazmadım, yeğenim yazdı diyor falan filan. Bir de öyleler çıktı ya. Ama artık mahkeme evet, kabul etmiyor onları. Buyurun efendim, buyurun Kemal Bey.
18: Hemen konuya fazla şey yapmak istemiyorum. Yani en son şunu az önce mesaj okudunuz. Galatasaray maçına verilen penaltı gereksiz falan dedi ya.
1: Bir dinleyicimiz yazmış evet. Aha.
18: Ya şimdi iki hafta önce de Rize maçında Talisca'ya benzer pozisyon vardı sana. Yani bu pozisyonların hep benzerleri de oluyor. Hani her iki takıma da veriliyor veya verilmiyor. Hı-hı. O yüzden şimdi bizim başımıza gelince Fenerbahçe'li arkadaşlar. Fenerbahçe'nin başına
1: aynen.
18: Dolayısıyla bu benzer hatalar, şeyler veriliyor arkadaşlar. O yüzden bunu hepimiz de biliyoruz aslında. Bildiğimiz halde tekrar söylüyoruz. Bu hafta Antalya için de tabii ben üzüldüm. Yani Antalya'dan aradığım için tabii ki.
1: Sen yarı Antalyalısın zaten değil mi? Öyle bir şey mi konuşmuştuk sen de bir Antalya
18: Spor'sa? Yok, Antalya'yı da destekliyorsan şehrimizin takımı olduğu için. Tabii biz şimdi şampiyon olduk, seviniyoruz ama tabii Antalya'nın da ligde kalmasını da istiyoruz. Bu hafta da fırsat olursa gideceğim son Antalya Kocaeli maçına. Ama yani Soner Dikmen benim kalbimi durduruyordu o frikik golünden sonra. Gerçekten de hiç ummadığım şekilde enteresan bir cadı maçı. Sonra hakikaten gerçekten şey yaptı. Belki de kariyer maçını oynadı.
1: Aynen kariyer. Ama mecbur da kazanmak zorunda onlarda. Yani onları da öyle düşüneceksin.
18: Ya tabii tabii, şimdi ona da
1: kalmak. Yani o şekilde kalmamayacağız bir adamlar.
18: Bu sene, bu hafta çok gerçekten, az önce siz istatistikleri söylediniz ya, gerçekten Aygün Bey inanılmaz yani.
1: Çok varyasyon var ya.
18: Dakika, saniye saniye şey.
1: Ama burada en önemli şey şu. Türkiye Futbol Federasyonu maçlar aynı saatte başlasın arkadaşım.
18: Evet.
1: Bak iki maçta bu çünkü bir de böyle başladı şimdi. Biri 8'de başlıyor, öbürü 8'i 5 geçe başlıyor.
18: Ben bu,
1: yapmayın bunu. Bak yapmayın aynen. Bunu. Yapmayın bunu.
18: Ben Galatasaray maçına televizyona bakıyorum. Aynı anda Fenerbahçe maçını da tabii takip ediyorum hani. Ya ben bakıyorum. Mesela Fenerbahçe maçının geriden geldiğini internette
1: aynen, aynen, aynen, aynen, aynen.
18: Fenerbahçe
1: aynen.
18: Maçı bizim maçtan önce başladı mesela.
1: Evet.
18: Anlatabiliyor muyum?
1: Aynen.
18: Yani bunları yapmayacaksınız abi, yani o zaman farklı saatte edin yani. İnsanlar da şey yapmayın.
1: Bu küme düşme. Ya şimdi zaten son hafta şampiyon belli oldu. Ya Fenerbahçe şey o kadar önemli. Ya şu iki maçı tamam mı? İki maçı aynı evet. Saatte bir ne bileyim pazar ver, diğerlerini cumartesi oynat, ne bileyim ya, anladın mı? Ama şu kesinlikle. iki maç önemli ya, küme düşme verecek.
18: Bu hafta fiksürü pazar günü değil mi? Belli. Bütün maçlar pazar 8'de diye biliyorum.
1: Bir bakayım ayın kaçındaymış maçlar.
18: 17
1: 15 15'inde 15'te bir maç var. 16'sında 3 maç var. 17'sinde
18: kritik maçlar. Yeni mi belli oldu Aygün Bey?
1: Yani onu, vallahi herhalde yeni belli olmuş. 17'sinde 2 4 5 maç gözüküyor. İşte şey bu. Küme düşme şeyleri 17'sine koymuşlar. Pazara koymuşlar.
18: Anlıyorum.
1: Zekoner Kayseri, Tümasan Konya, Fener Eyüp, Kasımpaşa Galatasaray, Trabzon, Natura Gençler Birliği, Hesap.com Antalya, Kocaeli maçı pazar günü.
18: Pazar günü, anlıyorum.
1: Saat tamam, 8'de. Peki.
18: Ona göre takip edeceğiz. Ben de son kez teşekkür ediyorum. Tekrar arayamazsam.
1: Tekrar hayırlı olsun size işiniz. İşiniz daha önemli.
18: Çok sağ olun. Çok sağ olun. Slogan olarak o zaman söylüyorum.
1: Buyurun söylesin.
18: Sezon sloganı bazen soruyorsunuz ya. Söylüyorsunuz. Galatasaray'da diyorum. Keyifler yine dört köşe. Rakiplerimiz oldu yine. Ters köşe diyorum.
1: Programı ters köşe. Ters köşe.
18: Programımıza uygun.
1: Gider ayak gol attı biliyorsun.
18: Evet.
1: Peki kolay gelsin. Görüşmek üzere.
18: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Gider ayak gol attı değil mi? Ters köşe yatırdı bizi. İstanbul'dan Fatih. Galatasaray'ımız tebrik ederiz demiş. Tebrik ediyoruz biz de Galatasaray'ı. Bunu birazdan konuşacağız sevgili dinleyicimiz Mustafa Şaşmaz kardeşimize söyleyeyim. Galatasaray'ı tebrik ediyorum diyor Fenerbahçe olarak diyor ama oradaki pozisyonla ilgili, Galatasaray maçtaki pozisyonlarla ilgili bir şeyler sormuş. Birazdan sevgili Serdar Akça 10.40 gibi bizle beraber olacak bugün. Bir 10 dakika daha uzattık arkadaşlar. 10.40'a kadar çıktık. Dinleyici alıp sonra araya gideceğiz. Sonra bir 10 dakika daha uzatacağımızı söyleyelim. Program ikinci bölümünde bunları konuşacağız sevgili dinleyicimize. İyi yayınlar Aygün Bey demiş. Yurt dışından yazmış mesajımız. İlan Dağı'dır. İlan Bey de sevgilerimizi iletim. O da galiba maça mı gelmiş? Maça gelmiş o da. Son maça gelmiş. Mangal da yapmış hem de. Elinde çayıyla beraber. Günaydın.
19: Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey.
1: Beren Bey hoş geldiniz. Buyurun.
19: Hoş bulduk. Saygılar Aygün Bey.
1: Buyurun efendim.
19: Aygün Bey, şampiyonluk belli oldu.
1: Evet Beren.
19: Son takım artık düşme şeyi son maçta kaldı.
1: Evet.
19: Evet. Evet.
1: Evet.
19: Şimdi hani birileri bağlanıp bazen size söylüyor ki ya tebrik etmediniz falan. Valla ben burada neyi Galatasaray Kulübü'nü tebrik etmem de ama ben hakemleri, federasyonu, ondan sonra MHK kurulunu, bunların hepsini tebrik ediyorum. Çünkü görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. Hı hı. Bunun son örneği de Aygün Bey, Osimhen'e verilen penaltı. Ya Osimhen'e verilen penaltı neydi biliyor musun Aygün Bey?
1: Neydi efendim?
19: Osimhen'e verilen penaltı, bir ara ben bir örnek sunmuştum. Makinanın 6 tane emniyet spotlardan bir tanesi devreye girdi hemen. Bir tanesi devreye girdi. Hiç risk almak istemediler çünkü son hafta Kasımpaşa'yla oynayacaklar ya.
1: Evet.
19: O riski bile almadılar yani. Bu şekil bir sağlam mücadele gösterdiler. Onun için onları ben tebrik ediyorum. Görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. Burada Aygün Bey, artık önümüzdeki sene Fenerbahçe Kulübü'nün bu tür haksızlıkları, bu tür şeyleri görüp de ona göre bir yapılanmaya gitmesi lazım Aygün Bey.
1: Anladım.
19: Bunu ben inanın şu anda bir yönetici olarak ben olsam %100 Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak formül bende var. Aziz Başkanıma da saygılarımı sunuyorum. Allah'ın izniyle başkanımız olacak ve bu takım çok iyi bir yerlere gelecek Aygün Bey.
1: Peki. Çok teşekkür ederim.
19: Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
1: Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Kısa bir ara.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
20: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
21: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
22: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
23: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Radyo Spor. Reklam.
24: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: İzmir'den Gökhan Mene demiş, Aygüm'e merhaba, günaydın, yayınları, iyi haftalar dilerim. Galatasaray'ın almış olduğu şampiyonluk hak edilmiş bir şampiyonluk mu? Değerli görüşlerinizi öğrenmek isterim, yayınlar demiş Gökhan Bey. Alo, günaydın, günaydın,
25: günaydın. Günaydın Aygün abi, ben Hasan Teymur.
1: Duyamadım, kim?
25: Hasan Teymur.
1: Hasan Bey hoş geldiniz, buyurun hoş geldiniz, buyurun özür dilerim, duyamadım bir anda, buyurun efendim, buyurun.
25: Estağfurullah, öncelikle Galatasaray taraftarıyım.
1: Tebrik ederiz.
25: Eyvallah, teşekkür ederim. Şuradan Fenerbahçeli arkadaşlara şunu sormak istiyorum. Şimdi Galatasaray
1: Abi sesin gitti bir an. Sesin gitti. Sesin gitti.
25: Fenerbahçeli arkadaşlara şunu sormak istiyorum.
1: Sor abi.
25: Abi yapı var. Tamam. Galatasaray kullanıyor. Tamam. Her şey çok güzel. Ya senin başarılı olmuş bir teknik direktörün var. Neden şampiyon olmadı? Yapı yüzünden şampiyon olmadı. Senin başkanın var. Çok başarılı. Kulübe dünya para aktarmış. Neden şampiyon olmadı? Yapı var. Yapı yüzünden şampiyon olmadı. Peki neden sürekli teknik direktörünü, başkanını değiştirmek zorunda kalıyorsun? Yani madem yapı var, senin üstüne oynanan oyun var.
1: Evet, dinliyorum seni.
25: Neden sürekli milyon dolarlar harcayıp tekrarlar bir yatırımlar yapıp tekrar başkan değiştirmeler bilmem neler ve Fenerbahçeli arkadaşlarıma şunu da söylemek istiyorum. Aziz Yıldırım geliyor. Aziz Yıldırım geliyor diyor şimdi meydanlardalar. Çıkıp konuşuyorlar. Unutmasınlar, bu seri Aziz Yıldırım'la başladı.
1: Çok
25: teşekkür ediyorum.
1: Kendinize çok iyi bakın. Anladım.
25: Eyvallah.
1: Sağ olun, saygılar. Aygün abi yayınlar. Deniz'den Necip, günaydın. Abi Aziz Yıldırım gelirse Lukaku'yu getirecekmiş. Hala ders alınmamış. Lukaku Fener'de hiçbir şey yapmaz demiş. Peki kardeşim. Şu an çok isimler dolaşıyor. Hoca isimleri de çok dolaşıyor. Transfer isimleri de çok dolaşıyor. Onu söyleyelim. Günaydın yeniden Aygün Bey. Serdar Hoca'dan izninizle rol çalayım. Siz Galatasaray maçındaki penaltı soracaksınız. Serdar Hoca penaltı borderline pozisyon, hakeme saygı duyalım diyecek demiş. Süleyman Bitmez. Güzel. Borderline. Günaydın. Alo.
26: Günaydın.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
26: Aygün abi, ben İzmir'den Sonucu Ahmet.
1: Ahmet nasılsın? Hoş geldin.
26: Şükür Allah abi, sen sorma.
1: Allah razı olsun. Nasıl gidiyor işler?
26: Nasıl dedin abi?
1: İşler nasıl gidiyor?
26: Şükür abi, yuvarlanıp duruyor işte. Bayram telaşı, bayram yaklaşıyor.
1: Ha, onun da şey var değil mi? Doğru.
26: Aygün abi, ben buradan Berhan abiye selamlarımı söylüyorum.
1: Aleyküm selam. Onların
26: hepsinin altına imzamı atıyorum. Berhan abi müsaitlerinin. Abi dün beni şeyden aradılar, düşüştükten aradılar.
1: Ne diyorlar?
26: İşte dedi şey dedi, sözleşmeniz bitiyor, uzatalım diye.
1: Sen ne dedin?
26: Dedim bayan dedim, ben size bir şey sormak istiyorum dedim. Bir sinemaya gittiniz dedim, bir film seyrettiniz dedim. Çok hoşunuza gitti dedim. Bir daha dedim o filmi tekrar seyreder misiniz dedim. Ya diyor, çok hoşuma gittiyse diyor bir daha seyrederim. Peki dedim, Küçük eskiden eder misiniz dedim. Yok dedi, artık biraz dedi mide bulandırdı dedi. Dedim aynı ben de sizin bize seyrettiğiniz ligden artık midem bulanıyor dedim. Seyretmek istemiyorum dedim.
1: Ha.
26: Ondan sonra o yanım yani ya işte diyor şöyledir böyledir. Ya dedim siz dahi dedim bu tiyatronun içindesiniz, bu film içindesiniz dedim. Verdiğiniz pozisyonlar, yayınlar bile dedim yani adaletli yayın vermiyorsunuz dedim. Hani dedim federasyonu MHK'yi bıraktık dedim. O, spor bakanımızı bıraktık dedim. Bir yayında bile adaletli gösteremiyorsunuz ya dedim. Ben dedim sizin neyinizi seyredeyim ya dedim. Yanlış anlamayın dedim. Yani bedava verseniz dedim artık bu saatten sonra seyretmem. Ben de buradan Fenerbahçe kardeşlerime sesleniyorum. Gerçekten artık almasınlar bu dizi Türkiye.
1: Anladım. Peki.
26: Ve bir de bir şey daha söyleyeceğim.
1: Söyle.
26: Abi. Ya gerçekten bak hangi başkanımız gelirse gelsin ikisinden başımızın üstünde yeri var. Ama pahalı transferler yapmasınlar abi. Bir tane defans, bir tane forvet alsınlar güzel.
1: Kadroyu korusunlar diyorsun. Kadroyu korusunlar diyorsun.
26: Bu ligin gidişatı belli abi yani. Bu hani artık bu tiyatroyu her sene seyredip de bir sürü para harcamamızın bir anlamı yok bence ya. Yanlış mıyım abi?
1: Peki. Peki. Çok teşekkürler.
26: 4 yıldır aynı tiyatroyu seyrediyoruz.
1: Peki. Teşekkür çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
26: Sağ olasın.
1: Günaydın abi, sensiz zaman geçmiyor. Yeni Bostanlı Osman demiş. Sevgili Osman kardeşimize teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın Aygün abi, Eskişehir'den İbrahim. Saygılar, selamlar demiş. Eskişehir Spor'un Ayvalık gücündeki hakem hatalarını dile getirmesini getirirse çok mutlu olurum demiş. Ha, bu hafta sonu çok konuşulan konulardan bir tanesi buydu ya. Maçı izlemedim ben ama Twitter'da özellikle çok gördüm bunu. Dinleyicim var. Günaydın. Alo.
2: Aygün abicim merhaba.
1: Merhaba, kime görüşüyoruz?
2: Ben İzmir'den Yıldırım.
1: Yıldırım hoş geldin kardeşim.
2: Abi merhaba, ben saat 10 dedim ve her gün seni dinlerim. Allah ama bağlanmam. Olsun. Kesinlikle bağlanmıyorum.
1: Niye bağlanmıyorsun kardeşim?
2: Abi ne bileyim hani böyle dinliyorum, dinlemek daha güzel ama daha işte devamlı bağlananlar var.
1: Yani evet, ben de diyorum işte nasıl bağlanıyorsunuz diye merak ediyorum diyorum ben de.
2: Ya çok, ben bugün çok denedim, zor bağlandım. İşte Behram Bey'dir, Yener Bey'dir, işte Son Ütücü'dür. Onlar devamlı bağlanıyor. Onları da dinliyoruz bu arada. Demin bir arkadaş hani bu Aziz Yıldırım dedi. Artık ben dayanamadım şehirde. Hep bağlanmak istiyorum. Aziz Yıldırım'la başladı bu. Evet,
1: bu
2: dedi,
1: Aziz Yıldırım'la başladı. Doğru.
2: Evet, Aziz Yıldırım'la başladı. Aziz Yıldırım'ın hapse atılmasıyla başladı. Aziz Yıldırım'ın hapse atılmasıyla başladı. Bu yapı var mı diyorlar. Yapı var. Şeyde Yener Bey de tebrik etti şey diyorum bizim Behram Bey hakemleri şunları bunları. Asıl tebrik edilmesi gereken bu İlhan Elvacı, Ebru Köksal, o hasta olan şu an adam. Onlar bunlar. O
1: neydi adam adı, aklıma gelmedi ya.
2: Vallahi anda. Ben de gelmesin aklımıza da zaten de abi devamlı unutuyorum, ondan sonra açıyorum bakıyorum. O adamla beraber bunları tebrik etsinler. Bunlar bu yapıyı başlattılar. O yapının devamı devam ediyor. Bakın hala Fenerbahçe'nin hakları verilmedi, konuşulmuyor bile. O çok konuşan arkadaşların bir tanesi diyor mu? Acaba bizim başkanımız neden sakın ha dedi. Başkanım açıkla bunu. Bizi gölgede bırakma. Bizi böyle soru işaretiyle bırakma. Hiçbiri de soru. Çünkü alışmışlar artık. Kendileri de alışmış.
1: Peki.
2: Fenerbahçe'nin omuzlarına basılarak buraya gelindi. Fenerbahçe'nin haklarıyla gelindi. Çünkü Fenerbahçe'nin önüne geçilmeyecek şekilde kuvvetlenmişti Fenerbahçe.
1: Peki.
2: Onu dağıttılar bir yapıyla Aygün abi. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum, herkes de biliyor.
1: Peki. Çok teşekkürler kardeşim.
2: Sağ ol abi.
1: Ekleyeceğim bir şey var mı son olarak? Teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Evet. Yavaş yavaş 10.40 yaptık. Bugün yaklaşık 40 dakika açtık. Zaten biraz önümüzdeki haftan itibaren lig de bitiyor. Biraz daha sizlerle sohbet etme imkanı daha fazla buluruz. Ligi değerlendiririz. Haftanın işte ne bileyim sezonu değerlendiririz. Ne bileyim aklınıza kalan maçlardaki pozisyonları konuşuruz. Ne bileyim en beğendiğiniz futbolcu kim deriz, kimler transfer edilmeli deriz. Önümüzdeki hafta itibaren bol bol sizlerle bunları konuşuruz.
3: Serdar Akçer'le Var Odası.
5: Var Odası.
1: Evet, Serdar Akçer'le Var Odası'na hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sevgili Serdar Akçer hocam.
6: Hoş bulduk hocam, sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Hocam, tabii ki 3 maç Konya, Fenerbahçe, Galatasaray, Antalya ve Beşiktaş, Trabzonspor maçlarını sizlerle değerlendireceğiz ama ya ben izleyemedim. Bilmiyorum, izleme imkanınız oldu mu sizin? Bu Eskişehir-Ayvalık maçını izleme imkanınız oldu mu hocam?
6: Yok, Eskişehir-Ayvalık'ın izleme imkanım olmadı. Sadece Çorum maçını izleme şansım oldu. Bir de dün akşamki Muğla maçını biraz bakabildim, o kadar.
1: Ayvalık gücündeki hakem hatalarını dile getirseniz çok mutlu olurum demiş ama ben de izleyemedim. Ama hakikaten bir şey de diyemiyorum dinleyicimize, izlemedim çünkü. İzlesem belki bir, ama çok hatalar var hocam alt liglerde. Yani inanılmaz tamam. Hatalar yapıyor
6: ben,
1: hocam.
6: Ben açıklığına söyleyeyim. Ben dün akşam Barcelona Real Madrid maçını izledim. Futbolu orada gördüm. Yani bizdeki futbol değilmiş, onu anlıyorsun.
1: Hocam, o maçları. Yani bizdeki futbolun futbol değil. Yanlış anlama, hakemler hakem değil. Federasyonu federasyon değil. MHK'si MHK değil. Yani orada çok farklı her şey. Siz haftalar önceden hangi maçın hangi hakemi yöneteceğini biliyorsunuz hocam. Bizde hala maçın başlamasına saatler kala hakemler açıklanıyor. VAR bile belki maçtan birkaç saat önce açıklanıyor.
6: Ya öyle, onlar da öyle. Yani ne yazık ki Türkiye'de bizdeki bu geçmeyen bir sevdamız var. Bu sevdamızın adı da Ferhat Gündoğdu sevdası. Tamam, memnunlarsa kulüpler devam etsin. Ne diyeyim ben?
1: Doğru. Evet hocam, Tümasan Konya Spor Fenerbahçe maçıyla başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, Sarper Baris Saka'da VAR'da görevli. Hafta sonu dün VAR kayıtlarını dinleyebildiniz mi hocam?
6: Yok hocam, VAR kayıtlarını dinleyemedim. Erken açıklandı, ben salı bekliyorum gene. Hı-hı. Onlara bir ara bakacağım ama.
1: Gene aynı, geliyorum abi, tamam abi, onu verdim abi, burada bunu vermeyeceğim abi, tamam abi diye böyle geçen 3 maç vardı galiba, 3 maç galiba, 3 maçın VAR kayıt, 3 veya 4 maçtı, tam hatırlamıyorum şu anda. Hep klasik aynı şeyler. Yani çok bir şey kaçırmadınız hocam, onu söyleyeyim.
6: Artık ben bir şey söyleyeyim mi? Ben VAR kayıtlarını izlemiyorum çünkü konusunları belli.
1: İşte onu diyorum, gördüm abi, geliyorum abi, Bettit yani. Abi, kale arkasından var mı açı abi, veriyorum abi, bak burada ayağına dokundu abi, gördüm abi, penaltı veriyorum, kart vermiyorum abi, tamamdır öyle de abi, gidiyor böyle abi, böyle gidiyor.
6: Hocam bak, dün West Ham United Arsenal maçını izledim, orada da 90+6'da bir gol oldu, golden önce faul var ve faulle ilgili olarak da video yardımcı hakim inceleme sekanslarını gösteriyor. Ya video yardımcı hakemin hangi şeye baktığını gösteriyor. O kadar yayın kurul, o kadar iyi bir yayın gösteriyorlar.
1: Çok
6: yani
1: iyi ya, çok iyi.
6: Neyi incelediğini sen görüyorsun. Video yardımcı hakem neye bakıyor? Hem yani ekranı ikiye bölmüşler. Sağ tarafta video yardımcı hakemleri görüyorsun birbirlerine konuşurlarken. Hı-hı. Sol tarafta ise onların hangi şeye baktıklarını gösteriyor. Ya bizde ise uzaktan bir tane, yukarıda bir tane işte tepegöz kamera var. Oradan ne yaparlarsa onu görüyorsun. Orada neyi gördüğü belli
1: orada
6: değil.
1: Orada şey yani. Yok hocam değil mi? Cam mekanın arkasından tak tak vuran da yok değil mi orada hocam?
6: Ya o İtalya'da oluyor. Belki bizim ülkede oluyor. Bunu bilmem. İtalya'da olduğunu biliyorum. Yani evet. Soruşturma açıldı.
1: İtalya'da soruşturma açıldı. Doğru. Evet. Hocam dakika 22. Fred bir sarı kart gördü. Ne diyorsun bu sarı kartla ilgili?
6: Ya Fred'in sarı kart görmesinin sebebi itiraz. Ama Fred'i bu noktaya getiren hakemin kendisi. Onu da söyleyelim. Çünkü niye? Şimdi Fenerbahçe bir serbest vuruş kullanmak istiyor. Ve oyunun tekrar başlamasını geciktirmek için, çünkü Fenerbahçeliler hızlı başlayıp bir ani atak şansı bulmasınlar diye, Konya sporlu oyuncu koşaraktan geliyor, Fred'in önünde duruyor.
1: Durdu orada.
6: Evet. Fred de topa vurduğu anda Konyalı'nın ayağına çarpıyor ve hakem devam ettiriyor.
1: Devam ettirdi orada hocam, evet devam ettirdi, doğru.
6: Ya şimdi hocam bak, şu farklı bir şey, hakem yanlış yorumluyor. Olay ne? Şu olabilir, sana faul vermişimdir, ben sana faul yapmışımdır. Hakem de faulü çalmıştır. Ben oradan uzaklaşıyorumdur. Sana sırtım dönük. Ben uzaklaşmaya fırsat bulamadan sen hızlı başlamışsındır. Topla gelip benim ayağıma takılmıştır. Ben başlarım, devam ederim. Burada bir sorun yok. Ama oradaki Konyalı oyuncunun bir tek amacı var. Oyunun tekrar başlamasını geciktirmeye çalışıyor. Fenerbahçe hızlı başlamasın diye koşaraktan gelip orada duruyor. Burada Konya sporlu oyuncuyu 9-15'e açmak zorundasın. Eğer Fred hızlı başlayıp Konya sporunun ayağına takılıyorsa da bu oyunun tekrar başlamasını geciktirmek olduğu için Konya sporlu oyuncuya sarı kart vermeniz gerekir. Ancak burada hakem, Fred de tabii delirdi burada. O niye sen bunu yapıyorsun? Bak adam burada oyunu başlamasını geciktirmek için yapıyor. Benim topumu engelliyor dedi. Ondan dolayı Fred sarı kart gördü. Hakemin yanlış yorumu.
1: Evet. Dakika 40 gol offset nedeniyle iptal oldu hocam, ne diyorsun?
6: Ya ilk temas anında, topa ilk temas anında offset pozisyonunda yardımcı hakem de doğru tespit etti. Zaten bunu video, yani yer otomatik offset sistemi de çok net bir şekilde gösterdi bize ki pozisyon offset, yardımcı hakemi tebrik etmek lazım.
1: Dakika 74 iptal edilen bir penaltı var.
6: Ya hakemin bulunduğu açıdan neyi gördü de penaltı çaldı? Büyük bir ihtimalle
1: vurup düşürdüğünü zannetti tahmin ediyorum değil mi hocam?
6: Fred'in adama vurduğunu gördü. Aynen. O aynen. Açıdan. Hı-hı. Ama Fred topa vuruyor. Yani Fred topa vuruyor. Galiba Barış Sarper de bu video yardımcı.
1: Evet, Sarper Barış Sakay hocam, doğru.
6: Sarper Barış Sakay, yani iyi bir şekilde müdahale etti. Çünkü çok net topla oynadığı gözüküyor oyuncunun. Ya bilmiyorum ben tabii. Şimdi 9 tane maç aynı anda bu hafta sonu benim ev böyle şey gibi.
1: Hocam sen ev NASA gibiydi, ben de şaşırdım.
6: Hatta sen de fotoğrafı paylaştın.
1: Uzay üstü gibiydin yemin ediyorum hocam. Her şeyler 4-5 tane laptop açmışsın, televizyon açık, o açık, bu açık.
6: Hocam başka türlü seyredemiyoruz, ne yapalım yani. Yıl sonu maçları seyretmek istiyorsunuz. Hepsi aynı saatte olduğu zaman da puandan dolayı.
1: Hafta sonu önümüzdeki hafta biraz daha rahatsın hocam. Cumartesi pazara yayılmış vaziyette maçlar.
6: Tabii şimdi şu anda şampiyon belli. Düşen takımlarda bir sıkıntı var. Sadece
1: onların maçı pazar almışlar var hocam. Pazar onların maçları da.
6: Ha, onları da işte o şekilde ayarlamışlardı. Ya burada Fred çok net bir şekilde topla oynuyor. Fred'in topla oynadığı da ispat edilebilecek şekilde. Özellikle kale arkasından ve diğer çapraz kale üst kamerasından çok net gözüküyor topla oynadığı. Rakibe hiçbir müdahalesi yok. Yani topa vurduktan sonra ayak otomatikman aşağı inerken rakibe temaslıyor. Orada bir ihlal yapmıyor. Hakemin yanlış değerlendirdiği penaltıyı video yardımcı hakem doğru bir müdahaleye düzelttirmiş oldu. Tebrik etmek lazım.
1: Dün dinledim ben onu hocam dedi. Fred dedi topa vuruyor dedi. Hatta gösteriyorum bana dedi, size dedi. Gösterdi. Önce ikna olmadı. Kale arkasından da görüntüsü var mı dedi. Ya bu Ali Atilla Karaalan beni öldürecek. Neyse kale arkası görüntüsünü verdikten sonra ikna oldu. Yani aslında ilk gösterdiği pozisyonda da topa vurduğu gözüküyor. İkna olmadı. Yani hala kafasına penaltı vermek ya vardı Atilla Karaalan'ın.
6: Ben yani şimdi ben kareleri sana da gönderdiğim karelerden gösterdiği için video yardımcı hakem ben maç sırasında onu fark etmiştim neyi gösterdiğini. Adam şeyi anlıyorsunuz zaten. Maç sırasındaki hakemin gelen görüntüler var ya hani kenarda çok küçük de olsa gözüküyor.
1: Evet.
6: Ondan dolayı yakalayabiliyorsun her şekilde. Yani buradaki olay şu. Biz artık şeyi çözdük. Hakemler neye bakıyor, ne de ikna olmaya çalışıyor. Çok net bir şekilde olmaya başladı. Ama Türkiye'deki en büyük sorun, en büyük sorun bizim video yardımcı hakemlerin hala müdahale konusunda birbirlerine çelişiyor olmalı. Tabii Çorum maçı var. Meşhur. Ya Çorum maçında bir gol iptali var. Mükemmel de bir gol aslında. Ya abi ben anlamıyorum neye müdahale olacak bu hakemler? Açık bağırı zatağının tanımını nasıl yapıyorlar? Hala kafam çok karışık vaziyette.
1: Maalesef dediğin doğru. Dakika 77 Talisca golü offset nedeniyle iptal edildi hocam.
6: Ya Talisca o sırada herhalde yedek kulübesinde mi konuşuyordu bir şey yapıyordu döndü böyle. Farkında da değil defansın çıktığından çok net bir offset. Net bir şekilde de offset'tan dolayı da hani yer otomatik offside bile gerek yok. Gözle bile görüyorsun. Çok net bu.
1: Bariz offside.
6: Bariz offside. Hakemi tebrik etmek lazım.
1: Oradan söyleyelim. Bariz offside. Kısa bir aradan sonra Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
7: Reklam.
8: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Radyo Spor.
10: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
11: Borusan Next.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
27: Radyo Spor.
28: Reklam.
29: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Beşiktaş-Trabzonspor maçındayız. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor 2-1 mağlup oldu. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, Erkan Engin de VAR'da görev yapıyor hocam. Çok fazla pozisyon yoktu Fenerbahçe maçında hocam. Trabzon maçında da çok fazla pozisyon yok. Galatasaray maçı biraz daha ağırlıkta gideceğiz gibi gözüküyor pozisyon anlamında. Dakika 11, bir penaltı pozisyonu var hocam. Bu doğru mu değil mi, ne diyorsun?
6: Hocam bu tarihe geçti biliyorsun değil mi?
1: Evet hocam.
6: Oğuzhan ilk defa video yardımcı hakem desteği olmadan penaltı verebilir.
1: Nereden yani, biliyorsunuz hocam? Belki orada bir öksürük geldi.
6: Yok o kadar hızlı olamaz. O kadar hızlı olamaz sana söyleyeyim. Yani çok net bir penaltı. Onu söyleyeyim. Kaleci geç kalıyor. Kaleci geç kaldığı için de Beşiktaş'ta
1: hocam oynuyor. Zaten buna VAR'dan beklemeye bile gerek yok. Yanlış anlama.
6: Ya niye öyle diyorsun ya? Bize neleri VAR'dan bekliyorlar?
1: Yani bu pozisyonu uzaydan da izlesen penaltı.
6: Ya tabii canım, yani Beşiktaş oyuncusu topu tıklamış, önüne önceliğini almış, kaleci geç kalmış, gelmiş orada çelmeyi takmış bileğine, oyuncuyu devirmiş yere. Bu kadar net, yani bu çok net bir penaltı. Ama Oğuzhan'ı tebrik etmek lazım, çünkü çok galiba bir tane kendisinin verebildiği penaltı vardı, bu da ikinci oldu. Yani FIFA hakemi olarak tebrik ediyoruz kendisini.
1: Evet, pozisyonu evde de defalarca izlemiş, onu da tekrar söyleyelim. Bayağı da çok erken verdim diye de övgüler yağdırmış kendisine, ama söyleyeyim, o pozisyon için hocam yanlış anlama, yani o pozisyon için varı bırak beklemeyin, yani zaten düdüğü bile çalmana gerek, ıslık da çalsan olur, o kadar hızlı bir şey, net bir pozisyon çünkü. Ya, hocam bu kadar net pozisyon, gözünü seveyim, yani şimdi bir ironi yapıyoruz da, yani çok net
6: ya
1: pozisyon
6: hocam,
1: ya.
6: Bu kadar net pozisyon diyorsun da, o kadar net pozisyonları Oğuzhan'ın video yardımcı hakeme bıraktığı maçlar var.
1: Son haftalar belki ondan rahattır.
6: Belki daha. Bu maç zaten çok rahattı. Hani Sergen Hoca da diyor ya, maçın önemi yoktu diye. Gerçekten öyle bir şey yani.
1: Yani rahattı bu maç. Çünkü niye ya, dedi, çok da hata yapsam falan filan, belki zaten önümüzdeki hafta maç almasam da olur. Zaten lig bitti diye düşündü. Belki ondan rahattı.
6: Lig bitti zaten. Lig artık bitti.
1: Evet.
6: Lig bitti. Son haftaya girdik. Şampiyonumuz belli. Tebrik etmeyi. Ben onu unuttum. Bak, tebrik edelim Galatasaray'ı.
1: Galatasaray'ı bir kez daha tebrik edelim. Evet hocam. Bakalım birazdan sizle ilgili, hangi takımla ilgili mesajlar gelecek. Çok mesaj var arkadaşlar. Şu anda 44 tane net mesaj ve hala da gelmeye devam ediyor. 47 oldu şu anda. 44'ten 47'ye çıktık. Devam mesaj yağıyor. Hocam dakika 54. Oh, sarı kart gördü. Ne diyorsun
6: hocam,
1: bununla ilgili?
6: Bu rovaşata ya da bizim klasik tabirle kullandığımız literatürdeki makas vuruş. Şimdi bir oyuncu futbolda makas vuruşu yapabilmesi için rakibi için tehlikeli olmaması gerekir. O burada makas vurusunda rakibin kafayla oynayacağı bölgeye makas vurusu yaptığı için, roşata yaptığı için ve bu rakibin çenesinin altıyla buluşan bir tekme olduğundan dolayı burada Oğuz sarı kart görmesi çok doğal. Çünkü bu kafayla oynama noktası rakip için çok tehlikeli. Bir de onun, siz makas vurusu yaptığınız zaman zaten belirli bir kuvvetiniz oluyor, gücünüz oluyor. O makas vurusunun yerden zıplayabilmeniz için normaldeki tekmeye göre daha kuvvetli bir tekmeyle dönüyorsunuz. Ve bundan dolayı da rakibe vurduğunuzda çok net bir sarı kart. Ancak bunu da şunu söyleyeyim. Bu pozisyonun hemen öncesinde kalecinin önündeki Beşiktaşlı oyuncu çok net bir offside'daydı. Yani burada bayrağı niye geciktirdi ben anlamadım. Bu tip işte bu kadar net, hiç tartışmaya gerek kalmayacak 4-5 metre önde olan pozisyonlarda bayrağı geciktirdiğinizde işte böyle sakatlıklar olabiliyor pozisyonun devamında. Orada top işte Ravşat'a yapıyor. Ravşat'a da adamın çenesine gelir. Çenesini de kırabilirdi. Bence burada yardımcı hakemin bir tık daha önce bayrak çekseydi, bu kadar net bir pozisyonda bayrağı geciktirmeseydi daha mantıklı olacağını düşünüyorum.
1: Evet, dakika 80. Olaytan olay mücadelesi var hocam. Ne diyorsun mücadeleyle ilgili?
6: Şimdi hocam şunu söyleyelim. Burada olayı rakibinin ayağına net bir şekilde basıyor. Sarı kart olması gerekir. Çünkü görüyor. Geç kalıyor, topu atıyor. Top hatta olayının arkasına geliyor. Tam Olaytan'ın ayağına bastığında top olayının arkasına geçirmiş yani. O Olaytan bunu başarmış. Bu basmalar sarı kart. Hakem burada devam dedi. Onu da söyleyeyim sana. Çok net bir sarı kart. Devam dedi. Dün akşam Barcelona Real Madrid maçında aynısı oldu. Hakem hemen cat düdük sarı kart. Ya demek ki bunu verebiliyorlar. Yani bu görünebiliyor sahada. Bizim hakemlerimiz de belki de yurt dışında iki de FIFA hakemi, biri Dünya Kupası'na gidiyor, biri gidemiyor. O da ayrı bir şey tabii de. Biri elit hakem, biri ikinci kategori hakemi, o da ayrı. Ama sonuç itibariyle hakemler bunları tespit edebiliyorlar.
1: Kim Dünya burada Kupası'na gidiyor hocam? Orayı kaçırdım ben. Kim Dünya Kupası'na?
6: Barcelona Real Madrid.
1: Ha oradaki. Pardon, ben bir yandan bizim maçta değerlendirince oradaki maç mı, bizim hakem mi gidiyor diyecektim. Tamam.
6: Hayır, orada da aynısı oldu. Bu pozisyonun birebir aynısı oldu dün akşam. Alejandro Hernández çok net. Barcelona'nın oyuncunun yaptığı hareketi çok net bir şekilde tespit etmişti. Yani demek ki tespit edebiliyorlar hakemler bunu.
1: Evet, görünmemesi mümkün. Pozisyon baktığın zaman hakikaten görünmemesi mümkün değil hocam ya.
6: Ya değil canım, çok net bir şekilde. Bir kere yani topu hocam, bak bu topları böyle uzak, hani oyuncular kenardan rakibi geçirdiği zaman zaten

0: ekipleri içindeki. Hı-hı. Onlar için biraz zaman gerekir. Ondan sonra da tekrardan kendi sizin hazırlıklarına başlıyorsunuz zaten 10-15 gün sonra. Antrenmanlara başlıyorsunuz. Ara kısa, 9'unda başlayacak ligler. Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nı seyrederler büyük bir ihtimalle ki. Çünkü orada yeni kurallar var. Yeni kuralların nasıl uygulayacak? Bizdeki herkesin yanlış algıladığı bir kural var. Taç atışları illa 5 tane de yapılacak. Hayır, böyle bir şey yok. Hakem eğer orada oyuncunun bilerek zaman geçirdiğini düşünürse 5 saniye saymaya başlıyor. Hani bizde sanki
1: ona nasıl karar verecek hocam? Oyuncunun zaman geçirip geçmemesi nasıl karar verecek?
0: Ama hakem hissediyor hocam. Yani gerçekten profesyonel bir hakemseniz bir oyuncunun amacının ne olduğunu hisseder.
1: Ha, bazen topu tutuyor, arkadaşına veriyor falan. Bu aslında zaman kaçırma gibi.
0: Gibi. Ha, işte onlar gibi. Anlatabiliyor muyum? Ya mesela işte atıyorum. Ya şu oyuncu düşünsene de. Top taca çıkmış. Peşinden koşuyor. Topu hemen top toplacıdan alıp oyuna dönmek istiyorsa bu zaman geçirmek istemiyordur bu oyuncu.
1: Anladım. Ondan dolayı. Anladım hocam. Anladım. O zaman yavaş yavaş Galatasaray maçına girelim. Galatasarayhesap.com Antalyaspor maçı hocam. Hemen pozisyonları da açıyorum. Maçın hakemi Çağdaş Altay. Varda da Özden var hocam. Varda da. Atamayı nasıl değerlendiriyorsun hocam?
0: Atama hocam. Çağdaş için normal bir atama. Şimdi maç zor maç. Onu söyleyeyim.
1: Zor maç, evet hocam.
0: Zor maç. Antalya için de riskli, çok riskli bir dönemde. Antalya düşebilir burada. Onu da söyleyeyim size.
1: Varyasyon var. Birazdan onu konuşuruz hocam. Çok varyasyonlar var. Dörtlü beşli varyasyonlar
0: tabii,
1: var.
0: Tabii. Yani orada çok farklı şey. Eyüp bile düşebilecek duruma geliyor. Evet, i̇şte ondan sonra takım paça var. Yani orada ligin şeyi sakat. Puan durumu sakat.
1: Biraz kaderi Trabzon belirleyecek gibi hocam.
0: Tabii yani sadece o değil canım.
1: Trabzon yenerse, Gençler Birliği yenerse o da var hocam. Trabzon Gençler Birliği maçı var. Deplasmanda. O maçta şey baktığın zaman.
0: Hocam şimdi oradaki yani şimdi pazar günü yanlış bilmiyorsam o
1: evet
0: Fenerbahçe büyük maçında oynuyor. Kocaeli Antalya ile oynuyor. Antalya'da maç.
1: Hepsi pazar günü hocam. Şöyle söyleyeyim ben hocam. Zekoner Kayseri Tümasan Konyaspor maçı pazar günü. Bunlar tabii bir şey olmadığı için saat Kayseri düşünden dolayı Konya'da sıkıntısı olmadığı için saat 5 alınmış bu maç hocam. Hı-hı. Fenerbahçe İKAS Eyüpspor, Kasımpaşa Galatasaray, Trabzonspor, Natura Gençler Birliği ve hesap.com Antalya Kocaeli maçları pazar günü saat 20'de başlayacak hocam. Bu da şunu söyleyeyim hocam. Ya niye 20'de başlatamıyoruz maçları? Bu hafta da aynısı olacak.
0: Ya inşallah başlatırız. Yani hocam bak ne temsilcilerin hatası. Zamanında yani geçen hafta şu iki hafta önce. Geçen hafta değil de ondan önceki
1: hafta oldu.
0: Şu oldu. Kocaeli golü yediğinde öbür tarafa maç başlamam.
1: Evet hocam ya.
0: Yani öyle bir durum vardı. Bu tamamen temsilcilerle alakalı olan bir şey. Yani sen şimdi Şampiyonlar Ligi'nde hiç maçın bir saniye geç başını yordum ya. Saniye.
1: İyi yayınlar Antalya'dan Oktay. Ligde bitti ama Osimhen ne zaman kırmızı kart görecek ya da gösterebilecek hakem görecek miyiz diyor. Ne diyorsun hocam? Oradan başlayalım.
0: Hocam onu şimdi biraz sonra konuşalım istiyorsan. O pozisyon geldiğinde konuşayım ben.
1: Tamam hocam.
0: Serdar
1: hocama sormak istiyorum. Konyaspor Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe 6 oyuncu değişikliği yaptı. Bilmediğimiz atladığımız bir kural mı var acaba demiş.
0: Hocam var. Rakip oyuncularda eğer beyin sarsıntısı olursa
1: bravo.
0: Tekrardan hak veriyor ondan dolayı.
1: Rakibe de hak veriyor onu söyleyelim.
0: Evet. Yani siz ekstra bir oyuncu değiştirme hakkı elde ediyorsunuz ya beyin sarsıntısından evet. dolayı. İşte o taktiksel anlamda siz fazla daha diri bir futbolcu oyuna soktuğunuz için kural diğer takıma da bir oyuncu ekstradan bir oyuncu değişikliği ve değişikliği fırsatı veriyor.
1: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış. İslam'dan Sadık galiba tahmin ediyorum. Aygün abi FIFA'dan açıklama geldi. Dünya Kupası'na hakemimiz gidecek. Yazı atabilirim sana demiş. Böyle şey duydun mu hocam?
0: Hayır.
1: Ben de duymadım. Yazı atarsan sevinirim sevgili kardeşim. Hocamızla da
0: kocamızla
1: konuşurken de o konuya değinmiş oluruz. Dakika 26. Osimhen'e ceza alanı içerisinde yapılan bir hareket var. Penaltı mı değil mi? Bana biraz şey gibi geldi. Galatasaraylı arkadaşlar ya. Kızacak ama kusura bakmasınlar. Yani hiç penaltı değil gibi geldi ama senin yorumun çok merak ediyorum.
0: Tamam şimdi bak tekrar söylüyorum. Burada iki tane alternatif var. Birincisi hocam eli sadece orada dokunuyor. Hiçbir şekilde basma yok. Rakibi rahatsız etme yok. Burada illegal mücadele yok diye düşünüyorsan sadece el oraya geldi kazayan geldi gibi bakıyorsan penaltı değil dersin. Ama ben öyle bakmıyorum. Ben burada Osimhen'e yapılan hareketin o elin oraya rakip daha sıçramadan önce elini koyuyor. Bir de öyle bir enteresan durum var. Antalyalı oyuncu ayaklarını yere kesmeden önce yani dışı değil yere yükseldi düşerken gelmiyor. Yükselirken elini oraya atması o atma elinizi siz ekstradan rakibinizin üstüne koyarsanız rakibiniz yükselemez. Rakibinizin bir şekilde rahatsız edersiniz. Bence bu hareket

0: Yani ellerin illegal dikkatsizce bir kullanımıdır. Ve bunun penaltı olarak değerlendirilmesi gerektiği tarafını düşünenlerdenim ben. Bu pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum.
1: Bak,
0: ellerinizi kafanıza göre rakibinizin üstüne falan koyamazsınız.
1: Osman Bey şimdi yazmış. Diyor ki Osman üstüne çıkıp dengesini bozuyorlar. Buna penaltı vermediler. Buna kimse dile getirmiyor demiş. Sen zaten şu an dile getirdin. Hocamız getirdi.
0: Penaltı
1: diyor. O zaman kısa bir ara gidelim Serdar Hocam. Bir 11 aramız var. 11 aramızdan sonra sevgili Serdar Akçay'la sohbetimizi alacak. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. FIFA eski hakem eğitmeni ve eski Süper Lig hakemi Serdar Akçar hocamızla VAR odasında konuşmaya devam ediyoruz. Şu an Galatasaray maçını konuşuyoruz. Onu da tekrar söyleyeyim. Hocam, dakika 26'daki pozisyon bence penaltı dediniz. Doğru anlıyorum değil mi hocam?
0: Evet hocam. Evet.
1: Penaltı dediniz. Dakika 55. Galatasaray oyuncular rakip ceza alanı içerisinde elle oynama bekledi hocam. Ne diyorsun pozisyonla ilgili?
0: Sol taraftan ceza alanına girerken onu karşılayan oyuncunun eline mi çarptı diye yatarak bir durum var. Eline çarpmıyor, gövdesine çarpıyor. Onu söyleyelim. Elle topun hiç teması yok. Görüntülerde çok net de gözüküyor bu. Ancak velev ki ele gelseydi bile o el bir destek eli olurdu. Onu söyleyelim. Açılmıyor çünkü el arkada kalıyor. Hatta kapatıyor oyuncuyu. Buradaki tek ihtimal şu olurdu. Oyuncu atlarken daha kaymayı yaparken belki gelseydi, işte o doğal konumda gelmiyor. Daha destek eli olmamıştı o durumda. O sırada olsaydı olurdu ama burada hiçbir şekilde elle temas yok. Tamamen gövdeye temas var. Ondan dolayı bir penaltı, yanlış bir karar olurdu. Hakem de doğru şekilde bunu devam ettirdi zaten. Video yardımcı hakemin incelemesinde de sıkıntı kalmadı.
1: Devam edelim. Burada penaltı şey diyorsun. Elle oynama bekledi diyorsun. Kapalı durumda diyorsun. Dakika 57. Galatasaray'ın golünde Osimhen offside'da mı hocam? Ne diyorsun bu pozisyonla ilgili?
0: Hocam bu pozisyon yoruma açık bir pozisyon. Burada iki tane ihtimal var. Onları anlatayım, ona göre.
1: Osimhen şeyi de kapatıyor falan muhabbeti de yapıldı hocam. Kalecinin önünü falan kapatıyor muhabbeti
0: yok,
1: yapıldı.
0: Burada, o zaten orada bir şey. Kalecinin önünü kapatsa bile fark etmez. Defans oyuncularından bir tanesi kale çizgisine yakın.
1: Ondan dolayı diyorsun, anladım.
0: Yok, ondan orada offside. Osimhen offside'da değil. Anladım. Kapatsa ne olur? Yani o üçüncü golde mi diyorsun sen galiba? Üçüncü gol öncesinde ikinci.
1: Evet. Yani. Üçüncü gol. Onu da konuşuruz.
0: Üçüncü golde orada defans oyuncusu var. Yani defans oyuncusu kaleye yakın olduğu için Osimhen offside'da değil. Ama burada Osimhen offside'da gözüken. Yani çıplak gözle baktığınızda yandan top ortalanmaya başladığında Osimhen'i çıplak gözle offside'da görüyorsunuz. Ancak bunu söyleyelim. Osimhen'in öndeki oyuncuyla temasladığı anda top daha oraya gelmedi. Şimdi bizdeki bir numaralı kriter top. Top oraya gelmeden top için mücadele olamaz. Sadece yer mücadelesi olur. Zaten Osimhen de rakibini engellemiyor. Rakibine temas ediyor. Offside'da top vuruluyor. Top havadayken Osimhen rakibinden uzaklaşmaya başlıyor. Bu sefer Osimhen uzaklaşıyor. Uzaklaşırken de galiba Barış Alper solda kafayla ortaya çıkartacak. Ona doğru geliyor. Topun oraya doğru geldiğini düşünerekten. O esnada arkada ikinci bir defans oyuncusu var ve ikinci bir defans oyuncusuyla çarpışıyor. Şimdi sorun burada. O çarpışma arkadaki defans oyuncusunu etkileyip Barış Alper'in kafayla orta yapmasını engellemesine etki etti mi diye bakmamız gerekiyor. Bence benim düşüncem Osimhen orada olsa da olmasa da arkadaki Antalyalı defans oyuncusunun Barış Alper'in kafayla ortalamasına yetişme şansı hiç yok. Yani Osimhen'in orada olması ya da olmaması o oyuncunun yaptığı hareketi etkilemiyor. Çünkü oyuncu zaten yükselmiyor. Yükselmediğini de gösteriyor. Hani şu olur. Oyuncu yükselmek ister. Yükselmesini Osimhen'den dolayı yapamaz. Oyuncu yer almada Osimhen'den dolayı sorun yaşar gibi bir şey olsaydı bu pozisyonu offside derdim. Ama bana göre Osimhen'in oradaki temasının o oyuncunun yükselmesine hiçbir etkisi yok. Oyuncu kendisi yükselmemeyi tercih ediyor ve kendisi yükselmemeyi tercih ettiği için de bu pozisyonda bir offside yok. Pozisyonun devam etmesi gerekiyor.
1: Yani tabi ilk vurduğu anda ama Osimhen'i ben offside'de gördüm hocam. İlk vurduğu
0: anda. Offside'de Osimhen ama hocam bak offside'de olmak ihlal anlamına gelmez. Hani biz coğrafi offside diyoruz
1: evet,
0: ya.
1: Evet coğrafi offside.
0: Coğrafi offside. Bu adam offside'da ama offside ihlali daha gerçekleşmemiş dedi. Şimdi offside'de olmak tek başına bir ihlal demek değildir. Offside'de olduktan sonra bizim kriterlerimiz etki etmesi gibi, top için mücadeleye girmesi gibi, kaleşinin görüş çizgisini kapatması gibi, rakibinin koşu yolunda olması gibi kriterler var. Bu kriterlerden biri oluşursa offside ihlali olur. Yani o eski tabirle aktive geçer diyoruz ya.
1: Evet.
0: Buradaki oyuncu sadece coğrafi olarak offside'da. Ben de diyorum ki benim yorum Osimhen'in rakibine orada temas etmesi, zaten o rakip Osimhen'le temas etmese de arkadaki oyuncuya yetişemezdi. 2025'e iki eğitim kitapçığında bize gönderilen eğitim DVD'sinde UEFA'nın buna benzeyen iki tane pozisyon var. Hatta birinde kaleciyle çarpışıyor oyuncu. Artık temasın eskiden şöyleydi. Biz rakibe temas ettiği zaman eskide de offside diyorduk. Ama 2025'teki yorum itibariyle temas etmesinin tek başına ihlal olmadığını UEFA bildirdi. Burada oyuncunun hareketine bakın, yetişiyor mu yetişmiyor mu diye bakın dedi. Burada da arkadaki Barış Alper'in kafayla vurmasını engelleyebilecek bir durumda değil zaten Antalya Sporlu oyuncu. Ondan dolayı Osimhen'in ona temas etmesinin bir anlamı yok.
1: Anladım. İstersen kısa bir araya gidelim hocam. Çünkü pozisyonun bölünmesini istemiyorum ama bugün Serdar Akçay abi bugün bizden Galatasaraylı demiş dinleyicimiz. Hemen bakalım kimmiş. Bugün Umut Görgülü yazmış. Bugün Galatasaraylısın hocam. Ne diyorsun?
0: Tamamdır. Şimdi Fenerbahçeliler biraz sonra linç ederler.
1: Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Aygün Özipek'le
1: reklam.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de. Handikredi.
3: Radyo Spor.

0: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
1: Kale kilit. Şampiyonla son
2: düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonla son düzlükte.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Devam edelim. Hattımızda FIFA eski hakem etmeni ve eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçor hocamız var. Serdar Akçor hocamız da Galatasaray.hesap.com Antalya Spor maçındaki pozisyonları değerlendiriyoruz. Galatasaray biliyorsunuz 4-2 kazandı. Dakika 61 hocam. Antalya Spor serbest vuruştan kazandığı ikinci gol öncesi bir foul var. Bu foul doğru mu değil mi? Ne diyorsun bununla ilgili?
7: Burada bir elde oynama var. Bence hakemin çok da güzel bir tespiti var. Çünkü Torreira burada elini top geçmesin diye bariyer olacak şekilde genişletiyor. Vücudundan bu genişletmenin karşılığında da elle oynama kararı doğru bir karar. Çünkü gol oldu buradan. Hani bu pozisyon yanlıştı falan gibi yorum yaptılar ama bu bir şey değil. Takınma hareketi değil. Elde önde vücudunun arkasında birleşmiyor hiçbir şekilde. Daha açıyor burada Torreira topa yan dönerken kolunu gövdesinden uzaklaştırarak topun geçmesine bariyer oluşturuyor. Bu nedenle de buradaki faul doğru.
6: Bak şimdi bir mesaj geldi. Yani tam denk düştü. Uğur Şaban diyor ki Aygün abi yayınlar. Serdar hocamızla sevgileri iletiyor. İstanbul'da Uğur diyor. Antalya Spor'un attığı ikinci golde Torreira ile oynadığı için çift vuruş olması gerekmez miydi? Direkt vuruş ile gol oldu. Yani ikinci bir oyuncu daha topa dokunmadı. Kaleci Uğurcan değseydi topa yine ikinci bir dokunuş sayılırdı. O golün out atışıyla başlaması gerekmez miydi demiş. Teşekkürler, yayınlar. Ne diyorsun?
7: Hocam elle oynamalar direkt serbest vuruştur. Direkt serbest en direkt serbest vuruş değildir. Değil. Yani bizim en direkt serbest vuruş dediğimiz çift vuruş diyor. Hani halk arasındaki tabir. Elle oynamalar ise direkt serbest vuruştan. Yani doğrudan bir gol atılabilen serbest vuruşlar kategorisindedir. Ondan dolayı hani bunu düzeltelim. Arkadaşımızın bilgisi bir hatalı bilgi. Burada bir vuruşta direkt rakip kaleye gol atılabilir. Çünkü bu bir direkt serbest vuruş, yani doğrudan gol atabilme özelliğine sahip bir serbest vuruş idi.
6: Demin bu konuyu konuştun aslında. Sen hafta sonu Çorum maçını izledim demiştin. Mehmet Fatih Urgancı diyor ki, senin dediğin konu, söylediğin konuydu zaten hocam. Çorum'dan Fatih ben diyor. Hocama sorar mısınız? Çorum maçta Burak Çoban'ın atmış olduğu golü belki de sezonun golünü hakem vardan iptal etti. Bu karar doğru muydu? Aslında yorum yaptın ama tekrar istersen buyur hocam.
7: Ya yanlış sana söyleyeyim. Orada bir hava topu mücadelesi var. Hani ayak geliyor mu? Hafif bir temas var. Evet. Hani sahada bunu hakem zaten faul olarak değerlendirse şunu derdik. Ya arkadaş çok basit çalıyorsunuz derdik. Çünkü gol olmayacaktı zaten öyle bir durumda. Ama gol olduktan sonra sahada hakem oynatıp gol olduktan sonra video yardımcı hakemin bir açık ve bariz hata olmadan buna müdahale etmesi garipti. Ama şunu da söyleyelim. Merkez Hakem Kurulu bunu doğru kabul etmiş. Onu da söyleyeyim. Niye? Çünkü o video yardımcı hakemin maçı vardı Süper Lig. Yani MHK'ye göre doğru. Ama sizden sorun burada. MHK'nin kriterleriyle uluslararası kriterler birbirlerini tutmuyor. Yani MHK'ye göre geçen hafta Antalya-Alanya maçında iptal edilen gol de doğru. MHK'ye göre Onaçu'nun iptal edilen golü de doğru. Oradaki sarı karttan dolayı hakem cezaya girmiş sadece. Yanlış gösterdi ikinci sarı karttan dolayı. Şimdi otomatikman siz bunlara maç verildiği zaman buradaki hakemlere de günah keçisi ilan etmeyelim. Video yardımcı hakem diyor ki ya MHK bana bunlara faul çaldı müdahale istiyor. Onlar da müdahale ediyor. Sorun şu. Sorun bu müdahale Dünya Kupası'nda göreceksiniz. Bunların hiçbirine müdahaleler olmayacak. Diyeceksiniz ki ya ne oluyor ondan sonra.
6: Ondan sonra Dünya Kupası'nda bu hakemler nasıl maç yönetecek şey yapacağız.
7: Ya tabii şimdi orada kıyaslayacağız yani otomatikman. Bizim Türkiye ligindekilerle o da tabii oradaki verilen her karar doğru karardır anlamına gelmez. Onların da yanlışları var. Onları da zamanı geldiği zaman konuşulur, tartışılır. Ama hani şunu söyleyelim. buradaki bir numaralı olay, biz açık bariz hata arıyoruz. Ama Türkiye'de VAR müdahale çizgisi o kadar aşağılara düşürüldü ki sanki video yardımcıyken maçı yönetiyor ya döndük biz. Otomatikman da bu çocuklara verilen eğitim bu şekilde. Hakemlere de günah keçisi ilan etmeyin. Burada merkez hakem kurulunu suçlamak gerekiyor.
6: Almanya'dan Mete Bey diyor ki, senin demin söylüyorum, West Ham United Arsenal maçını izledim. Maç sonucu iki takım da liglerin kaderi etkileyecekti. Müthiş bir maç oldu. Hele son dakikada bir VAR müdahalesi iptal eden gol, West Ham'ın golü vardı ki bu pozisyon bizde olsa yandı. Keten Elvan vay vay, ama zevkle izledim maç, maç gibi maçtı diyor. Sevgiler saygılar Mete.
7: Ben de izledim onu.
6: Sen demin konuşmuştuk onu. Aynen, konuşmuştun onu.
7: Doğru bir VAR müdahalesi oradaki VAR.
6: Doğru kaleci diyorsun.
7: Kaleci eline yüzüne doğru, çenesinin altına doğru bir kol uzatmış. Kaleci çıkamıyor ki top.
6: Bunu zaten konuştuk arkadaşlar. Çorum Spor'un Keçiören maçtaki golünü soruyorlar. Hocam
7: şimdi konuştuk
6: o yüzden söylüyorum. Dakika 63, Osimhen yerde kaldı ve hakem penaltı verdi. Bana da bu penaltı biraz şey gibi geldi. Yani bir temas, çok hafif bir temas. Yani bu tip temaslar ceza sahası içerisinde çok oluyor hocam.
7: Hocam
6: ya.
7: Bak Türkiye'de Fenerbahçe'de neydi, Beşiktaş'tan gelen bozu ismini unuttum bir anda.
6: Osterwald'ı mı diyorsun? Kimi diyorsun? Kimi diyorsun? Geçen ne?
7: Türkiye. Geçen sene Beşiktaş'tan transferi Fenerbahçe'nin Türk oyuncu. Forvet. Fenerbahçe'nin
6: Cenk Tosun diyorsun. Cenk Tosun mu diyorsun?
7: Cenk Tosun, evet. Hı-hı. Cenk Tosun'un bir müdahalesine buna benzeyen bir penaltı verildi. Onu söyleyeyim. Hı-hı. Hem de VAR müdahalesiyle verildi. Onu da söyleyeyim. Ama benim kriterime göre bu penaltı değil. Bak. Çünkü niye? Benim kriterim UEFA kriteri. UEFA diyor ki hafif temaslar, slide kontakları penaltı olarak cezalandırmayın. Tamam, şimdi Osimhen topa öncelik sağlamış ama Osimhen'in ayağına yapılan müdahale o kadar böyle hafif bir temas ki Osimhen o ayağını da yere çok net bir şekilde basmış, devam edebilecekken kendisini bırak. Ha, bana göre bu pozisyon, UEFA kriterlerine göre bu pozisyondan penaltı olmaz. Ama Türkiye'de buna benzeyen örnek var. Cenk Tosun'un pozisyonu var. Geçen sene oldu. O saatte orada ya da bu geçen sene oldu ya tabii. Yalnız bu sezonun başında mı geçen sene mi diye
6: geçen bir yerde karıştı.
7: Geçen sezondu.
6: Aynen. Geçen sezonda
7: orada VAR müdahalesi oldu. Şimdi sizin kriteriniz olduğu için de ben burada hakemi yerden yere vurmuyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bu kadar basit temasları bence kamuoyu olarak biz istememeliyiz. Demeliyiz ki ya siz oyunu bozuyorsunuz, oyunu çirkinleştiriyorsunuz. Ya şu hafif temaslardan penaltı falan vermeyin demesi lazım kamuoyunun. Ben de o kamuoyunun işte içinde olduğumu kendimi bu şekilde beyan edeyim. Ben buna penaltı olarak kabul etmiyorum. Ama hakem verdiği zaman da ya niye verdi diye eleştirmiyorum. Çünkü Türkiye liglerinde buna benzeyen çok fazla penaltı verildi.
6: Osimhen'le ilgili çok fazla sorular geliyor. Hakemlerden kart görmediği yönünde.
7: O dakika 77'deki pozisyondur, onu soruyorlar.
6: Ya evet, yani onu deminden beri soruyorlar. Dakika 76. Lemina Soner mücadelesi var hocam, ne diyorsun?
7: Ya şimdi bu arka arkaya iki tane pozisyon.
6: Evet.
7: Lemina Soner mücadelesi oldu. Sonra Yunus'un bir pozisyonu oldu. Şimdi bu Lemina Soner mücadelesinde Lemina'nın yaptığı hareket, böyle önüne doğru atlayarak yaptığı hareket net bir şekilde sarı kart. Onu baştan söyleyeyim. Çok net bir sarı kart. Yani buna hakemin atlaması kabul edilemez. Yani bu kadar böyle çaprazı alacaksınız rakibi bacağınızın arasına. Hatta orada şunu söyleyeyim. Bir tık daha ileriye gitse, arkadan bileği çevirse kırmızı kart falan konuşulur. Ağzı çevirmiyor Allah'tan bileği. Makası alıp bırakıyor. Makası alıp bıraktığından dolayı sadece sarı kart olarak değerlendirilmesi gereken bir durum. Ama hakem bunu vermedi. Yani şundan hemen arkasından bir atak başlıyor. Bu hemen arkasından başlayan atakta da
6: Yunus'un atağı.
7: Top önündeki topu kalesine doğru. Evet. Defans oyuncusu topla oynuyor mu? Oynuyor ama defans oyuncusu topla oynadıktan sonra tackle yaptığı ayağını havaya kaldırıyor ki Yunus geçmesin, gitmesin topa doğru. Çünkü top kuvvetli veremedi. Kısa düşürdü topu. Kalecisine gitmesin diye araya ayak sokuyor. Bence Yunus'a yapılan da bariz gol şansı. Dışarıda bir serbest vuruş verilip bariz gol şansıyla oyuncunun ihraç edilmesi lazım. Ha, şunu diyebilirsiniz. Hocam bu Lemina'nın pozisyonu gitti bu oldu. Hayır. Lemina'nın pozisyonu gidip olmuyor. Topu Lemina'nın faulünden sonra top yine Antalya Sporlular'da kalıyor. Antalya Sporlular topu kazanıyor. Topu kazandıktan sonra kaybediyorlar. Galatasaraylılara kaybediyor. Onun için atak başlangıç fazı Lemina'nın yaptığı faul değil. Daha sonra atak başlangıç fazı. Onun için de o bariz gol şansı değerlendirilseydi dönüp Lemina'nın pozisyonuna gidemezlerdi. O yanlış olurdu. Çünkü atak başlangıç fazı orada değil. Bir sonraki dönemde başlıyor. Ama bu Bağır Yunus'a yapılan hareket bir faul ve Bağır o şansı yani kırmızı kartla ihraç edilmesi gerekiyordu Antalya Sporlu oyuncu.
6: Devam edelim. Osimhen'le ilgili çok sorular geliyor diyormuştum. Dakika 77. Osimhen ile Erdoğan sarı kart gördü. Ne diyorsun pozisyonla ilgili? Bir ya, de Osimhen'le ilgili haftalardır...
7: Bu pozisyonun bir de başı var. İlk yarıda bir pozisyon var. İlk yarıda da bir korner tartışmasında gitti. Kaleciyle bir dalaştı Osimhen. Bence orada hem kalecinin hem Osimhen'in sarı kart görmesi gerekiyor. Çünkü kaleci korner veriyor hakem. Kaleci topu atmıyor korner vurulması diye. Osimhen gidiyor kalecinin elinden topu almak istiyor. Kaleciye böyle el kol hareketleri yapıyor. Bir şey yapıyor. Ya siz maçın otoritesi hakemdir. Otorite boşluk kabul etmez. Siz hakem olarak otoritenizde boşluk bıraktığınız zaman işlerinden bir tane oyuncu çıkar böyle elini sizi orada madara eder. Çok net bir şekilde. Şimdi Osimhen orada onu yaptı. Siz Osimhen'e karşı gerekli sarı kartı gösteremediniz. Dakika 77'ye geldik. Bir sakatlık var. Sakatlıkta oyuncular yavaş davranıyor Osimhen'e göre. Ve Osimhen hakem konumuna girip bu oyuncunun daha hızlı şekilde oyun alanından çıkmasını, oradaki sağlıkçı, sağlık görevlisinin oyun alanından çıkması için gitti oyuncuya dokundu, sağlıkçıya dokundu, dışarıya attırdı vesaire. Ve dedi ki bir anda bu oyuncu işte Erdoğan'ın mesela sarı kart görmesini ben anlayamıyorum. Niye sarı kart? Osimhen istediği için sarı kart gördü. Onu da söyleyeyim. Osimhen sarı kart gösterdi. Osimhen döndü Erdoğan'ı gösterdi. Hakem döndü o kart gösterdi. Sanki çatışma varmış.
6: Bir şey maçında da Barış Alper de Ederson'u gösterdi. Ederson kart gördü. Hatırlıyor musun?
7: Ya ondan sonra Osimhen'in hocam bak en büyük sıkıntı burada sarı kartı varken Osimhen gidiyor. Bir de rakip kulübeye el kol hareketleri yok. Ya arkadaş artık Osimhen şunu diyor. At beni ya diyor. Son hafta diyor bitti diyor bak şampiyon da olduk diyor. Bizi at diyor herhalde ben bunu anlıyorum. Yani buradan bu çıkıyor. Çünkü orada o kulübelere de gidip tahrik ettiği anda Osimhen'in ikinci sarı kartı göre bir ihraç edilmesi lazım. Hadi ilk yarıdakini kaçırdın. Orayı uyarıyla geçtin diyelim. Ki bence orası sarı kart da hadi onu geçtik. Ya bu pozisyonun kendi içinde bile 77'nin kendi içinde bile Osimhen sarı kart gördükten sonra hala el kol hareketleri yapıyor. Yedek kulübesine şuraya buraya. Siz gidip yedek kulübesini tahrik edemezsiniz. Ama buradaki bütün suçlu hakem. Hakemler bu büyük futbolcular dediğimiz büyük takımlarda oynayan oyunculara böyle isimleri olan işte milyon dolarlarla transfer eden oyunculara karşı çok pasifler. Çok fazla onlarla bir şey alınmak istemiyorlar. Yani Osimhen'i attı işte biz şampiyon olamadık gibi bir şey yaşamak istemiyorlar benim anladığım kadarıyla. Şimdi zaten bu maçın hakeminin çok büyük hataları var. Niye? Mesela bir bariz gol şansı var işte biraz önce konuştuğumuz gibi. İşte bir Osimhen'in ihraç edilmemesi var. Şimdi siz bunları zamanında yapmadığınız zaman atamıyorsunuz. O zaman da sizin işte o bütün otoritenizi geliyor oyuncu orta gömüyor. Ya bu şöyle bunu mesela Yasin Kol'da da oldu Osimhen olayı hatırla. Beşiktaş Galatasaray derbisinde gitti yardımcı hakemin önünde rakibin gırtlağını sıktı. Rakip de ona kafayla vurmaya gibi bir teşebbüste bulundu. Bana göre ikisi ihraç edilmesi gerekiyordu. Orada sarı kartla geçiştirdi ya. Sonra öbür derbide de yaptı. Öbür şeyde de yaptı. Yani siz eğer hakemler olarak bir oyuncuya siz müsamaha göstermeye başlarsanız oyuncu da diyor ki nasıl olsa ben cezalandırılmıyorum. Cezalandırılmadığım için de ben bunları yapmaya devam ediyorum. Normalleştiriyor oyuncu. Buradaki suçlular hakemler. Kusura bakma.
6: Serdar hocam hiç Beşiktaşlı olmuyor. Hep Galatasaray ya da Fenerbahçe taraftarı diyor dinleyicimiz. Ne diyorsun hocam?
7: Beşiktaşlılar Beşiktaşlı yapsınlar. Ne diyeyim ben? Ben yapmıyorum ki bunu onlar yapıyorlar. Benim takımımı söyledim ben. Atletico Madrid.
6: Aygün abi evet Atletico Madrid olduğunu geçen hafta da söyledin. Aygün abi iyi günler. Ben Bursa'dan Fenerbahçeli Selçuk. Serdar hocama saygı ve sevgi ve saygılarımla maçın hakkı 5 dakika uzatma mıydı acaba demiş. Ne diyorsun?
7: Hangi maçtan bahsediyorum?
6: Fenerbahçe maçından bahsetti herhalde tahmin ediyorum. Veya şeyden bahsetti acaba Antalya maçından da olabilir.
7: Maçı yazmamış. İşte hangi maç? Hocam bak fal atacağız hangi maç?
6: Bilmiyorum.
7: İşte onun için yorum yapamıyorum. Ya maçın hakkı 5 dakika mıydı hangi maç?
6: West Ham gene aynı şeyi söylüyor. West Ham Arsenal maçını izliyordum. İkinci yarıda bir el pozisyonu vardı. Bizim ülkede olsa kesin penaltı orada nasıl oldu?
7: Doğru karar. Ama bak hocam onun güzel tarafını söylüyorum. Biz ekranda izlerken ekranı ikiye bölüyor bunların rejisi. Sol taraftaki ekranın solunda video yardımcı hakemlerin hangi pozisyonu incelediğini görüyorsunuz. Sağ tarafta da video yardımcı hakemlerin konuşmalarını görüyorsunuz. Yani kendi aralarında uzak okuyabiliyorsanız eğer orada ne dedikleri anlıyorsunuz. İngilizce sorsak biri anlıyor yani çok net bir şekilde. Yani böyle olması gerek.
6: Bitlisli Osman diyor ki Galatasaraylıyım ben diyor. Serdar abim doğru yorumlarından dolayı kutluyorum. Federasyon başkanı olmasını isterim
7: diyor. Hocam ben ölmeye niyetlenmedim ya. Yani kendimi kanser edip ölmeye niyetlenmedim.
6: Ha, sevgili Erdoğan göndermiş onu. Lütfü Arıboğan, unuttuk demin ismini de. Arıboğan'dı. Doğru şeyle ilgili.
7: Beni mi söylüyorsun? 2010.
6: Aynen, ona ilgili isim aklıma gelmedi bir anda. Lütfü Arıboğan'dı, doğru.
7: Genel sekreter Lütfü Arıboğan'dı, evet.
6: Aynen, aynen. Hocam, eklemek istediğim bir şey var mı? Zaten öğleden sonra beraberiz MK Haber TV'de saat 14-16 arası.
7: İyi yayınlar diliyorum sana. Herkese inşallah güzel bir hafta olur. Sağlıkla, sağlıklı.
6: Çok teşekkürler hocam yerimize bağlandığınız için.
7: Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun.
6: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda FIFA eski yardım FIFA eski hakem eğitmeni, eski Süper Lig hakemi sevgili Serdar Akçı hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
8: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
9: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
10: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacak vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
11: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
9: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
10: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
9: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
10: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
5: Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
12: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
5: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
12: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
5: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
13: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
14: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
15: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
16: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
17: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
18: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Radyo Spor. Reklam.
5: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
19: Kazancım Net, Sigortam Net.
20: Radyo Spor!
21: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
22: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
23: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Efendim herkese günaydınlar. Bugün 11 Mayıs ve haftanın başı pazartesi günü. Sevgili dinleyenler, son düzün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Dün 10 Mayıs idi ve ben yayında yoktum ama sevgili Ufuk Çakır yayındaydı. Dün anneler günüydü ki çok özel bir gün. Ben de annemi yaklaşık 4 sene önce kaybettim. Dolayısıyla bu vesileyle tüm annelerin anneler günü bir kez daha kutluyorum. Ebediyete intikal eden annelerin de yine anneler gününü kutluyorum sevgili dinleyenler. Evet, bugün Bursa ve Şanlıurfa yarışları bizleri bekliyor olacak. Bursa'da baktığımız zaman Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 10 koşuluk yarış programının 1.30'da yani saatler 13.30'da başladığını görüyorum ve bugün son derece karışık bir program bizleri bekliyor. Sonrasında Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa'da da sevgili Menderes Avşar az sonra hattımızda olacak. O da 8 koşulu yarış programının ilkinin 17.45'te başladığını sizlere söyleyebilirim. Evet, günün ilk koşusu Bursa'dan devam edeceğiz. Sevgili yönetmeme bakıyorum, Aykut Balcı hattımızda ve Aykut Balcı'yla devam edelim. Günaydın sevgili Aykut Balcı.
4: Günaydın Ufukcuğum. Yayınlar, herkese de bol şanslar diliyorum. Nasılsın?
3: Teşekkür ederim. Bugün son derece kalabalık bir program bizleri bekliyor olacak. Bursa'da zor da bir gün. Neler söylersin? İstersen ilk koşudan başlayalım.
4: Evet, 10 koşulu bir programla karşı karşıyayız. Biraz da fazla isimler koşuyor. Ama dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bakalım birinci koşuyla başlayayım istiyorsan Ufukcuğum.
3: Evet dinliyorum.
4: İlk yarışında direkt oynadığım bir isim vardı, Alamaç. O gün Samsunlu Bey dışarıdan gidip egale etmişti Alamaç'ı. Ama Alamaç o gün bence yeterli kondisyonda hazır değildi diye düşünüyorum. Çünkü nefes önünden etkilendiğini düşünüyorum. 1000 metre ve 800 metre galoplarında adeta uçuyor. Bugün Beyaz Bayrak aynı yarışı yapacaktır. Kesilmeyecektir. Bence kazanan taraf olacaktı. Bir numara Alamaç benim net bankom.
3: Evet, günün ilk koşusunda Bursa'da zor koşuda bir numaralı Alamaç bankosuyla başladı sevgili Aykut Balcı. Bir numaralı Alamaç günün birinci koşusunda Bursa'da banko. Geldik günün ikinci koşusuna. Maiden Mücadele 3 yaş arap atları piste çıkacaklar. 1200 metre kum pistte 11 isim deklareliydi ancak 3 isim koşudan çıktı. 6 numaralı Yürekşah, 7 numaralı Yürekli Adam ve 8 numaralı Dayana komiserler kurulu kararıyla koşudan çıktı. Neler söylersin ikinci koşusunda?
4: Evet ya, ilk defa Bursa pistinde start alacak olsa da, kum pistte de ilk defa start alacak olsa da idmanlarında çok sağlıklı gördüm. Bir numara Erbaşkan benim net favorim. İlk yarışında bence adapte sorunu yaşadığına inandığım Pamir Alp var ki devamlı Nurettin Şen idaresinde çalıştırılıyor. Bugün artan tecrübesiyle iddialı olacak diye düşünüyorum. Tabii ki Ergüneş, iki numara Ergüneş, inatçı bir yapısı var. Ben muhakkak yazacağım kuponlarımı. Bir de idmanlı görüntüsünü çok beğendim. 5 numara Sert'i ilk defa koşacak olsa da ben sıralamam 1-4-2-5.
3: Evet, günün ikinci koşusu Maiden Mücadele'de sevgili Aykut Balcı der ki 1 numaralı Erbaşkan, 4 numaralı Pamir Alp, 2 numaralı Ergüneş ve 5 numaralı Sertu. Bu 4 isimi ayrımsız olarak önerdi. Günün ikinci koşusunda Bursa'da tekrar ediyorum sıralaması 1, 4, 2 ve 5 şeklinde. Geldik günün üçüncü koşusuna. Handikap 15 mücadele 1900 metrede start alacak kum pistte ve 5 isim bu koşuda piste çıkacak. 2 numaralı Sigeme ve 3 numaralı Desesperados koşuya ikili olarak katılıyorlar. Koşunda favori isimleri. 5 isim var dediğim gibi. Neler söylersin Aykut 3. koşuda?
4: Evet, İstanbul pistinde hazırlanıyor Ufuk. Son Kocaeli yarışında çıkıp kazanmasını bildi önde başkalarak. 1 numara Red Dillino finale. 849 son 424 gibi olması daha iyi duruma geldiğini gösteriyor. Bence önde boş kalacaktır. Bir Beyaz Bayrak aynı yarışı bekliyorum. Ben net bank olarak 1 numara Red Dillino finaleyi banko önereceğim.
3: Evet, günün 3. koşusunda 1 numaralı Retlineo finale. Günün 3. koşusunda 1 numaralı Retlineo finale. ikinci bankosu sevgili Aykut'un üçüncü koşudan geldi. Dediğim gibi bir numaralı Retiliano Finale'ye son koşusunda kazanmıştı. Bugün de gidişatla yeni olduğunu söyledi Aykut ve kazanmasını bekliyor. Bir numaralı Retiliano Finale banko. Dördüncü koşuya geldik. Yedili Plase ve Yedili Ganya'nın başlangıç ayağını oluşturuyor bu koşu. Yine bir maiden mücadele ki bugün biliyorsunuz zaten 10 koşu olmasının sebebi maidenların bölünmüş olması. 7 numaralı Yalnız Aşık koşudan çıkmış. Neler söylersin bu koşuda?
4: Evet, İstanbul'da bir metre galibinde ilgimi çekti. 1 numaralı Amca ilk yarışında da baktım fazla sıkıştırılmadı. Ayrıyetten bir dil bağ takısı eklenmiş. Ben 1 numara Amca benim net favorim. Bu sefer 8 numara Efrani. 8 numara Efrani son yarışı değil, bir önceki yarışında uçarak gelmişti abi. Kapalı gözlük takısıyla abisi var. Ben 1-8 ayrımsız yazacağım bu yarışı.
3: Evet, günün dördüncü koşusunda 1 numaralı Amca bir defa start almıştı bu isim. Yedincilik ayrılmıştı koşudan. Ve 8 numaralı Efrani, o da iki defa start almış. İkincilik ve yedincilik vardı. Kağıtları gerçekten de güzel isimler. 1 numaralı Amca ve 8 numaralı Efrani yazarsak yeterli dedi sevgili Aykut Balcı. Bursa'da dördüncü koşuda. Beşinci koşuya geldik. Handikap 16 mücadele. 4 yukarı Arap Atları 2200 metre çim pistte sahne alacaklar. Toplamda 13 isim var bu koşuda. Ve aynı zamanda ikinci altı digan yanında başlangıç ayağını oluşturuyor Aykut bu koşu. Neler söylersin bu çim yarışta?
4: Evet. Normalde bir isim var burada, 3 numara Dilara Sultanım. Yani son yarışında uçarak geldi ama eski günlerinden uzak bir isim. Normalde çok kalite bir isim. Uzun mesafeli yarışta sonlarda çok etkili gelecektir. Ben riski sevenlere, ufak oynayanlara bunu alternatif bank olarak vereceğim. Eğer favorimiz eksik koşarsa gerçekten yarış karışır. Formunu beğendiğim, son yarışlarına istinaden daha uygun grupta koşan bir 8 numara Tercana. Çok gerilerde takip etmesi de düzlükte rakibini avlayabilir diye düşünüyorum. Kumpis performansı daha öne çıkan olsa da ama iki defa çim pistte boy gösteren bir çim pistte ikinci olduğunu hatırlıyorum Semendinoğlu. 10 numara Semendinoğlu muhakkak kuponlarda sonlarda kuvvetli gelecektir. Ben devamlı söylüyordum Kestenoğlu 35 lira ganyan varken de Kestenoğlu diyordum. Formunu buldu, bir 4-3 yaptı, muhakkak kuponlarda bulunmalı. Sürprizde 9 numara Oğul Fatih, 4 numara 2 Gayi, 2 numara Sufle ve Bağını Çiçek olacak. Zorlu bir koşu. Ya Dilara Sultanım tek ya da çok at. Yani benim sıralamam 3 alternatif bankom, rakip yazmak isteyenler 8, 10, 12, 9, 4, 2 ve 11.
3: Evet, zor bir koşu. Zor koşuda 3 numaralı Dilara Sultan gelirse bunu kolaylayabiliriz. 3 numaralı Dilara Sultan alternatif bankosu sevgili Aykut'un. Ama dedik ya zor koşu, eğer Dilara Sultan gelmezse ki onu tek tuttuğunu söylemiştik. 8 numaralı Tercan Han, 10 numaralı Semendinoğlu, 12 numaralı Kestenoğlu, 9 numaralı Oğul Fatih, 4 numaralı 2 Gayi, 2 numaralı Sufle ve 11 numaralı Bağını Çiçek muhakkak değerlendirmesi gereken isimler dedi. 3 alternatif tek rakip 8, 10, 12, 9, 4, 2 ve 11. Geldik günün 6. koşusuna. Şartlı 4 mücadele. 4 yaş Arap Atları 1700 metre çim pistte start alacaklar. 18 isim start alıyor bu koşuda. Neler söylersin?
4: Evet, son yarışında bir kazanan bir kopuk tutma var. Bence çim pisti daha etkili olacaktı. O zaman bol kadar bende tek kopuk tutma içeriden gelip etkili sprintiyle kazanmayı bilmişti. Bence çim performansı daha iyi. Ben 9 numarayı formuyla net favori vereceğim. Bu gruptan bence fazla bir isim var. 7 numara Demre'nin kızı sonlarda çok kuvvetli gelecektir. Muhakkak kuponlarıma yazacağım. Son yarışını asla almadığım inat yapısıyla rastan 2 numara ben 9-7-2 geçeceğim abi. Tuttuğunuz isimler varsa yazın diye düşünüyorum.
3: Evet, günün 6. koşusunda da 9 numaralı Kopuk Uçurtma, 7 numaralı Demre'nin kızı ve 2 numaralı Raskan bu koşuya yeterli dedi. 9-7-2 6. koşuda sevgili Aykut Balcı'nın sıralaması. 7. koşuya geldik Aykut. 6 isim start alacak ve bence Şampiyonlar Ligi mücadelesi gibi bir koşu olacak. Katı zamanı Sadık Anlıoğlu, Dündarzade, Taşan. Çok heyecanlı da bir koşu. Neler söylersin burada?
4: Abi heyecana gerek yok ya.
3: Şampiyon belli, ikinci mi diyorsun?
4: Yani şöyle, 65 kiloyken bile kazanan bir katıl zamanı var uzun mesafede. Ben şimdi Ankara'da hazırlanıyor, burada da uçuyor idmanlarında. Çok sağlıklı. Bir aksilik olmazsa yani Deniz Efe Faci Allah göstermesin de yani hani şeyinden demiyorum, katıl zamanı net kazanır abi.
3: Anladım. Evet, 2 numaralı katı zamanı net kazanır dedi. Pist ve mesafe lehine olduğunu söylüyor. 2100 metre kum pist. Bu tür atlarda genelde tabii ki yani kazanma oranı, olasılığı oldukça yüksek ama biliyorsun ya hani mesafe uzadıkça bu tür isimler sıkıntı yaşayabiliyorlar ama dediğin gibi katı zamanı çok başka bir seviye. Hep Sadık Ağanoğlu mesela ilk yarışlarına çıktığında acaba mı demişlerdi. Çünkü şu anda katı zamanı yenilmez armada görünümünde Türkiye'de. Hep merak edilen bir isim olduğunu söylemiştim Sadık Ağanoğlu'nun bunun için ama tabii ki performans olarak şu an için ona yakın değil. Gözlüğümüz kadarıyla. Evet, 2 numaralı katı zamanı banko dedi sevgili Aykut Balcı. 7. koşuda 2 numaralı katı zamanı banko. Geldik 8. koşuya. Selami Kavçin koşusu, kupalı mücadele. 3 yaş İngilizler 1400 metrede start alacaklar ve 7 isim var. Neler söylersin?
4: Bir yarışın gidişatına baktığımız zaman yarış oldukça süratli gidecek. Bence sonradan gelecek isimler daha şanslı olacak gözüküyor. Ben kaçan atların arkasında konumlanacak olan Ankara'da hazırlanan bir numara Line Tomo benim net favorim. Süratli yarışta gidecek. Yarışta tabii ki 4 numara Legendary Majesty muhakkak yazılmalı. Son işini çok beğendim. 5 numara Drakari yeterli olacaktır. 1-4-5 benim sıralamama.
3: Evet, günün 8. koşusunda 1 numaralı Leon Tomo, 4 numaralı Legendary Majesty ve 5 numaralı Drakari. Bu koşuda, 8. koşuda sıralaması sevgili Aykut'un 1, 4 ve 5. Geldik günün 9. koşusuna. Kısa vade altı mücadele 2200 metre çim pisti.
4: Evet, yani Teddy Boy. Geçen uzun aradan sonra çıktı. Uzun mesafeli yarışı mükemmel bir şekilde kazanmasını bildi. O yarıştan sonra yaptığı idmanlarına baktım. Hani bir sıkıntı falan var mı diye. Daha iyi durumda olduğunu gördüm. Sonlarda çok kuvvetli gelecektir. Benim net bankom 4 numara Silibor.
3: Evet, günün 9. koşusunda bir banko daha geldi sevgili Aykut'tan. 4 numaralı Seliboy o isim koşmuş oldu. Son yarışını kazanmıştı. Bugün de kazanır dedi. 4 numaralı Seliboy banko. Son koşuya geldik Aykut. Şart 5 mücadele dişi 3 yukarı İngilizler 1700 metre çim pisti.
4: Evet, yani Seliboy'un arkasından gelmişti herhalde Marion, öyle hatırlıyorum ben. 11 numara Marion inanılmaz bir sprint atmıştı. Yani bence bugün 11 numara Marion çok şanslı. Ara sonrası bir yarış gören 7 numara Servoiro. Son yarışını kazanan, önlerde gitmeyi seven bir Muğlalı Vargas 2 numara. Ben de yeterli kondisyona ulaştığına inandım. Ki Levon Elbe 5 numara. Bir de son olarak ara sonrası yarış gören kalite isim Caladino 9 numara yeterli olacaktır. 11-7-2-5-9 benim sıralamam olacak.
3: Evet, günün kapanış ayağında sevgili Aykut Balcı 11 numaralı Marion, 7 numaralı Serveiron, 2 numaralı Muğlalı Vargas, 5 numaralı Kilibom Elbe ve 9 numaralı Caledonia dedi. Günün kapanış ayağında Bursa'da rakamsal sıralamayı tekrar edeyim. 11, 7, 2, 5 ve 9. Çok teşekkür ederiz Aykut. Değerli vaktini bizler için ayırdın. Şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Dün dediğim gibi konuşamadık. Annelerin anneler günü kutlu olsun. Hem eşinin hem annenin bu vesileyle.
4: Ben çok teşekkür ederim. Evet, bütün annelerimiz derler ya cennet annenin ayaklarının altındadır. Bu dünyada olan olmayan herkesin anneler günü kutlu olsun diyorum. Tabii ki çok özel bir gündü. O güne değil aslında, her gün bizim için anneler değerlidir. Ne diyeyim abi, diyecek bir şey yok. Anne dediğimiz zaman susup kalıyoruz yani.
3: Evet, haklısın. Allah başımızın eksik etmesin.
4: Amin amin. Görüşmek üzere. Bugün yayınlar diliyorum. Kendine iyi bak.
3: Evet sevgili dinleyenler, Aykut Balcı hattımızdaydı. Kendisi sağ olsun Bursa'yı siz değerli dinleyicilerimiz için yorumladı. Eğer radyoları yeni açtıysanız ve tahminleri kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem şu. Hala Son Düzlük'e abone olmadıysanız, üye olmadıysanız aplikasyonlardan Son Düzlük uygulamasını indirip ya da Son Düzlük .com adresine girip oraya da üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol etme fırsatına sahip olacaksınız. Yine Son Düzlüğün kampanyalarından faydalanıyor olacaksınız sevgili dinleyenler. Yeni aboneye 2500 TL'ye varan hediye fırsatından yararlanacaksınız. Yine oynamış olduğunuz altılar 5'te kalsa bile 500 TL iade olarak hesabınıza geçecek. Sevgili dinleyenler, az sonra sevgili Menderes Avşar hattımızda olacak ve kendisinden Şanlıurfa yorumlarını alacağız. Menderes Avşar hattımıza bağlandığında, hazır olduğunda. Sevgili dinleyenler, dolayısıyla baktık bugün Bursa'da sevgili Aykut Balcı bombalar söyledi, bazı tekler söyledi ve vermiş olduğu bankolardan da bugün için toplamda 4 isim vardı. Aslında bunlar bakıyorum, evet bunlar kombine bahislerde de son derece fayda getirecek isimler. Yani sevgili dinleyenler, çok tekrar ediyorum ben, birinci koşuda söylemiş olduğu bankosu bir numaralı isimdi. Kimdi o, hemen söylüyorum. Alamaç. Sonrasında üçüncü koşuda bir numaralı Retiliano finale. Baktığımız zaman gene altıncı koşuda bir bankosu vardı sevgili. Özür dilerim, 7. 8 1 2 3 6 7 8. koşuda bankosu vardı. Katı zamanı 7. koşuda. Son koşu 9. koşuda da gene vermiş olduğu bankosu Seliboy'du sevgili Aykut Balcı'nın. Evet, Şanlıurfa'da henüz bir bağlantı gerçekleştiremedik. Ben Şanlıurfa tahminlerini tekrar buradan kontrol ederek sizlerle paylaşayım sevgili dinleyenler. Şimdi bekliyorduk. Evet. Menderes, sevgili yönetmenim, tekrar bağlanmak için hazır olduğuna dair bir mesaj var. Kontrol ederseniz. Hattımızda mı? Evet Menderes, günaydın.
5: Günaydın Arufuk Bey.
3: Bir aksilik yaşadık anladığım kadarıyla.
5: Kusura bakmayın, evet telefonum çekmiyordu, ondan dolayı hemen aşağı inmek zorunda kaldım.
3: Evet, geldik Şanlıurfa'ya. Bugün Şanlıurfa'da 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Günün ilk koşusuyla maiden mücadeleyle başlayacak. İstersen başlayalım. Günün ilk koşusunda neler söylersin?
5: Tabii ki. Tabii yarışı şeye başlamadan önce, bugün Urfa'da çok güzel bir hava ve kuru bir pist var. Ben birinci koşta maiden'da tabii ki bir numara çok ön planda tutuyordum. Ki 3 numara bir aksiliği eğer olmasa benim için bugün çok çok ön planlarda koşmasını bekliyorum. İkinci sırada tabii ki bir numaralı Çakır Furkan. Sonrasında 8 numaralı May Şeker'in. Onun ardından 2 numaralı Egiltay. Sonrasında 4 numaralı King İzzet olmak üzere toplamda 5 at olarak öneriyorum.
3: Evet, bu koşuda 3 numaralı isim 3-1-8-2-4 sıralaması var Menderes'in. Kim onlar? Hemen söyleyeyim. 3 numaralı İvar, 1 numaralı Çakır Furkan, 8 numaralı May Şekerim, 2 numaralı Egality ve 4 numaralı King İzzet. Bu 4 ismi ön planda sundu sevgili dinleyenler. Tekrar ediyorum, 3-1-8 ve 4 günün birinci koşusunda 3-1-8-2-4 sıralamasını ön planda tuttu Urfa'da. Geldik günün ikinci koşusuna. Baktığımız zaman handikap 15 mücadele, neler söylersin?
5: Tabii ki böyle söyleyeyim. Bu bir numaralı Berat Kan son yarışı çok çok iyi bir yarış sergiledi. Bugün için ufak bütçelerini tek olarak öneriyorum. Yanı sıra belki değişik yarışı yapabilir anlamında 3 numaralı rotacı da geniş kurgularında yanında bulunmalarını tavsiye ederim.
3: Evet, günün ikinci koşusunda baktığımız zaman 1 numaralı Berat Kağan ve 3 numaralı Rotacı dedi. Bu iki ismi ön planda tuttuğunu söyledi sevgili Menderes. 1 ve 3 sıralaması ön planda Şanlıurfa'da günün ikinci koşusunda. Geldik üçüncü koşuya. Handikap 16 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 1900 metre kum pisti.
5: Bugün için ufak bütçeler, biraz kuponlarım ufak olabilir ama gerçekten tahmin ettim. Eğer bir aksilik olmasa kazanacak safkanlarım tabii ki var ön planlarda da. Burada da ufak bütçelerde tabii ki 7 numaralı Asabi pilotu, eski pilotu diyelim. Zaten 2'de 2 yapmıştı. İshak Yavuz idaresiyle ufak bütçelerde tek yazabilirler. Rakip arayanlar 8 numaralı Fast Photon. Sonrasında 3 numaralı Brumes. Onun ardından 1 numaralı Papalza. Ondan sonra 2 numaralı Brit Brest, en son olarak da 6 numaralı Super Happy çıktığı gibi değişik bir yarışını bekliyorum. Toplamda 6 at olarak öneriyorum.
3: Evet, 3. koşuda 7 numaralı Asabi, Alternatif Banco ama daha geniş kurgular, 8 numaralı Fast Photon, 3 numaralı Bromance, 1 numaralı Polponez, 2 numaralı British Breeze, 6 numaralı Super Happy. 7 alternatif tek sıralamada 8, 3, 1, 2 ve 6 üçüncü koşuda sıralaması. Geldik günün dördüncü koşusuna. 4 şart mücadele, 4 yaş şaraplar. Neler söylersin?
5: Burada da 4 yaş şaraplar safkanlar. İlk planda önerdim at biraz geri planlarda çıkmış ama bana göre bu safkanlardan çok iyi bir safkan, yani eksik bir yanı yok. 3 numaralı Sultan Aslı'ya bugün çok ön planlarda tutuyorum. Rakip hanesinde 1 numaralı Berat Kız, sonrasında 4 numaralı Yenal, onun ardından 7 numaralı Menderes Kızı, sonrasında 11 numaralı Çeşmebaşı, en son olarak da 5 numaralı Yerdeniz olmak üzere geniş kurgularda yine 6 at olarak öneriyorum.
3: Evet, 4. koşuda 3 numaralı Sultan Asiye, 1 numaralı Berat Kız, 4 numaralı Yenal, 7 numaralı Menderes Kızı, 11 numaralı Çeşmebaşı ve 5 numaralı Yerdeniz sıralaması ön gördü sevgili Menderes. 3, 1, 4, 7, 11 ve 5. Evet, 5. koşuya geldik. Şartlı 3 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 2100 metre kompist.
5: Burada da her ne kadar kilosu da ağır da olsa bu safkanlardan çok iyi bir safkan olduğunu düşünüyorum. Bugün startla beraber liderliği alacak. O şekilde potayı süzülerek geçtiğini bekledim. 1 numaralı Appleban bugün için net bankom.
3: Evet, 5. koşuda 1 numaralı Approve One Net Bankom dedi. 54 günlük aradan sonra tekrar piste çıkacak. Bu isim %27'lik oynanma oranına sahip. 63,5 kilo sikletiyle Ferit yardımcıyla start alacak. 1 numaralı Approve One Banko dedi günün 5. koşusunda. Geldik günün 6. koşusuna. Handikap 16 mücadele, 4 yaş şaraplar, 1700 metre.
5: Burada da değişen jockey, bir tık ön planlarda yine tuttuğum 2 numaralı Yetim Amca bugün çok iyi bir yarış sergileceğini bekliyorum. Yanı sıra rakibi olarak 4 numaralı Dürütay, onun ardından 6 numaralı Koca Sabri, en son olarak da suratlı bir safkan 1 numaralı Es Sancar olmak üzere toplamda 4 at olarak öneriyorum.
3: Evet, 6. koşuda 4 isim ön planda gördüğünü söyledi sevgili Menderes. Kim o isimler? 2 numaralı Yetim Amca, 4 numaralı Börütay, 6 numaralı Koca Sabri ve 1 numaralı Es Sancar. 6. koşuda sıralama 2, 4, 6 ve 1. 7. koşuya geldik. Maiden mücadele, 2 yaş İngilizler, 1000 metre kumpist.
5: Burada ise Maiden'de tabii son yarışını çok iyi bir yarış sergiledi. 2 numaralı son cesi. Bugün ön planlarda tuttuğum safkanlardan birisi. Yanı sıra rakibi galibini çok beğendim. Safkanlardan birisini söyleyeceğim. Bu da 4 numaralı Nizamettin Demir'in bindiği 4 numaralı safkan. Ondan sonra Yunus Selikbaş'ın bindiği 6 numaralı safkanı ön planda, özür dileyerek söylüyorum, pardon. 4 numaralı Nizamettin Demir'in bindiği safkan. Ondan sonra 10 numara Ferdi Yardımcı'nın bindiği idaresiyle. Onun ardından 7 numaralı Mehmet Emin Doğan'ın bindiği safkan. Ama 4 numara galibi çok çok beğendiğim bir safkanlardan birisiydi. Ondan dolayı yani ilk yarışı olmasına rağmen yine ikinci tuttuğum safkanlardan birisi.
3: Evet, günün 7. koşusunda 2 numaralı Son Jesse, 4 numaralı All The Stars, 10 numaralı Prenses Fehime ve 7 numaralı Irritable Girl. Bu 4 ismi ön planda tuttuğunu belirtti. 2, 4, 10 ve 7. 7. koşuda sıralaması 2, 4, 10 ve 7. Geldik kapanışa. Kapanış koşusuna Şanlıurfa'da son koşu saatler 21.30 gösterdiğinde start alacak. 4 şart mücadele, 4 yukarı Araplar, neler aktarırsın?
5: Burada da toplamda 5 safkan önereceğim. Ekürle beraber 6 oluyor. Tabii ki bunlar 4 numaralı Muş Fırtınası. Sonrasında 5 numaralı Dumrul. Onun ardından 9 numaralı küçük Boztepe Bey'i. Sonrasında 1 numaralı Akolan. En son olarak da tabii ki 15 numaralı Oğlum Benim.
3: Evet, günün son koşusunda 4 numaralı Muş Fırtınası, 5 numaralı Dumrul, 9 numaralı Küçük Boztepe, 1 numaralı Akolhan ve 13 numaralı İlkayoğlu. Günün son koşusunda sıralama 4, 5, 9, 1 ve 13 Şanlıurfa'da. Teşekkür ederiz Menderes.
5: Ben teşekkür ederim Ufuk Bey. İyi yayınlar. Bizi dinleyenlere selamlar, saygılar.
3: Evet sevgili dinleyenler, Şanlıurfa'dan bildirdi sevgili Menderes Avşar. Günün son koşusunda da sıralamasını tekrar edeyim. 4, 5, 9, 1 ve 13 şeklindeydi. Bugün için Şanlıurfa'da sevgili dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın günlerden salı ve yarının yarışlarını sizler için konuklarımla değerlendiriyor olacağım. Mikrofonların başında sizlere sesleniyor olacağım. Bizlere vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
0: Reklam.
6: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
2: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
3: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
6: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
7: Haftan olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
8: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacak vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
9: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
7: Çok hücumcuyla oynuyorsun.
8: Çok hücumcu. Tavlarında baskı
7: rakibin
8: yapıyorsun.
7: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine

0: gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte, büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
1: Baskılı oynadılar, hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar işte. Aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
2: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
4: Bay Güni Dabayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı programımıza. Hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde, yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu belli oldu. Galatasaray üst üste 4. kez şampiyon oldu. Bilindiği üzere Galatasaray cumartesi günü sahasında Antalya Spor'u konuk etti. İlk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 4-2'lik skorla kazandı ve bitime bir hafta kala mutlu sona ulaştı. Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Daha önce 1. Lig'de ilk 2 sıradaki takım belli olmuştu. Erzurumspor ve Ahmetspor Süper Lig'e yükselmişti. Playoff'ta heyecan devam ediyor. Playoff'larda yarı final... Evet, yarı final heyecanları yaşanacak. Bilindiği üzere ilk turlar oynanmıştı. İlk turda önemli takımlar vardı. Bodrum FK sahasında Pendik Spor'u ağırlamıştı. Bodrum FK Pendik Spor engelini aşmış ve adını yarı finale yazdırmıştı. Çorum FK ise sahasında Ankara Keçiören Gücü'nü mağlup etmişti. Bugün saat 20'de Bodrum FK sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. İlk maçlar tek maç usulü oynanmıştı. İlk maçlar sevgili dinleyenler Bodrum ve Çorum'da oynanmıştı. Yani Bodrum FK ve Çorum FK'nın bir önceki turda oynamış olduğu maçlar sahalarında oynanmıştı. Sebebi ise Bodrum FK'nın Pendik Spor'a göre, Çorum FK'nın da Ankara Keçiören Gücü'ne göre puan tablosundaki konumuydu. Konumdan dolayı bu takımlar ev sahibi olmuştu sevgili dinleyenler. Bugün Bodrum FK saat 20'de Çorum FK'yı ağırlıyor. Mücadele bugün saat 20'de Bodrum'da oynanacak. İlk maç Bodrum'da, ikinci maçta Çorum'da oynanacak. Deplasmanda atılan golün avantajı yok. Zaten bu kural yeni bir kural değil. Zaman zaman sorular geldiği için tekrardan hatırlatıyorum. İkinci maç Çorum'da oynanacak. Bodrum FK, Çorum FK maçının kazananı bir üst tura yükselecek sevgili dinleyenler. Bir üst turda da, yani finalde de rakibi Esenler Erokspor olacak. Dün çok önemli maçlar vardı sevgili dinleyenler. Özellikle de atletikleri ilgilendiren bir karşılaşma vardı. Elazığ Spor Bursa'da Muğla Spor'la karşılaştı. Elazığ Spor, Muğla Spor 2. Lig'de playoff final maçında karşılaştı. Ben de karşılaşmayı yerinde takip ettim. Bursa'daydım dün. Bursa'ya gitmiştim karşılaşmaya. Elazığ Spor, Muğla Spor maçına. Gerçekten güzel bir karşılaşmaydı. Tribünler muazzamdı. Elazığ Sporlu futbol severler, Elazığ Sporlu taraftarlar, Muğla Sporlu taraftarlar Bursa Atatürk Spor Kompleksi'ne akın etmişti. Özellikle de Elazığ Spor taraftarının sayısı bir hayli fazlaydı. Elazığ Spor tribünlerinin bir adım önde olduğunu söyleyelim. Karşılaşmanın ilk 90 dakikası 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Uzatma dakikalarına gidildi. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı. Muğla Spor seri penaltı atışlarında Elazığ Spor'u mağlup etti. Tek farklı mağlup etti ve adını 1. Lig'e yazdırdı. Muğla Spor 1. Lig'e yükseldi. Karşılaşmayla ilgili birçok soru vardı. Dün paylaşımlar yaptıktan sonra da hem dinleyenlerimiz hem de takip edenler sormuşlar. Elazığ Spor'un özellikle de ilk 90 dakika itibariyle daha iyi oynadığını düşünüyorum. Elazığ Spor'un net pozisyonları vardı. Hatta Elazığ Spor ilk yarıda skoru 2-0, 3-0 rahatlıkla yapabilirdi. Fakat bu tarz maçlarda gol atamayınca rakibinize karşı, golü bulamayınca Muğla Spor geçiş hücumu oynadığı için Muğla Spor adına golü bulamadığınız zaman, Elazığ Spor golü bulamadığında Muğla Spor adına bir avantaj oluyor. Bunun da bence avantajını sürdürdü Muğla Spor. 90 dakika eşitlikle sonuçlandı. 120 dakika sonucunda eşitlik bozulmadı. Penaltı atışlarına gitti. Muğla Spor'a hayırlı olsun diyelim. Elazığ Spor geçtiğimiz sezon bilindiği üzere Van Spor'a kaybetmişti. Bu yıl da finalde kaybetti. Futbol şehri, özellikle de Elazığ Spor'da teknik direktör Erkan Sözer'e geldikten sonra bir değişim yaşandı. Erkan Sözer'e yönetiminde ligde kontrol ettiğimde sadece 2 beraberlik aldılar. 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlikleri var. Ardından playoff'ta yarı final maçında Adana FK'yı hem iç sahada hem de dış sahada mağlup ettiler. Dün de rakipleri Muğla Spor'du. Muğla Spor'a penaltı atışlarında elendiler. Erkan Sözer yönetiminde iyi işlere imza attığını söyleyelim Elazığ Spor takımının. Erkan Hoca da zaman zaman yayınımızda konuklarımız arasında yer alıyor. Erkan Hoca'nın da kariyer sezonu diyebilirim. Gençler Birliği'nden sonra Gençler Birliği'nde de seri galibiyetler elde etmişti. Elazığ Spor'da da aynı şekilde çizgisini devam ettiriyor. Zor bir süreç Elazığ Spor için. Çünkü bu işe başlamadan önce birçok kez bir taraftar olarak Adana Demirspor'un maçlarını takip ederdim. Playoff'larda çok sıklıkla kaybeden bir takımdı. 5 ya da 6 kez playoff finalinde kaybetti. Onun bir mental çöküntüsü oluyor. Hatta dün maçtan sonra arkadaşlarımla konuştuğumda da şunu söylemiştim. Elazığ Spor için, taraftarı için şu anda Bursa'dan Elazığ'a kadar yol bitmez demiştim. Gerçekten öyle oluyor. Fakat futbol bu. Futbolda dün yok bugün var. Yeni umutlar başlıyor. Tekrardan yeni umutlar başlıyor ve tekrardan hazırlanıyorsunuz. Yeni sezon, yeni umutlar. Yeni sezonda da Elazığ Spor'a başarılar dileyelim. Dünkü karşılaşmada özellikle de atmosferi çok beğendim. Muğla Spor'da tebrik ediyorum. Muğla Spor'da Mustafa Hoca yönetiminde, Mustafa Sarıgül yönetiminde Mustafa Hoca bilindiği üzere görevi Besim Durmuş'tan devraldı. Mustafa Hoca yönetiminde 1. lige yükseldi. Mustafa Hoca geçen yılda Sarıyer'i 2. ligden 1. lige taşımıştı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Sarıyer'i de 2. ligden 1. lige taşımıştı. Dünkü karşılaşmada tribünler muazzamdı. Mücadele gücü yüksek bir futbol anlayışının olduğundan da söz etmek anlamsız olmaz. İkinci ligde ve üçüncü ligde teknik kapasiteden ziyade mücadele gücü yüksek bir lig. Mardin Spor 1. lige yükseldi. Mardin Spor da cumartesi günü Diyarbakır'da oynanan maçta Muş Spor'u mağlup etti ve adını 1. lige yazdırdı sevgili dinleyenler. Şimdi kısa bir aramız olacak. Aranın ardından hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Kısa bir ara.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
5: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak olacak. Arda Bey ile birlikte Gençler Birliği'ni konuşacağız. Hattımızda şu anda konuğumuz Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak. Arda Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
7: Hoş bulduk. Teşekkürler Salim Bey. Nasılsınız?
0: İyi yayınlar. Güzel deyiz. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. Çok önemli ve kritik bir galibiyet. 2-0 geriye düştüğünüz karşılaşmada 3-2'lik skorla sonuçlandı. Gençler Birliği Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve umutlar son haftaya taşındı. Son hafta son takım belli olacak. Bunun da altını çizelim. Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor lige veda etti. Karşılaşma özelinde neler söylersiniz Sayın Başkan? 2-0 geriye düştünüz, 3-2 kazandınız.
7: Ya şöyle söyleyeyim, biz takım olarak çok konsantreydik o maça. Hani oyunun başında çok basit iki hatadan iki gol yiyince böyle bir demoralize olur gibi olduk ama fark ettiniz mi bilmiyorum. Oyuncular kendi arasında mini bir toplantı yaptı sahanın içinde Santra'dan önce 2-0'dan sonra. Evet. Orada yani gerekli karakterleri koyacaklarını bence kendi aralarında da konuştular, şey yaptılar. Zaten iyi bir takımız, şeyiz, bu konuda hiçbir şeyimiz yok. Ama dediğim gibi şanssız ki böyle bir hani o aşırı konsantrasyon bana göre verdiği bir şeyle iki gol yedik. Ama ondan sonra da takım kendi arasında bu işi düzelteceğinin kararını verdi. Ondan sonra gerçekten iyi top oynayarak 3-2 galip geldik. Hani umutlarımızı son haftaya taşıdık ki artık bence rakiplerimiz bizi bekleyecek. Biz rakiplerimizi değil. Biz kazandığımız zaman büyük ihtimalle yani kazandığımızda zaten gitsin de berabere bile kalsak kalma durumumuz bayağı yüksek yüzde olarak şansımız.
0: Evet, yani şu anda oklar direkt sizden yana, bunu da söyleyelim. İki tane önemli maç Sayın Başkan. Önce kupada Trabzonspor maçı, yine ligde Trabzonspor maçı. Burada kadro planlaması nasıl olacak? Çünkü Gençler Birliği'nin siz daha önce de vurguladığınız kupada hedefler olabilir ama öncelikli hedefimiz ligde kalmak demiştiniz. Neler söylersiniz? Önce Ankara'da sonra da Trabzon'da kupa ve lig maçları var. Trabzonspor rakibiniz.
7: Evet. Şöyle söyleyeyim. Biz tabii ki öncelikli hedefimiz takımı bu sene ligde tutmak. Hani kupada da bir final oynarsak buna da kimse hayır demez sonuçta. Ama bizim öncelikli hedefimiz tabii ki ligde kalmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Zaten dar bir kadromuz var. Bildiğiniz üzere sakatlıklar ve cezalı oyuncularımızdan dolayı. Artı birkaç oyuncumuzdan istediğimiz performans alamadığımız için de sıkıntılar yaşadık. Hani dolayısıyla dar bir kadromuz var. Hani bu kadroyu da ben hocamız tabii nasıl takdir ediyor ona bir şey demek istemiyorum. Ama en optimal şekilde kullanıp bizim öncelikli hedefimiz olan ligde kalmayı sağlayacağız. Ha, kupada da bir şey olursa buna da yok demeyiz. Ama hedefimiz öncelikle ligde kalmak.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Arda Çakmak. Sayın Başkan, teknik direktör tercihleriyle ilgili çok sıklıkla gündeme gelen bir kulüp haline geldi Gençler Birliği. Sezona Hüseyin Hoca ile başladınız. O süreçte siz yoktunuz. Mehmet Bey yönetimi vardı. Ardından göreve Volkan Demirel geldi. Sonrasında Volkan Hoca ayrıldı. Metin Hoca geldi. Metin Hoca ayrıldı. Levent Hoca geldi. Tekrardan Levent Hoca ayrıldı. Volkan Hoca, tekrardan son olarak Metin Hoca. Olumlu olumsuz bu noktada eleştiriler de oldu. Son değişimin sebebi neydi? Volkan Hoca'yla biz en son yapmış olduğumuz bağlantıda hatırlıyorum. 5 maç mağlup olsa da görevine devam edecek dediniz ama son Karagümrük maçında neler yaşandı? Metin Hoca geri döndü. Zaten kendisi de açıklama yaptı. Neler söylersiniz? Bu konuda kamuoyuyla yanlış anlaşıldığınızı düşünüyor musunuz kulüp olarak?
7: Ya şöyle, tabii ki benden öncekilerle ilgili ne düşündükleri konusunda bir şey diyemem ama bizim dönemimizle ilgili bizim de hatalarımız olabilir, yaptığımız yanlışlar olabilir ama artık bence onu konuşmadan şu son maçımıza, son iki maçımıza, biri kupa biri lig maçına, ağırlıklı da lig maçına bizim odaklanmamız lazım. Metin Hoca geldi, takımı tanıyor, bir hava yakaladı takım. Evet. Ben şunu söyleyeyim, sezon sonunda ben bir gün beni canlı yayına bağlayacaksın. Şu takımı inşallah ligde bırakalım. Ben başka şeyler anlatacağım. Burada Metin Hoca, Volkan Hoca, Levent Hoca meselesi değil. Gençler Birliği'nin gerçekten başka ciddi sıkıntıları vardı. Ama bunlar şu günün konusu değil. Şu evet. Bir haftayı geçirelim. Ben üçünün de, bütün bakın Hüseyin Eroğlu'yla da çok bir tanışıklığım yok. Hepsi birbirinden kıymetli hocalar. Hepsi evet. Gerçekten değerli hocalar. Ama Gençler Birliği'nin sorunu hocayla ya da yönetimle değildi. Daha önceki şeylerle ilgili gelen sıkıntılar vardı. Ama bunu bugün konuşmak istemiyorum.
0: Evet. O zaman Sayın Başkan sözünüz olsun. Burada da sözünüzü alalım. Gençler Birliği ligde kaldığı takdirde şartlar nasıl ulaşacak bilmiyoruz ama canlı yayında sizi ağırlamak isterim. Stüdyoya da gelirseniz seve seve buyurun gelin.
7: Tabii ki seve seve gelirim.
0: Yani bunu çok şey var. Özel konuşmanızda da söylediniz ben sorduğumda. Gençler Birliği'nin sorunları daha büyük. Lig bitsin oturup güzel bir röportaj yapalım dediniz. Çünkü hep mali disiplinden de bahsediyorsunuz. Mali anlamda iyi yolda mı Gençler Birliği?
7: Ya biz geldiğimizden bu yana ciddi bir borç yükü vardı Gençler Birliği. Ben diyorum biz geldiğimiz gün ben 6 Aralık'ta seçildim. Evet. Kulüpte sporcularla ilk toplantı yaptığımda Ağustos ayında peşinatlarını aldıklarını Eylül ayı dahil maaşların içeride durduğu söylendik. Evet. 6 Aralık'tı benim başkan seçildiğimde. Yani 3 aydır maaş alınmamış bir kulübe biz başkan olduk o gün. Ben geldim geleli maaşları ödedim. Doğrudur mesela hocalarla ilgili hep spekülasyonlar var. Yok o hoca şu tazminata. Hiçbir hocamız tazminat falan almadı. Şunu net söyleyeyim. Benim dönemimde çalışan bütün hocalar çalıştığı dönemin parasını aldı gitti. Allah hepsinden razı olsun. Kimse Gençler Birliği'nden tutup da 3 tane bana fazla maaş ver. Bana tazminat ver. Ne Volkan Hoca, ne Levent Hoca, ne Metin Hoca. Kimse bir şey istemedi. Yani normal her ayki o ay kadar ki hak ettiği parayı talep ettiler. Biz de onları ödedik. Bir kısmını da ödüyoruz. Ekstra bir yük getirmemeye çalıştık. Gelirse de zaten onu ben ve yönetim cebimizden karşılarız. O konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gençler Birliği'nin çünkü bizim bu kulübe ilk taahhüdümüz mali disiplindi. Kendimiz bu işi bozmak yanında değiliz. Şunu söyleyeyim 700-800 milyon liraya yakın borç vardı. Bunun 600 milyonuna yakını ödemiş olacağız biz bu haftada ödediklerimiz parayla beraber. 150-200 milyon lira borcu kalacak Gençler Birliği'nin. O da zaten çevrilemeyecek bir borç değil. Önümüzdeki sene Gençler Birliği daha disiplinli bir bütçe olduğu zaman borcu da kapatır. Rahat rahat idare edilir bir hale gelir bence. Önemli olan bu saatten sonra Gençler Birliği'nin bu hataları bir daha yapmaması. Bakın biz ve yönetimimiz bunları bir büyük ölçüde düzeltmeye çalışıyoruz. Ama bir kez daha bu hatalar yapılırsa bir daha kim gelir kim düzeltir onu bilmiyorum. Biz bunun olmamasını altyapısını sağlamamız lazım. Yani kim gelirse gelsin Gençler Birliği'nin ayağını yorganına göre uzatması lazım. Bizden sonra da, ondan sonra da.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Arda Çakmak sohbetimiz devam ediyor. Sayın Başkan, karşılaşmada 2-0 geriye düştünüz, 3-2 kazandınız. Özellikle de bu tarz maçlar bir gelecek adına bir meşale olabilir. Çünkü hem kazanılan 3 puan hem de mental anlamda önemli bir geri dönüşe imza atılabilir bu süreçlerde. Bununla birlikte iki konuyu sormak istiyorum. Maçı takip ettim. Galatasaray maçını izlerken Gençler Birliği maçını da aynı anda takip etme imkanım vardı. Takip ettim karşılaşmayı. 2-0 geriye düştünüz. Ardından 3-2 oldu. Ali Ekber Bey ile kulüp sportif direktörüyle Emre Hoca arasında neler yaşandı? Neler oldu orada? Ve bir de Trabzonspor maçı adına umudunuz var mı? Az önce de konuştuk ama çünkü Trabzonspor'u iç sahada ilk yarı mağlup eden bir Gençler Birliği takımı vardı. Yine teknik direktör Metin Diyadin'de. Kadro değişmedi. Hemen hemen aynı isimler. Neler söylersiniz Sayın Başkan?
7: Vallahi şöyle söyleyeyim. Tabii Ali Hoca'yla ben baştan sona konuşmadım aralarında ne geçti. Ama maçın gerilimine tabii ki 2-0'dan 2-2 olunca Emre Hoca da gerildi. Bizim arkadaşlar da gerildi.
0: Evet.
7: Muhakkak aralarında bir tatsızlık olmuştur. Ama Emre Belezoğlu Türkiye'de isim yapmış, kariyerli bir futbolcu, iyi bir teknik direktör. Ali Ekber bizim kulübümüzün çalışanı, değerli bir arkadaşımız. Hani o anki adrenalin yüksekliğiyle, nabızın çok atmasıyla, tansiyonun yüksekliğiyle bir şeyler olmuş aralarında ama ben önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. İkisi de bir öpüşür barışırlar. Sonuçta ikisine de hakemimiz sayın hakem gerekli cezayı verdi. Ben büyük bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani maç içinde genelde olan şeyler, futbol sahasında her zaman olabilecek olay bunlar. Yani çok çok büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Arda Çakmak, sohbetimiz devam ediyor. Arda Bey, peki ilk maçı kazanmıştınız.
7: Evet.
0: Bu anlamda neler söylersiniz? Hoca aynıydı ve bir de Mbaye Niyank'ın paylaşımı oldu. Kendisi kadro dışı mı? Yoksa kadro dışı demeyelim de artık bu kadro dışı kavramı kalktı.
7: Ya şöyle söyleyeyim. Mbaye Niyank bizim şu anda hala sözleşme sporcumuz. Kendisi kadro dışı değil. Ama psikolojik olarak herhalde biraz rahatsız oldu yaşananlardan. Biz de bu hafta kendisine izin verdik. Evet. Kendisi şey yapacak. Yeni sezonda tekrar aramızda olacak, sözleşmesi devam eden bir sporcumuz. Ama şu an için kadromuzda izinli. Yani kadro dışı falan değil. Kendisine izin verdik. Belki tabii o an hani kazanılan bir maçta kendisinin olma işinden dolayı belki bir şey yapmış olabilir. Ama şu anda şeyde değil. Aramızda değil. İzinli şu kendisi. Sezon sonunda zaten sözleşmesi devam ediyor. Gelir sezon başı kampımıza, katılır. Gerekeni yaparız orada. Dediğiniz gibi Trabzonspor'la ilk yarıdaki maçımızda kazanmıştık. Çok güzel bir futbolcu. Bence futboldu. Bence sezonun en güzel maçlarından biriydi. Her iki takım adına da bol gollü, bol ataklı, bol aksiyonlu. Yani bence bütün izleyenler verdikleri paranın karşılığını aldıkları bir futbol müsabakası oldu o maç. Dolayısıyla inşallah bu kupa maçında da, lig maçında da aynı güzellikleri yaşatırız. Her şeyden önce futbol adına bu güzellikleri yaşatırız. Daha sonra da istediğimiz puanları alırız ilk maçımızda ve yolun ligde kalır. Seneye daha iyi bir kadroyla mücadele etme yolunu ararız.
0: Siz gördünüz değil mi Arda Bey paylaşımını?
7: Gördüm yani paylaşımını.
0: Yani biraz ifade ettiğiniz gibi duygusal bir paylaşımdı. Bunun da altını çizerim. Duygusal yani, bir paylaşım olmuştu.
7: Çok peki, bence hani böyle uzatılacak bir konu değil. O da tabii kadroda
0: olmaması nasıl şey peki yok. Sayın Başkan? Nasıl? Son haftalar Onyekuru'nun durumu nasıl? Teknik direktör değişimi yaşandı. Son hafta kadroda yoktu kendisi. Girme durumu var mı Trabzonspor maçlarında kadroya?
7: O hocamızın yani o şu anda takımla beraber çalışıyor Onyekuru. Bir sıkıntı yok. Hani Niyanga izin verdik dediğim gibi. Onyekuru'nun öyle bir sıkıntısı yok. Şu anda çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. O artık hocanın takdiri. Oynatır. İki maçta da oynatır. Hiçbirinde oynatmaz. O artık Metin Hoca'nın ve teknik heyetin kendi takdiri. Ama Onyekuru şu anda bizle beraber çalışıyor. O da dediğim gibi sözleşmeli bir sporcumuz. Devam ediyor sözleşmesi. Bir sıkıntı yok şu anda Onyekuru ile ilgili. Ama hazırız. Bakalım. Evet.
0: Peki Sayın Başkan, Gençler Birliği olarak ligdeki, yani kupadaki maç da önemli ama ligdeki Trabzonspor maçı için özel bir prim belirlediniz mi? Çünkü kazandığınız takdirde hiçbir sonuca bakmaksızın ligde kalacaksınız.
7: Şöyle söyleyeyim. Zaten son 2-3 maçtır belirlediğimiz bir prim vardı. Aynı prim bir şey yapıyoruz. Hani hocamızın da hafta sonuna doğru lig maçına doğru bir ekstra bir talep olursa oturur o gün onu değerlendiririz. Ama şu gün için Aynı şey. 3 hafta önce belirlediğimiz, hatta Volkan Hoca zamanında belirlediğimiz primler var. Aynı primlerle devam ediyoruz. Ekstra bir şeyimiz yok. Hani hocamızın da talep ettiği bir şey olursa onu oturur cuma günü değerlendiririz. Ama yani şu anda şunu söyleyeyim. Ben de o kadar düzgün karakterli çocuklardan oluşan bir kadromuz var ki, ben kaptanlarla konuştum, sporcularla konuştum. Ya prim dediğim zaman, başkan biz prim konuşmayacağız. Biz önce bu takımı ligde tutma hedefimizi yerine getirelim. Siz zaten gerekeni yaparsınız diyor. Yani kimsenin aklında şu anda bir primli şeydi bir şey yok. Öyle karakterli düzgün sporcularımız var. Hepsi de aklındaki tek şey takımı ligde tutmak. Başka hiçbir şey değil.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Arda Çakmak, sohbetimiz devam ediyor. Peki Sayın Başkan, taraftara göndermek istediğiniz mesaj nedir, neler söylersiniz?
7: Valla taraftarımızı son Kasımpaşa maçında gerçekten kulübüne son dakika kadar 2-0 olmasına rağmen hiç moral bozmadan destek oldular. Galibiyette büyük pay sahipleri, Gençler Birliği'nin büyük taraftarı. Ben kupa maçımızda da bize böyle sahip çıkmalarını istiyorum. Trabzon'a gelmek isteyenler varsa onları da Trabzon'a bekliyoruz muhakkak lig maçımızda. Sonuna kadar, son düzeye kadar takımımıza sahip çıkalım. Zaten dediğim gibi konuşulacak çok şey var ama onun günü bugün değil. Bir hafta sonra, önümüzdeki pazartesiden sonra otur çok şey konuşuruz Gençler Birliği'yle ilgili.
0: Sayın Başkan, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Başarılar diliyorum.
7: Ben teşekkür ederim Sayın Bey. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Sağ olun.
7: Sağ olun. Hayırlısı.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak'tı. Şimdi Arda Çakmak'la birlikte gündemi değerlendirdik. Arda Çakmak'ı uğurladık. Şimdi ara diyeceğiz. Aranın ardından bizler burada olacağız. Kısa bir ara, aranın ardından hattımızda konuğumuz, aksilik olmazsa Ankara Gücü Teknik Direktörü Recep Karatepe olacak.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat.
2: Radyo Spor.
10: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
11: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
12: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Radyo.
1: Reklam. 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Recep Karatepe, Ankara Gücü Teknik Direktörü Recep Karatepe bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Selamlar Salim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
7: İyiyim. Sağ olun. Sezonu biz tabii 10 gün önce bitirdik. Evet. Şimdi yeni sezon hazırlıkları için uğraşıyoruz. Hem kamp yerleri olsun, hem oyuncu kampı, katılacak oyuncuların tekrardan listelenmesi. Altyapıdan gelecek oyuncular, bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
0: Hocam, Ankara Gücü'nün bilindiği üzere devam eden bir transfer yasağı vardı. Evet. Bu transfer yasağı olmasına rağmen görevi Mustafa Kaplan Hoca'dan devraldınız. Sonrasında inişli çıkışlı grafikler olsa da seri galibiyetler, önemli seri galibiyetler, playoff'un içinde devamlı yer aldınız. Playoff'u kovaladınız. Son evet. Düzlükte olmadı. Playoff şansı olmadı. Bunun da altını çizmiş olalım. Evet. Şanlıurfa Spor'un 65 puanı vardı. Ankara Gücü'nün 63 puanı vardı. Bu noktada playoff'a hak kazanamadınız. Gelecek sezonla Devam ediyor yasak. Bunun altını çizelim.
7: Evet.
0: Devre arasında açılıyor. Doğru mu hocam?
7: Doğru. Ocak ayında açılıyor transfer yasağı. Ama tabii burada da yine kritik nokta transfer yasağına açılmasıyla beraber transfer yapılacağı anlamına gelmiyor. O anki şartlar ve koşullar neyi gerektirirse yine kulübü tekrardan bir ekonomik zorluğun içine sokmadan ondan sonraki planlama yapılabilir Ocak ayından sonra. Tabii bu anlamda ilk yarıdaki bizim göstereceğimiz performans eksikliklerde duruma göre transfer yasağı ile ilgili bizim yol almamıza yön gösterecek.
0: Peki hocam, devam ediyorsunuz. Doğru değil mi? Zaten sözleşmeniz devam ediyor.
7: Evet, şu an devam ediyorum. Sözleşmem vardı, devam ediyor. Sezon içinde imzalamıştık. O yüzden seneyenin hazırlıklarını da yapıyoruz şu anda.
0: Peki hocam, yeni sezonda planlama nasıl olacak? İfade ettiğiniz gibi Ocak ayında transfer yapılabilme ihtimali yüksek. Sezona aynı kadro ve altyapıdan gelen oyuncularla başlayacaksınız. Buyurun hocam.
13: Evet. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi sezon başı sıkıntılı bir süreç yaşadı takım. İşte giden oyuncular, transfer yasakları. Bunların hepsinin üzerine tekrardan bir takım yapılanması. Kısa vadede sezon başının kampını geçiremedin. Orada Mustafa Hoca'nın uğraşları, takım kurma amaçları. Fakat bu bir bayrak yarışı. Ondan sonra ben devraldım işi. Ve tekrardan bir oyuncu kadrosuyla bir çalışma imkanımız oldu. Bu dönem içerisinde önemli işler kat ettik. Hem altyapıdan hem de tecrübeli oyuncularla harmanladığımız takım. Geldiğimde 8-9 ay önceki geldiğimdeki hedefe çok yaklaştık. Aslında birkaç ufak detayla belki şu anda playoff oynayamadık. Belki playoff'un finalini oynayacak kapasitede bir gerekli mücadeleyi göstermiş bir takım olarak bu sezonu bitirdik. Genel anlamda baktığımızda çok kazanımlarımız oldu. Genç oyuncularımız ortaya çıktı. Takım olarak mücadeleci yüksek oyun planı olan bir takım ortaya çıktı. Şimdi biz bunun bu seneki avantajı kullandığımızı oyuncu kadrosunu seneye zaten transfer yapmadan yaklaşık 20 tane hem genç hem tecrübeli oyuncularla tekrardan yeni sezon açılışına başlayacağız. Bu bizim için belli noktada avantaj olacak. Belki transfer yapamayacağız ama en azından birbiriyle oynamış yine 18-19 yaşında 20 yaşındaki çocukların bir yıl daha büyümüş ve biraz daha tecrübe vermiş bir şekilde lige gireceğimiz bir yıl olacak. Umuyorum da yeni sezonda bu takım her zaman playoff'un içerisinde ve şampiyonluğu kovalayacak bir konum içerisinde olmasını da umut ediyorum açıkçası. Tabii altyapıdan da yine aramıza katılacak oyuncular olacak. Bu amaçta da mümkün olduğunca hem Türk futboluna oyuncu yetiştirmek hem de Ankara gücünü layık olduğu yerlere çıkarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Recep Karatepe, sohbetimiz devam ediyor. Hocam, gelecek yılda bu statü devam edecek mi? Bunu da söyleyelim. Şu şekilde, hı-hı, beyaz grup ve kırmızı gruptan yine ikişer takım mı yükselecek? Birer takım mı yükselecek?
13: Valla şu ana kadar bana gelen herhangi bir şey yok ama seneye planlamada 18'er takım olacağı öngörülüyor her iki takımda da. Sonuçta seneye üst taraftan düşecek takım sayısı önemli. Seneye'nin prosedürü nasıl olacak tam olarak bilgim yok açıkçası. Sadece iki grupta da 18'er takım olacağını planlananın içerisinde olduğunu biliyorum.
0: Sevgili dinleyenler, paylaşalım. Hattımızda konuğumuz Recep Karatepe, sohbetimiz devam ediyor. Hocam, birçok genç oyuncuya da şans tanıdınız. Bunun da altını çizelim. Ankara Gücü takımında önemli oyuncular şans buldu. Görkem Cihan direkt aklıma gelen isimlerden. Görkem'le birlikte Miraç aklıma gelen isimlerden. Enes Tepecik.
13: Evet.
0: Benim unuttuklarım varsa hocam siz de dahil edebilirsiniz. Ben... Atakan var direkt aklıma gelen isimlerden.
13: Ben devam edeyim size o zaman.
0: Mervan Yusuf'u dahil edebiliriz. Buyurun hocam.
13: Ben tek tek isimlerini sayayım. Gerçekten de bu sene çok büyük aşamalar kaydetti. Dediğiniz gibi Görkem çok fazla bir maç sayısına ulaştı. 19-20 yaşında bir kaleci.
0: Evet.
13: Önemli maçlar oynadı bizim için. Seneye çok daha iyi olacak. Muhammed Sevgili stoper yine aynı şekilde. Mesut Kesik, Fatih Arhan, Enes, Miraç, Mervan, Atakan, dediğiniz gibi Enes, bir sürü 20-21 yaşlarında genç oyuncularımız oluştu. Tabi bunun için aslında İsmail'i de dahil edebiliriz. 26 yaşında aslında çok daha performans yaşında olan iyi bir oyuncumuz. Çok iyi bir sezon geçirdi. Belki kariyer rekorunu kırdı kendi açısından da. Bu anlamda çok büyük kazanımlarımız oldu açıkçası genç oyuncular anlamında. Seneye çok daha güçlü bir şekilde daha fark yaratan oyuncular haline gelmeleri lazım. Bu sene birazcık belli noktalarda tecrübe eksiklikleri yaşadılar ama seneye çok daha farklı bir şekilde lige damgasını vuracak oyuncular olması gerekiyor.
0: Hocam, bu oyuncuların gelişimiyle ilgili neler söylersiniz? İfade ettiğiniz gibi, evet, hepsi çok ciddi bir maç sayısına ulaştı.
13: Evet. Şimdi şu bir gerçek. Onlar için çok bir fırsat. Şu anki transfer yasağı genç oyuncuların oynaması için bir takımdaki en büyük fırsat. Eğer bazı takımların transfer yasağı olmasa bu oyuncuları görme şansımız olmayabilirdi. Tabi buradaki ana unsur bizim onlara vermeye çalıştığımız teknik, taktik ve fiziksel yüklemelerin onlar tarafından da karşılık bulup buna kendi kariyerleri içinde bir el vermeleri, kendi açılarından da daha fazla şekilde konsantre olmaları bizleri güçlendiriyor. Şu an geçen yıl itibariyle bu saydığım 7-8 tane oyuncu geçen yılki misyonları çok iyi şekilde yerine getirdiler. Önemli olan şu andan sonraki aşamaları. Artık genç oyuncu anlamında bir statüden çıktılar. Artık tecrübeli oyuncu statüsüne geçmeye başlayacaklar. Ben inanıyorum ki bu oyunculara daha eklenecek oyuncular da olacak. Bu Ankara Gücü'nün şu anda yaşadığı bu transfer yasağı aslında onlar için çok büyük fırsat ve onlar da bunu farkında olarak fazlasıyla yerine getirip kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Benim onlardan isteğim Türk futboluna tabii ki katkı sağlamaları, kendi kariyerlerindeki önemli bir mihenk taşı olması bu noktada. Bunu gerçekleştirirlerse biz de mutlu olacağız. Onlar da futbol hayatında önemli bir eşiği atlamış olacaklar kendileri açısından da. Şu anda onlar için de çok umutluyum. Seneye çok daha güçlü bir şekilde sahada yer alacaklarına inanıyorum açıkçası.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Recep Karatepe, sohbetimiz sürüyor. Hocam, sizin de ifade ettiğiniz gibi yani gelecek sezonun planlaması başladı. Transfer yasağı takımlarımız için bir fırsat olabiliyor. Zaten Ankara Gücü'nde de bu önemli bir olumlu avantaja dönüştü. Genç gelecek vadeden oyunculara da kazandınız, şans verdiniz. Bu oyuncular hocam milli takım düzeyinde de Ankara Gücü'nü temsil ediyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Zaman zaman görüyorum genç milli takımlarda oynayan oyuncular.
13: Evet. Yani Ankara takımları, bu gençler bir olsun, Ankara Gücü olsun, bunlar lokomotif takımlar ve Türk futbol tarihinde geçmiş yıllarda çok fazlasıyla oyuncu çıkartmış ve milli takımlara hizmet etmiş oyunculara sahipler. Zaman zaman her takımda olduğu gibi bazı düşüşler olabiliyor ama buralar gerçekten de oyuncu çıkartılabilecek çok önemli yerler. Bunların en yakın örneğinden birisi Gençler Birliği'nden Fenerbahçe'ye giden Arda Güler ya da Ankara Gücü'nden Galatasaray'a giden Ünvay. Yani bu oyuncuların daha fazlalaşarak çıkması lazım ki Ankara bu anlamda bulunduğu konum anlamında da bunu yapabilecek kapasitede bir takım. Şu anda da evet milli takıma giden oyuncular var ve gideceğini dair daha da sayısının artacağını düşünüyorum. Bu tabii sevindirici. Sonuçta hem Türk futboluna hizmet etmek hem de milli takımlara hizmet etmesi gerekiyor kulüplerin. Bizim için çok önemli. Bizim milli duygularımız çok değerli ki yakın zamanda zaten Dünya Kupası'nda boy gösterecek çok genç oyuncumuz var. Ki büyük kısmıyla ben genç milli takımlarda çalışma imkanı buldum. O yüzden bunu da çok önemsiyor ve değerli buluyorum. Umuyorum Türk futboluna hem Ankara Gücü'nden hem diğer altyapılardan, Süper Lig takımların altyapılarından milli takımlara gidecek oyuncu sayısı artar ve dünya futbolunda daha güçlü bir şekilde her zaman kalıcı olarak var olur.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Recep Karatepe. Recep hocam, özellikle de bu oyuncuların geleceğiyle ilgili yani basında transfer tekliflerinin aldığına dair, transfer teklifleri olduğuna dair bilgiler paylaşılıyor ama bununla ilgili neler söylersiniz? Çünkü burada hem yönetimin hem de sizin vereceğiniz karar çok çok önemli. Devre arasına kadar transfer yapamama durumu söz konusu. Neler söylersiniz hocam? Ve bir de İlhami Bey'le ben röportaj yaptığımda net bir şekilde ifade etmişti. Onlar benim evlatlarım. Genç oyunculara şans tanıyoruz. Menajerler oyun yapmasın demişti ve kamuoyundaki haberlerden de rahatsızlığını net bir şekilde dile getirmişti. Buyurun hocam.
13: Şöyle, İlhan Alparslan şu anda kulüp başkanımız olarak bize çok büyük destek veriyor ve bu oyunculara inanılmaz değer veriyor. Aslında net olarak söylemek istediği şey şu: Ankara Gücü'nün var olması için zaten şu anda hiçbir oyuncunun hiçbir yere gitmemesi gerekiyor. Aynı zamanda Ankara Gücü'nün amblemi markası altında da bu oyuncular değer kazanıyor tabii ki. Bu anlamda dediğiniz doğru, artık izlenen oyuncular oldu. İyi bir sezon geçirildi. iyi işler çıktı burada. Bunların da takip ediliyor olması kulüp açısından çok sevindirici, değer bulması çok önemli. Başkanın da hiç kimseyi buradan vermek gibi niyeti yok. Çünkü buranın bir hedefi var. Ankara gibi bir yarışmacı bir takım. Tabii ki oyuncuların izlenmesi, takip edilmesi çok önemli. Bunun biz de farkındayız. Ama buradaki esas ana unsur bu transfer yasağı içerisinde Ankara Gücü takımının layık olduğu yere bu oyuncularla çıkması gerekiyor. Çünkü bu köklü kulübün varlığı aynı şekilde üst liglerde devam etmesi gerekiyor. Bu anlamda da tabii ki buradan oyuncuların takip edildiğini biliyoruz, izlendiğini biliyoruz. Bu da çok sevindirici kendi açımdan. Çünkü bazen playoff'a giremeyebilirsiniz. Belki şans eseri çıkamayabilirsiniz ligden ama oyuncularınız değer kazanır. Oyuncularınızın isimleri ortadadır. Bu da aslında çok önemli bir başarı olarak görüyorum. Dolayısıyla da bu gençler için de bizim oyuncularımızın da hedeflerinin şu olduğunu biliyorum. Öncelikle oynamak, maç tecrübesini artırmak zaten gerekli yerlerde yapacakları kariyer planlamasında kulüp her zaman onların önünü açacaktır. İlhan Başkan da bu konuda çok açık bir insan. Tahmin ediyorum eğer öyle bir şey olursa zaten oyuncuların haklarını oyunculardan çok daha fazla düşünen birisi. Biz de gerekli her türlü desteği veririz ama öncelikli kısım, birinci kısım Ankara Gücü'nün varlığını sürdürmesi ve güçlü bir şekilde yukarılara tırmanması. Bunun için de bu oyuncuların hepsinde bize el vereceğini ve mücadele edeceğini biliyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Recep Karatepe, sohbetimiz sürüyor kendisiyle. Recep Hocam, siz devam ediyorsunuz Ankara Gücü'nde. Sizin evet. adınıza sezon nasıl geçti? Geçtiğimiz yıl Gençler Birliği'nde adım atmıştınız. Daha önce uzun yıllar önemli teknik direktörlerle, İsmail Kartal, Ersun Yanal gibi önemli teknik direktörlerle birlikte görev aldınız. Aynı ekiplerde çalıştınız. Sizin adınıza nasıl bir sezon geçti ve geleceğe dair planlamanız nedir hocam?
13: Evet, şöyle söyleyeyim. Geçen yıl dediğiniz gibi Gençler Birliği'nin tüm kadro yapılanmasını birincilikteki bizzat ben ve oradaki profesyonelle beraber yürüttük ve devre arasına kadar çok önemli işler yaptık. Fakat futbolun siyaseti bazen farklı bir şekilde öne çıktığı için o dönemde düşme potasındaki Malatya maçını oynamadan bırakmak zorunda kaldık. Mutluluk verici olan şey kamuoyunun Gençler Birliği'ne verdiğim o ligi, Süper Ligi yakalamasındaki emeğimi her zaman takdir ediyorlar. O anlamda da çok teşekkür ediyorum Gençler Birliği camiasına. Diğer taraftan Ankara Gücü zaten çok köklü bir kulüp. Ankara'da yaşıyor olmam, Ankara'daki futbolu bilmem ve Ankara Gücü ismi benim için çok değerli. Burada evet şunu çok net söylemem gerekiyor açıkçası. Geçen yıl Ankara Gücü'nün durumunda çoğu teknik adam buraya gelmek istemeyebilirdi. Ki ben birincilik ve süperlik çalışmış bir teknik adam olarak söylüyorum bunu. Ama ben burada bir şeyleri değiştirebileceğime inandım. Ve bu verdiğim kararın da her ne kadar birincilik ve süperlikten teklif bekliyor olsam da Ankara Gücü'nü bir süperlik takımı olarak gördüğüm için burada bir şeylerin değişeceğini düşündüm ve yaptığım, düşündüğüm, öngördüğüm her şeyin de burada gerçekleştiğini görüyorum. Çok iyi işler çıkarttık. Çok iyi bir yapılanma içerisinde hem genç oyuncular hem de Ankara Gücü'ne yakışır bir futbol oynatmaya çalıştık. Bu anlamda benim için çok değerli ve güzel bir yıl geçti. Şimdi önümüzdeki dönemler içerisinde tabii ki zaman zaman bizim için de bazı talepler olabiliyor ama şu andaki kafamdaki plan Ankara Gücü'yle gelecekteki kariyer planlamamdaki hayallerimi Ankara Gücü'yle beraber ileriye taşımayı hedefliyorum. Umarım bu isteklerim olur. Seneye inşallah takımı bir üst tarafa çıkartırız. Ondan sonraki planlamamızda eminim ki çok daha bizim için güzel gelişecek. Tabii ki amaçlarım içerisinde öncelikle Ankara Gücü'nü birinciye çıkartmak ve mümkün olduğunca hem birinci hem Süper Lig'de çalışmayı planlıyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Recep Karatepe, sohbetimiz devam ediyor. Recep Hocam, ifade ettiğiniz gibi Ankara Gücü ile sözleşmeniz devam ediyor. Uzun yıllar Süper Lig'de görev aldınız önemli teknik direktörlerle birlikte. Şunu da sormak istiyorum size. İsmail Hoca ve Ersun Hoca görev aldığınız teknik direktörler. Evet. Fenerbahçe'de görev aldınız bu isimlerle. İsmail Hoca ile birlikte görev aldınız. İsmail Hoca döneminde takımdaki önemli isimlerden birisi Arda Güler'di. Arda Güler'le birlikte de çalıştınız. Arda'nın gelişimiyle ilgili şu anda Real Madrid'de ülkemizi temsil ediyor. Çok büyük aşama kat etti. Dünya yıldızları arasına girdi. Neler söylersiniz? Yorumunuz nedir hocam?
13: Evet. Arda zaten çok özel bir oyuncu. O 13-14 yaşından itibaren artık herkesin gözünün önünde olan, zaten hani potansiyel olan bir oyuncuydu. Arda'yla bir 6 ay kadar bir çalışma fırsatım oldu ki o dönemde bir sakatlıktan çıkmıştı. Aynı zamanda U19 takımında oynama fırsatı buluyordu. Tabii onun için kolay geçişler olmadı. Fenerbahçe gibi büyük bir camiada o sorumluluğu almak, ondan sonra gelişimini tamamlamak kolay bir süreç olmadı ki inişler çıkışlar yaşadı, sakatlıklar yaşadı. Fakat şu anda olması gereken en iyi noktaya geldi. Hayal edilebilecek en iyi noktaların başında şu anda. Kesinlikle çok özel bir oyuncu. Tabii şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bu gibi oyuncular her saniye, her yıl çıkan oyuncular değil. Tabii ki ona benzer oyuncular çıkacaktır. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Doğru planlama yapmak lazım genç oyuncularla ilgili. Ne çok acele etmek lazım ne de çok geç kalmamak lazım. Oyuncuların A takım seviyesini yakalaması açısından. Biz şanslıyız ki Arda'nın kariyer planlaması ara sıra aksaklığa uğrasa da doğru bir şekilde ilerledi ve şu anda dünyanın göz bebeği olan bir oyuncu oldu. Biz de bununla çok gurur duyuyoruz, çok da mutlu oluyorum. Bu tarz oyuncularla çalışmış olmak, onları da en azından bir hayatının, tıp okerinin bir noktasında çalışmış olmak da bizlere de mutluluk veriyor açıkçası. Umuyorum bu gibi oyuncularımızı da çoğaltacağız. Dünya futboluna kazandıracağız, Türk futboluna kazandıracağız inşallah.
0: Hocam sizin adınıza da önemli bir gurur. Çünkü ilk aşamadan beri yanında olan teknik direktörlerden birisiniz. Bunu da söyleyelim. Arda Güler de önemli bir aşama kat etti.
13: Evet.
0: Hocam peki çok çok önemli hocalarla çalıştınız. Size kattıkları neler oldu? Mesela birisi kriz yönetiminde size çok şey katmıştır. Diğeri oyunsal anlamda görüşte. Yani kontrol ettiğimde çok çok önemli teknik direktörler. Yanlışım varsa düzeltin hocam.
13: Evet.
0: Ersun Hoca ile birlikte Fener'de 2013-2014 şampiyon kadrosunda var mıydınız?
13: Evet.
0: Yani
13: evet.
0: Çok önemli bir şampiyonluk da yaşadınız. Ardından tekrardan geri dönüş. Sonrasında İsmail Hoca. CV'nizi kontrol ettiğimde Gençler Birliği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursa
13: evet.
0: Spor'da yardımcı antrenörlük dönemi, Türkiye Milli
13: evet.
0: Takımında yardımcı antrenörlük.
13: Evet.
0: Yorumunuz nedir hocam?
13: Evet.
0: Yani şu an dikkatimi de çekti. Şampiyon olan takımlardan üçünde çalışmışsınız hocam. Fenerbahçe,
13: evet.
0: Trabzon ve Bursa Spor.
13: Evet. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben antrenörlüğün bir uzun bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Bunda da hem teknik adamlık hem antrenörlük anlamında çok aceleci davranılmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet.
13: Çünkü bu antrenörlük refleksleri kolay gerçekleşen bir şey değil. Dediğiniz gibi 4 farklı dönemde belki Fenerbahçe'ye çok nadir olmuştur. Farklı dönemde antrenör çalışma fırsatım oldu. 3 farklı dönemde Trabzonspor'da çalışma fırsatım oldu. Eskişehirspor, Bursaspor, Ümit Milli, Genç Milli takımlarda çalışma fırsatım oldu. Gençler Birliği teknik direktörlük ve bu saydığımızın hepsi çok büyük camialar. Gerçekten de insanların olmak istediği çok önemli yerler. Buralarda çok büyük tecrübeler elde ettim. Ve bu tecrübelerin içerisinde de bence Türk futbolu için çok değerli iki tane teknik adam var ki bunların birisi İsmail Kartal ve Ersun Yanal. Ersun Hoca'yla yaklaşık 10-12 yıl, İsmail Hoca'yla 3-4 yıl kadar birlikte çalışma fırsatı buldum. İkisinin de çok değerli ve Türk futboluna çok büyük katkılar sağladığını ve çok daha fazla değer görmeleri gerektiğini düşündüğüm iki tane insan. Onlardan çok fazla kendime aldığım şeyler var. Hem dediğiniz gibi oyuncu yönetimi, antrenman yönetimi, kriz yönetimi. Bunların hepsi tabii bir süreç içerisinde olgunlaşarak kendi kimliğinizi oluşturuyor. Biz de kendimize yeni bir kimlik oluşturduk antrenörlük anlamında. Umarım bu kendi oyun felsefem, kendi antrenörlük karakterimi en iyi şekilde yansıtıp saydığınız isimler gibi üst düzey takımlarda yine çalışma şansımız olabilir ki bunlardan şu anda bir tanesi Ankaragücü'nde çalışıyor olmak bile benim için geçmişte yaşadığımız, kazandığımız tecrübelerin yansımasından dolayı Ankara Gücü Teknik Direktörü'ne layık görülüp burada çalışıyor olmak bile benim için çok mutluluk verici. Dediğim gibi antrenörlük kolay bir süreç değil. Çok uzun ve her senesinde bir tecrübe kazanılan bir iş. Ben de bunun fazlasıyla eğitimini gördüğümü düşünüyorum. Sizin saydığınız gibi hem şampiyonluklar hem de çok büyük camia takımlarında çalışmış olmak benim için çok değerli, çok da büyük tecrübeler elde ettiğimi düşünüyorum. Umarım bu tecrübelerimi Türk futboluna uzun süreler çalıştığım takımlarda kullanma şansı olur ve değerlendirme şansım olur.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Recep Karatepe, Ankara Gücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, sohbetimiz devam ediyor. Recep Hocam, özellikle de ifade ettiğiniz gibi ikisi de çok çok önemli teknik direktörler. Özellikle de Ersun Hoca'nın Ames Spor dönemi vardı. Ames Spor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmadı. Yine aynı şekilde İsmail Hoca Fenerbahçe'den ayrıldı. Siz gitmediniz diye biliyorum hocam. İran'da yoktunuz diye biliyorum.
13: Yok,
0: İran'da
13: yoktum.
0: Persepolis'e gitti.
13: Evet.
0: Siz Persepolis'e gittiği dönem hoca, Gençler Birliği'nde de başlangıç yapmıştınız. Hayırlı uğurlu olsun,
13: evet,
0: diyelim. Yeni bir adama imza attınız. Bendeki son bilgi şu: mesela İsmail Hoca Fenerbahçe'nin mevcut teknik direktör adaylar arasında yer alıyor. Ersun Hoca en son Ames Spor'u çalıştırdı. Bir sirkülasyon var, bir değişim var ama önemli teknik direktörler de uzun süre takımlar çalıştırmıyor. Burada Ersun Hoca'nın mesela Erzincan Spor'a CEO olma durumunun olduğunu öğrendim. Amerika'ya yerleştiğini öğrendim. Yani bu sirkülasyon ve geçişlerde direkt sert geçişler mi oluyor? Yani bu teknik direktörlerde haksızlık yapılmıyor mu tecrübeli hocalara? Yeni nesil yetişsin ama yeni, evet, nesilde yetişirken bir sert düşüş yok mu hocam? Sert bir değişim.
13: Evet, dediğiniz doğru. Yani şimdi söylediğiniz isimler artık üst segment isimler. Ersun Hoca da, İsmail Kartal da. Tabii ki onlar da seçici bu anlamda. Ama bizim genel Türk futbolunun kültüründe maalesef şu var. Değiştirmeyi çok seviyoruz. Çok çabuk,
0: evet,
13: değiştirmeyi seviyoruz. Maalesef bunun yani en kısa zamanda değişmesi gerekiyor. Çok çabuk antrenörleri kaybedebiliyoruz, teknik adamları kaybedebiliyoruz. Çok çabuk istifaya davet edebiliyoruz insanları. Bu çok basit olmaması gerektiğini düşünüyorum. Dediğiniz gibi iki isim de çok önemli. Onlar da tabii ki seçici. İkisi de çok başarılı oldu bence Türk futbolunda, özellikle Fenerbahçe'de. İsmail Hoca son döneminde beraber çalıştığımız dönemde yaptıklarımız zaten ortada.
0: Evet.
13: Ersun Hoca'nın yaşattığı şampiyonluk zaten ortada. Dolayısıyla dediğiniz doğru, çok daha projesi olan ve güçlü şekilde arkalarında durulacakları takımlardan destek görmeleri ve takımlardan teklif almaları çok doğru olur bence. Tabii ki ben de genç bir teknik direktör sayılırım, hani orta yaşlı diyebiliriz.
0: Evet.
13: Ama bu iyi olan, istikrarlı olan her hocanın bir şekilde çalışma fırsatı bulması ve ileriye dönük kendilerini gerçekleştirmesi çok doğru olur. Umuyorum onlar da kendilerini Türk futboluna bu kadar hizmet eden iki tane önemli isimde inşallah kendilerine uygun istedikleri bir noktada tekrardan görev alacaklarına da inanıyorum.
0: Çok teşekkür ederim Recep Hocam. Güzel bir bağlantıydı.
13: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
0: Hoşçakalın.

0: Lig tamamlanacak. Gelecek hafta sezon bitiyor. Küme düşecek olan son takım belli olacak. Çok çok önemli karşılaşmalar. Mesela Eyüpspor. Maliyet fayda anlamında ligin en başarılı takımlarından birisi, alt sıralarda mücadele eden takımlara göz attığımızda ligin bence en başarılı takımlarından birisi. Çünkü Eyüpspor'un kadrosunu inceleyelim. Devre arası birçok oyuncu ayrıldı. Yerine birçok oyuncu geldi. Bu oyuncuların aldığı maaşları da araştırdım. 10 bin euroya, 15 bin euroya oynayan oyuncular. Kasımpaşa ile kıyasladığımda, bunun dışında Kayserispor'la kıyasladığımda oyuncu kadrosu isim olarak, yani bunu isim olarak söylüyorum, gerisinde ancak önemli bir mücadele örneği sergiliyorlar. Bu arada Umut Bozoğ'un da hakkını teslim edelim. Umut Bozoğ'u da çok beğendim. Son maçta da yine şovuna devam etti. Maçın oyuncusu oldu Umut Bozok. Bir gol, 3 asist yaptı. Son haftalarda takımını taşıyor. Umut Bozok'la ilgili de sezon tamamlandığında bir transfer girişim, yani bir transfer olabilir. Umut Bozok sözleşmesi Haziran ayı itibariyle Eyüpspor'la sözleşmesi sona eriyor. Umut Bozok'la ilgili de gelişme yaşanmasını bekliyorum. Jean Kat Yılmaz Galatasaray'a geri dönecek. Son karşılaşmanın ardından, son Fenerbahçe maçının ardından Jean Kat'ta Galatasaray'da sözleşme uzatacak ve ikinci kaleci olacak. Yayınımızı noktalıyoruz sevgili dinleyenler. Sinan Özkan bize mesaj atmış. Alanyaspor'da önemli bir playoff şampiyonluğu yaşamıştı. Canlı bir şekilde dinliyorum seni. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Sinan Özkan'a da selamlarımızı iletelim. Sinan abiye de selamlarımızı iletip yayınımızı noktalayalım. Şimdi yayınımızı bitiriyoruz. Benden hemen sonra Mert Elan ve Genco Voran Hattrick programında sizlerle birlikte olacaklar. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: ...301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu... Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
0: Radyo Spor.
1: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Radyo Spor'a Hattrick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam, Genco Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Genco abi hoş geldin.
1: Tekrar hoş bulduk Mert.
0: Evet, bu hafta
1: öğlen dinleyicilerimize merhaba diyelim.
0: Evet, fazla mesai yaptık.

0: seninle sabah sporundan 3 saat birlikteydik. Yarın da bu arada Genco abi olacak sabah. Çarşamba ile birlikte artık Ali abinin programlara geri dönmesini bekliyoruz. O da 7 tam iş günü programa çıkmamış olacak. Bir
1: Evet.
0: haftayı da aştı. Bunlar aleyhinde delil olarak
1: Salı günü hesap
0: kullanılır.
1: sorarız öğlen. Ama sabah
0: Çarşamba
1: ha,
0: geliyor.
1: öğlen de mi gelmiyor?
0: Tahminimce gelmez.
1: Hmm.
0: Sabah gelmez. Sabah dedi, öğlen de gelmeyeceğini varsayıyorum ben. Sabah gelmeyeceği için. O yüzden çarşamba ben sorarım. Cuma da sen.
1: Cuma'da ben
0: Artık
1: evet.
0: cuma da sen hesap sorarsın. Şimdi biz sabah şampiyonlukları tabii konuştuk. Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Dün Barcelona La Liga'da şampiyonluğunu ilan etti. Avrupa'nın birçok farklı liginde de artık Mayıs ayına geldik. Yavaş yavaş şampiyonlar belli oluyor. Sabah bahsetmedim. Mesela sabah Ukrayna'dan bahsetmedim, Arda Turan'dan.
1: Aa doğru.
0: Danimarka'dan bahsettim. İşte Yunanistan'da Ajax şampiyon oldu. Danimarka'da Aarhus 40 yıl sonra şampiyon olmuş.
1: 40 yılda bir.
0: 40 yılda bir şampiyon oluyorlar. Ve Arda Turan aslında sonrasında da pişman oldum. Unuttum çünkü sabah. Yoksa hafta sonu tabii ki takip ettim. Karşılaşmasının skorunu ve durumu. Arda Turan da Shakhtar Donetsk'le bitime 3 maç kala şampiyonluğu garantiledi. 66 puan topladı 27 maç sonunda. Ve herkes de paylaştı. Avrupa'da birlikte şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik
1: Evet,
0: direktör
1: evet.
0: olmayı başardı. Bu da
1: Aynen.
0: onun başarısını çok daha kıymetli bir noktaya taşıyor. Sonuçta zor şartlarda mücadele ediyorlar. Evet, ekonomik olarak belki diğer rakiplerinden yine daha fazla para harcayabiliyor. Shakhtar Donetsk birçok Brezilyalı oyuncu buluyor ama yine de ligde geçen sezon mesela Dinamo Kiev şampiyon olmuştu. Bu sezon Dinamo Kiev ligde ancak dördüncü basamakta. 2 ve 3. sırada benim yakından pek bilmediğim takımlar var Ukrayna liginde. Polesya ve Çerkasi diye. Duydun mu daha önce bu takımları?
1: İlk iki ya yani ilk söylediğini duymadım da ikincisini duymuştum.
0: Çerkasi son dönemde tabii çok yatırım yapan bir kulüpmüş. Ama Ukrayna ligini işte çok önceden takip ederdik. Shakhtar, Dinamo Kiev, işte Metalist Kharkiv dönemlerinde hiç duymadığım takımlar bunlar ama dediğim gibi yatırımda yapan takımlarmış. Arda Turan'ın Shakhtar'ı da ilk senesinde bu takımları geride bırakıyor ve şampiyon oluyor. Onun haricinde Avrupa'da tabii yarı final başarısı Arda Turan için çok kıymetliydi. Onun da önü çok açık. Seneye bir de üstüne Şampiyonlar Ligi'ni direkt olarak lig aşamasından başlamayı da garantilediler. Dün Avrupa'nın diğer liglerinde alınan sonuçlarla beraber. Bu da bir artı. Eleme oynamadan direkt olarak ligden, lig yolundan 36 takım arasında kendisine yer bulacak. Orada da oynayacağı 8 maçta Arda Turan'ın da fark yaratması muhtemel. Sonuçta Shakhtar da vitrin olabilecek takımlardan bir tanesi. Birçok teknik direktörü geçmişte önemli liglere de gitti. Neden Arda Turan için de öyle bir basamak olmasın
1: Peki
0: Shakhtar Donetsk için?
1: Shakhtar maçlarını Polonya'da değil Türkiye'de oynar mı? Bir dahaki sene. Avrupa maçlarını yani.
0: Valla orada şeymiş değil mi? Nerede başlıyorsan oradan devam
1: Tabii o yüzden
0: ettiriyorsun.
1: değiştiremediler Polonya'yı.
0: İlk başladığın yer önemli ama şey olarak mantıklı mı acaba ulaşım olarak? Çünkü Polonya sınır galiba orada. Yakın. Yani en yakın ülke olarak onun herhalde önemi var diye
1: Arabayla kaç
0: düşünüyorum.
1: saat olsa olsa kaç saat sürer Ukrayna?
0: Vallahi hiç bilgim
1: Gittiğimden
0: yok.
1: değil ama yani ne kadar uzak olacak?
0: Hiçbir hani
1: Bakayım.
0: bilgim yok. Polonya'ya mı daha yakın? Hani Polonya'ya daha yakın
1: Sonuçta
0: olduğunu biliyorum.
1: Karadeniz'de kıyımız olan bir ülkeden bahsediyoruz.
0: Ama ulaşım Polonya'ya olduğu kadar
1: Değildir.
0: kolay olmasa
1: Ya o
0: gerek.
1: eminim de yani hani karayoluyla 40 dakika 50 dakika olmasa uçakla olsun olsun 1,5 saat olsun.
0: Ama uçak kullanamıyorlar işte.
1: Ha hiç mi uçak kullanılamıyor?
0: Otobüs yolculuğu yapıyorlar
1: Ha.
0: sürekli Polonya'ya.
1: O zaman otobüste Polonya'ya geçsinler.
0: Oradan
1: Oradan
0: uçakla.
1: uçağa binsinler.
0: Yok ya. Yorucu abi zaten otobüs yolculukları onların kaç saat sürüyor? 10 küsür saat bildiğim kadarıyla sürekli yolculuk yapıyorlar Avrupa maçları için.
1: Otobüste mi 10 saat sürüyor?
0: İşte o civar bir şey olması lazım. Benim okuduğum kadarıyla. Hava sahası kapalı herhalde o yüzden.
1: Tamam, hava sahası kapalı da işte yani yakınlarda böyle hemen sınırı geçebilecekleri bir yerde mi yok? Ama ya sırf orası da değildir ki sınırdaki yerin de hava sahası kapalıdır en nihayetinde.
0: İşte.
1: Yani yakın yerler de tehlike arz eder.
0: lojistik olarak böyle bir sıkıntısı var Shakhtar'ın. O yüzden mümkün değil yani. Türkiye'de tek maç yapılabilse yapılırdı bir maçlığına ama ona da UEFA izin vermiyor. Bütün sezon boyunca nerede başladıysan orada devam etmen gerekiyor.
1: Vallahi Allah kolaylık versin. İşleri kolay değil hakikaten. Hı hı. Yani Arda da bunu hemen söyleyeyim. Arda Hoca da hangi maç öncesiydi? Crystal Palace maçı öncesindeki, pardon sonrasındaki, ya yani önce de basın toplantısı söyledi de bir de TRT'ye özel açıklamalarında da çok dile getirdi. Yani öncelikle insanlık namına dileyelim ki o sorunlar bitsin. Hı hı. Sonra ulaşımdı, spor kulüpleriydi yani sırayla.
0: Ahmet Tarin, Ali abi sanırım Arteta şampiyonluğu yakın diye yıllık iznini uzattı demiş.
1: Arteta daha da şey, Arteta'dan dolayı Ali daha da uzatabilir.
0: Evet, bu haftayı da belki uzatabilir. Hafta içerisinde City'nin de bir lig karşılaşması var. Orada
1: çarşamba, evet.
0: Puan kaybederse
1: neredeyse
0: 2 maçlık fark olacak zaten bitimede.
1: 2'ye 5.
0: 2 maç.
1: 2 maça 5 puan.
0: Ya da 2 maça 4 puan, hadi berabere kaldı desen, bir puan da alsa 2 maçlık bir fark olacak. Çok büyük avantaj olacak tabii Arsenal için. Bir de üzerine Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gelirse o da pastanın üstündeki çilek olur. Evet. 4'te 4 hedefi vardı gerçi Arsenal'ın. İkisinde hedefe ulaşamadılar. Lig kupasında finalde kaybettiler. FA Cup'ta elendiler.
1: Ama büyük dilimler duruyor. Aslında büyük, büyük dilimler.
0: Aynen, en önemli olan zaten ligi kazanmak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Orada da şimdilik ligde avantajı var. Şampiyonlar Ligi'nde de karşısında çok iyi bir Paris Saint Germain takım var. Hem çok iyi hücum ediyorlar. Evet. Bir de üzerine son maç gördük ki çok da iyi savunma yapabilen bir takım. O da 30 Mayıs'ta şampiyon belli olacak. Bayrampaşa'dan Ramazan demiş ki Cuma günü Rize Beşiktaş maçından sonra Sergen Yalçın'ın istifa edeceğini düşünüyorum demiş. Bu konuyla ilgili herkesin bir fikri var. Valla son basın toplantısından sonra gördüğüm kadarıyla çok istifa etme niyeti yok gibi Sergen Yalçın'ın. Biraz daha toparlamış gözüküyor ama tabii Rize maçında alınacak olumsuz bir tablo, olumsuz bir skor fikrini de değiştirebilir. Ama şu andaki izlenim, açıklamalara sadece bakarsak, istifa etmeye yakın bir şey de değil Sergen Yalçın. Ama belki yönetim görevine son verebilir. Kendi istifa etmezse o da bir alternatif. Hayrettin, Arda Turan Fenerbahçe'ye gelir mi diye bir soru yöneltmiş. Gelmez.
1: Bence Arda de Turan gelmez.
0: Fenerbahçe. Fenerbahçe de Arda Turan'a gitmez.
1: Gitmez zaten. Yani zaten en başta.
0: Şu anda Fenerbahçe için yerli opsiyon olarak Nuri Şahin'i ve Abdullah Avcı'yı gördüm. Bu Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan farklı olarak konuşulan. İlhan Palut Beşiktaş için genelde yakıştırılan bir isim. Kendisinin de Beşiktaşlı olduğu hep konuşuluyor. Arda Turan yani Fenerbahçe olmaz. Bir ihtimal belki Beşiktaş gündeme gelebilir. Ama tahmin ediyorum ki Arda Turan'ın da gönlünde Galatasaray'ı çalıştırmak var.
1: Bence olacak bir kere.
0: Yani. Dönemi bittikten sonra en doğal aday Arda Turan olacak
1: Galatasaray'da. Bence de.
0: Tabii o anki şartlar neyi getirir? Arda Turan Atletico'yu çalıştırmaya başlamışsa Galatasaray tabii çok daha geri planda kalır.
1: Ya tabii. Yani bir yerde olacak Arda Turan bence Galatasaray'da.
0: Sonuçta Nuri Şahin de Dortmund'a gitti. Bir yılı tamamlayamadan görevine son verildi. Boşa çıktı. Arda Turan da hani olduğu Atletico'ya gitti. Belki başarısı olacak ki bu tarz uzun soluklu teknik direktörlerden sonra gelen teknik direktörlerin işi de çok kolay olmuyor.
1: Tabii.
0: Genelde.
1: Tabii.
0: Aslında bunu kıran isim Arne Slot olmuştu. Klopp'tan sonra ilk yıl acayip işler yaptı. Fakat o da ikinci yılda tökezledi. Yani en çok para harcadığı hatta sezonda şu an gönderilmeye
1: herkes
0: yakın.
1: Herkes de miras yedi diyor ona. Hı-hı. Yani çünkü Klopp'un takımında neredeyse hiç oynama yapmadı ve tekrar şampiyon oldu. Fakat Klopp'un takımından sonra yani kendi devraldıktan bir sene sonra ikinci senesinin başında yani Premier Lig rekoru kırdı bir dönemde harcanan parada. Neredeyse bilmiyorum, kırmış olabilir yani. Hani 5 tane direkt ilk 11 oyuncusu aldı. Wirtz'ı aldı, Kerkeci aldı. Isak'ı aldı, Ekitike'yi aldı. Şimdi hatırlamıyorum, bir kişi daha aldı.
0: Frimpong dedin mi?
1: Evet, Frimpong'u aldı. Yani ama gel gör ki bu takım hiçbir şey yapamadı.
0: Ama yine o mirası mirası yiyemeyen de birçok teknik direktör olmadı mı geçmişte? Var tabii. Yani uzun soluklu. O da
1: işte Arsene Wenger'den sonra Arsenal,
0: Ferguson'dan sonra
1: David Moyes.
0: İşte onların hepsi zorlandı. Slot ilk senesinde çok iyi işler yaptı. Sonra yapamadı.
1: Mesela Fatih Terim'den sonra Luchescu'da başarılı oldu. Yani şu anlamda başarılı oldu.
0: İlk sene Şampiyonlar olamadı
1: Ligi'nde
0: ama.
1: Şampiyon olamadı ama Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Süper Kupa'yı kazandı.
0: Şampiyonlar Ligi'ne 3. torbadan direkt katılacakmış Shakhtar diyor dinleyicimiz. Galatasaray'la eşleşme güzel olabilir diyor. 4'ten de katılsa fark etmez, eşleşme ihtimali var. Aynı torbadan da artık biliyorsunuz takımlar eşleşiyor. O yüzden o ihtimal var. Güzel bir eşleşme olabilir. Okan Buruk'ta kalırsa Arda Turan'a karşı Okan Buruk. Hatta Arda Turan'ın elini daha da güçlendiren bir eşleşme de olabilir. Olası iyi oynatacağı futbol, alacağı puanlarla Galatasaray'a karşı. Tabii ne olacak? Tek maç oluyor takımlar eşleştiğinde. Ya İstanbul'da ya da işte Polonya'da olacak. İstanbul'da olursa da çok farklı bir atmosfer olabilir gerçekten.
1: Olur.
0: Mustafa Dürüst ne demiş? Hakan Çağanoğlu Inter'de, Denizgül Porto'da, Arda Turan da Shakhtar'da şampiyon oldu demiş. 3 temsilcimiz Avrupa'da 3 farklı takımda şampiyonluk yaşadı diyor. Doğru. Eksik bir oyuncu var mı acaba?
1: Ben de düşünüyorum.
0: Ama işte Ferdi'si, Kenan'ı, İşte Zeki'si yok herhalde.
1: Enes
0: zaten çok uzak. Arda Güler uzak kaldı. Aslında en yakın isimlerden olabilir, biri olabilirdi evet. Real Madrid'de ama bu sezon Real içinde fiyasko bir sezon oldu. Arda Turan'la ilgili ikinci bir Fenerbahçe mesajı denk geldi. Mustafa Demirkaya Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılacak. Fenerbahçe'de hocasız. Aziz Yıldırım'ın da seçildiğini düşünürsek Aziz Yıldırım'ın aradığı profil diye görüyorum.
1: Sergen Yalçın için
0: demiş. Ben de hiç katılamadım. Bir de Fenerbahçe'nin şu an başarısız görülen bir Sergen Yalçın'a gideceğini ben düşünmüyorum. Şampiyon yapar, sonra boşa çıkar falan ama hani böyle bir sezondan sonra da Fenerbahçe Sergen Yalçın'a gitmez. Bu benim tabii ki fikrim.
1: Katılıyorum. Bence Sergen Hoca'ya Fenerbahçe gitmez. Hani sırf bu sene sonu için bahsetmiyorum. Yani kariyerlerinin böyle bir kesişme yaşayacağına inanmıyorum ben Fenerbahçe ile Sergen Hoca'nın.
0: Bundan sonra hiç ihtimal vermiyorsun.
1: Yani vermiyorum. Kendi adıma vermiyorum.
0: Beşiktaş İsmail Kartal teklif yapsın denmiş.
1: Allah'ım ne kadar ilginç.
0: Herkes birbirinin.
1: Evet yani müthiş bir barış sağlanmış kulüpler arasında. Hani hiç bariyer yok. Arda Turan Fenerbahçe'ye gidebiliyor. İsmail Kartal Beşiktaş'a gidebiliyor. Sergen Hoca Fenerbahçe'ye gidebiliyor. Muhteşem ya, bizim haberimiz olmayan bir şeyler mi oldu Türkiye'de?
0: Vallahi bilmiyorum. Ve son mesaj. Öyle de reklam arasında gidelim. Almanya'dan Okay Ersan yazmış. Şampiyonluk geldi şükür demiş.
1: Nuri Şahin Dortmund'a.
0: Onu mu yazmışlar? Ya Nuri Şahin Dortmund'da zaten.
1: İşte teknik direktör olsun.
0: Tam oldu ya bir kere. Rakibine gitmesi lazım.
1: Yardımcı olmadı mı? Ha doğru doğru.
0: Teknik direktör de oldu.
1: Rakibine gidecek. Nereye gitsin?
0: İşte Bayern Münih'e.
1: Schalke'ye.
0: Ha Schalke olur.
1: Schalke'ye gidecek.
0: Schalke olabilir. Ben milli takım için bir şey sormak istiyorum. Kadrolar Dünya Kupası için ne zaman açıklanır demiş. Onun bir tarihi var da hani çok
1: ya ben,
0: aklımda kalmadı.
1: Ben dün baktım Mert. Milli takım tarihi açıklama tarihlerine baktım. Türkiye'yi göremedim. Böyle 20-25 ülke gördüm. Acaba bazıları açıklamadı mı dedim. Çünkü biz yoktuk hakikaten.
0: Onda ama bir zaten FIFA'nın belirlediği bir son tarih olması lazım.
1: Bir deadline var ama işte daha önceden açıklayanlar var. İşte Meksika şu tarihte açıklıyor. Böyle 20 tane falan takım gördüm. Birbirinden farklı tarihler çoğu ve de.
0: Şu an mı açıklanmış?
1: Hayır, açıklanacağı tarihler.
0: Açıklanacağı tarihler açıklanmış.
1: Açıklanacakları tarihler.
0: Okey. Valla daha ona var. Bilmiyorum hani şu an ödemi var mı bu konunun, bilemedim. 14-18 bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.

0: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
1: Reklam.
2: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: 14-20 saatlerimiz. Sabah Osimhen'den bahsederken Galatasaray'ın tabii şampiyonluğunun önemli pay sahiplerinden birisi Victor Osimhen. Son Antalya Spor maçında da bayağı mücadele etti. Kartını gördü. Çok sayıda offside'a düştü. Özellikle offside kısmını konuşmuştuk. Gün içerisinde ben Haaland'la ilgili o örneği buldum. Sabah verdiğim tweet'te attım. Twitter hesabımdan. Sonra bir de Osimhen'in bu sezon kaç kez offside'a düştüğünü de buldum bir kaynaktan. Süper Lig'de en çok offside'a düşen oyuncu olmuş. Victor Osimhen şu ana kadarki maçlarda 33 hafta sonunda 32 kez offside'a düşmüş. 1713 dakikada bu offside'a düşmüş. İkinci sırada Muandil Maci var. Sonra Haaland'a bakayım dedim. Çünkü Haaland gerçekten bu konuda acayip bir noktada.
1: 43 kere düşmüş.
0: Bir baktım Osimhen'den fazla. Bu kadar dikkat etmesine rağmen ama kaç kere düşmüştür bu sezon? Premier Lig'deki 35 maç oldu Manchester City.
1: Ya uzun top oynamıyor ki Manchester City. Yani 2 falan bile diyebilirim. Belki hiç bile diyebilirim. Çünkü uzun top oynamıyorlar.
0: Uzun top oynamıyorlar ama sonuçta offside'a düşmek için illa uzun topa
1: ama genelde uzun topa savunma arkasında.
0: Galatasaray çok uzun top atıyor mesela. Orta yaparken offside takılıyor Victor Osimhen.
1: Ya bu Osimhen'den kaynaklı yani. Bilmiyorum, ben 3 diyeceğim en fazla o da. 2 ya da 3.
0: 4 zaten, o da çok az. Yani Bernardo Silva daha çok offside'da kalmış Manchester City'de, öyle söyleyeyim, Erling Haaland'dan. Haaland'ın bu işte ne kadar bence usta olduğunu göstergesi. Mesela Harry Kane için ne dersin? Offside
1: bu arada konusunda. Osimhen'in de en az 10 maçlıkta oynamadığını da hatırlayalım.
0: Tabii dakikaya vurursan zaten Osimhen'in yanına yaklaşabilecek oyuncu çok az. Ona üşendim. Avrupa genelinde de bu istatistiğe bakacağım ama.
1: Harry Kane'in kaç mı?
0: Mesela Harry Kane'in kaçtır sence?
1: Harry Kane. Şimdi zaten o böyle çok depar atan ama o da çok akıllı bir forvet yani. Offside'a düşmemeye özen gösterir. Ya o da bir elin 5 parmağını geçmez diye düşünüyorum.
0: Geçmiş. Şimdi tam rakam aklı değil de 17-18 civarı bir şeydi. Öyle Harry Kane'in ligde düştüğü offside. Mesela fazla. Bana da çok düşmez
1: Harry Kane
0: gibi geliyor.
1: Bana, benim için çok sürpriz oldu.
0: Çok da
1: oldu.
0: Derine gelir.
1: Evet aynen.
0: Ama işte bu işin ne kadar da zor olduğunu bence göstermek için de.
1: İlk penaltısını kaçırdı Harry Kane.
0: Aynen. Bayağı minik dedim bu hafta.
1: Yalnız o bayağı konuşuldu. Çünkü penaltı atmadan önce Wolfsburglu oyuncu sabit ayağını koyacağı yeri kazmış. Sky Sports'ta gösteriliyor. Çok da tartışma konusu olmuş. Bilmiyorum daha sonradan bir ceza çıktı mı çıkmadı mı ama düşün, İngiltere'de ya bizden sonra ilk kez böyle bir olay gördüm. Hatırla, Bilika Galatasaray maçından önce, evet, mi Beşiktaş kazmış. Maçından önce mi ne kazmıştı. Harry Kane penaltıyı atmadan önce Wolfsburg için de çok kritik bir galiba puan mı puanlar mı küme mi düşüyor, düşmemeye oynuyor. Dolayısıyla bir oyuncu gitmiş beyaz noktayı değil sabit ayağını koyacağı yeri kazmış. Bu bayağı Sky Sports'ta olay oldu yani.
0: Mantıklı. Bunu ilk defa duyuyorum mesela. Genelde penaltı noktasını pazarlar.
1: Ve ayağı da kaymış.
0: Kaymış mı?
1: Ayağı kaymış tabii. Penaltı atarken ayağı kayıyor Harry Kane'in.
0: Hakem görse herhalde kart verirdi. Verdi mi bilmiyorum oyuncuya da.
1: Yok.
0: Geçen çünkü...
1: İşte ben merak ediyorum. Bir maçta oldu. Hüseyin duyuyorsa belki acaba sonrasında bir şey oldu mu yani bununla ilgili?
0: Sonrası için mi?
1: Ya Sky Sports'ta çıktıysa, hı-hı, bir şeyler olabilir.
0: Ha, olay olmuştur da artık cezai bir durum zaten maç içinde verilmediyse mümkün değil.
1: Zor, doğru.
0: O saatten sonra da bundan sonrası için belki daha dikkat edilebilir. Az önce Dünya Kupası kadrolarıyla ilgili konuşurken Hüseyin abiden tabii hemen bilgilendirme geldi. Onu da meraklısında okuyayım. 31 Mayıs'a kadar 26 kişilik kadro bildirilecekmiş. Ancak daha önce 55 kişilik bir liste bildirilmiş.
1: Doğru.
0: O havuzdan o 26 kişilik kadro bildirilmiş.
1: Hatta Neymar 55 kişilik listede var Brezilya'da.
0: Hala ihtimali var yani.
1: Evet, 55 kişilik liste. Ben önce şey zannettim. Komedi şaka haberi zannettim. Doğruymuş meğerse. 55 kişi de varmış Neymar.
0: Evet. Mesela geçen Türkiye'de Konyaspor'dan Adil Demirbağ'da Dünya Kupası hayali kurduğunu, Montella'nın çağıracağını düşündüğünü söyledi. Bilmiyorum 55 kişilik listede var mı Adil ama eğer varsa stoperde de bir sıkıntı yaşanırsa onun için de bir fırsat doğabilir.
1: Yalnız onun en komik yaşanan hadise 2006'da 2006 mıydı? Yok. Kuzey Kore ne zaman katılmıştı? 2014. Yok 2006'ydı ya. Yıllar o kadar birbirine giriyor ki. 2006'ydı. Kuzey Kore Dünya Kupası'na katıldığında Mert 3 kaleci söylemek zorundasın ya, diğerleri değişebilir. Ama 3 kaleci söylemek zorundasın. Güney Kore teknik direktörü demiş ki bizim 3 kaleciye ihtiyacımız yok. 2 kaleci söyleyelim diyor.
0: Ama yasak herhalde.
1: Yasak ama öğrendiklerinde iş işten geçmiş oluyor. Ve FIFA diyor ki bir tane oyuncu seçeceksin şimdi bana diyor. Ve onu kaleci olarak bana bildireceksin. Başka mevkide de oynatamazsın diyor. Ve öyle bir ceza alıyor Kuzey Kore.
0: Yani bu kadar da şeyden bir haber olmak da.
1: Değil mi? İşte Kuzey Kore'yi sen internet falan yok ya. Yasak.
0: Yok mu internet gerçekten?
1: Tabii yasak Kuzey Kore'de. Yani deli misin? Cezası ölüm.
0: Ölüm.
1: Tabii.
0: Ne yapıyorlar peki orada? Ben hiç bilmiyorum. Kuzey Kore'yle ilgili belgesel izlemedim de.
1: Ya Dünya Kupası'nı 2006'yı kazandıklarını ilan etmişler. Brezilya'yı yendik 6-0 falan diye.
0: Kazandıklarını.
1: Tabii.
0: Dönüşte de kutlama mı yapmışlar takımla birlikte?
1: Dönüşte kutlama yapılmıyor çünkü çok kötü elendiklerinden dolayı artık ceza mı aldılar? Ülkeye giremediler mi? Yani bir kutlama bilmiyorum yani hayali bir şey yapıldı mı ama.
0: Hani öyle dendiyse bir de. Sonrası...
1: Çünkü haberleri falan var internette. Hı hı. Şu yarı finalde Ronaldo'lu Portekiz'i yendik falan diye. Yani ilk şöyle bir şey olmuştu. Çok ağır bir ceza gelmişti. Şimdi ilk Brezilya maçıydı Kuzey Kore'nin. O maçı da 1-0 kaybettiler. Hatta ben handikaplı oynamıştım. İnanamamıştım. Ya yani o inanılmaz Brezilya'nın Kuzey Kore'yi nasıl 1-0 yendiğini. Ve Kuzey Kore'nin o anki lideri de Brezilya çok farklı mağlup olacaklar diye maçın yayınlanmasını engelledi. Yani izin vermedi. Maç 1-0 bitince dedi ki biz iyiyiz. İkinci maç Portekiz maçı bunun yayınlanmasını kabul ediyorum diyor. 7-0 mı ne bitiyor maç? Bundan sonra hiçbir maç yayınlanmıyor. İşte oyuncular ve teknik direktör de ceza alıyor ama bundan sonra yapılan haberlerde işte 3. maçı kazandık ve averajla 2. tura çıktık. 2. turda şunu eledik. Çeyrek finalde bunu eledik. Yarı finalde Portekiz bizi yenmişti gruplarda. Portekiz'i yendik. Finalde de Brezilya'yı yendik diye haber yapıyorlar.
0: Ha, başka bir kafa
1: İnternet
0: gerçekten.
1: Yasak yani.
0: Aynen. Değişik yani. Algılamam oradaki durumu çok mümkün değil ya.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Bu Dünya Kupası elemelerinde Güney Kore Kuzey Kore ile karşılaştı. Ya da bir önceki. Kuzey Kore'deki maça basın almayı yasakladı Kuzey Kore lideri. Çünkü yenilecekler. Çok büyük bir ihtimalle. Ve halkının haberi olacak. FIFA ile inanılmaz bir şeye girdi. Münakaşaya girdi. FIFA dedi ki bu bir FIFA müsabakası. Beni senin ülkenin kuralı hiçbir şekilde ilgilendirmez. Ya gazeteci alacaksın maça ya da seni saf dışı bırakacağız ya da başka ülkede oynayacağız. Bayağı düşünüldü, edildi falan. Kuzey Kore'de oynandı. Sırf FIFA'nın akredite kendi gazetecilerini almadı. Sırf FIFA'nın akredite gazetecilerini almayı kabul etti.
0: Sen bunları nereden
1: okuyorum,
0: takip ediyorsun? Okuyorum. Kuzey Kore'yle ilgili bilmiyorum hiç.
1: Yok, bir iki kere bir şey çıktı. O bir tane liderleri var ya. O böyle işte onunla ilgili hep mimler falan oluyor. İşte dünyada savaş çıkıyor, beni niye çağırmadınız diye üzgün üzgün bakıyor falan filan böyle. Öyle bir iki şeye baktım diye Kuzey Kore haberleri hep önüme düşüyor evet, benim.
0: Bir dinleyicimiz az önce Osimhen'in offside'le ilgili konuşurken Icardi'nin rakamları nasıl diye sormuş. Icardi bu sezon 4 kez offside'a düşmüş. İlk geldiği senelere baktım Genco abi konuşurken. 2022-23'te 18 kez, sonraki sezonda 21 kez offside'a düşmüş. Osimhen'inki 32. Ki Osimhen'e göre daha da fazla süre aldığını söyleyelim Icardi'nin. Tabii çok daha iyi ama öyle Haaland gibi de değil. Belki öyle bir beklenti var Icardi'nin ama Icardi de böyle çok az offside'a düşen bir oyuncu değil. İlk 2 senesinde ilk 10 oyuncu arasında yer alıyor Süper Lig'de. Onu da aktarmış olayım. Birkaç mesajla yine devam edelim. Merhaba Mert abi, Genco abi demiş ama gerisini okumayayım. Oldu olacak Okan Buruk da Fenerbahçe'ye gelsin bari.
1: Yani.
0: Dinleyicimiz evet bir o eksik kaldı bu haberlerde.
1: Mourinho Liverpool'a gelsin falan.
0: Gibi şeyler. Neyse 14.30 bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
3: Radyo Spor. Umran Oto Ekspertiz. Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Radyo Spor. Reklam. Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.32 saatlerimiz, hafta sonu program girişinde de bahsettim. Şampiyonlar işte yavaş yavaş belli oluyor. Süper Lig'de de Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantiledi. Son maç artık Galatasaray için Kasımpaşa deplasmanında formaliteden öteye gitmeyecek. Sezon geneli için düşünecek olursak Genco abi, bu 2025-26 sezonu Galatasaray şampiyonluğu sende nasıl bir yer edinecek? Neyle bu şampiyonluğu hatırlayacaksın? Nasıl atacaksın hafızaya? Bize 2035'te bu yılki şampiyonluk için mesela neler söyleyeceğini düşünürsün?
1: Galatasaray'ın o 4 şampiyonluk dilimi içerisindeki en zor şampiyonluğu derim. Yani puan ve kaybettiği puan, maçlardaki işte aldığı beraberlik ve mağlubiyeti düşündüğümde, hatta belki de en kolay olması gereken, benim mantığıma göre en kolay olması gereken ama en zor olan şampiyonluktu. Avrupa'daki yolu aklımda kalır tabii ki. Juventus ve Liverpool maçları aklımda kalır. Onun biraz işleri zorlaştırdığını düşünebilirim. Yani her kazanılan şampiyonluktan sonra onu savunmak daha zordur. Rakipler daha bilenir. Senin motivasyonun biraz daha zor olabilir. Şampiyon olup onu korumak en zor odur zaten.
0: Doymuşluk.
1: Doymuşluk. Yani 2 de oldun diyelim, 3 var. 3 oldun diyelim, 4 var. Yani bazı olumsuz sayabileceğimiz etkenler olduğu gibi, yani olumlu sayabileceğimiz gibi olumsuz da var. Ama benim aklımda, bana yıllar geçtiğinde Genco 4. şampiyonluk nasıldı dediğinde en zor şampiyonluktu derim.
0: Hangi oyuncu ön plan çıkarırsın bu sezon için Galatasaray'da?
1: Yine Osimhen. Osimhen varken ki Galatasaray'ın attığı goller, kazandığı puanlar, Osimhen yokken Galatasaray'ın kaybettiği puanlar. Osimhen.
0: Performans olarak bir numara Osimhen mi?
1: Osimhen.
0: Uğurcan'ı ikiye mi koyarsın, üçe mi, yoksa almaz mısın ilk üçe?
1: Uğurcan'ı alır mıyım? Almam. Uğurcan'ı almam.
0: Uğurcan'ı almıyorsan öyle bize iki isim saymalısın ki.
1: Uğurcan'ı neden alman lazım? Yo, ben sana söyleyeyim. Uğurcan'ın bana kurtardığı iki tane maç söyle. Uğurcan'a çok iş düşmüyor ki Türkiye'de. Yani Avrupa'dan bahsetmiyoruz, Türkiye'den bahsediyoruz. Hı hı. Türkiye'de kurtardığı Uğurcan'ın iki tane maç söyle. Osimhen'in kaç tane var? Hani Uğurcan Galatasaray'ın üzerine Fenerbahçe çok gelmiştir, 5 kurtarış yapmıştır, averajı 8'dir, 9'dur. Yani Antep maçını mı kurtardı? Antalya'yı mı? Kayseri'yi mi? Eyüp'ü mü? Fatih Karagümrük'ü mü? O yüzden saymam, hı hı, Uğurcan'ı. Ama performans olarak Osimhen'den sonra kimi sayabilirim? Yani evet, bir düşüştü ama Torreira'yı 3'e alabilirdim büyük bir ihtimalle. Torreira sonuçta orta sahada hakikaten çok önemli bir isim. Olmadığında varlığı hissediliyor. Diğer de valla Davinson olabilir.
0: Barış Alper.
1: Barış Alper, Davinson, ikisini aynı koyabilirim. Davinson'la Barış Alper. Aynı koyabilirim. Yani ya Yunus'u koymam çünkü. Sané'yi hiç koymam. Hatta şeyi öğrendim. Pazar günü ya da cumartesi yayında. Vallahi bilmiyordum bunu. Cuma günü öğrendim. Bidon d'Or varmış İtalya'da. Biliyor muydun sen?
0: Bidon d'Or. Hatırlıyorum. Eskiden öyle bir şey vardı. En kötü transfere verilen.
1: En kötü. Yani ben,
0: transfere değil mi?
1: Sezon en kötü oyuncusu kulübün.
0: Ben transfer diye aklıma kalmış da neyse.
1: Ya da transfer. Bana öyle anlattılar. Yani Bidon d'Or en kötü 3'e Sané'yi koyarım ben mesela. Hı-hı. Ondan beklentiye bak.
0: Zaten o da girer. O da transfer olduğu için. Evet. Aslında Bidon d'Or'a ikimizin de ortak girebilir.
1: Yani. Ama dediğim gibi bir Osimhen. 2-3 demeyeyim. 2-3-4 demeyeyim ama az önceki saydığım isimler. Torreira, Barış Alper ve Davinson Sanchez.
0: Valla Uğurcan'la ilgili yorumun biraz bir tık acımasız geldi. Yalan yok. Ben koyarım İlk üçe Uğurcan'ın performansını. Spesifik olarak hani hangi maçta ne yaptı dinleyiciler şimdi yazıyorlar, işte Alliance Spor maçı falan. Ama Muslera sonrası kalede herhangi bir soru işareti olmadı Galatasaray'da. Hani bu bile başlı başına Uğurcan'ın aslında bence ne kadar iyi bir performans gösterdiğini de bir kanıtı tek tek, hani hangi maçı ne kadar iyi kurtardı bilemiyorum ya, ben de.
1: Yine acımasızlığım devam edecek bu konuda. Hı-hı. Mert, kaç para verildi Uğurcan'ın transferi için?
0: 30 küsür milyon euro verildi.
1: Ya bir zahmet o zaman. Yani olmazsa ben zaten Uğurcan'a kızmam. O transferi yapanlara kızarım. Hı-hı. Zaten o konuda da sınıfta kaldı bence Galatasaray. Ben hiç bu konunun buraya geleceğini düşünmüyordum. Ha, Uğurcan kötü bir transfer mi? Hayır, ama yani hatırlıyor musun Ali ile senle beraber program yaparken Mustera'nın gitmesine daha 6 ay var. Galatasaray büyük kulüpse Bayern Münih Lewandowski'yi alıyor 6 ay önceden, imzalıyor. Ya yani Galatasaray bir kaleci bulamıyor mu? Yapsın, imzalasın, kontratı bitenlere baksın. Bir tane kaleci alsın. Bu adamın gideceği bir sene önceden belli. Dedim, büyük kulüpsün. Yap o zaman, scouting'in gücünü göster Galatasaray'ın. İyi yönetildiğini göster dedim. Son gün saniyeler kala imza atıldı da 33 milyon o da. 33 milyon o da Mert yani. Ya bir zahmet bana 33 milyon verdikten sonra Alanyaspor maçındaki kurtarışları yazanlar onu savunsun.
0: Yani burada tabii iki bakış açısı var. Bir tanesi senin dediğin gibi bonservis üzerinden, kulübün Uğurcan'a biçtiği bedel üzerinden yapılacak bir değerlendirme. Sen o taraftasın. Ben de Uğurcan üzerinden değerlendiriyorum. Uğurcan sonuçta bana 33 milyon euro verin demedi. Piyasası 12, 13, 15 milyon euro civarıydı. Ama onun da beklentisinin çok ötesinde bir para verildi. O etiketle oynamak Uğurcan için bence çok zor bir şey. Çünkü 30 milyonluk kaleci değildi. Bunu herkes kabul ediyor zaten. O kulübün hatası, ama Uğurcan özelinde o baskı daha da arttırdı.
1: Baskıya arttıran bir şey diyorsun.
0: Tabi değil mi? Şimdi sana 12 verilmesi var, gelmem var.
1: Ama,
0: 30 verilmesi var, gelmem
1: şimdi
0: var.
1: Şimdi Uğurcan yeni bir ülkeye gelmedi. Gayet bildiği bir kulübe, gayet bildiği birlikte ne bekliyor kendisini? Hatalar, olmayan hatalar. Yani hani hiç bilmediği bir ülkeye, bilmediği bir dil, bilmediği bir oyun, takım, kültüre gitse ve böyle para verilse olabilir. Yani olabilir. Ama yani Türkiye içerisinde Uğurcan bir kulübe transfer oluyor. Gayet 30 milyonun ağırlığını anlıyorum senin söylediğini. Ama ya bu oyuncu milli takım kalecisi aynı zamanda. Yani milli takımda da kalecilik yapmış bir tecrübeye sahip bir kaleci aynı zamanda. Ya bana Uğurcan'ın benim için ön plana çıkması için, evet, müthiş bir Liverpool maçı oynadı. 4-0 bitti ve maçın adamı seçildi. Orada tabii biraz takımından da destek görmeli ama yani mesela işte kıl payı berabere biten, kıl payı kaybedilen bir maçta Uğurcan bir şey yapsın, bir puan aldırsın ya da 1-0'lık üstünlüğü müthiş kurtarışlarla savunsun, Uğurcan diyeyim. Ya yani mesela benim aklıma Tafarel dediğin zaman hemen UEFA Kupası finali Thierry Henry'nin kafa vuruşu geliyor. Tafarel'den önce Mondragon dendiği zaman, yaşı küçük dinleyicilerimiz hatırlamayabilir, otursunlar Anfield Road'da 0-0 biten Liverpool Galatasaray maçını izlesinler. Mondragon, yani istatistiklerine baksınlar maç golikten, varsa o zamanlar tutuluyorduysa. Mondragon Liverpool maçında kaç tane kurtarış yapmış acaba diye. Ya bana öyle performans işler bende. Yani şimdi Real Madrid'de öyle bir performans işlemez. Real Madrid'in üzerine o kadar gelemezsin. Ama ben Avrupa'da büyüklere karşı küçük kalıyorsam, bana büyüklere karşı oynanan maçta bana performans lazım. Daha bir senede bunun için birini yermek veyahut da gömmek doğru değil. Ben bunu yapmıyorum asla. Uğurcan'ın daha vakti var. Şampiyonlar Ligi'nde yine oynayacak.
0: Liverpool maçını o kategoriye almıyor musun az önce?
1: Ama 4-7. 4-7 orada işte takımdan bir şey olması lazım. Takımından da destek görmesi lazım. Yani Uğurcan'ı orada görüyorum tabii ki. Muazzam şeyler kurtardı. Gözümün önünde kurtardı. 10 yerdi Galatasaray. 10 yerdi.
0: Burada niye skora bakıyorsun ama Genç abi? Bireysel ama performans üzerinden konuşuyorsun.
1: Ama onun gibi de çok yok ki. Onun gibi de çok yok. Hı-hı. Yani bana Anfield'da Mondragon'un Galatasaray'a kazandırdığı bir puan gibi 0-0 biten baştaki Mondragon performansı lazım. Yani 2-0 olduktan sonra 10 tane kurtardı. Evet, kurtardı. Performans çok iyi. Ama yani şu ana kadarki gerçekler de bunlar.
0: Senin için o zaman Singo da bu sezonun balon transferlerinden biri oluyor mu? 30 milyon
1: euro. Beklenti çok büyüktü ama sakatlandı. Çok fazla sakatlandı. Yani umarım devamı öyle olmaz. Benim aşırı beğendiğim, ilk geldiği zamanlarda aşırı beğendiğim bir oyuncuydu. Fakat oynadığı zamanlarda da mutlaka kulağının çekilmesi gereken bir eksiğini gördüm izlediğim maçlarında. Muazzam bir fizik gücü ve sureti var. Doğru. Türkiye Ligi'ndeki oyunculara göre süratlenmesi, vücut kullanması, deparı çok kuvvetli. Ama buna çok fazla güvenip, sonuçta sen savunma oyuncusun, o topu kaptırdın mı kalecinle baş başa bırakırsın rakip oyuncuları ve hatta buna çok yakın bir şey verirsin, pozisyon verirsin. Singo oynadığı mevkinin sorumluluğunu görmezden gelip fazlasıyla çalım atmaya, fazlasıyla yapılmaması gereken şeyler yapıyor özgüveninden dolayı. O beni sakatlığı geçtikten sonraki maçlarda gördüğüm kadarıyla beni çok rahatsız etti.
0: Peki şimdi sen sabah bir istihbarattan bahsettin. Davinson Sanchez'in ayrılmak istediğini söyledin. Hı-hı. 30 yaşında işte ülkesine mi dönmek istiyormuş? Şöyle bir şeyler konuşuluyormuş perde arkasında. Onun yerine o zaman Singo'nun önüne bir transfer mi yapılmalı? Yoksa Singo, Abdülkerim Bardakçılı stoper ikilisi gelecek sezon için neler hayal ettirebilir Galatasaray için? Singo tabii bekte de oynuyor ama bekte de Şalay bu sezon Okan Burun daha çok tercih ettiği bir oyuncu oldu. Tabii Şalay'ın da transfer ihtimali var ama orada ne yapmalı sence?
1: Singo fil dişiliydi değil mi?
0: Fil dişiliydi.
1: Tamam, doğru hatırlıyor. Yani yanlış bir şey söylemek için teyidini almak istedim. Sahili. Çünkü fil dişinde fil dişi sahilinde Singo galiba stoper oynuyor. Yani ilk transfer olduğunda baktığımda yanlış hatırlamıyorsam fil dişi sahilinde, yani milli takım seviyesinde stoper oynuyor diye hatırlıyorum ama genelde bek oynamış kulüp seviyesinde. Yani fiziken, güç olarak, sürat olarak Singo'nun stoperliğine hayır demem ama yani bekteki yapmaya kalktığı hareketleri kendini tutamayıp stoperken de yapmaya kalkarsa geri dönüşü olmaz. Yani o konuda bak, bekken bile kulağının çekilmesi lazım. Çok risk alıyor, aşırı risk alıyor. Yani anlıyorum, çok kuvvetli, çok özgüveni var ama senin mevkin, arkadaşım, kalecinin önündeki, bir önündeki adamsın. O topları kaptırdığın zaman sana direkt yol su elektrik olarak geri dönüyor yani.
0: Peki 30 milyon verdi Galatasaray. Bir şekilde herhalde değerlendirmesi de lazım.
1: Lazım. Ya, Ajax maçında çok iyiydi mesela. Yani sakatlanmayıp, yani bak, bir riskinden bahsediyorum. Aldığı bir risk, oyun riskinden bahsediyorum ama kumaşına bayıldım. Müthiş bir oyuncu. Keşke sakatlanmasaydı. Umarım bu sezon onun adına ve tabii ki o kadar para veren kulübü adına daha az sakatlanıp daha fazla verimli olsun. Tabii ki temennim.
0: Evet, bu Galatasaray'da tabii şampiyonluktan sonra, hani az önce de bir ifade kullandım, doymuşluk genelde konuşulan bir kavram ve doyan takımların işte yenilenmeye ihtiyacı olduğundan bahsedilir. İşte Torreira, Icardi, Galatasaray'ın bu dört şampiyonun tamamında olan isimler. Icardi ile yollar ayrılabilir. Torreira için de öyle bir yakıştırma yapılıyor, kendisinin gitmek istediği. Davinson da yine bu takımın önemli parçalarından bir tanesi. Onun için de benzer bir şey söz konusu. Belki de Galatasaray için o doymuşluğa karşı bu tarz oyuncularla yollar ayırmak da iyi bir seçenek olabilir. Ama tabii yerine gelecek oyuncular da bir o kadar
1: tabii
0: önemli
1: işte
0: olacak.
1: Aynı katkıyı verecek mi? Mesela çok iyi bir oyuncu alıp hiçbir katkı alamayabilirsin. Bu her zaman risktir futbolda. Örneklerini de saydık, hı hı, daha önceki programlarda.
0: Ama bu isimler de kalırsa da performanslarının daha da düşme ihtimali de konuşuluyor.
1: Ben Torreira gitmek istemese bile Galatasaray'ın Torreira'ya teşekkür etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bak, benim bu söylemlerim bazı futbol severlere göre çok acımasız geliyor ama bayrak değişimi diye bir şey vardır. Yani futbol takımlarında özellikle zaten 18 yaşından 35'e kadar oynuyorsun. İşte 10 sene, 15 sene en güzel verimin var. Yani en verimli olduğun zaman var. Gençliğini, toyluğunu bırak ve yaşını aldığın zamanı bırak. Yani orada 4 sene üst üste şampiyon olmuş kulüpte devam etmek istiyor musun? Bazı oyuncular vardır, devam etmek ister. Acaba Torreira niye ayrılmak istiyor? Belki o da yeni bir heyecan arıyor. Yeni bir challenge arıyor kendisine. Başka bir takımı üst seviyeye çıkarayım diyor belki. Bazı oyuncular da vardır. Tadını damağında bırakır adamın. inanılmaz oynuyordur ama ben ayrılacağım diyordur. Çünkü adam kendini biliyor. Ben burada artık mutlu olmam diyor. Bu şehri de gördüm. Bu takımı da gördüm. Başarıyı tattım. Ben yeni bir takımı yukarıya çıkarmaya çalışıyorum diyebilir. Yani Torreira onlardan biri midir değil midir bilmiyorum. Ama ben Torreira'nın oyununa baktıkça bir seviyesinde bir azalma görüyorum ve 5. senesinde Torreira'nın kalırsa eğer, ya bu adamla ilgili konuşuluyordu, keşke gitseydi denecek diye hissediyorum ben.
0: Bana sana kalsa Torreira, Okan Buruk, evet, herhalde Icardi.
1: Evet.
0: Davinson için bilmiyorum.
1: Davinson için öyle bir söylemim asla yok ama Davinson'un ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, onun da kendi açısından, yani kendi kararından dolayı olduğunu duydum. Hı-hı. Yoksa Davinson'un kalmasını isterim.
0: Evet.
1: Ama... Hatta bana göre o ikiliden biri bozulacaksa, ya memnunum o ikiliden ama o ikiliden biri bozulacaksa Abdülkerim olmasını dahi tercih ederim.
0: Valla aslında bu sezon da bana sorsan Davinson'un performans olarak en sıkıntı yaşadığı sezon olarak söylerdim. Torreira'da olduğu gibi bana kalırsa.
1: Bir düşüş var, doğru. Mesela herkesin aklına hangi maç gelecek? Senin de hangi maç geliyor hemen Davinson'un en kötü maçı olarak?
0: Valla Beşiktaş maçları geliyor arada.
1: Eintracht Frankfurt var Frankfurt, ama orada yanlış stoper oynadı orada. Beşiktaş maçları öyle ama bazı oyuncular vardır. Bazı oyuncuların kriptonite'ıdır. Hani Süpermen'e kriptonite'ı gösterdim mi zayıf düşüyor ya. Rafa Silva da Davinson Sanchez'in kriptonite'ıydı resmen. Bazı oyuncular öyledir. Yapamazsın, durduramazsın. Hı-hı. Ona ters geliyor. Mesela Kobe Bryant'a, Michael Jordan'a soruyorlar. En çok kimi tutarken zorlandın diye. İkisi de hangi ismi verdi biliyor musun? Bir tahmin et, ikisi de hangi ismi verdi?
0: Ron Artest.
1: Hayır.
0: Bilmiyorum.
1: Allen Iverson'ı verdiler. Çünkü Allen Iverson 1.80 boyunda. Benimle aynı boyda Allen Iverson. Ama inanılmaz süratli ve çok çabuk yön değiştirebilen bir oyuncu. Yani NBA'in en iyi şutör olarak iki savunmacısı Allen Iverson'la birebir kalmayı istemezdik diyorlar. İşte bu da onun gibi yani. Davinson Sanchez, Rafa Silva karşısına geldi mi sağından da geçiyor, solundan da geçiyor, ters adımına da yakalatıyor. Bu Rafa'nın özelliği. Hı hı. Ama Haaland'la Davinson Sanchez'i birebir bırak. Eminim Haaland, Davinson Sanchez'i Rafa Silva'nın geçtiği kadar kolay geçemez. Buna imzamı atarım.
0: Az önce Uğurcan'la ilgili yorumlarında bir tane dinleyici Ederson'a ne diyelim o zaman demiş. Yani Uğurcan'la ilgili böyle.
1: Ederson facia.
0: Konuşuyoruz lan Ederson'la ilgili.
1: Ederson facia. İşte o da ne demek? O da ne biliyor musun? Her para verilen oyuncu da, her yıldız olan oyuncu da her yerde başarılı olacak diye bir şey yok. İşte diyorum ya, Galatasaray Torreira'nın yerine birini alacak. Davinson giderse yerine birini alacak. Ama aldığı kişiye aynı Galatasaray, Fenerbahçe'nin Ederson'a verdiği parayı verip aynı duruma düşerse düşmeyeceğinin de bir garantisi yok. Olabilir. Hı-hı. Yani Türkiye'ye dünyanın sayılı orta sahalarından birini getirdi Fenerbahçe. Ariel Ortega'yı getirdi. Olmadı. Ortega'nın en kötü oynadığı, kariyerindeki en kötü oynadığı futbol bile Fenerbahçe taraftarını nasıl heyecanlandırdı? Tadı damaklarında kaldı Ariel Ortega'yı izlemek. En kötü Ortega'ydı o. İnanın o. En kötü Ortega'ydı. Böyle de olabilir.
0: Mehmet Ünlü demiş ki Ali abi bugün programda olsa 4 sene şampiyon olmuş oyunculara gitmesi gerekiyor diyen Genco Boran'a ne derdi acaba?
1: Bakın demiş. Arkadaşlar yanlış yorumlamayın. Gitmesi gerekiyor demiyorum. Doğrusu gitmesi diyorum. Neden gitmesi gereksin? Öyle bir zorunluluk mu var? Yanlış. Gitmesi doğru olur diyorum. Ne dedi hükümette demir yorgunluğu mu?
0: Metal yorgunluğu.
1: Ha, metal yorgunluğu. Onun gibi. Bazı oyuncularda o metal yorgunluğunu görüyorsun.
0: Hı hı. Ama gitmesi gereken çıkmıyor mu işte? Kalırsa daha kötü olacak gibi düşünmüyor musun sen de?
1: İhtimali çok yüksek. Bu gitmesi gerektiği anlamına, yani ne gitmesi gerekiyor demiyorum. Hı hı. Gitmesi daha hayırlı olur diyorum. Hı hı. Yoksa gitmesi gerekiyor, gitsin diyor. Bana göre gitmesi daha hayırlı olur. Gitmesi gerekiyor değil.
0: Hani Torreira ile olmaz diye demiyorum. Bir şey demiyorsun.
1: Ama gitmesi gitse daha...
0: Evet, valla zor bir ayrım oldu dediğin ama tamam, biraz daha netleşti. Emre Öztekin, o da Galatasaray kendi Asensio'sunu bulmalı. Benim için en önemli şey o demiş. Bu yaz transfer dönemi için Galatasaray'ın kendi Asensio'sunu bulması. Galatasaray'ın şu anda ön tarafta bu sezon kullandığı isimler İlkay Gündoğan oldu, Yunus Akgün oldu, Gabriel Sara oldu. Zaman zaman çift forvet gibi çok az da olsa Barış Alper'i gördük. Icardi çift forvet oynadığında gördük. Lang'ı zaman zaman merkezde gördük ama tam olarak öyle net bir oyuncu bulamadı Okan Buruk. Bana sorsan en çok katkıyı forvet arkasında Yunus Akgün'den aldı. İdeal kadrosunda Okan Buruk'un en pres gücüyle beraber Yunus Akgün vardı. Ama bir Asensio kalitesi olsa kötü mü olur Galatasaray için? Hayır, Mertens varken Mertens de oyun aklıyla çok fark yaratıyordu. Yaşı ilerlediği için biraz Avrupa temposunu da kaldırmakta o da. Lig Avrupa maçlarında zorlanıyordu.
1: Bak, taraftara sorsam Mertens bırakmasaydı hiçbiri Mertens'e gitmesin derdi. Demez miydi? Derdi. Taraftarın sevgilisi. Mertens bir sene daha kalsaydı bütün Galatasaraylar kalsın derdi. Ama adam anladı artık yapamayacağını. Hı hı. Yani biraz buna geliyor artık bazı şeyler. Hep de karşıdan beklememek lazım. Hı. Senin de bazen kestirip atmayı bilmen lazım takımının iyiliği için.
0: Murat Çınar her zaman olduğu gibi Genco Boran yine doğruları konuşuyor demiş. Çoğu konuda başka bir dinleyicimiz Aykut Bey, Genco Bey'e katılıyorum. Hoca gitmese bile savunma çalıştıracak bir yardımcı şart. 4 yıldır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Savunmamız hiç ilerlemiyor demiş. Bu ekibini güçlendirme önerileri de
1: olabilir.
0: Çok yapılıyor Türkiye'de. Olabilir. Dünyada bu kadar teknik direktörler için bu yorum yapılıyor mu gerçekten? Tabii araştırmadım ama sanki yapılmıyordur ya.
1: Ama Mert, fark yaratıyor değil mi çalıştırıcılar? Mesela yok, Arsenal'in Duran Top mesela hocası. Hı hı. Fark yarattı. Klopp'un taç hocası vardı ya Liverpool'da. Klopp'un taç hocası vardı. İnanılmaz bir şey. Bunu Klopp'un ağzından internette duydum.
0: Ben o adamla Twitter'da mesajlaşıyordum.
1: Yani
0: Thomas Grönemann.
1: O adamdan önce Liverpool taçların, belki sen daha hatırlarsın, atıyorum %70'ini falan kaybediyormuş. Evet. Taç attıklarında %70 kaybediyormuş. Bu hocayı duymuş Klopp, getirmiş. Taçlarda top kaybımız %10'a indi diyor. Hakikaten savunma hocası değişebilir Okan Hoca'nın. Duran top hocası değişebilir. Bak, bu da Okan Hoca'yı yukarıya taşıyabilir. Asla hayır demem. Hı hı.
0: Ama ben neden bunu söyledim? Dün de Güntekin Onay galiba Sergen Yalçın için hani gelecek sezon kalacaksa ekibini güçlendirmeli diye. Bu her teknik direktör için yapılan biraz da artık klişeleşmiş bir yoruma doğru gitti. O beni rahatsız ediyor. Yoksa tabii ki ekip güçlendirilebilir. Dünya futbolunun geldiği noktada duran toplar çok önemliyse onda uzman birisinden illa ekibine de almak zorunda değilsin bu arada. Dışarıdan destek
1: tabii
0: de alabilirsin.
1: Tabii danışmanı al, öğretsin.
0: Profesyonel gitsin. Destek. Sonuçta Liverpool'un taç hocası birçok farklı takımda da çalışıyordu. 7-8 takım vardı. Tam zamanlı bir iş değildi. O yüzden öyle bir destek tabii ki her zaman olabilir. Diyelim 14.55 olmuş, programın sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi.

0: 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
9: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
10: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
11: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum.

Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
2: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Uğur Dursun. Ben İstanbul, Ankara, İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da yaka değiştirecekler için 2. ve 3. köprüde pek bir sıkıntı yok. 1. köprünün her iki yaka geçişinde girişleri yoğunlaşıyor. Özellikle de Avrupa Anadolu geçişleri. Sirkeci Harem Avrasya Tüneli seçeneğinde de şu an için pek bir problem gördüğümüzü söyleyemeyiz. Başkent trafiğinde de bu saat için alıştığımız aslında rahat görüntü var. Turgut Özal 2 bulvarında sadece biraz yoğunluk Akköprü'ye doğru gördüğümüzü söyleyebiliriz. An itibariyle baktığımızda Karaağaç'tan gelen akımda. İzmir yollarını incelediğimizde de bir uyarı noktası karşılıyor bizi. O da şu ki Mürselpaşa Bulvarı, Karabağlar istikameti İlel Köprüsü girişinde bir zincirleme trafik kazası var. Buraya dikkat ki trafik yoğunluğunu da fazla olduğu söylenebilir. Bir de Yeşildere Caddesi Karabağlar yönlü tarihi su kemerleri altında bir araç yangını var. Bu trafiği çok etkiliyor. Epey bir Bayraklı'ya doğru trafiği yoğunlaştırdı. Yine söylenebilir. Bunlar tabii özet bilgiler, ayrıntılar. Radyo Trafik Yolda uygulamamızda olacak. Uygulamamızı Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirip kullanabileceğinizi unutmayın. Herkese iyi yolculuklar, hoşça kalın.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
3: Herkese mutlu günler, iyi haftalar. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi gündemi konuşacağız. Sercan abi hoş geldiniz Zeynep.
4: Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoş bulduk.
3: Nasılsınız, iyi misiniz?
4: İyi, sizler de iyisiniz.
3: Gayet iyiyiz. Hava çok güzel. Yalnız bir uyarımızı yapalım. Hafta sonu sıcaklıklar biraz düşecekmiş. Dikkatli olmakta fayda var. Yayından önce kontrol ettik. Çok ciddi bir düşüş İstanbul için çok fazla beklenmiyor ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Meteoroloji çünkü hafta sonuna doğru yağışın olacağını ve sıcaklık değerlerinin düşeceği yönünde bilgilendirme yaptı. Uyarımızı da yapmış olalım. WhatsApp hattımızı da hemen söyleyelim. 0538-052-1487, 0538-052-1487. Yazılı olarak WhatsApp'tan mesaj yoluyla soru, görüş ve önerilerinizi bizlerle de paylaşabilirsiniz ki mesajlar da gelmeye başladı dinleyicilerimizden. Çok teşekkürler diyelim. Galatasaray en sonunda şampiyonluğunu ilan etti. Kendi evinde oynadığı karşılaşmada 4-2 kazandı Antalya Spor'a karşı ve şampiyon oldu. 26. şampiyonluğunu elde etti Galatasaray. Ve gelecek sezonu itibariyle de Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray. Evet. Fenerbahçe'nin ikinciliği de garantilenmiş durumda. Şampiyonlar Ligi önerilmesine katılması garantilenmiş durumda. Yani ligde sadece son düşecek takım belli olacak bu hafta oynanacak karşılaşmalar.
4: Her şey belli oldu aşağı yukarı.
3: Aşağı yukarı hemen hemen her şey belli oldu. Alt tarafta özellikle o düşecek son takım içinde çok sayıda takım var şu anda gözüken. Ve onların maçları da önemli olacak bu hafta. Özellikle hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda. O bir takımı da belirleyecek bu karşılaşmalar. Karagümrük ve Kayserispor gelecek sezon itibariyle bir alt ligde mücadele edecekler. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Aynı zamanda diğer spor dallarına baktığımızda Fenerbahçe basketbol takımı Euroleague'de Final Four'a kaldı. 8. kez Final Four, 11 senede 8. kez Final Four'a kalmış durumda ki bence çok önemli bir başarı bu başarı. Final Four Atina'da oynanacak. Bakalım neler olacak. Son takım belli olacak. Panathinaikos mu, Valencia mı? O maç da çok önemli. 2-2'lik devam eden bir seri. Enteresan bir seri oldu orada da. Açıkçası takip ediyoruz Panathinaikos'u. Fenerbahçe'nin hem rakibi olma ihtimali var şu anda. Ya Panathinaikos olacak ya Valencia olma ihtimali var. Finale eğer kalırlarsa. Çünkü Olympiakos'la oynayacak Fenerbahçe Beko Final Four'da. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Yine kadınlar futbolda Fenerbahçe şampiyon oldu. Bir kez daha tebriklerimizi iletelim. Tıpkı erkek futbolda Galatasaray'ı tebrik ettiğimiz gibi kadınlarda da tebrik

0: tebriklerimizi iletelim Fenerbahçe'ye. Şampiyon oldu bu sezon Fenerbahçe kadın takımı diyelim ve isterseniz Galatasaray'la başlayalım.
1: Evet, yayını açtık. Sen tebrik ettin. Ben de şampiyonu Galatasaray'ı tebrik ederim. Şimdi şu var. Aradan diyelim 4 yıl geçti. Antalya Spor maçında Galatasaray şöyle oynadı. Zor durumlara kaldı. Az daha maç acaba berabere biter miydi soruları tarih sayfalarında yazmıyor. Yazan şu: Antalya Spor'u 4-2 yenen Galatasaray üst üste 4. defa şampiyon oldu. Mesele bu. Başarı mı? Büyük başarı.
0: Çok büyük başarı.
1: Bir kere daha önceki dönemlerde Terim dönemi 4 şampiyonluk. Okan Buruk dönemi 4 şampiyonluk. 8 şampiyonluk bir anda. Toplamda 26. Bu büyük bir başarı ve Galatasaray domine etmiş durumda son 4 yılı. Şimdi tabii büyük moral demek. Transferde ona göre hamleler demek. Ve yine de üst üste şampiyon olmuş takımlar. Şampiyonluk duygusuna, şampiyonlukta yaşanan oyuna saha içinde alıştıkları için 5. şampiyonluğu kovalarlar.
0: Zaten maçtan hemen sonra bütün konuşmalar hep 5. şampiyonluğumuza hazırlanmaya, evet, başlıyoruz diye.
1: Acaba ya 4 şampiyonluktan sonra bir doymuşluk olur mu olmaz mı? Dünyada çok örnekleri var. İşte Almanya'da biliyorsun
0: Bayern Münih
1: hiç doymuyor.
0: 11 sene üst üste şampiyon olup 12.yi alıyorlar.
1: Yani hiç doymuyor. Bir zamanların Fransa'sında Lyon'un 7 şampiyonluğu var üst üste. Bu İngiltere'de Sir Alex Ferguson dönemi Manchester United'ın büyük başarıları var. Bu yüzden bu ülkeleri saydık. İskoçya'da bir zamanların Celtic'in dominasyonu var. Hollanda'da Ajax'ın bir zamanlar yine Hollanda liginde çok büyük ağırlığı vardı. Bu şimdi bizim ligimizde de Galatasaray bunu gösteriyor. 4 defa üst üste şampiyonluk. 5.'yi kovalama. Fenerbahçe'de 5 yıldır 2. oluyor. Tabii 3.'ler 4.'ler değişebilir. Fenerbahçe 2. sırada ve şampiyonluğa ulaşamıyor. Bu yüzden de kongre kararı, değişen teknik direktörler bakalım bize yeni sezonda neyi gösterecek. Ama başarıya, şampiyonluğa gelirsek Okan Buruk'un ekibinin, aynı şekilde Galatasaray'da yer alan oyuncuların bu sene niye zorlandı sorusu tabii ki herkesin aklına geliyor. Bazı şampiyonluklar öyledir. Erkenden şampiyon olamazsınız, bu bir. İkincisi, Şampiyonlar Ligi'nin statüsü değiştiği için Galatasaray takımı 12 maç oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Bu 12 maç bütün takımı teknik direktör dahil bence çok yıprattı.
0: Bir de ikinci sezon Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı. Türkiye olarak ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katıldık bu formatta.
1: Ve bu yıpratma kulübü ve takımı tabii ki bu ilk organizasyonda 12 takımla mücadelede biraz yordu. Şimdi bu neden oldu? Nasıl bundan daha az etkileniriz? Bunun bazı formülleri var. Bunu bizden çok daha iyi düşünecek teknik kadro var. Yedek kulübesinin ve takımın kadrosunun bazı oyuncular oynamadığı zaman diğer oynayanların da onlar kadar olmasa bile onlara yakın bir performans göstermesi gerekiyor. Bu işin formüllerinden biri bu. Ama ona göre transfer yapacaksınız. Ve transferde tabii ki araştırılması gereken husus oyuncuların karakter olarak ya yedek kulübesinde oturduğu zaman mücadeleyi bırakmaları, iyi hazırlanmamaları şeklinde olursa bu sizin için büyük bir dezavantaj. Ama profesyonel bir bakışla ben yedek kulübesinde de oturdum, görev verildiği zaman da en iyi şekilde bu görevimi yerine getiririm düşüncesi bir futbol takımına yerleştirilirse işte o zaman çok iyi bir takım oluyorsunuz. Şimdi herhalde en önemli arayış ve bu konudaki hamle az önce bahsettiğim cümle üzerine olacak.
0: Abdullah Kabukçu, Galatasaray yöneticisi, ikinci başkan, futbol şubeyle alakalı yönetici. Abdullah Kabukçu maçtan sonra şampiyonluk kutlamalarında açıklamasını yaptı. 500 milyon avroluk bir takım olacağız dedi. Şu anda 300 küsür milyon avroluk bir takım Galatasaray. Ya benim anladığım oydu. 500 evet. milyon dediklerine göre ki bunu yönetici, Galatasaray'ın yöneticisi söylediğine göre ciddi bir transfer harcaması da yapılacak gibi gözüküyor şu anda benim anladığım. Ki Şampiyonlar Ligi'nde daha da üstlere hedeflemek isteyen bir Galatasaray var. Haliyle bazı oyuncu

0: Galatasaraylılarla yollarını ayırıp bazı yeni oyuncuları da transfer edecek gibi gözüküyor. Bir kadro revizyonu Galatasaray'a gerekli mi, gerekmeyecek mi? Bunu da tartışalım isterseniz Ercan abi. Dinleyicilerimize de soralım. Bir revizyon gerekli mi Galatasaray'a? Hangi mevkilere gerekli? Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde düşünerek lütfen dinleyicilerimiz cevaplasınlar. Galatasaray nasıl bir transfer harekatı geçirecek?
1: Ya şimdi bir cümlemiz vardır Türkçemizde. Gücenmece, darılmaca yok diye. Hı. Bunu şöyle bağlarsın. Yani tamam, iyi dostuz, arkadaşız. Yıllarımızı verdik birbirimize. Fakat artık olmuyor. Hı hı. Bazı oyuncularla gerçekten olmama durumunu biz de maçlar başladığı zaman görüyoruz. İşte Icardi oluyor mu? Şu ana kadar bu sene itibariyle olmuyor. Ya büyük bir ihtimalle bence
0: veda etti bence.
1: Veda edilecek.
0: Ben de aynı fikirdeyim.
1: Şimdi Torreira, Lemina, bunu bir soruşturmak lazım. Ya teknik kadro anlamında bu oyuncular niye bu kadar düştüler? Özellikle Torreira. Bu üç isim oldu. İlkay istenileni veremedi. Bundan sonra verebilir mi? O da büyük bir soru işareti. Dört oyuncu oldu. Jakobs İstanbul'daki maçlarda iyi. Çoğu zaman. Deplasmanda Galatasaray'ın oynadığı maçlarda ve Avrupa dönüşlerinde çok büyük bir soru işareti.
0: Çoğu hedef maçta iyiydi bu arada. Evet. Jakobs.
1: Fakat çoğu ya ben yenerim maçında da iyi değildi. Hı hı. Şimdi burada bir problem oluşuyor tabii ki. Bir de Boy büyük bir ihtimalle Bayern'den bonservise alınmayacak havası var. Sadece Salah ile oranın gitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Kaan Ayhan için acaba bir veda sezonu olabilir mi? Nereye kadar? Kaan Ayhan faydalı bir oyuncu. Fakat bu sene o faydası fazla gözükmedi. O var. Icardi de giderse hem yedek oturmayı kabul edecek hem oynadığı zaman da tabii ki Osimhen'in üstüne çıkamaz. Osimhen'le rekabet anlamında tek buradaki düşünce Osimhen'i dinlendirmek. Ama o oyuncunun da Galatasaray alınacak ya da gelecekse oyuncunun da Galatasaray'a faydalı olması gerekiyor. Sané'nin durumu beni yine merak ettiriyor. Neden merak ettiriyor? Mesela son Antalyaspor maçı, takım şampiyonluğa oynuyor. Bazı pozisyonlarda umurumda mı dünya tarzı, o pozisyonla ilgili işte kovalamama, topu kaybedince fazla geri gelmeme. Ya şampiyonla oynuyorsun. Onlar benim dikkatimi çekti. Samsun'da da dikkatimi çekmişti. Ya Sané'den müthiş bir fayda sağlayamadı Galatasaray. Ya oturup konuşacaklar. Çünkü kendisinin kalitesi, klası, oyun kumaşı, görüşü, oyun görüşü. Bunlar çok üst düzey. Ya oturup konuşacaklar. Belki oyuncunun bazı problemleri var. Ama bu problemler eğer düzelmezse o konuda da bir değişim olur mu olmaz mı? Bunu hep birlikte göreceğiz.
0: İsterseniz kısa bir ara verelim. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci
3: Kredi. Radyo Spor.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Radyo Spor.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde Galatasaray'ı konuştuk, şampiyonluğunu konuştuk ve Galatasaray'ın gelecek sezon bir kadro mühendisliği yapmalı mı yapmamalı mı onun girişini yaptık ve devam ediyoruz. Maçı da konuşacağız. Özellikle başka takım taraftarları olan dinleyicilerimiz de özellikle maçla alakalı bazı tespitlerinde bulunuyorlar ve bazı eleştirilerde de bulunuyorlar. Özellikle hakem konusunda çok ciddi eleştiriler var ki maç esnasında ve maçtan sonra da özellikle hakem çok konuşuldu. Galatasaray Antalyaspor maçının hakemi verilen verilmeyen kararlar çok tartışıldı ve açıkçası böyle bir durumla karşılaşıldı ki gelen başka takım dinleyicilerimiz de açıkçası bu konulara biraz değiniyorlar. Penaltı bana çok ucuz geldi Ercan abi ama Türkiye'de bu tarz penaltıları çok çaldı hakemlerimiz. Türkiye, çok özür dilerim bu lafım için ama bunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Türkiye bu hakemlerle beraber ucuz penaltı ülkesine dönmüş durumda. Evet, maalesef, evet. Maalesef.
1: Şimdi ben başka pencereden bakayım. Hakemlerde ben izlerken dikkat ettiğim en önemli hususlardan biri maç içi otorite. Maç içi otoritede başarılı olamazsanız oyunun direksiyonunu kaybediyorsunuz hakem olarak. Bu konuda iyi değildi. Zayıf kaldı. Ve işte kartlar olsun. Hem gecikti hem yanlış oldu. Bahsettiğin offside tartışmalı, penaltı. Fakat artık bunları şu an itibariyle Galatasaray şampiyon olduğu için ben sadece hakemlik mesleğine göre söyleyebiliyorum. Hakemler kendini geliştiremezlerse bu konularda yapacak bir şey yok. Geliştirebilenler görev alacaklar. Öyle olmalı. Benim söyleyeceğim bu.
0: Ben tamamen değiştirmesi gerektiğine inanıyorum. Hakemlik camiasının Türkiye'de maalesef olmuyor, yapamıyorlar. Federasyon başkanları değişiyor. Merkez Hakem Kurulu başkanları değişiyor. Olmuyor. Olmuyor Ercan abi. Yani şu anda mesela alt liglerde bir sürü canı yanan takım var. Süper Lig'de altta bir sürü yanan canı yanan takım var. Açıkçası olmuyor. Olmadığı için de bir şekilde bunun düzelmesi gerekiyor. Ama kaç sene oldu düzelen bir durum yok. Yıllardır hatta çok uzun süredir bu böyle yani.
1: Olmuyor, yetişmiyor, gelişemiyor. Tabii ki dünya içinde bence önemli bir problem. Ben sosyal medyadan da çok etkilendikleri kanaatindeyim. O da aşılacaktır ama ne zaman süre veremem. Fakat o da aşılacaktır. Çünkü oranın eleştirileri ve yorumları ayrı. Diğer medya organlarının ayrı. Tamamıyla sosyal medya üzerine eğer etkileniyorlarsa zaten bu meslekte çok başarılı olmalarına, bütün hakemler için söylüyorum bunu, imkan yok. Bence imkan yok.
0: O yüzden bir değişiklik şart. Yani kötü, herkes şikayet ediyor. Galatasaray da bu arada şampiyon olmasına rağmen hakemlerden şikayet etti. Yani böyle bir durum da ortaya çıktı. Açıkçası bu konuda artık Dünya Kupası'na da katılınmıyor. Hakemlerimiz gidemiyorlar. Ki bundan sonra da büyük organizasyonlarda hakemleri gönderebilecek miyiz? O da soru işareti.
1: Zor.
0: Şu anda zor gözüküyor. Yani
1: bütün maçlara bakıyoruz. Maalesef Konferans Ligi dahil. UEFA Avrupa Ligi. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde zaten hiç yok. Hakem yok. Hakemimiz yok. Çok zor. Böyle giderse de zorun yanına imkansız kelimesini ekleyebilirim.
0: Maalesef durum bu diyelim. Bir dinleyicimiz yazmış. Tebrik ettik Galatasaray'ı. Öyle bir tebrik etmeme gibi durumumuz da yoktu yani. Programı herhalde yeni açtınız. Programın başını da tekrardan dinlerseniz o zaman anlayabilirsiniz neler konuştuğumuzu diyelim. Yine hakemler konusunda dinleyicilerimizden çok sayıda bir eleştiri var. Açıkçası bu eleştiriler hakemler konusunda ciddi manada canları yanmış. Özellikle taraftarlar bu konuda eleştirilerine devam ediyorlar. Galatasaray'da Osimhen özellikle yine Osimhen'in davranışları eleştirilen kısımda.
1: Evet, o şu var. Gerçekten tahmin ediyorum hem teknik kadro bayağı rahatsız olmuştur. Çok kritik bir maçta bu tarz hareketlerin karşılığı iki sarı kartı kırmızıyı hemen getirebilir. Ya da direkt kırmızıyı getirebilir. Tahmin ediyorum kendisiyle bu konuyu konuşurlar.
0: Konuşulması gerekiyor çünkü güzel hareketler değil açıkçası. Herkese bir söyledim ya, kendi başka takım arkadaşına çok ciddi tepkileri var. Rakip oyunculara çok ciddi tepkileri var. Hakeme kaç çıkarmıyorsun diye gösterdiği tepkiler var.
1: Oyun kuralları çerçevesinde kendi arkadaşına bile tepki centilmenlik dışı harekettir.
0: Yani rakibin sağlık ekibine neden tepki gösteriyorsun ki? Yani bunu anlamakta zorlanıyorum. Tamam. Rakibe gösterebilirsin, tamam, kendi oyuncu kendi arkadaşlarına gösterebilirsin pozisyon istenilen olmadığı için, hakeme de gösterebilirsin ama yani rakibin sağlık çalışanına neden böyle bir tepki gösteriliyor açıkçası bunu anlamakta zorlanıyorum, ciddi zorlanıyorum. Biraz da bu böyle öfke durumunda bazı terapiler var, yani öfke kontrolü için bazı terapiler var. Umarım Galatasaray bu konuda Osimhen'le konuşur dediğiniz gibi ve ona göre de bir önlem alır. Sıkıntılı duruma gelinebilir, yani o noktalara gelinebilir çünkü öyle bir durum oluştu maalesef.
1: Konuşacaktır abi.
0: Konuşacak gibi gözüküyor diyelim. Galatasaray'da özellikle bazı noktalarda gelecek sezon için ben bazı oyuncuların da Galatasaray'dan ayrılacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın kendi gönderdiği ya da sözleşmeleri biten oyuncular değil. Bazı oyuncular da transfer, Avrupa'ya transfer olacak gibi hissediyorum. Barış Alper bunlardan bir tanesi, bu oyunculardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Ne dersiniz, Galatasaray'da böyle bir transfer sirkülasyonu da olacak
1: mı? Sen konuyu açtın. Tabii olabilir. Teklifler gelebilir. Şimdi bugün bir X'te daha çok paylaşım oldu. İşte Jose Mourinho'ya AS gazetesi yazdı. Resmi teklifi iletmiş Real Madrid. Güya Mourinho da ben işte Osimhen'i istiyorum demiş. Şimdi bu habere mantık olarak şöyle bir bakalım. Hemen çerçeveyi çizeyim ben. Hiçbir zaman sözleşme imzalamayan bir teknik direktör daha, resmi olarak söylüyorum bunu, oyuncu listesi vermez. Bu bir kuraldır. Ya bir, şu anda Jose Mourinho Benfica teknik direktörü, daha pazar günü açıkladı. Benim daha temasım yok. Bugün İspanya medyasında işte yazılı olarak görüşebilir miyiz diye Real Madrid'in kulübe yazı yazdığı, Mourinho'ya teklifte bulunduğu AS gazetesi tarafından daha bugünün haberi bu.
0: Onu da şöyle anlatayım. Ben teknik direktörüm Benfica'nın, ben konuşamam açıklaması var. Artı ben gidip de bir teklifte bulunamam açıklaması var Mourinho'nun.
1: Doğru. Dünkü açıklamalar bunlardı.
0: Yani ben Real Madrid teklif edecek, ben teklif etmeyeceğime getirdi Mourinho.
1: Tabii.
0: Bence anlaşıldı diye düşünüyorum Ercan abi.
1: Ya bu yazılı bir teklif gelecek. Kendisinin serbest kalma maddesi var, 5 milyon euro.
0: 17 Mayıs'ta bir maçı var Benfica'nın. O maçta takımın başında Benfica Mourinho'nun çıkmasını istiyor diye konuşuluyor.
1: Evet. Bu yüzden tabii ki maçı var. Daha profesyonellik devam ediyor. Ve şöyle, daha bir takımın başına geçmeden, ben sadece bunu demek istedim. Ya şu Arsenal'den şunu alalım, İşte Galatasaray'dan bir santrafor var, onu alalım. Bu çok zor. Öyle bir şey yok. Evet, günümüzde. Çünkü resmi bir sözleşme yok. Bir de sözleşmesi olan bir oyuncuya ancak kulüp olarak teklif gelebilir. Ya oyuncu gidip o kulüple görüşmesi UEFA tarafından da etik dışı olarak değerlendiriliyor. Hı hı. Ancak bu transfer döneminde olabilir. Transfer başlar. Oyuncunun o da temsilcisine, biz ilgileniyoruz, kulüple görüşeceğiz derler. Böyle bir gelişme olur. Bu sebepten ben daha Mourinho gitmeden böyle bir teklifin olacağını tahmin etmiyorum. Uğurcan'a teklif olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde en çok kurtarış yapan oyuncu kaleciler arasında ilk üçte kapattı sezonu. Bence çok iyi bir gösterge bu. Olabilir. Teklifler olabilir. Dediğin gibi Barış'ı olabilir. Fakat tabii burada Galatasaray'ın istediği rakamlar olursa.
0: Çünkü Barış Alper'e tekliflerin olduğu konuşuluyor Ercan abi. Ciddi tekliflerin olduğu konuşuluyor.
1: Evet. Transfer döneminde herkes herkese bir teklifte bulunuyor. Anlaşabileceğiniz hususta. Bunu da dönem başladıktan sonra göreceğiz. Tabii ki normal, artık ligler bitti sayılır. Ve konuşulacak konular transferlerdir. Ama dediğim gibi daha Jose Mourinho imzalamadan şuna teklif yaptı, buna teklif yaptı. O biraz zor. O mümkün değil.
0: Bakalım neler olacak. Bu arada Barış Alper'le alakalı Mertens'e soruyor Osimhen. Osimhen gelirken Barış Alper ya oyuncuları Mertens'e konuşuyorlar. Barış Alper'le alakalı Osimhen Afrikalı futbolcu gibi. Ayağı çok sağlam basıyor, çok kuvvetli. Sanki bir Afrikalı futbolcu oynuyormuş gibi hissediyorum. İlk izlenimleri bu yöndeymiş. Öyle bir açıklama vardı. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Ben de merakla bekliyorum. Milli takım için de çok önemli oyuncularımızdan bir tanesi Barış Alper. Bakalım neler olacak, neler yaşayacağız hep beraber. Göreceğiz. Özellikle transfer sezonu, şimdi Dünya Kupası da var Ercan abi. Bunu yayınlarda biraz konuşmaya başlamıştık son dönemlerimizde. Evet. Dünya Kupası öncesinde belki hızlı bir transfer harekatı olabilir. Önemli birkaç isim yine dünya futbolunda transfer yapabilir. Ama Dünya Kupası'ndan sonra ben ağırlıklı olarak transferlerin yapılacağını düşünmeye başladım.
1: Dünya Kupası'nda genelde takımların kampında bile teknik direktörlerin ve ülke federasyonlarının izniyle bazı transfer görüşmelerine izin veriliyor. Çünkü transfer dönemi var. Yasal olarak transfer dönemi açılıyor. Hı hı. Bütün dünyada da açılıyor. Dediğinin olma ihtimali tabii ki yüksek. O transfer döneminde takımlar kampta olsalar, hatta maç öncesi, maçtan 3 gün önce bile bazı oyuncular ve kulüpler anlaşabilirler. Bunu daha önceki uluslararası organizasyonlar eğer transfer dönemine rastlıyorsa gördük. Bu da gayet normal, doğal.
0: Ercan abi, bu soruyu bir kez daha soracağım. Birazdan Okan Hoca'nın maç sonrası yaptığı basın toplantısını bir kez daha dinleyeceğiz. Ve sonrasında kısa bir aramız var. Ara sonrası yine detaylı bir şekilde devam edeceğiz. Ama bu soruyu sormaktaki amacım önemliydi. Çünkü Dünya Kupası'nda oynayan bir oyuncuya transfer teklifi gelmesi, milli takımdaki durumu, işte motivasyonu, Dünya Kupası ile alakalı motivasyonunu etkiler mi etkilemez mi?
1: Oyuncusuna bağlı.
0: Onu da bir konuşmak lazım.
1: O oyuncusuna bağlı.
0: Bu bir risk midir yoksa değil midir?
1: Tabii ki risk barındırıyor fakat yasak değil.
0: Risk yani onu da mesela federasyonlar bu konuda bir önlem almaları gerekiyor mu gerekmiyor mu?
1: Çünkü alamazlar çünkü yasal transfer dönemi başlıyor. Yani en azından.
0: Zaten yetkiler de menajere veriliyor.
1: Tabii temsilciler bu konularda görüşüyorlar. Hiçbir şey yapamazsınız. Ne zaman görüşecek? Öyle değil mi? Oyuncu transfer dönemini o zaman Dünya Kupası'ndan çok sonraya uzatmaları lazım. Bu da mümkün değil.
0: Mümkün değil.
1: Temmuz'da ligler başlayacak. Temmuz'da da önlemeler başlıyor. Tabii. Ağustos'ta da ligler başlıyor.
0: Haziran sonunda bazı takımlarımız sezonu açacaklar erkenden diyelim. Okan Hoca'yı dinleyelim. Okan Hoca sonrasında kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
7: Evet, yani o tabii ki onun mutluluğunu yaşıyorum. Yani Galatasaray'ın 5. yıldızını geçen sene almıştık biliyorsunuz. Bu sene 4. şampiyonluğu egal ettik. Ben de kendi adıma Başakşehir şampiyonluğu ile beraber aslında bir yıldızda teknik adam olarak kazanmış oldum. Bu da benim için ayrıca bir mutluluk ama burada asıl olan Galatasaray. Bu başarıyı kazanan Galatasaray, bu 4 sene üst üste şampiyonluğu kazanan en başta taraftarımız tabii ki her zaman bize çok büyük destek veriyorlar. Yani onların desteğiyle her zaman biz ayakta kalıyoruz. Onların başını hep dik gezdirdik. Bence bu hem derbilerde hem şampiyonluklarla hem Avrupa'da oynadığımız oyunlarla bu seneye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldık. Daha iyisini de yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yani bunun için de daha çok emek vermemiz gerekiyor. Ama gerçekten Avrupa'da tekrar Galatasaray'ın o adını duyurduk. Tekrar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki adını duyurduk. Son 16'ya kaldık. Türk futbolunu orada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Onun yanında bence muhteşem de bir stat atmosferi yarattık. Yani herkesin Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçlarını konuştuğu bir de sezon oldu. Önemli takımları yendik. Bence genel olarak baktığımızda başarılı bir sezon ama inişler çıkışlar tabii ki yorgunluklar olabiliyor. Yani 50 küsür maç biz oynadık. Milli maçlarla beraber 60'a yakın maç oynamış oyuncularımız var. Bu yorgunluk sezon sonuna doğru artabiliyor. Bunun tabii ki hep dinamik tutmaya çalışıyoruz. Taraftarımız hep bizi dinamik tutmaya çalışıyor. Sağ olun, siz hep bizi dinamik tutmaya çalışıyorsunuz. Eleştiriler oldu, yanlışlarımız oldu, doğru eleştiriler oldu. Belki fazlası da oldu ama futbolun içerisinde bu hep var. Yani eğer kötü gördüğünüz, kötü görülen bir yerde bu eleştirileri de hak ettiğimiz yerler oldu. Ama genel olarak baktığımızda Şampiyonlar Ligi ile birlikte 12 tane Şampiyonlar Ligi oynamış bir takımın ligde de bence gayet ben sonu belki bugünkü maç biraz stresli geçti ama genel olarak rahat bir, hep önde gittiğimiz, hep önde kaldığımız, şampiyonun hep en büyük adayı olduğumuz ve şampiyonluk için hep en iyi olduğumuz bir sezonu da geride bıraktık ve şampiyonluğu kazandık. 4 sene üst üste şampiyonluk, hedefimiz inşallah 5. şampiyonluk, yani o rekoru kırmak. Çünkü bu 4 senede birçok rekoru kırdık. Yani ileride geçmişe bakıldığında bu 4 senelik sezon içerisinde kırılan rekorlar hep konuşulacak. Ama bu rekoru kıran Galatasaray takımı, Galatasaray camiası, başta başkanımız Dursun Özbek olmak üzere. Yani ben bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, abilerimize, hepsine de destekleri için teşekkür etmek gerekiyor. Ve hayırlısı olsun Galatasaray taraftarına. İnşallah hedefimiz daha büyük başarılar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
9: Reklam.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
9: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
11: Start şimdi verildi ve Bursa'da 5. koşu başladı. İkinci altılık Anyan'da koşuyla birlikte başladı. Yarışın liderliğini 5 numarada Dekçi Bey almıştı. 1 numarada Eski Toprak'ta içeriden atak yaptı ve liderliği o istiyor şimdi. 1 numarada Eski Toprak ve 5 numarada Dekçi Bey. Öndeler, hemen arkalarında içeride 13 numarada Takipsiz var. Onların bir boy gerisinde 6 numarada Sarsala geldi. 1,5 boy kadar geride 10 numarada Semendinoğlu 5.likte. 1 boy geride 9 numarada Oğul Fatih. Yarım boy geride içeride 2 numarada Sufle. 1 boy geride 7 numarada Yetim İbrahim. Onun da 1,5 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 11 numarada Bağını Çiçek. Yarım boy gerisinde 3 numarada Dilara Sultan'ın 1,5 boy kadar geride. 8 numarada Tercan Han. Yarım boy gerisinde 10 numarada Kestenoğlu. Onun da 1 boy kadar gerisinde 4 numarada 2 Gay sırasıyla atlar 1400 metre start yerine doğru ilerliyor. 1 numarada Eski Toprak 1,5 boy farkta koşu lideri. Dışta ikincilikte 5 numarada Dekçi Bey var. Yarım boy geride içeride 13 numarada Takipsiz. 3-4 boy kadar geride 6 numarada Sarsala 4.likte. 2 boy geride 10 numarada Semendinoğlu. Onun 1,5 boy kadar gerisinde dışarıda 9 numarada Oğul Fatih var. Yarım boy geride içeride 2 numarada Sufle. 1 boy kadar gerisinde 7 numarada Yetim İbrahim. Yarım boy geride içeride 11 numarada Bağını Çiçek. 1,5 boy kadar gerilerinde 3 numarada Dilara Sultanım. Onun yarım boy gerisinde içeride 8 numarada Tercan Han. 2 boy kadar geride 4 numarada İki Gay, onun da yarım boy kadar gerisinde 10 numaralı Kestenoğlu, düzeltiyorum, 12 numaralı Kestenoğlu sırasıyla safkanlar son 800 metreye girmek üzere. 1 numarada Eski Toprak yarım boy farklı önde. 5 numarada Dekçi Bey ikincilikte. 1 boy geriden dışarıdan 9 numaralı Oğul Fatih atak yaptı. Ortada 6 numaralı Sarsalı, içeride 13 numaralı Takipsiz. Dışlarında 10 numaralı Semendinoğlu. 1 boy geride 2 numaralı Sufle. Onun dışında 7 numaralı Yetim İbrahim. Daha geride 3 numaralı Dilara Sultanım en dışta. 10 numaralı 12 numaralı Kestenoğlu sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 1 numarada Eski Toprak düzlüğe 1 boy farklı lider çıkıyor. 5 numarada Dekçi Bey ve 9 numarada Oğul Fatih ataklarını artırdı. İçeride 13 numarada Takipsiz var. Bu şekilde safkanlar son 400 metreye geldi. 1 numarada Eski Toprağı, 9 numaralı Oğul Fatih yakalamaya çalışıyor. İç kulvardan bir anda 8 numaralı Tercan Han'da öne doğru geldi. En dış kulvarda da 12 numaralı Kestenoğlu var. Bu şekilde safkanlar 200'e girerken en iç kulvardan gelen 8 numaralı Tercan Han liderliği aldı. Bariyer dibinde 5-6 boy kadar fark yaptı ve birinciliğe doğru koşuyor. 8 numaralı Tercan Han kazanıyor yarışı. 2 numaralı Sufle ikinci oldu. 11 numaralı Bağını Çiçek üçüncü. 9 numaralı Oğul Fatih dördüncü. 12 numaralı Kestenoğlu da yarışı 5. olarak tamamladı. 8 numaralı Tercan Han Onur Yıldız'la kazandı.
10: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
9: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
12: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
13: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Kazancım net, SigortamNet.
15: Radyo Spor!
16: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
17: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
16: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
17: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
16: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
18: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
19: Ben QNB'ye geçiyorum.
20: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
13: Reklam.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde Galatasaray'ı konuştuk. Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuştuk. Aynı zamanda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde acaba bir kadro revizyonu olabilir mi, olmaz mı, neler düşünülüyor? Fikirlerimizi yine paylaştık. Şimdi Fenerbahçe'ye de geçelim. Fenerbahçe'yi de biraz konuşalım. Fenerbahçe 3-0 Konyaspor'u yendi ki açıkçası Konyaspor maçından çok da galibiyet beklenilmiyordu. Bir hafta önce diyelim ciddi manada Konyaspor özellikle son dönemde hem Galatasaray'ı hem Fenerbahçe'yi hem Beşiktaş'ı yenmiş bir takım olarak ligde karşısına çıktı Fenerbahçe'nin kendi evinde Konyaspor. Fakat hafta içi bir kupa mesaisi yaptı Konyaspor ve bu karşılaşmaya öyle çıktı. Açıkçası bu karşılaşmada Fenerbahçe 3-0'lık net bir skorla galip geldi ki oyunun bazı bölümlerinde hiç bu sezon görmediğim akan oyunda gol atmak, işte organize bir şekilde hücum yapmak gibi bazı özellikleri gösterdi Fenerbahçe. Demek ki oynayabiliyormuş dedim maçı izlerken.
1: Oynayabiliyor. Fred bile bayağı formda gözüktü. Oynayabiliyormuş. Bunu gördük. Tabii ki teknik direktörlerin oyunda istekleri fark ediyor. Hı hı. Şimdi bir değişim oldu. Oyuncular biraz daha özgür sahada. Ve ne yaptıklarını biliyorlar. Fenerbahçe'nin attığı bir gol var. Paslaşma olayını hatırlatacağım değerli dinleyicilerimize. Çok iyiydi, başarılıydı. Ama her şey bitti tabii.
0: Bitti.
1: Her şey bittiği için.
0: Tek hedef vardı Şampiyonlar Ligi ön eleme.
1: Evet.
0: İşte ikinci olma. Onu...
1: başarmış durumda Fenerbahçe. Şampiyonluk olmasa da. Çünkü Trabzonspor tehlikeye geliyordu. İkincilik için. Fenerbahçe onu zaten garantilemişti. Ama yeni sezon öncesi tabii büyük belirsizlikler var. Nedir bunlar? Kim teknik direktör olacak? Hangi aday başkanlık seçiminde galip gelecek? Hı hı. Ve tabii ki o adaylar üzerinden hangileri, hangi oyuncuları transfer edecekler? Bunların hepsini bekliyor şu anda Fenerbahçe camiası.
0: Bugün zaten Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçim. Bugün açıklanacaktı son karar. Acaba erkene mi alınsa yoksa bir hafta sonraya mı alınsa gibi bir tartışma ortaya çıkmıştı. Hatta başkan adayları, iki başkan adayı var şu anda. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım. İki başkan adayı da daha erkene çekilmesi yönünde bazı durumlar vardı. Cuma günü zannedersem kulübe gitti. Ya Perşembe ya da Cuma günü başkan adaylarından Hakan Safi, Sayın Sadettin Saran'la da bir toplantı yapıldı. Ve sonrasında pazartesi günü karar açıklanacak diye konuşuldu. Adaylar 22 Mayıs'ta 500 imza ve yönetim listelerini teslim etmek zorunda şu anda Fenerbahçe'de. Fenerbahçe artık tamamıyla seçim atmosferine giriyor evet. diyebiliriz. Bir an evvel Fenerbahçe seçimini yapıp ondan sonra da yeni teknik direktör ve yeni kadro yapılanmasıyla beraber yeni sezona en erken açacak takımlarımızdan bir tanesi, çünkü ön eleme oynama durumu var. Tabii o da Aston Villa'nın Avrupa Ligi'ni alması, ligde ilk dörtte olup olmaması gibi bazı kriterler var. Üçüncü ön elemeden başlaması için Fenerbahçe'nin. Onları da takip ediyoruz. Onlar netlik kazandıkça da sizlerle de paylaşıyor olacağız bu durumları. Fenerbahçe'de seçim 6-7 Haziran'da yapılacak. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Fenerbahçe'de çok şey değişecek gibi gözüküyor. Başkan değişecek, yönetim değişecek, teknik ekip zaten değişecek. Futbolcuların da büyük bir kısmının değişeceğini düşünüyorum Ercan abi. Ne dersiniz?
1: Futbolcular değişecek de en azından öyle bir istek var diyeyim ben. Çünkü futbolcuların hepsinin sözleşmesi var. Bu sözleşmede tarafların masaya oturup anlaşması gerekiyor. Taraflardan biri, özellikle de futbolcu tarafı, ben maaşımı isterim, paramı alırım, çalışmalara katılırım dediği anda yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Oyuncuyu gönderemiyorsunuz. Bu gayet basit. Bunu zaten bizi takip eden dinleyicilerimiz net olarak biliyorlar. Yöneticiler zaten hepsi hepimizden daha iyi biliyor. Önce bu meselelerin diye çoğul konuşalım, halledilmesi lazım. Olmazsa işte şu transfer, bu transfer, konuşulanların hepsi boşuna. Çünkü oyuncu gidecek ki oyuncu alacaksın. Öyle bir gerçek var. Yani şimdi herkes işte Fenerbahçe onu istiyor, bunu istiyor, şununla anlaştı. Kaleyi şu oyuncuya
0: Oblak'a
1: emanet edecek. Bunlar
0: Oblak'la da alakalı kardeşinin basketbol oynadığı Türkiye'de söyleniyor. O yüzden de Türkiye'ye sıcak bakabileceği konuşuluyor. Atletico Madrid kalecisi.
1: İki tane kaleciyle sözleşmeniz devam ediyor.
0: Ederson, Livakovic.
1: Livakovic. İki kaleciyle devam. Bir kaleciyi de Samsunspor'a kiralık gönderdiniz. İrfan Can. Sözleşmeniz devam ediyor. Mert'le daha yeni sözleşme yaptınız. Devam ediyor.
0: Tarık var.
1: Tarık'ın bitiyor sözleşmesi, ne olacak onu bilmiyorum.
0: Yeni yönetime bırakılmış. Eğer Tedesco ile devam edilseymiş Tarık başka bir takıma transfer olmak istediğini yönetime iletecekmiş. Fakat evet. Şimdi yeni yönetim gelsin, ona göre bir planlama yapalım diye konuşulmuş.
1: Dört tane kalecinin sözleşmesi var şu anda. Tarık'ı da katarsak beş. Daha bu kadar stoperler diyelim. Diego Carlos ne olacak? Carlos.
0: Como'da çok iyi bir sezon geçirdi ki fabrikası da tebrik etmemiz lazım. Como'yu da tebrik etmemiz lazım. İtalyan futbolu can çekişirken İtalyan futbolunda açıkçası göze hoş gelen bir durum yarattılar.
1: Doğru.
0: Sonuçlar da ona göre. Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklar Ercan abi. Yani az buz bir Avrupa Kupalarına katılacaklar daha doğrusu. Az buz bir durum değil.
1: Tam bir projeydi ve o projede büyük bir başarıya ulaştılar. İtalya'nın şirin ve en güzel yerlerinden biri Como Gölü'nün ve şehrin takımı. Hı hı. Bu da tabii üst düzey mali geliri olan insanların tercih ettiği bir yer. Ve burada da bir futbol takımını oluşturulmak, yatırım yapmak büyük bir başarı. Yıllarca uğraştılar ve dediğin gibi Avrupa Kupalarında mücadele edecekler. Gelelim stoperlere. Stoperler böyle. Anlaşmalara devam eden stoperler var. Beka ne olacak? Devam edelim şimdi. Amrabat geliyor. Onun daha 2 yılı var.
0: Amrabat konusu Real Betis teklif yapacak deniyor Ercan abi.
1: Beklenen teklif olabilir mi? Apayrı bir husus.
0: Menajerler getireceğim. Güzel teklifler getireceğiz diye konuşuyorlarmış.
1: Evet. Bu yüzden bayağı oyuncu var.
0: Fenerbahçe'nin kadrosunda da kiralık gönderdiği çok sayıda oyuncu var.
1: Bunların hepsi geri dönecek. Ve bu oyuncularla da belki bazılarıyla yollar ayrılacak, bazılarıyla ayrılmayacak. Bu tabii maaş olarak da bütçeyi zorlayacak kulübün. Ya yani oyuncuyu tekrar başka bir kulübe kiralık göndermeyi kabul ettirirseniz oyuncu tarafına, aynı maaşından, aldığı maaştan feragat etmiyor. Siz de o maaşa katkıda bulunuyorsunuz. Bu da size bir maaş yükü olarak geriye dönüyor. Önce bunları halletmeleri gerekiyor. Bunları hallederlerse, ki bu da bir süreç demek. İki yönetimin de işi zor.
0: Açıkçası zor. Yani yeni gelecek yani iki aday yönetimden bahsettiniz.
1: Bahsediyorum. Bayağı zor gözüküyor.
0: Zor bir süreç açıkçası. Bir de çok hızlı hareket edilmesi gereken bir süreç. İşte başkan adaylarından Hakan Safi dün İtalya'daydı. İtalya'daki görüşmelerini yaptı. Hem bazı teknik direktörlerle hem de bazı oyuncularla görüşme yaptığı konuşuluyor. Menajerleriyle görüşme yaptığı konuşuluyor. Evet. Leao Milan'da mesela bunlardan bir tanesi. Milan'da da enteresan bir durum oldu. Şampiyonlar Ligi kovalarken ilk dörtte kesin kalırız diye derken açıkçası Atalanta'dan 3-0'lık mağlubiyet Allegri'nin de koltuğunu ciddi manada sarsmış
1: durumda. Evet, 1-0 galibiyetlere alıştırmıştı Milan taraftarlarını. Şimdi Atalanta'ya 3-0 yenilmek, Milan yalnız öyle süper bir kadroya sahip değil. Allegri de bunu bildiği için takımı defansif ağırlıklı oynatıyor, onu söyleyeyim. Öyle muazzam bir kadrosu yok. Mesela Leao, Allegri'nin bizzat kendisi söylüyor, yeteneği çok yüksek ama takım oyununa katkısı
0: yok.
1: Yani Milan gibi takımda da savunmaya gel demiyor. Takım savunmasına katkıda bulunacaksın diyor. Hiçbir teknik direktör devamlı savunmaya geldi diyemez.
0: Demez zaten. Bu kadar üst düzey profesyonel oyunculara teknik direktörler böyle defansa gel, şunu yap, bunu yap tarzı konuşmuyorlar. Yani evet, işini yapman gerekiyor diyor.
1: Ya futbolda topu kaptırdığın anda savunma başlar. Dikkat edersen bazı oyuncular topu kaptırdıktan sonra bırakıyorlar işi.
0: Bir düzeltme yapalım. 3-2 bitmiş Milan maçı. Evet. 3-0'dı bir ara. Milanlı taraftarlar sağdan, evet, tribünden ayrılıyorlardı. O anlamda söyledim. 3-2 bitti karşılaşma. Evet.
1: Bu yüzden topu kaybettiğin anda savunma yapmayan oyuncu günümüz futbolunda birçok ülke teknik direktörü tarafından, ki zirve her zaman Avrupa'da bir şeyler yapmak isteyen ülkelerde özellikle, tutulmuyor. Oyun tarzları öyle değil. Yoksa Leao bana göre bizim ligde büyük işler yapar.
0: Ama işte soru işareti Ercan abi. Yani biraz önce söylediğiniz cümle o tehlikeli bir cümle. Şu yani defansa yardımcı olmuyorsa ve teknik direktörü, Milan'daki teknik direktörü bu konuda şikayet ediyorsa demek ki bir problem var. Ve o problemle oyuncuyu Türkiye'ye getirmek ne kadar doğru? Arkasında nasıl durulabilir? Oyuncuyu işte nasıl takım savunmasına katkıda bulunması sağlanabilir? Ya bunlar şöyle, Milan gibi bir takımda yapamıyorsa Türkiye'de yapması bence o kadar kolay değil Ercan abi.
1: Takım bunu benimser mi? Takım arkadaşları bunu kabul eder mi? Birçok yerde etmiyorlar. Mbappe krizinin temel sebeplerinden biri bu. Paris Saint Germain'de de buydu. Hı hı. Mbappe topu kaybettiği anda kaybolması. Ki öyle bir oyuncu değildi eskiden. Ama artık ben en büyük oyuncuyum havasına tamamen bürünmüş durumda. Kaybederim de yanlış pasta veririm. Şutumu atarım, kaleyi tutmazsa yapacak bir şey yok. Havasına girerse kendi takım arkadaşları tarafından da eleştirilir.
0: Vallahi dün yaptığı, El Clasico zaten Avrupa bölümümüzde detaylı konuşuruz ama dün yaptığı da yenilir yutulur bir hareket değil Ercan abi. Yedek çıktığı için bir anda ben sakatım deyip kadrodan çıkartılmasını istemek açıkçası takımının en çok ihtiyacı olan karşılaşmalardan bir tanesinde.
1: El Clasico'da bunu yapmayacaksın. O iş galiba bir problem olacak.
0: Bence büyük bir problem olacak. Aynı zamanda işte ilk yarıdaki Real Madrid-Barcelona maçında Real Madrid öndeyken Vini'nin çıkıp da yaptığı bazı davranışlar ki bence sezonun kırılma noktasıdır. Evet, Real Madrid, evet, için kırılma noktalarından bir tanesidir. Vini'nin o tepkisi ve sonrasında Xabi Alonso'nun gönderilmesinin süreç başladı ve devam etti. Açıkçası Real Madrid bölümümüzde de konuşuruz ama Mbappe'nin yaptığı hareketler güzel değil. Gerçekten güzel, evet, değil. Fenerbahçe'ye geri döndüğümüzde Fenerbahçe'de bazı oyuncular dediğiniz gibi işte gönderilecek artık. Bu durum bu.
1: İmkan bulunursa gönderecek.
0: Sözleşmeli tabii. Bazı oyuncular ki Ederson ismi ön plana çıkıyor. Ederson El Nasır'a transfer olma ihtimali konuşuluyor. El Nasır'ın çok istediği konuşuluyor.
1: Ama Ederson benim param ne olacak diyor.
0: İşte Araplarla ona göre bir anlaşma zemine oturulacak. Esas, Mendes menajeri ben her türlü gönderirim diye konuşmuş. Yani son basında çıkan haberler bu yönde diyelim.
1: Hiçbir kaleci, menajerler de buna dahil, oyuncu olarak söyleyelim, yılda 11 milyon euro kazanıyorsun, o parayı tak diye bırakmaz. Hı hı. Bunu herkes biliyor. O bence o da büyük bir problem.
0: İşte şey deniyor, 25 milyon çıkış maddesi var. 25 milyon çıkış maddesiyle bir şekilde göndermesi, yeni yönetimin o şekilde göndermesini istenildiği konuşuluyor. Hafta sonu çıkan haber başlıkları bu yöndeydi. Fenerbahçe ile alakalı artık Fenerbahçe yeni sezona yeni başkanıyla, yeni yönetimiyle ve yeni teknik ekibiyle girecek. Bu arada teknik ekip biz geçen hafta da konuştuk. Başkan belli olsun ondan sonra konuşalım dedik ama çok sayıda teknik direktör ismi de dolaşıyor Ercan.
1: Normal. İşte bir sürü isim göreceğiz. Bunlar doğru mu yanlış mı? Başkan adayları listelerini verdikten sonra ve o listeler geldikten sonra yavaş yavaş işte dernek toplantıları yapılacak. Ve tabii ki bazı televizyon programlarına çıkacaklar. Orada bazı isimleri belki de doğrulayacaklar. O zamana kadar tabii biraz beklemek lazım. Hı hı. Diye düşünüyorum.
0: Bazı isimler atılıyor işte. Postuşoğlu ismi atılıyor ön plana. Zor. İki başkan adayının da gittiği konuşuluyor. Teknik direktör yerli olarak tabii ki Aykut Kocaman'ın ismi, İsmail Kartal'ın ismi yine geçen isimler. Abdullah Avcı ismini bir yerlerden duydum yine. Böyle bir sürü yine çok sayıda isim dolaşıyor. Felipe Luis ismi zaten ön planda dolaşıyor.
1: Şöyle bir gerçek var Ahmet. Başkan adayları çoktan teknik direktörlerine karar vermişlerdir. Öyle 4-5 tane isimle, görüşmeyle hangi oyun oynayacaksın? Bu oyunda hangi oyunculardan fayda sağlayacaksın konusunda zaten bir görüşme yapmak zorundalar. Yani bu çoktan karar verilmesi gereken bir husus. Yani her gün 6 tane teknik direktörle beraber ortaya çıkmak o biraz zor.
0: Açıkçası zor ama çok sayıda isim dolaşıyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Zeki Murat Göre maçtan sonra bazı açıklamalar yaptı. İsterseniz o açıklamaları takip edelim. Sonrasında kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: Bu akşam şampiyonluğu kaybettik. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynamak için bir hedefimiz vardı. Onu gerçekleştirebildik sadece bu akşam. Maça gelecek olursak da oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Belli bir sistem değişikliğine gittik. Adım adıma savunma anlayışıyla bu son iki maçımızı oynadık ve çok başarılı oldular. Onları bu açıdan tebrik etmek istiyorum. Ayrıca bazı organizasyonlarımız vardı maç içinde. Özellikle duran top organizasyonu. Buradan bir gol bulduk. Diğer setlerden de başarılı hücumlar gerçekleştirdik. Bu bizim için olumlu bir taraf. Onun dışında söyleyecek fazla bir şey yok.
21: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
22: Radyo Spor. Reklam.
23: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Aradan önce Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle'yi dinledik.

0: Tabii ki üzgün olduklarını, şampiyonluğu kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi önelemeyi aldık, hedefimiz buydu, o hedefi aldık dedi. Açıkçası sezon Fenerbahçe için artık noktalanmış diyebiliriz. Bundan sonra Fenerbahçe'nin bir karşılaşması kaldı ligde. Eyüpspor'la karşılaşacak. Eyüpspor'un da düşme durumu var.
1: Evet.
0: Son 4-0 kazandılar Rize'yi, Rizespor'u mağlup ettiler. Altta resmen yangın yeri. Yani bunu bir kez daha dile getiriyorum. Son takım içinde açıkçası bir sürü takım var. Düşme adayı diyebileceğimiz. Bakalım neler olacak bu hafta, özellikle alt sıraları takip edeceğiz ligde.
1: Evet.
0: Kim kalacak, kim düşecek?
1: Ya şimdi Gençler Birliği Trabzon'da işte kupa maçı da oynayacaklar hafta içinde. Ama Trabzon da istediği sonucu alamazsa küme düşüyor.
0: Trabzonspor'un Gençler Birliği istediği sonucu alamaz.
1: Trabzonspor'un galibiyeti Antalya Spor'da kazandı mı kimse kurtaramıyor Gençler Birliği'ni puan olarak. İş bayağı zor.
0: Zor.
1: Antalya Kocaeli kolay maç değil. Ki Antalya Spor bence çok iyi direndi bu hafta. Çünkü küme düşüyorlar. Bu tarz rakiplerle oynamak hiç de kolay değil. Hep beraber Fenerbahçe şimdi Eyüp'ü konuk edecek. Son maç. Eyüp'ün de işi kolay değil.
0: Biraz daha şanslı. Gençler Birliği'nden daha şanslı Eyüp Spor.
1: Kayseri
0: Spor. Antalya Spor'dan da daha şanslı.
1: Evet. Kayseri Spor ve Karagümrük Lig'e veda ettiler. Kasımpaşa bile tehlikede Galatasaray'la oynayacak. Kaybederse İşte üçlü averajlar, dörtlü averajlar arasında bir sonuçlar alınan puanlara göre çıkarsa ortaya Kasımpaşa'nın da işi zora giriyor.
0: Kasımpaşa zaten geçen maç kaybederek işini bayağı bir zora soktu. 2-0 da maçın başında öne geçmiş.
1: Evet, 3-2 kazandı Gençler Birliği.
0: Gençler Birliği 3-2 kazandı. O
1: final gibi bir maçtı.
0: Final gibi maçtı. O maçta da maalesef hakem hatası var. Gençler Birliği'nin ikinci golüyle alakalı bayağı bir sıkıntı var orada da. Faul olduğu konusunda tartışmalar var. Yani orada da bir hakemle alakalı bir problemin olduğu yönünde çok sayıda haber de okudum, yorum da okudum.
1: İtirazlar olmuştu.
0: İtirazlar da oldu. Ama Kasımpaşa puan kaybetti. Puanlar kaybetti. Kazanması gereken bir maçtı Gençler Birliği'ne karşı açıkçası baktığınızda. Daha öndeydi çünkü Kasımpaşa puan olarak ligde.
1: Ya bir hafta önce Kocaelispor karşısında öne geçmesine rağmen berabere kalarak bence büyük bir avantajı kaybetti Kasımpaşa.
0: Çok büyük avantaj gitti. Yani bu hafta belli olacak haliyle son haftada, ama çok sayıda takım var şu anda düşme hattında. Antalya
1: Spor. Son takımı göreceğiz. Evet.
0: Antalya Spor'un durumu nedir? Ne olacak açıkçası? O da bir soru işareti.
1: Ya böyle maçları oynamak o kadar zor ki. İşte Galatasaray'a karşı direndi, iyi oynadı, pozisyonlara girdi, gol attı. Fakat 4-2 kaybetti. Bir hafta önce Alanya Spor maçını ben izledim. İyi futbol oynayamadı. Bayağı bir stres vardı kendi evinde. Şimdi Kocaeli Spor'la karşılaşacak. Kocaeli Spor'da tamam Karagümrük'e yenildi. Karagümrük de düştü ama yenildi Kocaeli Spor. Çünkü onlar yavaş yavaş sezonu kapatıyorlar. Öyle gözüktü artık onların için sezonu kapatma maçı. Ama yine de bu tarz maçlarda stres bir anda ortaya çıktığı için hiç maç kolay değil bence.
0: Zor maç. Bir dinleyicimiz yazmış, küme düşen futbol takımlarının son maçlarını Trabzonspor'la oynayıp düşmesi garipken şimdi de basketbol takımının küme düşen basketbol takımıyla oynaması daha garip değil mi sizce diyor dinleyicimiz. Hafta sonu özellikle Türkiye Basketbol Ligi'nde çok enteresan durumlar oldu. Gerçekten çok enteresan maçlar vardı. Bir anda işte son hücumlarda bir takım ligde kaldı, bir takım düştü. Çok enteresan durumlar oldu açıkçası. Takip etmediyseniz mutlaka takip etmenizi
1: tavsiye
0: ederim.
1: Son saniye basketiyle karşı yaka ligde kaldı.
0: Son saniye basketiyle 1.8 saniye vardı elinden çıkardığında topu.
1: Evet, Mersin küme düştü.
0: Mersin küme düştü. Son 8 maçını kaybetmişti Mersin Büyükşehir Belediyesi ve açıkçası küme düştü basketbol liginde. İyi bir kadrosu vardı Mersin'in. Bence kötü oldu. Kötü bir koçları vardı. Daha geçen sezon Darüşşafaka'nın koçuydu. Bu sezon Mersin'e son dönemde geldi ve açıkçası küme düşülen bir koç oldu. Evet. Yine artık Türkiye'de iş bulur mu? Soru işareti.
1: Bence de.
0: Bir dinleyicimiz yazmış Emre Belezoğlu ile alakalı. Yılmaz Vural'ın veliahtı olarak görüyorum diye ya da onu rol model olarak görüyor diye düşünüyorum diyor dinleyicimiz. Ankara Gücü'nden sonra iyi durumdaki Kasımpaşa'nın da düşme durumu var.
1: Tabii iyi değil teknik direktörler için böyle takımlarda CV'leri anlamında iyi değil.

0: Mesela Kayseri sporları ciddi manada etkilemiş durumda Ercan abi.
1: Tabii yılların temsilcisi Süper Lig'de, Kayseri'nin temsilcisi Kayseri Spor. Olmadı, bu sefer düştü. İşte pandemi dönemi ligde zaten düşmüştü, o pandemiden dolayı ligde kalan takımlar oldu, düşme kaldırıldı, tamam. Ama aradan yıllar geçti, hep düşmeme potasında kalırsan, hep ya işte son haftalarda ya da son 3 haftada ya da son hafta kurtarırsan, şöyle bir gerçek peşini bırakmaz futbolda. Bir gün düşersin. Ya oralarda mücadele eden takım mutlaka bir gün düşer.
0: Bunu biraz açalım Ercan abi. Bir ara vereceğiz birazdan ama ara sonrası isterseniz bunu konuşalım. Çünkü yönetimler geliyorlar, teknik ekipler değişiyor, oyuncular değişiyor, yine aynı konumdalar. Ve devam ediyor
1: buna
0: yani.
1: Alışmış oluyorlar.
0: İşte bu devam ediliyor ve taraftar gerçekten üzülüyorlar, sinirleniyorlar ama devamlı aynı sirkülasyonda, aynı pozisyonlarda tabii, ya şimdi, düşmeden hemen önce ya da işte en sonunda düşen bir takım Kayseri Spor.
1: Kayseri Spor işte Eyüp Spor'la evindeki maçı kazanamayınca zaten ben umutlarının kaybettiğini gördüm. O maç final gibiydi Kayseri Spor için. Bunda da başarılı olamadılar. Şimdi şöyle bir gerçek var. Baktığımızda Kayseri Spor düştü. Sivas Spor düştü. Hı hı. Zaten düşmüştü. TFF 1. Lig'de bayağı zorlu.
0: Anadolu derbisi var artık TFF 1.
1: Lig'de. Zorlu takımlar göreceğiz. Bu hafta da kim düşecekse. Yine orada hep zirveye oynamaya alışmış takımlar var. Bir de TFF 1. Lig'in şöyle bir zorluğu var. 4 takım düşüyor. Hı hı. Bir anda potaya girebilirsiniz. Öyle bir gerçek de var.
0: Bu sezonki gibi de olmayacak. Adana Demirspor'un durumu, Hatay Spor'un durumu. Onlar düştüler.
1: Yani evet, çok önceden güçleri bitti.
0: Birincilikte açıkçası bu sezon öyle takımlar olmayacak diyelim. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
4: Geç başladılar yarışa. Kulvarından çıkmadı. 18 numaralı Yenim Gülşah'ta yarışa başlamadı. 16 numaralı Ayca Sar lider başladı. Bir boy gerisine 5 numaralı Gümüş Miki ikinciliğe geldi. 2 boy geride dışta 1 numaralı Bol Kader. Yarım boy geride içeride 12 numaralı Siyah Kuş. 3 boy geride 6 numaralı Prenses Mehlika onların 1 boy kadar gerisinde. 9 numaralı Kopuk Uçurtma ilerliyor bu safkanın da. 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Ece Duru. Onların da yarım boy kadar gerisinde 10 numaralı Esen Yıl yanında 2 numaralı Raskan. Daha sonra 8 numaralı Kirazlı. 17 numaralı Mahçiçek. 4 numaralı Gönül Pınar onların yarım boy gerisine içeride 11 numaralı Gülümse biraz sırasıyla safkanlar 1000 metre start yerinden çıktı. 5 numaralı Gümüş Miki yarışa liderlik yapıyor. Fark 1,5 boy kadar. İkincilikte dışta 1 numaralı Bol Kader var. Yarım boy geride içeride. 16 numaralı Ayca Sa onun 1 boy gerisinde. 3 numaralı Ece Duru. Ece Duru'nun yarım boy kadar gerisinde içeride. 12 numaralı Siyah Kuş. Onların hemen dışında 15 numaralı Cide Gül. 14 numaralı Şafak Ay birlikte geldiler. 1 boy geride 2 numaralı Raskan içeride. 6 numaralı Prenses Mehlika. 1 boy kadar geride 9 numaralı Kopuk Uçurtma içinde. 10 numaralı Esenyıl sırasıyla Kısraklar virajı dönmek üzere. 5 numaralı Gümüş Miki virajı 1 boy farklı lider döndü. 16 numaralı Aycasa ve 1 numaralı Bol Kader ataklarını artırdı. En iç kulvarda 12 numaralı Siyah Kuş da var. Son düzlüğe çıkılırken 16 numaralı Aycasa devrettiği liderliği yeniden aldı. Bu kez içeriden 12 numaralı Siyah Kuş atağa kalktı. O dışa çıktı. Ataklarını buradan artırıyor. Son 200 metre 16 numaralı Aycasa lider girdi. 12 numaralı Siyah Kuş'un atakları başladı. Son 100 metreye girildi. Dıştan gelen 12 numaralı Siyah Kuş liderliği rakibinden 16 numaralı Aycasa'dan aldı. 2 boy kadar da fark yaptı. 12 numaralı Siyah Kuş kazandı. 16 numaralı Aycasa ikinci oldu. 7 numaralı Demire'nin kızı ve 9 numaralı Kopuk Uçurtma. Üçüncülük için 17 numaralı Mahçiçek ve 10 numaralı Esen Yılda 5.lik için fotoyu birlikte geçtiler. 12 numaralı Siyah Kuş Nevzat Avcı ile Bursa'da 6. koşuyu kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-Bayi.tzk.org.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı

0: Devam ediyor.
1: Spor Kazan'ı kaldığı yerden devam ediyor. En son işe düşecek takımları da konuştuk. Aynı zamanda yine playoff'un ikinci karşılaşmaları var bugün. Alt ligin playoff'unun ve Erokspor'un rakibi kim olacak? O da ortaya çıkacak artık yavaş yavaş. Bir maçları daha var kendi aralarında. Ondan sonra Erokspor'un rakibi olacak.
2: İki maç oynayacaklar üst turda, evet.
1: Üst turda iki maç oynanacak. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. Bakalım kimler çıkacak? Çorum Spor'la alakalı dinleyicilerimiz sağ olsunlar ki bir dinleyicimiz Satılmış Bey bütün kadroyu da yazmış. Yorumlarınızı merak etmiş. Açıkçası bekleyip göreceğiz.
2: Şimdi her takımın şansı %50-%50. Finaller oynanıyor. Daha az hata yapan, klasik bir cümledir ama gerçektir. Hı hı. Daha sakin kalan takımlar lige çıkacak. Ne kadar deneyim olursa olsun maç maç bakılacak. Her maç bir final. Hı hı. Bu yüzden de en son finalde Konya'da oynanacak işte. Rakipler de Erokspor. Göreceğiz.
1: Bakalım kim çıkacak. Lige kim çıkacak diyelim. Bir dinleyicimiz Kayseri hak etti düşmeyi diye yazmış. İstanbul Ligi'ne doğru gidiyoruz. Biri düşüyor, diğeri çıkıyor diye yazmış. Çok teşekkürler. Artık yavaş yavaş bir genç antrenörlerle alakalı Erman Bey bir mesaj göndermiş. Onu da paylaşayım. Bir önceki bölümde konuşmuştuk. Çünkü yeni jenerasyon antrenörlerin çalıştırdığı takımların küme düşmesi çok eksi yazıyor. Yeni jenerasyon antrenörlere açıkçası.
2: Görüntü öyle.
1: CV'lerinde çok kötü gözüküyor açıkçası bu durumlar. Bu konu hakkında yorumlarımızı yaptık. Erman Bey de yazmış. Genç antrenörler başarısız oluyorlar ama sanki başladıkları yer birinci lig değil de daha alt liglerde yavaş yavaş yükselmek gibi olması gerekmiyor muydu diye yazmış.
2: Normali öyle. Ya bir anda o profesyonel dünyaya girmek, bu da bir başarı tabii de. Ne kadar faydalı oldular? Oldular mı? Bu tartışılır.
1: Şimdi oyunculuk ayrı bir durum. Teknik direktörlük apayrı bir durum.
2: İkisi de iki ayrı, aynı gibi gözükse de meslek.
1: Meslek. Ve oyuncuyken yaptıklarınızı teknik direktörken yapamazsınız. Teknik mümkün direktörlüğün değil. Ayrı bir sorumluluğu, ayrı bir doğru. Ağırlığı vardır. Haliyle siz tecrübe de kazanmadan o koltuklara oturduğunuzda ciddi manada sıkıntı yaşayabilirsiniz ki örnekleri de var. Son örneği vereyim. Volkan Demirel örneği vereyim. Volkan Demirel oyuncularla gayet iyi arası. Hatta Niyang'la arası çok iyi. Bir değişiklik oluyor yine. Metin Diyadin geliyor ve Metin Diyadin direkt evet. İkinci defa geliyor. Niyang'ı kadro dışı bırakıyor.
2: Evet.
1: Niyang da galibiyet sonrası Volkan Demirel'i sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp diyor ki kardeşim senin sayende, senin eserin bu diye bir paylaşım yapıyor. Yani böyle durumlarla da karşılaşılıyor. O yüzden de biraz tecrübe kazanmaları için alt liglerde çalışmasını ben de Erman Bey gibi savunuyorum. Bir anda Süper Lig'de bir takım çalıştırmaları sıkıntılı bir durum ortaya çıkartabilir ki genelde tecrübesizliklerinden o sıkıntılı durumlara düşebiliyorlar.
2: Ya her kulüp farklı bir ortamda. Şöyle örnek verebilirim. Bazı kulüpler ekonomik rahatsızlıklar yaşayabilirler. Hı hı. Bazı ödemeler zamanında yapılmayabilir. Mesela bu teknik direktörlük yapanlar çok zirve mücadelesi yapan kulüplerde bunu çok az yaşamışlardır. Tabii orada sadece hem teknik anlamda değil oyuncularla da yabancı oyuncularla da bu konuları anlatmak, onları maça hazırlamak hiç de kolay değil bence. Bir de işte gol atamıyorsunuz, arka arkaya kaybediyorsunuz ve bunun sonucunda ben Gençler Birliği'ndeki değişikliği bayağı bir sürpriz olarak değerlendirmiştim. İkinci defa da sürpriz olarak değerlendiriyorum. Ya Volkan Demirel geldi, sonra yönetim ayrı seçilemedi. Ayrıldı, Metin Diyadin geldi, o ayrıldı, Volkan Demirel geldi.
1: Arada bir başka teknik direktör daha var.
2: Evet, Levent Hoca geldi.
1: Levent Hoca geldi. Birkaç maç için.
2: Birkaç maç. Gençler Birliği bu bunalımlar, bu göstergelerle düşerse bu bayağı bir örnek olacak.
1: Değişik bir örnek olacak. Bakalım neler olacak. Son hafta artık göreceğiz diyelim. Ve alt ligleri de bir tarafa bırakalım ve derbi karşılaşması. Daha doğrusu büyük maç oynandı. Açıkçası hedef konusunda çok hedefleri çok fazla olmayan takımlar.
2: Evet.
1: Lig için konuşuyorum bunu da. Derbi, daha doğrusu büyük maçı konuşacağız ama Batıkan Uyar'da çok kısa bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
7: Next. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Spor. Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık büyük maçı konuşacağımızı söylemiştik. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması. Lig için çok hedefleri kalmayan iki takım. Trabzonspor'un biraz vardı. İkincilik için bir hedef vardı. Ama Fenerbahçe'den gelen sonuçlarla beraber bu hedef de ortadan kalktı. Trabzonspor için şu andaki Fatih Tekke'nin maç sonrası basın toplantısını da ilerleyen dakikalarda dinleyeceğiz. Sezonun en önemli maçı dedi Gençler Birliği maçı için.
2: Doğru.
1: Nasıl bir maç izlediniz? Büyük maç.
2: Ya şimdi maçın ben aynı anda olduğu için... Bir de gazete yazısı var. Bu o maçın genel anlamda şöyle bir cümle kullanayım. Geniş özetine baktım. Hı hı. Goller anına. Daha sonra da maçla ilgili yazılanlara bir değerlendirme olarak okudum, araştırdım. Ama maçtan önce Trabzonspor'un çıkan kadrosu ve Beşiktaş'ın çıkan kadrosuna baktığımızda favori Beşiktaş gözüküyordu. Hı hı. Trabzonspor'da çünkü sakatlıklar, dinlendirilmesi gereken oyuncularla beraber... Beşiktaş'ın oyuncu olarak daha iyi bir 11 ile sahada yer aldığını gördüm. Ama takım dükkanı kapatmış.
1: Sezon bitmiş. Özellikle Türkiye Kupası yarı finalinden elenince Konyaspor'u tamamen bitirmiş Beşiktaş.
2: Evet, dükkan kapalı. Ya bu maç işte oynanıyor. Oynandıktan sonra sezonu artık yavaş yavaş bitirelim. Taraftar bunu ısrarla anlamıyor ve haklı. Hı hı. Çok haklı. Öyle bir şey kabul edilemez. Bu tabii Beşiktaş'a yabancı oyuncu alıyorsun. Kulübü, yapısını, taraftarları o oyuncuyu almadan önce oyuncuyu anlatman lazım. Hı hı. Ve oyuncunun buna bakışını, cevaplarını bir gösterge olarak da kabul etmen gerekiyor. Olumlu ya da olumsuz karar verme aşamasında, öyle demek istiyorum. Eğer bu oyuncuya baktınız, bu işlere pek inanmıyor. Boş vermiş. Ya profesyonelliği sadece işte gelecek, oynayacak, iddiası biterse de riske girmeyecek düşünceyle sahaya çıkacak yapısını anladığınız takdirde oyuncuları almayacaksınız. Öyle bir şey kabul edilemez. Ya sahada bir sürü yabancı oyuncu var Beşiktaş takımında. Beşiktaş takımını belki transfer oldukları zaman duymuşlardır. Ve bu oyuncular da İşte birçoğu da gidiyor zaten. Artık belli oldu. Bu yüzden ben mesela Çerli konusunda bile Çerli açıklamayı yaptı. Hiçbir ailede ne sağlık sorunu var ne bir şey var. O zaman takımın içinde bir şey var. Yani Çerli ile teknik direktör arasında problem var o zaman. Bir oyuncu bu kadar düşer mi? Sıfır. Bence. Düşmemesi gerekiyor.
1: Maça çıkarken de gözyaşlarını tutamayarak çıktı.
2: Evet.
1: Tepkilerden dolayı da.
2: Evet. Ya böyle bir şey var mı? Yok. Yedek kulübesine gitmiyor. Ya şu bile teknik kadroyla benim problemim var. Görüntüsüdür. Oyundan çıkıyor. Bu bayağı haber oldu çünkü. Bunu da değerlendirmemiz lazım. Kulübenin arkasında başka bir yer var. Orada oturuyor. Kulübede oturmuyor. Sonra diyorlar ki ya gel otur. 5-6 dakika sonra geliyor oturuyor. Bu ne mesajı biliyor musun?
1: İsterseniz Ercan abi o mesajı sonraya saklayalım. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor. Hemen o açıklamalara dönelim.
13: İsterinizi öğrenebilir miyim? Şampiyonluktan sonra ilk kez gördük sizi. İsterinizi öğrenebilir miyim?
14: Son derece mutluyum. Son derece güzel bir sezon geçirdik. Zor bir sezondu ama güzel bitti. Taraftarlarımı, camiamı mutlu ettiğim için de oyuncularımla beraber, teknik ekibimle beraber, taraftarımla beraber Galatasaray'a güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Ve kutlamaya davet ediyorum bütün Galatasaraylılar.
13: Tamam başkanım. Hocam siz neler söylersiniz?
1: Sayın Dursun Özbek çok kısa konuştu.
2: Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etmişti.
1: Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti.
2: Canlı yayında ekrana getirdiler. Biz de radyolarımızda
1: sesini duyurduk diyelim. Canlı evet. Olarak da şampiyon Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek'in Galatasaray Lisesi'ni ziyaret ettiği sıradaki basın topla daha doğrusu basının birkaç sorusu vardı. Çok da soru almadı açıkçası ve açıklamasını yaptı. Onu da sizlerle paylaştık. Bu arada maç var diye kapatmışlar maalesef diye Beşiktaş'ın stadın içindeki görüntüleri bir dinleyicimiz sağ olsunlar gönderdiler. Artık Avrupa kupalarına hazırlanıyor stat, onu da söyleyelim. Finale hazırlanıyor. Avrupa Ligi finaline hazırlanıyor Beşiktaş stadı. Açıkçası bundan sonra UEFA'da artık yetkiler UEFA'da. Evet. Stat kullanımı konusunda yetkiler.
2: Stat işletim.
1: İşletim konusu UEFA'da. Bunu da bir kez daha aktaralım. Dinleyicimiz de sağ olsunlar. Stat içinden de görüntüleri göstermişler işte. Çekilmiş bazı girilmez tabelalar asılmış. Bakalım. Merak ediyorum ben de. Bu organizasyonları sıklıkla yapmamız lazım ki daha ileride de büyük organizasyonları alalım. İşte Şampiyonlar Ligi finalini almıştık daha önce, yine alalım. Dünya Kupası'nı bir sefer biz düzenleyelim. Bir yıl biz düzenleyelim.
2: Ne güzel olur değil mi?
1: Olimpiyatları biz düzenleyelim. Ne güzel olur böyle durumlar ki organizasyon yapma konusunda da ciddi sıkıntılarımız olduğunu düşünmüyorum ben. Öyle bir sıkıntılarımız yok. Gayet iyi organizasyonlar düzenleyebiliyoruz. O yüzden de umarım ileride bunu yaşarız. Bir futbol severi olarak bu ülke benim vatandaşı olarak bu tarz büyük organizasyonları istiyorum açıkçası ülkemizde diyelim. Ve büyük maça geri dönelim Ercan abi. Beşiktaş, Trabzonspor konuşuyorduk. Çerni'yi konuşuyorduk en son. Çerni konusunda özellikle arkaya gitmesi, sonra teknik direktör, daha doğrusu düzelteyim, yedek kulübeye geri dönmesi gibi durumlar. Sanki bir kopuş var benim anladığım kadarıyla Çerni ile Beşiktaş arasında. Ne dersiniz bilmiyorum.
2: Çerni ile Beşiktaş arasında mı? Çerni ile Beşiktaş'ın teknik kadrosu arasında mı?
1: Bence kulüple var Ercan abi. Yani hem teknik kadro, yani Beşiktaş'tan ayrılmak isteyebilir. Ailesinin yaşadığı sıkıntılar, problemler.
2: Onu kabul etmedi. Öyle bir şey yok dedi. Açıklama yaptı biliyorsun.
1: Ama bunları işte bu düşüşü nasıl?
2: Ya bunları kim uyduruyor dedi. Böyle bir şey yok dedi.
1: Bu düşüşü nasıl açıklayabiliyoruz? Ben açıklayamıyoruz çünkü.
2: Az önce yarıda kaldı işte, canlı yayına bağlandık. Ben teknik kadroyla olan anlaşmazlığına bağlıyorum Ahmet. Ya o herhalde ondan fazla yararlanılmadığını düşünüyor o mevkide. Ve bu yüzden de yedek kulübesine ondan oturmadı. Ben sana söyleyeyim. Ben bu teknik kadroyla anlaşamıyorum mesajıdır. 5 ya da 6 dakika. Bu mesajı açık ve net vermiştir kendisi. Jota gidiyor. Sonra Beşiktaş'ın az pozisyon veriyor dikkat edersen. Beşiktaş yok ama gol yiyor. Pozisyon o kadar çok fazla pozisyon vermiyor.
1: Bireysel hata çok hala.
2: Evet. Bir kaleci değişimi gerekecek. Çünkü Ersin genç bir kaleci. Hala genç. 24 yaşında. Kalıp kalmayacağı belli değil. Ama Beşiktaş'ın bence daha A plus bir kaleciyle yeni sezona başlaması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Olmuyor. Yani yine çünkü Beşiktaş kalesine diyelim 2,5 top geliyor, biri gol oluyor. Onun olmaması lazım. Ya Beşiktaş'a atak geliştiren rakip forvetler kaleciden çekinmiyorlar. O algıyı yıkmak gerekiyor.
1: Bir de bu sezon Beşiktaş'la alakalı takım savunmasında çok ciddi problemleri olduğunu gördüm. Yani tam anlamıyla takımı evet, bir bütün halinde savunma bloklar konusunda problemler gördüm ki bu yüzden de bazı goller yenildi
2: ya
1: Beşiktaş'ta.
2: Şimdi sol beke yükleniliyor, haklı Beşiktaş taraftarları. Rıdvan belirli bir kapasitesi var. Ama sol açığın yok ki. Kanat forvetin yok.
1: Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek yine basının karşısına çıktı. İsterseniz bir daha canlı yayına dönelim.
14: Başarımıza ışık tutmuşlardır. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi şampiyonluğu kutlamanın zamanı. Bütün taraftarlarıma sesleniyorum. Keyfini çıkarsınlar. Bu güzel günleri hatıralarında yaşatmak için kutlamalarına devam etsinler. Bugünden itibaren zaten yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplardan başlayacağız. Onun için de teknik ekibimizle beraber, scout ekibiyle beraber eksiklerimiz ne varsa onların tamamlamak üzere harekete geçtik. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yılda elde ettiğimiz başarının daha üstüne çıkmak istiyoruz. Onun için de çalışmalarımıza dediğim gibi bugünden itibaren başladık.
15: Sayın Başkan, siz Antalya Spor maçı öncesi şampiyonluğun konuşulmasını ya da hazırlıkların yapılmasını engellemişsiniz, yasaklamışsınız evet, deyim yerindeyse. Galatasaray taraftarı da kutlama programını merak ediyor. Bu yüzden o kutlama programı ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz?
14: Şimdi bugün arkadaşlarım çalışıyor kutlama programı ile ilgili. Statta yapacağız. Şimdi stada döneceğim. Önümüzdeki çarşamba veya perşembe günü statta güzel bir kutlama yapacağız taraftarlarımızla beraber. Ondan sonra hafta sonunda son maçımızı oynayacağız. Ben buradan ayrıca milli takıma da bu Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. İnşallah onlar da Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edecekler. Ve başarı çizgimizi daha da yukarılara çekmek için Türk futbolunun onların orada elde edeceği başarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onlara iyi şanslar diliyorum, başarılar diliyorum.
16: Sayın Başkan, Icardi'nin sözleşmesinin son sezonuydu. Siz de sezon boyunca bunu polemik haline getirmem ifadelerini kullanmıştınız. Evet. Şu an mevcut durum nedir? Devam etmek yönünde bir planlama var mı?
14: Sezon sonu geliyor zaten. Birkaç gün kaldı sezon bitmek üzere. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük. Galatasaray için çok şeyler yaptı. Hatta bir nesli Galatasaray'la yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle de önümüzdeki bir iki gün içinde görüşeceğim zaten. Şartlarımız nedir? O ne düşünüyor? Biz ne düşünüyoruz? Karşılıklı oturup birbirimize söyleyeceğiz. Dolayısıyla Icardi bizim bir değerimiz. Galatasaray olarak her zaman Icardi ile yapacağımız görüşmelerin inşallah iyi sonuçlanmasını diliyorum.
15: Sayın Başkan, Galatasaray kendi rekorunu egale etti. 4 sezon üstü şampiyonluk. Önümüzdeki sezon için neler söylersiniz? Yeni bir rekor kırma ihtimali var önünüzde.
14: Vallahi Galatasaray bildiğiniz gibi enlerin ve ilklerin takımı. Dolayısıyla 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz şu anda. Hedefimiz 27. şampiyonluğu ve üst üste 5. şampiyonluğu kazanmak. Onun için arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. İnşallah başaracağız.
15: Sayın Başkan, çok yoruldunuz. Tatil yapmayı düşünüyor musunuz?
14: Hayır.
17: Sağ olun. Sayın Başkan, son olarak Okan Hoca'yı da soralım size. Çünkü onunla birlikte bu yolda yürüdünüz ve her zaman da hocaya destek verdiğinizi de açıkladınız. Hoca ile ilgili düşünceleriniz geleceğe dair şu an için neler söylersiniz?
14: Yani Okan Hoca için ne söylemek gerekir? Çok affedersin ama yani soruyu Okan Hoca. Okan Hoca başarılı. Okan Hoca 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Ya başarılı bir hoca. Galatasaray çocuğu. Galatasaray'dan yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray'a hizmet için hazır. Okan Hoca'yı da çok seviyoruz zaten. Bütün camiamız çok seviyor. İnşallah Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek.
17: Sağ olun hocam.
2: Sağ olun hocam.
1: Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbey'in basın toplantısını izledik. Birkaç önemli soruya da cevap verdi. Icardi konusu önemli bir konuydu.
2: İki gün içinde Icardi ile görüşeceğiz. Icardi'nin öneminden bahsetti.
1: Bir nesli Galatasaraylı
2: yaptı dedi. Bizim bir teklifimiz olacak. O ne düşünüyor? Demek ki kesip atma diye bir şey yok. Sayın Başkan öyle belirtti. Okan Buruk da yola devam ediyor. Az önce net olarak
1: net açıkladım. Olarak söyledim. Zaten bu Okan Hoca'nın devam edeceği maçtan sonra da belliydi Ercan abi. Çünkü maçtan sonra Okan Hoca'nın da açıklamaları, yöneticilerin de açıklamaları 5. şampiyonumuza, hedefimiz 5. şampiyonluk ve bugünden itibaren o şampiyonluğa başlayacağız artık diye de açıklamalar vardı. Bugün de Dursun Özbek, bugün itibariyle biz artık yeni sezona hazırlıklarına başladık diye açıklamada bulundu. Biz de bunları paylaştık. Icardi konusunda da 1-2 gün içerisinde Icardi ile oturulup konuşulacağını söyledi Dursun Özbek. Bizim planlarımız bunlar. Icardi ne istiyor? Icardi'nin beklentileri neler? Onları dinleyeceğiz dedi Sayın Başkan. Ve orta noktada bir karar alınacağını ben anladım bu konuşmadan. Bakalım neler olacak 1-2 gün içerisinde. Netlik kazanacak bir dinleyicimiz aynı mesajı da gönderiyor, hemen paylaşalım o mesajı da. Okan Hoca'nın gitmesine hiç ihtimal vermiyorum. 5 kez üst üste şampiyon olarak tarihe geçme fırsatı varken kesinlikle kalır diye yazmış. Çok teşekkürler.
2: Yönetimde aynı şekilde düşünüyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'te aynı vurguları yaptı.
1: Özellikle Sergen Hoca ile alakalı çok sayıda mesajla gelmeye başladı. Sergen Hoca biraz eleştiriliyor mesajlardan.
2: Ben bu konuya şöyle bakıyorum. Beşiktaş bir şeye karar vermeli. Ya devam edecek, inatla istikrarı sağlayacak. Değişim olduğu zaman da değişim ne getirecek? Buna karar vermek zorunda. O değişimde de istikrar devam etmeli. Onu söyleyeyim.
1: Zaten birazdan basın toplantısını dinleyeceğiz. Sergen Hoca'nın. Sergen Hoca basın toplantısında bir cümle kullanıyor Ercan abi. Önemli bir cümle. İsterseniz basın toplantısını dinleyelim. Sergen Hoca'nın. Batıkan eğer beni duyuyorsa hemen bakalım duruma. Ondan sonra da herhalde zannedersem bir durum oldu. Biz Sergen Hoca'yı dinleyelim. Sergen Hoca'nın şimdi hazırlandı. Sergen Hoca'yı dinleyelim. Orada çok önemli bir cümle kullanıyor çünkü Ercan abi. Dediği cümle şu. Bir takım olma hüviyetine kavuştuk diyor. Yani yeni yeni bir takım oluyoruz. Bir organizasyon olmaya başladık cümlesi evet. Var. İsterseniz dinleyelim Sergen Hoca'nın maçtan sonra yaptığı basın toplantısını. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
18: Zor bir gece oldu bizim için. Onu söyleyeyim öncelikle. Taraftarın tabii bu kadar protesto etmesi oyuncuların motivasyonunu çok bozdu. Zaten bozuk olan bir motivasyon vardı. Onu toparlamaya çalıştık son 3-4 gün. Ama bu atmosferde futbol oynamak çok zor. Kendi zamanımdan biliyorum. Zor bir gece oldu. O yüzden artık ligin sonu. Çok da önemsemiyoruz bugünkü durumu. Rölanti bir oyun oldu. İki tarafta rölanti oynadı. Yani puan açısından bir önemi olmadığı için gidiş gelişli bir maç oldu. Onu söyleyeyim. Ligin geneline baktığımızda bir değerlendirme yapmak lazım. Tabii bu kendimiz de değerlendiriyoruz doğal olarak. Total bir değerlendirme yapmak lazım. Göreve başladığımızda söylemiştim zor bir sezon olacağını, taraftarımızın acı çekeceğini, sıkıntılı bir sezon olacağını. Çok ciddi değişim yapılması gerektiğini, yapılacak şeylerin de Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili çok önemli olacağıyla ilgili çok önemli vurgular yaptım. Bunu devre arasında nispeten en azından %30'luk bölümünü yaptık. Eksilerek güçlendiğimizi düşünüyorum. Ekonomik anlamda da çok katkısı oldu bu değişimin. Herkes şöyle bir eleştiri yapıyor, işte Beşiktaş devre arası çok para harcadı gibi. Ama öyle bir durum yok, onu söyleyeyim. Biz devre arasını karlı kapattık. Araştırırsanız biraz öğrenebilirsiniz. O yüzden öyle bir zarar vermedik camiaya. Ve çok doğru bir değişim yaptığımızı düşünüyorum. Takımın da doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Sezon sonu yapılacak transferlerle bir %50'lik kısım daha uzun bir dönem halledilebilir. Seneye çok daha güçlü, daha organize olmuş, daha hedefe oynayan bir takım yaratabiliriz mantığındayız geldiğimizden beri. Böyle bir plan yaptık aslında ama dediğim gibi futbol çok zor bir oyun, ters bir oyun. bir atılan gol sizi kral yaparken bir yenen gol sizi minimum seviyelere düşürebiliyor. Oyunun güzelliği de belki de burada, onu söyleyeyim. O yüzden Konya maçında son dakikada yediğimiz gol maalesef bütün motivasyonu düşürdü. Camianın, taraftarın motivasyonunu düşürdü. Oyuncuların motivasyonunu düşürdü. Doğal olarak bugünkü maça da yansıdı bu. Bu çok normal. Yani taraftarın tepki vermesi çok normal. Biz oynadığımız dönemde de bu tepkileri çok gördük. O yüzden tepkilerin karşısında direnç göstermemiz gerekiyor. Oyuncuların da direnç göstermesi gerekiyor. Yönetimin de, başkanın da direnç göstermesi gerekiyor. Ha, o direnci ne kadar gösterebiliriz onu bilemiyorum ama dediğim gibi Beşiktaş takımı doğru yolda. Taraftarın bilmesi gereken tek şey bu. Doğru işler yapılıyor ve takım iyi bir organizasyonun içine giriyor yavaş yavaş. Belki de bunlar göründüğü için aşağı çekmeye çalışıyor ciddi bir grup.
19: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
20: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
21: Öndeki rakibi yakın takip alırken bu takibe bir numarada Dündarzade de katıldı ki o tempoyu beğenmedi, ısrarla liderliği istiyor ve şimdi ilk viraja girilirken bir numarada Dündarzade, hemen içindeki iki numarada katı zamanıyla yan yana oldu. 4 boy kadar gerilerinde kaldı. 5 numarada Emir İlyas, 2,5-3 boy kadar geride. 6 numarada Sadık Ağanlıoğlu, 4-5 boy geride 4 numarada Taşan, onun da 2 boy gerisinde 3 numaralı Kozmos sırası 1400 metre start yerine varılmak üzere. Yarım boy farklı 2 numaralı katı zamanları lider. 1 numarada Dündarzade kuyruğunda takip ediyor rakibini. 1,5 boy kadar geriye geldi 5 numarada Emir İlyas. 2,5 boy geride 6 numarada Sadık Harunoğlu. 6-7 boy geride 4 numarada Taşan. 1,5 boy geride 3 numarada Kozmos sırası var yarışta. 1000 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. 2 numaralı katı zamanı. 1 boy farklı lider. 1 numarada Dündarzade ikincilikte. Onların 1,5 boy kadar gerisine 5 numarada Emir İlyas. Onların 1 boy gerisine 6 numarada Sadık Ağanlıoğlu. 2,5 boy kadar geride 4 numarada Taşan. Taşan'ın içinde 3 numarada Kozmos sırasıyla son 800 metreye girildi. Liderliğin 2 numarada katı zamanı sürdürüyor. 1 numarada Dündarzade ikincilikte. Yarım boy kadar gerisinde 5 numarada Emir İlyas. 2 boy geride 6 numarada Sadık Ağanlıoğlu. Dışında 4 numarada Taşan. 2 boy geride 3 numarada Kozmos sırasıyla safkanlar son virajda 2 numaralı katı zamanı da liderliğini 2,5 boy farklı sürdürüyor. 5 numarada Emir İlyas'ın, 6 numarada Sadık Oğlu'nun atakları var. 1 boy geride 3 numaralı Kozmos, yanında 4 numaralı Taşan sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 2 numaralı katı zamanı düzlüğe çıkılırken lider 6 numaralı Sadık Ağanlıoğlu ve 5 numaralı Emir İlyas şansını denemeye başladı. Son 400 metreye girilirken 2 numaralı katı zamanı Selim Kaya'nın hafif teşvikleriyle farkı bir anda 4 boya kadar çıkardı. 6 numarada Sadık Ağanlıoğlu'nun, gerilerden 4 numarada Taşan'ın atakları olsa da son 100 metre 5 boy farkta 2 numaralı katı zamanı lider giriyor. Son 100 metrede de rakiplerinin uzak farklı önünde geriden Taşan ve Kozmos geliyorlar. Katı zamanı kazanıyor koşuyu. 4 numarada Taşan ikinci, 3 numaralı Kozmos üçüncü, 6 numarada Sadık Ağanlıoğlu dördüncü, 5 numarada Emir İlyas da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 26 bincilik oldu katı zamanı için bu koşu. Selim Kaya'yla bir Bursa seyahatinden daha galibiyetle ayrılıyor.
20: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
22: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
19: Reklam.
23: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
24: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Radyo Spor.
25: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
26: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
27: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
28: Canım karım.
27: Ula senin ne işin var burada?
28: Ula Asu, senin ne işin var burada?
27: Araba almaya geldim.
0: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
27: Binacele Kılçık Hocam.
4: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Reklam.
19: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Büyük maçı konuşuyorduk, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını ve yorumlarımızı yaptık. Sergen Hoca ile alakalı özellikle konuşmaya başladık ki Sergen Hoca'nın da basın toplantısını dinledik. Oradaki bir cümle önemliydi, işte yeni organizasyon olmaya başladık gibi bir cümle. Yıllardır Beşiktaş'ın aslında sıkıntısını net olarak anlatan bir cümle Ercan
2: organize
1: abi.
2: Organize olamamış yıllardır. Transferde istenilenleri yapamamış. 8 tane teknik direktör değiştirmiş bir takımdan. Fazla bir şey beklemek pek doğru olmaz.
1: Biraz hayalcilik olur Ercan abi.
2: Evet. Bu Fenerbahçe'de de aynı tehlike var.
1: Var.
2: Ligde 5 yıldır ikinci de bu her yıl ikinci olacağı anlamına ya da daha iyi şampiyon olacağı anlamına gelmiyor. Beşiktaş bunun büyük bunalımını yaşadı. Aynı bunalımlar Fenerbahçe'de de olabilir. Kadrolar iyi olduğu için şampiyonlukta, işte üst sıralarda biraz bireysel anlamda oyuncular daha iyi olduğu için ön plana çıktılar. Ama Beşiktaş oyuncu olarak da tutturamadı. Ve bu yüzden o istenilen oyuncuları da bulamadığı için çok beklenmedik sonuçlar aldı, mağlubiyetler aldı. Kupalar elendi, bu seneyi kastediyorum. Ya devre arasında büyük para harcandı deniyor, harcanmamış teknik direktörün açıklamasıyla. Bonservis kazanıldı tabii. Abraham'ın gitmesi. Gelen oyuncuların daha düşük bonservisle alınması. Fakat şimdi Dünya Kupası hem geliyor hem de Beşiktaş'ın tekrar bir transfer operasyonuna girmesi lazım. Ve bunda da boşa atmamaları gerekiyor hamleleri. Bakalım kimleri tekrar düşünecekler. Yine ayrılması gereken oyuncular var, bu kesin.
1: Şimdi Beşiktaş'la alakalı şöyle de bir durum var. Beşiktaş'ın bir de kiralık çok sayıda oyuncusu var Ercan abi. Yani oyuncuların durumu ne olacak? Oyuncuların büyük bir kısmı geri dönecek gibi gözüküyor. Evet. Bazıların evet anlaşmaları bitti, o oyuncular ayrılacaklar. Bazı bonservisle göndereceği oyuncular olacak gibi gözüküyor Beşiktaş'ın.
2: O da doğru.
1: Ama kiralık çok sayıda oyuncusu var. Oyuncuların durumu ne olacak?
2: Onların çoğunun sözleşmesi bir yıl daha kaldı ya da iki yıl daha kaldı. O oyuncular da oynayamayacaklarını gördükleri takdirde yine tekrar ya kiralık verilecek ya da oyuncuları bonservisleri teklif edilecek. Çünkü bir yıllık kalan oyuncu ısrarla kalmaz. Beşiktaş'ın eli o yönden biraz daha rahat olabilir. Fenerbahçe'ye oranla. Çünkü yüksek maaşta El Nusrati var. İşte Muçi'nin durumu ne olacak?
1: Onu Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'ye de sordular. Evet. Bu bölümün sonunda birkaç dakika sonra Fatih Hoca'nın da basın toplantısını beraber dinleyeceğiz. Orada soruluyor Muçi'nin durumu. İşte fiyat konusunda önce bir soru soruyor Fatih Hoca. Tamamını istiyorlar yani. Peki. peşin olarak istiyorlar diye. Sonra bir gazeteci arkadaş, meslektaşımız, hayır 5 taksit olarak konuşuluyor diyor. Orta yol bulunursa tarzında bir açıklama yapıyor Fatih Hoca ki birazdan dinleriz onları. Muçi'nin durumu soru işareti. Trabzonspor'da kalacak mı yoksa Beşiktaş'a geri dönecek açıkçası. Merak ettiğim konulardan bir tanesi o.
2: Bu transfer alışverişlerinde önemli olan hem oyuncuların hem de kulüplerin menfaatidir.
1: 7,5 mu 8,5 civarında bir
2: 9'a
1: yakın bir bonservis bedeli vardı. Muçi'nin.
2: Evet. Bu yüzden Beşiktaş zarar etmek istemez.
1: Tek seferde de Trabzonspor'un o parayı ödeyeceğini düşünmüyorum ben.
2: Ben de. İki kulüp ilişkileri fena değil ama. Şu ana kadar gördüğüm. Bu konuda da belki bir anlaşmaya varırlar.
1: Bekleyip göreceğiz.
2: Yani ilişkiler anlamında iki kulübün birbirlerine karşı şimdiye kadar hep saygı çerçevesinde ilişkileri yürüttüğünü gördük.
1: Beşiktaş'ta da hızlı bir yaz olacak gibi gözüküyor. Özellikle evet. Şunu söylemem lazım. Bir takım oluşturuluyor. Bir yapı oluşturuluyor. Açıklamalardan anladığım bu. Olanın gitmesi, başarıyı getirmeyenlerin gitmesi, başarıya aç olan ve başarıyı getireceklerin gelmesi. Bu da bir anda olacak bir durum değil. Yani bunu anlatmaya çalışıyor bence teknik heyet ve Beşiktaş yönetimi.
2: Yönetimin de bunu anlatması lazım. Net olarak. Ya yani yönetim de bir anda çıkıp evet biz de şampiyon olmak istiyor. Tamam. Bu lafı taraftar bekliyor da taraftar ama bunu anlatman lazım. Beşiktaş çok büyük bir bunalım yaşadı. Bu bunalımın derinleşmemesi için yönetimin çok şeffaf olması gerekiyor. Hı hı. Ya biz o kadar yanlış yönetildi ki kupa öncesi açıklamalar. Hem yönetim tarafında hem teknik kadro tarafında. İşte biz kupaya odaklandık, kupayı alacağız. Ne oldu? Elendin. Çünkü kupa garanti değil. Lig içinde kaybedilen Galatasaray maçından sonra biz ligi kapattık tarzı cümleler kullanıldı. Bu da kimi etkiliyor? Taraftarı üzüyor. O anlamda taraftar etkileniyor. Oyuncular için de iyi güzellik bitti. Riske girmeye gerek yok.
1: Onu anlayabiliyorsunuz oyunculardan Ercan abi. Yani oyuncuların riske girmeye gerek vücut yok. Halleri anlatıyor zaten.
2: Ya maç bittiği zaman çimlere kapanıp vah vah görüntüsüne hiç gerek yok. Ya Beşiktaş gol atıyor, teknik direktörüne koşuyor. 15 saniye sonra gol yiyor.
1: Gol yiyor.
2: İşte bu normal mi? Bence değil. Muçi'yi unutuyorlar. Büyük bir hata oluyor. Mesela. Bence hiç normal değil. Ya Trabzonspor'un o gün sahadaki en tehlikeli iki oyuncusu biri Zubkov, biri Muçi. Bunlara karşı da biraz daha yakın oynayıp önlem almak gerekiyor. Bu tabii oyuncu tarafına yazar. Onu da söyleyeyim.
1: Oyuncu tarafıyla bazı oyuncularla Beşiktaş yollarını ayıracak net olarak gözüküyor bu. Yeni bir yapılanma, yeni bir daha doğrusu devam edecek. Yeni yapılanma devam edecek. Ve bazı oyuncularla da açıkçası yollar ayrılacak diyelim. Trabzonspor bölümümüzde Trabzonspor'u da biraz konuşalım. Trabzonspor'da hedefler konusunda tek hedef şu anda Türkiye Kupası kaldı ki Türkiye Kupası'nın Gençler Birliği ile karşılaşmasını oynayacak Trabzonspor ve sonrasında da Konyaspor rakibini bekliyor şu anda finalde. Rakibini bekliyor Türkiye Kupası'nda. Gençler Birliği mi olacak, Trabzonspor mu olacak açıkçası bu konuşuluyor. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin açıklaması en önemli maçımız Gençler Birliği maçı. Hedef Türkiye Kupası Trabzonspor'da.
2: Bir kupayı müzeye getirmek tabii. Fatih Tekke'nin bir de şu açıklaması var ya, şimdi istifa diye bağırıyorlar diyor işte Sergen Yalçın'a ya da yönetime. Yarın bana da bağıracaklar diyor. Ya şunu demek istiyor. Ben kupadan elensem Fatih Tekke istifa diye bağıracaklar. Bağırmayacaklar mı? Ya Türkiye'de taraftar kamuoyu diyeyim. Şunu kabul etmeli. Çok zor bir olay kaybetmek. İstifa diye bağırınca alternatif ne? O istifa, bu istifa. Tamam, alternatif ne?
1: Onu da yönetim bulsun diyor taraftar.
2: Yönetime de istifa diyorlar. Alternatif ne? İşte şimdi Beşiktaş örneğini şöyle vereyim. Fikret Orman mı alternatif?
1: Yapacak başkan gelsin, yapacak teknik direktör
2: evet,
1: gelsin.
2: Evet, işte Fikret Orman'ın ilk gelişini hatırlatayım. Ne diye geldi? Feda yılını başlatıyorum diye geldi. Ondan sonra hiçbir yönetim böyle bir konuşma yapmadı. Tekrar gelirse artık tamamdır, fedadır dediği anda hiç kimse bir şey diyemez. Bu yönetimde ona göre çok transferde artık boşa atacak hiçbir hamlesi yok. Teknik direktör değişimi alternatif ne? Gitti diyelim Sergen Yalçın. Yeni gelen teknik direktör bir sezonluk mu? Ki onun hiçbir faydası yok, o anlaşıldı. Anlaşılmadı mı? En son işte Portekizli Santos'tan örnek vereceğim. Ne verebilirdi Beşiktaş'a? Tamamen defansif kurgu üzerine bir futbol hayatı var. Teknik direktörlük anlamında. Antrenörleri alırken bu antrenör ne oynatıyor? Oynattığı zaman hangi sonuçları alıyor? Bunlara bakılmıyor mu? Bence bakılmıyor.
1: Orada bir araya girme istiyorum Ercan abi. Şöyle bir araya girmek istiyorum. Şimdi başkanlar teknik direktör seçerken takım nasıl oynaması gerekiyor? Ona göre bir teknik direktör seçmeleri gerekiyor. Şimdi bazı örnekler var. Defansif futbol oynatıp işte kupalar kazanan, defans oynatarak başarılar elde eden geçmişte çok sayıda örnek var. En basiti Yunanistan'ın Avrupa şampiyonluğu. Evet. Defans oynayarak kazandılar. Gol yemeyerek kazandılar. Bir şekilde atar istediler. Onlar da milli takım tabii. Tabii milli takım. Bazı kulüpler var yine defansif olarak daha sıklıkla defansa başvuran. Arsenal bunlardan bir tanesi, evet, örnek.
2: Milan.
1: Milan yine Allegri ile beraber öyle. Mourinho oynattığı futbol, özellikle Avrupa kupalarında takımlarını oynattığı
2: defansif futbola ağırlık veren.
1: Defansif futbola ağırlık veren takımlar ki başarıyı bu şekilde sağlamaya çalışıyorlar. Fakat şimdi taraftar şunu istiyor mesela. Taraftar hücum eden takımlar istiyor. Bol miktarda gol izlemek istiyor ve devamlı takımlarının hücum yapıp gol atıp kazanmasını isteyen taraftarlar var.
2: Pres yapmasını istiyor.
1: Pres yapmasını istiyorlar. Yani defanstan ziyade hücumu istiyor taraftarlar. Şimdi başkanlar bence biraz arada kalıyor bu durumda. Teknik direktörler çünkü diyor ki başarının sırrı, bazı teknik direktörler defans yaparak elde ederiz diyor. Taraftar da diyor ki hücum yapmamız gerekiyor diyor. İşte burada doğru noktayı bulmak nasıl bulunur? Bir yönetici, bir başkan bu doğru noktayı nasıl bulabilir?
2: Şöyle bulur. Masaya teknik direktör isimleri gelir. Oynattıkları futbola bakar. O teknik direktörle tabii değerlendirmelerde bulunur. Beğendikleri, ya hücum ağırlıklı oynayan, pres yapan, fizik kondisyon olarak güçlü gözüken. Çünkü sadece o teknik direktörü almıyorsun. Ekibiyle beraber geliyor. O teknik direktörle konuşulur. O teknik direktör şunu söyler yalnız büyük bir ihtimalle. Sizin şu anda kadronuz buna uygun değil. Böyle oynamaya. Sizin kadronuz buna uygun değil dediği zaman biz nasıl oynayacağız? Biraz topa basacağız. Bunu tabii ben söylüyorum. Yani bu ne demek? Biraz savunma ağırlıklı oynamamız
1: lazım. Topun yani arkasına geçeceğiz.
2: Evet. Bu kadroyu hemen oluşturmak için de uğraşman lazım. İki transfer dönemi mi, üç transfer dönemi mi, ya da taraftar sabırsız artık. 9 tane oyuncu alacaksın.
1: Yani öyle, bir anda.
2: Öyle oluşturacak.
1: Peş peşe.
2: Öyle değil mi? Ya bunları artık o yönetimler karar vermek zorunda. Yani yönetim biz hocaya şöyle oynamak istiyoruz dese, mesela Santos'a biz böyle oynamak istiyoruz dedin. Santos ne diyecek? Denerim der. Hatırlıyor musun Beşiktaş'ın bir Başakşehir maçı vardı. Ondan ayrıldı. Bir tane hata yok. Başakşehir'in sahasında. Sadece savunma yapan bir Beşiktaş takımı var. Çünkü o teknik direktör o oyunla bir şeyler yapmış. Avrupa şampiyonu olmuş. Başka bir şey yapmaz. O oyuna inanıyor.
1: Çünkü başarılı olmuş o oyuna. Başarılı olduğu için o oyunu istiyor.
2: Evet. Siz de bu oyuna karşı, mesela Trabzonspor'un oynadığı oyun bu sene çok iyiydi. Sezon başında biraz zorlandı ama oturmasını beklediler takımın. Ve başarılı oldular sonra. İstanbul'daki maçta ben geniş özetine baktığımda pres yapan, baskı yapan Trabzonspor.
1: Ki kadro olarak da çok sayıda sakat oyuncu
2: var. Ama oyuna alışmış artık. Sisteme alışmış kadro.
1: İsterseniz Fatih Hoca'yı dinleyelim. Sonrasında çok kısa bir aramız var. Ara sonrasınız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.
10: Ya bizim için sonucu olarak, sonuç itibariyle bizi mutlu eden, moral bulduğumuz bir maç oldu. Son 4 oynadığımız maçta galibiyetimiz yoktu. Derbi maçı, galibiyet önemli. Beşiktaş'ın güçlü kadrosuna karşı burada en azından bugün oyunla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Sadece yaptığımız şey, oyuna söylemek istediğim şu olabilir. İkinci toplardan geçiş çok yapan bir takımı biraz engellemek oldu açıkçası ve hızlı hücumlarla pozisyonlar bulmaktı ki bunların ikisinde başarılı olduk. Birkaç tane daha yakaladık. Fakat final paslarında başarılı olamadık. Beşiktaş baskı daha baskın oynadı diye denilebilir. Onların da pozisyonları var. Gol de bulabilirlerdi. Berabere veya mağlup da olabilirdik ama benim için en önemli şey hasar almadık. En azından sakatlanmadık ve cezalı yani eksik kalmadık diyeyim. Bu bizim için önemli çünkü bana göre yılın en önemli maçına çıkacağız çarşamba günü. Aslında tabii kadro derinliğinden dolayı bazı oyuncular mecburen 90 dakika oynamak zorunda kaldı. Onu da yapacak bir şeyimiz yok. Neticesiyle hatasıyla, üzücü anlarıyla bir maç bitti. Biz yolumuza çarşamba günü çok değerli bir maça çıkacağız. İnşallah ligi çok iyi getirdik. Çok iyi getirdik. Beklentinin çok üzerinde bir sezon ve bunu taşlandırmak istiyoruz ve bu kupayı da çok istiyoruz açıkçası. Zor olduğunu biliyoruz ama bunu hazırlamamız lazım. Muçi ile ilgili kendi fikrimi kulübede kendisine de ilettim zaten çok aylar öncesinde. Bu bizim için bir sorun olarak görülmüyor açıkçası. Muçi bulunduğu dönem itibariyle bence çok faydalı oldu. Çok çok iyi şeyler yaptı. Son dönemde bir sakatlığı vardı. Bugün biraz Muçi'ye yakın performans oldu. Büyük ihtimalle yani kulübümüz ve benim açımdan Muçi'nin olmasını istemek konusunda bir soru işareti asla yok. Bu kesinlikle evet. Ama zannediyorum ekonomik olarak bir sıkıntı olabilir. Çünkü sanki anlaşmada peşin olarak isteniyor diye para biliyorum, öyle biliyorum. Öyle mi biliyorum? Doğru mu? Beş taksitle mi? Bu kulübümüz açısından bizim için bir sorun yok. Bizim istediğimiz yönde olacağını düşünüyorum.
19: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
11: Radyo Spor. Reklam.
12: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
13: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
14: Next. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
11: Reklam.
16: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
19: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz Bursa'dan Serhat Bey yazmış. Ersun Hoca'nın şampiyon yaptığı dönem ki oynattığı hücumla sonrasında geldiğindeki futbol gece ile gündüz gibiydi diye. İşte bir önceki bölümde hücum futbolu, savunma, defans onları konuşmuştuk.
2: O bir, onun kadroyla ilgili olduğunu söylemem lazım.
1: Bir de sonradan yani kendi kurmadığı kadroya gelmişti. Evet. O yüzden böyle bir durum var. Ama ilk sezonunda şampiyon yaptığı sezonda Fenerbahçe'yi sezon başından itibaren kadrodaydı. Teknik direktörüydü takımın. Ve genelde o sezonda hep son dakikalarda atılan gollerle Fenerbahçe 3 puanları almıştı. Özellikle ilk yarıda, ilk yarıdaki maçlarda bırakmamıştı şampiyonluğu ki Ersun Hoca da İlk maçtan itibaren hep biz şampiyon olacağız cümlesini kullanmıştı. Enteresan bir sezonda açıkçası o sezonda diyelim. Dinleyicimize de çok teşekkürler. Trabzonspor bölümümüzde özellikle Trabzonspor'da sonradan açılan bir oyuncu var. Buşari. Ben çok beğendim Buşari'yi.
2: Büyük bir sakatlık yaşamasa kariyerinde Türkiye bile gelmesi zor olacak bir oyuncuydu. Hı hı. Onu hatırlatmak isterim. Gerçekten teknik kapasitesini çok beğendik. Her zaman da bu ligde biliyordum ben zaten iş yapabileceğini. O kariyerindeki sakatlık olmasa muazzam bir oyuncu.
1: Gerçekten son dönemde açıkçası çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi oldu. Buşari olay ile beraber orta sahada iyi bir orta saha oldular. Beşiktaş evet. maçında gördüğüm kadarıyla. Andre Onana sakatlandı, çıktı. Genç kaleci Trabzonspor kalesine geçti. Kupa maçında Andre Onana oynar mı oynamaz mı soru işaretleri var.
2: Onu göreceğiz.
1: Yine bir dinleyicimiz yazmış Konya'dan. Ersun Yanal tekrar geri gelse nasıl sonuçlar doğurur? Ben artık Fenerbahçe ile Ersun Yanal'ın birlikteliğinin bir daha bittiğini düşünüyorum. Yani Ersun Hoca da uzun süredir takım çalıştırmıyor diye biliyorum.
2: Evet doğru. En son bir Amespor'u çalıştırıyor.
1: Amespor'da en son vardı. Sonrasında
2: bayağı uzak kaldı.
1: Yine Beşiktaş'la alakalı mesajlar geliyor. Beşiktaş'ta Sergen Hoca'nın gönderilmesi gerekli diyen dinleyicilerimiz var. Hayır, gönderilmemesi gerekli. Çünkü istikrar önemli diyen dinleyicilerimiz de var Ercan abi.
2: Şimdi alternatif yabancı dünyanın en büyük riski yabancı teknik direktör. Onu söyleyeyim. Türkiye'de artık. Bulamıyorlar çünkü.
1: Bir de 19 senedir televizyon spor kanalları da yazmaya başladı. 19 senedir yerli antrenörler ligimizde şampiyon yapıyorlar takımlarını.
2: Ya, yabancı hoca da yapabilir. Yapmayacak değil tabii. Ya, futbol bu oyunun adı. Olmuyor ama. Bahsettim o seçerken bile nasıl bir teknik direktör oyunuyla karşılaşacağımızı. Mesela ben bile biliyorum. Diyorum ki bu hoca savunma oynatır. Bu hoca total futbola yakındır. Yani toplu olarak hücum ve savunma anlamında bahsediyorum. Bu hoca hücumu çok düşünür. Gol yeme ihtimali hep yüksektir. Bunları mesela ben biliyorum. Sen biliyorsun. Yönetimlerin de bilmesi lazım. Ya kadro ona uygun mu değil mi?
1: Yönetimlerinin biraz bence kafalarına giriyorlar Ercan abi.
2: Ya isimler değil. Burada
1: menajerler tarafından bayağı kafalarına giriyorlar
2: yönetimlerin. Yönetimlerin mutlaka bu hoca nasıldır? Oyunu nasıl oynatır? Ya bu da dünya artık çok küçük ya. Bu nasıl oynattığını hemen bir bilgisayarına girip bakarsınız, sorarsınız, cevabı gelir.
1: Net olarak geliyor.
2: Ya bu hocayla konuşup biz oyun sistemini değiştiririz. İşte Beşiktaş şöyle oynar, Fenerbahçe böyle oynar diye hocaya bunu söylemenin anlamı yok. Çünkü hocaların bir oyun tarzı var. Bunu kabul edelim. Bu bütün oyunlarda böyle, takım oyunlarında. Bir oyun yapısı var hocaların.
1: Onu bilerek alıyorsunuz. Takımın başına getirtiyorsunuz. Zaten o yapıyı oyun yapısını bilerek alıyorsunuz.
2: Evet, onu
1: bir neden alıyorsanız zaten yöneticilik yapmamanız gerekiyor.
2: Onu ve ekibini onun için alıyorsunuz.
1: Sonuçta başarı takım işidir. Birliktelik işidir. Birlikte başarı olursunuz. Ve yine birlikte başarısız olursunuz. Takım durumu budur. Özellikle futbol takımlarında çok geçerlidir bu. Başkanından malzemecisine kadar herkes bir hedefte, bir doğrultuda devam ediyorsa başarı o zaman geliyor. Ama aynı hedefler yoksa, bazı hedefler kısaysa, bazı hedefler bazılarında daha uzunsa o zaman başarı gelmiyor. Bunu da söylemem gerekiyor. Bir de istikrar önemli, evet. Yani mesela Sergen Hoca'nın gitmesi gelmesi, Beşiktaş 8 tane teknik direktör değiştirdi. Başarılı oldu mu? Hayır.
2: Serdar Hoca da var arada, 9.
1: 9. Başarılı oldu mu? Hayır. O yüzden de bazı istikrarlar önemli işte. Başarısız atletmek o kadar, böyle takımlardaki geçmişinde yaşadıklarıyla beraber son dönemde Beşiktaş'ın yaşadığı az buz bir durum değil Ercan abi. Bayağı bir durum yaşadı Beşiktaş son ya 4-5
2: her
1: senede.
2: Her stat için söylüyorum. Teknik direktöre istifa, yönetime istifa, alternatifi olmayan panik halinde yapılmış değişiklikler hiçbir zaman o takımlara başarı getirmedi. Ben öyle görüyorum. Getirdi mi? Getirmedi. Öyle dönemler yaşadı ki. Mesela Beşiktaş bunu daha çok yaşadı. Gelen gideni arattı. Öyle oldu.
1: Bir taraftan da bir dinleyicimiz istikrar konusu ülkemiz futbolu için geçerli değil bence diyor. Örnek olarak da Okan Hoca'yı veriyor. Okan Hoca istikrarlı 4 sene şampiyon oldu. 5. senesine girecek. Bu sezon özellikle Okan Hoca çok eleştirildi. Hatta yeni sezonda yeni teknik direktör konuşmaları da geçiyordu.
2: Bu sezon tabii şu unutuldu.

0: Ayrı bir yarım sezon lig oynadı sanki. O lütfen unutulmasın bence.
1: 4 büyüklerde Galatasaray dışında hep aynı teknik direktör, hep aynı yönetim isimleri geçiyor. Risk alıp cesur davranıp yeni bir isme şans verecek bir kulüp göremiyorum. Okan Buruk bu sezonki performansıyla Fenerbahçe'de ya da Beşiktaş'ta olsaydı ne olurdu sizce diye sormuş. İsterseniz bir yarış aramız var. Yarış sonrası bu soruyla geri dönelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Aldı. Tyler Box içindeler. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve Selami Kavç'ın koşusu başladı. 3 numaralı Secret Flight iyi başladı. Bir anda 2 boy fark yaptı. 2 numaralı Blizzard, 6 numaralı Pastizio 2. ve 3.'lüğe geldiler. Bu safkanların hemen yanına 5 numaralı Drakkar sokuldu. Onların 1 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda ilerleyiş halinde 1 numaralı Line Tomo. Onların hemen dışına 7 numaralı Secret Royal geldi. 1.5 boy kadar gerilerinde de 4 numaralı Legendary Majesty var. Safkanlar bu sırayla son 800 metreye girmek üzere. Liderlik 3 numaralı Secret Flight'ta. Takipte 2 numaralı Blizzard var. 1.5 boy geride dışta 7 numaralı Secret Royal. İçeride 5 numaralı Drakkari. Yarım boy geride 6 numaralı Pastizio'nun 1 boy gerisinde 1 numaralı Line Tomo. Dışlarında 4 numaralı Legendary Majesty sırasıyla son 600 metreye ulaşıldı. 3 numaralı Secret Flight lider. 2.5 boy gerisinde 5 numaralı Drakkari. İkincilikte 1 boy geride 1 numaralı Line Tomo. Yanında 6 numaralı Pastizio sırasıyla safkanlar son düzlüğe çıktı. 3 numaralı Secret Flight düzlüğe 2.5-3 boy kadar önde çıktı. Orta kulvarda 1 numaralı Line Tomo ikincilikte dıştan. 6 numaralı Pastizio'nun yanından 5 numaralı Drakkari'nin ataklarıyla son 200 metreye girildi. 3 numaralı Secret Flight önde 1 numaralı Line Tomo'nun atakları var son 150 metre. Lider 3 numaralı Secret Flight, 1 numaralı Line Tomo geliyor. 3 numaralı Secret Flight liderliğini sürdürüyor ve koşuyu da Secret Flight kazanıyor. 1 numaralı Line Tomo ikinci, 6 numaralı Pastizio üçüncü, 5 numaralı Drakkari dördüncü, 4 numaralı Legendary Majesty de beşinci oldu. Selami Kavç'ın koşusunu 3 numaralı Secret Flight Kadir Tokaçoğlu ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
6: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
5: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
7: Şanlıurfa programı için bir kez daha birlikteyiz. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, keyifli bir yarış günü, yarış gecesi bizleri bekliyor Şanlıurfa'da. Üçüncü koşuyla birlikte ikinci altılı gayan 19'da start alacak. İki bakış açısı sunacağım bu yarışa. Ya 7 numaralı Asabi diyeceğiz, İsa Kavuz'da kenara çekileceğiz ki, ya da bol tutacağız. Ben ilk seçeneği 7 numaralı Asabi'yi yalnız başına bırakmayı tercih ediyorum. Aksi halde çok isimden sürpriz beklentisi, takip listemizde olan isimler var. İsterseniz kısaca bahsedeyim. 3 numaralı Bromance iddialı geliyor bu yarışa. 1 numaralı Paul Panaze biraz ağır kilosuna rağmen yine Ferit yardımcı tercihi önemli. 8 numaralı Fast Photon toparladı. 12 numaralı Afterline. Aslında bir ara bu Afterline'ı da sığdırmak adına 7 numaralı Asabi Banko bırakmamak düşüncesindeydim. Ama yine de tercihimi 7 numaralı Asabi'den yana kullanıyorum. İkinci ayak 4 numaralı Yenal. Kazanma ihtimali yüksek. Alternatif bir tek olarak görüyorum 4 numaralı Yenal'ı. 1 numaralı Berat Kız ekip arkadaşlarım bunu safkan üzerinde yoğunlaştırdılar. 3 numaralı Sultan Asiye, 11 numaralı Çeşmebaşı, 14 numaralı Özgürlük Kraliçesi bu ismi takibi alın startı bir yarış kazandı. Bence iyi koşacak. 10 numaralı Can Göher de yine benim uzun süredir takip ettiğim bir isim. 70 gün ara verdi. Dinçlikte dönebilir. Öncelik 4'te, daha sonra 1, 3, 11, 14 ve 10. 3. ayağa dönüp baktığımızda 9 numaralı Selanik Prensi. Çok uygun kilo Aziz Akdemir'le bu safkanı da bir tek alternatif olarak düşünüyorum. Daha sonra 3 numaralı Rent Rover, 8 numaralı Nice, yine ekip arkadaşlarım 1 numaralı Apple Van diyor kilosun ağır olmasına rağmen. 2 numaralı Chainbreaker'ı bizim dostumuz Hikmet Çelik, Hüseyin Çelik kardeşlerin safkanı. Onları da sürprizle dikkate alabilirsiniz değerli spor dinleyiciler. 9, 3, 8, 1, 2 öncelikli.

0: yer almalı 3. ayakta. 4. ayakta 6 numaralı Koca Sabri benim favorim. Belki AGF tablosunun diplerinde göreceksiniz ama bu kadar iyi bir performansı Koca Sabri'yi bir kez daha nakite çevirebilir. 1 numaralı Es Sancar, 3 numaralı Sanatkar ve 7 numaralı Deniz Kasırgası da değerlendirecek isimler. Hatta gelin 4 numaralı Börütay'ı da ekleyin. Öncelik 6, daha sonra 1, 3, 4, 7 şeklinde değerlendirdiğim bir koşu. Maiden Mücadele 2 yaşlı İngilizlere mahsus 5. ayakta 10 numaralı Prenses Fehim'e öncelik verilmesi gereken isim. İlk dördüncülüğü Tatminkar, keza 2 numaralı Son Jesse de yine Aziz Akdemir'le ikinci olmuştu ilk yarışında. Bugün de dikkate alınabilir. 6 numara Doctor of Victor ilk yarışı biraz hayal kırıklığı gibi görünse de idman pistinde beğendim. 4 numara All the Stars da yine startının bir olmasının avantajını kullanabilir. 10, 2, 6 ve 4, 5. ayak Maiden Mücadele'de son ayağa dönüp baktığımızda 6 numaralı Debdebe benim favorim. 7 numaralı Kılıç İbo. Yine 89 handikap puan Ferit Yardımcı tercihi önemli. 3 numaralı Öz Nilay. 9 numaralı Küçük Boztepe ve 13 numaralı İlkayoğlu da yine ikramiyenin ortakları olacaklar. 6, 7, 3, 9, 13 son ayak için önerilerim değerli Radyospor dinleyicileri. Bu şekilde günü tamamladık. Yarın şöyle elimin programları alıp baktığımda nerelerde ne yarışlar var? Ankara'da 9 koşu bizleri bekliyor. Kocaeli'nde ise yine 8 koşulu yarışları analiz ve yorumlar için sizlerle birlikte olacağız. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Reklam.
2: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: Radyo Spor.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gündemi konuştuk, ülkemizin gündemini konuştuk, takımlarımızı konuştuk, detaylı konuştuk. Bir dinleyicimizin bir sorusu vardı. Hemen o soruyu da bir kez daha bulmaya çalışacağım. Ona göre de yine bir konuşalım. Necip'le alakalı. Necip'in durumunu soran dinleyicilerimiz var Ercan abi.
6: İlişki bitti.
5: Yani Necip'in durumu neden böyle? Niye oynatılmadı? Niye ya bu?
6: O olmadı, bilmiyoruz. Kulüpte Necip de bir açıklama yapmadı. Bir şey oldu herhalde. Olumsuz bir şey oldu. Hem Necip hem de kulüp tarafından. Sezonda bitiyor. Beşiktaş'ta teşekkür edecek. Öyle olacak. Gözüken o. Ya tabii bir şilt verilir mi? Bu kadar yıl oynamış etmiş. Değil mi? Bir teşekkür edilir, bir şilt verilir mi? Bunlar tamamıyla kulübe kalmış.
5: Bakalım. Ama yani bunu daha önce konuşmuştuk. İşte bu karar açıklandığında bayrak oyuncudur. Evet, performansı konusunda iyi performans vermiş midir, vermemiş midir? O tartışılır tabii ki. Çok fazla yorum gelmişti o günde. Performans konusunda ciddi sıkıntıları vardı diye.
6: Performansın dışında başka bir şey oldu herhalde. Yani sakatlık, dönüş. Bunu gayet normal ediyordu.
5: Bir de işte teknik kadroya alalım gibi konuşulmuş. Futbolu bırak, teknik kadroya seni ekleyelim ve ondan sonra yoluna devam et tarzında. Onu kabul etmemiş. Ben futbolcuyum. Futbola da devam etmek istiyorum diye. Bu sezon sonu bakalım futbolu bırakır mı, bırakmaz mı? Sezon sonu bırakacağım diye de bir açıklaması vardı. Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum diye bir açıklaması vardı çünkü.
6: Evet.
5: Bakalım sezonun sonu artık. Son haftadayız. Bekleyip göreceğiz diyelim.
6: Ya uzun süredir de oynamıyor. Kendine iyi bakan profesyonel bir isim, kabul ediyorum da. Aradan yıllar geçmiş durumda. Takımdan da ayrı. Maalesef zaman zaman böyle oluyor profesyonel dünyada.
5: İşte bayrak oyuncular olduğu için biraz da duygusal mı yaklaşıyoruz acaba diye düşündüm. O gün çok sayıda böyle yorum gelince bir kısım dinleyicilerimiz evet duygusal olarak yaklaştılar. Bayrak oyuncu hak etmedi bunları, ona göre hareket edelim diye mesajlar gelmişti. Yine bir başka bölümde de dinleyicilerimiz performans vermedi. Performans vermeyen oyuncuları neden takımda tutuyoruz diye bir başka bakış açısı vardı.
6: Profesyonellikte de performans artık çok ağır basıyor. Bayrak oyuncu cümlesi güzel bir cümle ama sen bana ne gibi artık randıman veriyorsun? Ya da başka bir şey oldu. İki taraf da açıklamıyor. Bilmiyoruz ne olduğunu.
5: Diyelim ve ülkemizin gündemini de bu konuyla da tamamlayalım ve Avrupa gündemimize de geri dönelim. Avrupa'da çok enteresan durumlar oldu. Arsenal 1-0 kazandı. Son dakikadaki pozisyon özellikle çok tartışıldı.
6: Ben maçı seyrettim.
5: Kalecinin elini çekiyor faul şimdi.
6: Ya şimdi orada çekme var. Engelleme yok.
5: Kalecinin elini çekiliyor.
6: Arsenal bir gol attı.
5: Arsenal sezon başından beri böyle çok sayıda golü var.
6: Fakat burada net bir çekme var. Çekerek gol atmadı Arsenal. O da iptal edilirdi. İşte öyle yorum yapanlar olmuş. Tabii ona da saygı duyuyorum ama burada faul var. Çekme var. Net gözüküyor. Sen de öyle gördün herhalde. Ben görmedim. Hakem de öyle gördü.
5: Kalecinin eli çekiliyor.
6: Kalecinin dengesi bozuluyor. Formasının şekli değişiyor. Öyle değil mi? Ben öyle gördüm. Ki VAR da zaten öyle değerlendirmiş. West Ham 2 defa Arsenal'ı şampiyonluktan etti. Bir 2-2 berabere kaldı. Arsenal şampiyon olamadı. Sonra bir de mağlup etti. Yine Arsenal şampiyon olamadı. Dünkü maçın özelliği şampiyonlukta dev bir adım Arsenal için. Belki de dün West Ham
5: küme düştü. Tottenham'la ikisi kaldılar küme düşme konusunda.
6: Şu anda puan olarak West Ham geride.
5: Vitor Pereira'nın takımı Nottingham
6: 7 artık puan uzak şu anda.
5: Düşmemeyi garantiledi. Leeds United düşmemeyi garantiledi. Evet. İki tane takım var düşme konusunda. Bir tanesi Tottenham, diğeri de West Ham. İyi kadroları olan iyi takımlar. İkisi birden bu sezon çok kötü sezonlar geçirdiler.
6: Premier Lig böyle.
5: Premier Lig'de. Bir dinleyicimiz, evet, Okan Hoca Fenerbahçe'de ya da Beşiktaş'ta olsaydı ne olurdu sizce diye sormuştu aradan önce. Evet. Onu unuttuk. Dinleyicimiz de sağ olsunlar hatırlattılar. Bence çok eleştirilirdi.
6: Ya eleştirildi de dördüncü şampiyonlukta eleştirilir miydi bilemem. Üst üste dördüncü defa şampiyon oluyorsun. Şaka değil bu, gerçek. Buna rağmen eleştirilmek de biraz fazla değil mi? 12 tane de Şampiyonlar Ligi maçı oynamışsın.
5: Dinleyicimiz şöyle, bu arada Okan Hoca'nın 5. şampiyonluğu. 4 üst üste Galatasaray'la, bir de Başakşehir'de var. 5. şampiyonluğu.
6: Akhisar'la aldığı kupalar var.
5: Akhisar'la aldığı kupalar var.
6: Çok iyi futbol var. Bunları ben tabii unutmadım. Yani geçmişi de bir bakarsak 5 şampiyonluk ligde bence müthiş bir rakam.
5: 19 son 19 sene hep yerli hocalar var şampiyon olan. 5 senesi Okan Hoca'nın. Okan Hoca'nın imzası var o 5 senede de. 19'un 5 senesi.
6: Evet.
5: 4'te biri Ercan abi. Az buz bir başarı değil. Lazım. Yani çok büyük bir başarı bu. Bunu da kabul etmemiz, yani herkesin kabul etmesi lazım. Bu başarıyı diyelim. Dinleyicimiz de yazmış. Okan Hoca bu sene yapılan eleştirilerin temelinde Liverpool ya da Juventus maçlarından sonra hatalarımızdan ders aldık. Gereken önlemleri alacağız deyip, hatta Samsun maçını da ekleyebiliriz. Sonrasında takımı yine aynı görüntüyü sergilemesi oldu diye. Oyun anlamında eleştirildi zaten. Başarıları eleştirilmedi Okan Hoca'nın. Başarılı giden bir durumu var yani.
6: Ya
5: takımı
6: buna
5: var.
6: Rağmen takım büyük bir, artık gitmiyor takım. Ne yaparsan yap, dinlendir, rotasyona gir. Takım artık gitmiyor. Neden? Çok yoruldular. Buna rağmen gelen şampiyonlukta ben Okan Buruk'u başarılı derim.
5: Ben de aynı fikirdeyim Ercan abi. Dönelim, bu mesajı da paylaşmış olduk. Dönelim. Bugün aslında okumak istediğim, daha doğrusu paylaşmak istediğim bir röportaj var. Hafta sonu yayınlandı. Uzun süredir beklediğim bir röportajdı açıkçası. Roberto Baggio. Roberto Baggio çoğu futbol severin, özellikle 90'lar bilenler, 2000'lerin başı futbolu takip edenlerin için çok özel oyunculardan bir tanesidir. Kesinlikle Roberto doğru. Baggio. İtalya'nın önemli yıldızlarından bir tanesiydi ki çok kötü bir penaltı kullandı. Brezilya'ya karşı ve kaybettiler o penaltıyla beraber.
6: Penaltılarla kaybettiler. Penaltılar. Zaten avantaj Brezilya'ya doğru dönmüştü. Baggio ile iş bitti.
5: Baggio ile iş bitti ve o penaltı yüzünden çok ciddi manada da eleştirildi Baggio. Bugüne kadar hiç penaltı kaçırmamış bu arada. Onu da söyleyeyim. Tek kaçırdığı penaltı o. Evet. Ercan abi. Aynı yere hep penaltı attım. Aynı yere, hep aynı yerlere attım penaltıyı diyor röportajında. Bir tane penaltı kaçırdım diye de açıklaması var. Bir röportaj yapıyor İtalya'da hemen Della Sera. Hı hı. Önemli İtalyan gazetelerinden bir tanesi. Kaçan penaltı soruluyor. Hala rüyasında görüyormuş Ercan abi penaltıyı. Ve kendimi rahatlatmak için şunu yapıyorum. Penaltıyı attım gibi düşünüyorum. Attım gibi hayal ediyorum. Ve öyle uykuya dalmaya çalışıyorum diye bir, evet, açıklaması var. Yani mesela oyuncuları eleştiriyoruz ya, işte atamadın, şunu yapamadın, bunu yapamadın. Oyuncuyla beraber hayatı boyunca devam ediyor o durum. Bu penaltı Baggio'nun ölümüne kadar devam, ölümünden sonra da devam edecek. Baggio futbolda penaltıyı kaçırdı diye.
6: Güzel bir konuya girdim. Futbolda şöyle bir olay var. Penaltıyı atana kale ufak, karşılayana da büyük geliyor. Ya penaltıyı atıyorsun, kocaman kale biliyorsun. Attığın an psikolojik olarak sana ufak geliyor. Ya penaltı atmak da bir sanat. Çok kolay bir şey değil penaltı atmak. Tamam, kaleci kalesinde. Ama o sana ufak geliyor işte. Ve penaltıyla birlikte stres var.
5: Ya kaçırırsam ne olacak? Hele bir de son penaltıysa.
6: Ya bu bir Dünya Kupası finali olabilir. Bir şampiyonluk maçı olabilir. O stresi düşünebiliyor musun?
5: O penaltıyla alakalı Brezilyalılar şöyle diyormuş Ercan abi. Biz gökyüzü tarafından korunduk o penaltıda ve gökyüzü o topun yerini değiştirdi. Çünkü Ayrton Senna birkaç ay önce, o maçtan önce, o turnuvadan önce vefat etmişti.
6: Formula 1'in unutulmaz ismi, evet.
5: Brezilya'da bazıları düşünüyormuş bunu. Yani Brezilya o dönem ciddi manada sıkıntı yaşadı. İşte toplum olarak, ülke olarak.
6: Ayrton Senna bozuldu,
5: morali evet. bozuldu. O yüzden o top girmedi ve Brezilya İtalya'yı eledi. Diye konuşuluyor. Dünya kupasını aldı diye konuşuluyor. Yani böyle bir inanç da varmış. Baggio'ya da iletilmiş bu inanç. Böyle bir durum var. Brezilyalılar da bazı Brezilyalılar böyle düşünüyor dedi. Devam etmiş. Ben koyu Katolik Hristiyan olduğunu biliyordum. Budistmiş Roberto Baggio.
6: Budizmi tercih etti. Evet.
5: Bir arkadaşı özellikle ona Budizmi tanıtmış ve
6: o da öyle tercih etmiş.
5: Zor dönemlerinde ihtiyacın olabilir diye. Ve Budist olmuş. Ona göre artık hayatını şekillendirmiş. Ona göre devam ediyormuş. Bu 600 sayfalık raporu sormuşlar İtalyan futboluyla alakalı. 600 sayfa rapor çok önemli değil. Ya benim raporum da değil aslında. Ben sadece onu ilan etmek istedim. Onu göstermek istedim. Yetkililere onu benim üzerimden iletilmesini istedim. Orada çok sayıda insanın emeği var. Ama geçti artık demiş yani. Onun da süresi geçti. Tarzında bir açıklama yapmış.
6: Kaç sene
5: yapmış.
6: Geçti arada.
5: Bu arada dizleriyle alakalı özellikle o menisküs ameliyatı ve doku ameliyatında ilk defa bir canlıdan, başka bir canlıdan alınarak Roberto Baggio'nun dizinde yapılmış bu ameliyat. Artık çok rahatlıkla yapılan bir ameliyat. Komple evet. açılıyor bu arada o. Bağlar komple açılıyor ve ona göre çalışma yapılıyor. Bir gün görmüştüm, zor bir ameliyat açıkçası. Ve o ameliyatı geçirmiş. İlk defa o ameliyatı geçirmiş. Hatta bir dönem işte ağrı kesici de almıyormuş. Çok bağırmış, çok canı acımış. Futbolu bırakma noktasındaydım demiş. Ve sonrasında tekrar normale dönmüş ve yoluna devam etmiş. İtalyan futboluyla alakalı artık son noktadayız demiş. Yani evet. bunun düzelme, şu haliyle düzelme şansı yok diye de devam etmiş. Hatta 3 Dünya Kupası'nda gol atan tek İtalyan. Roberto Baggio bu arada. Son 3 Dünya Kupası'na da katılamayan bir İtalya var. Düzeltilmesi gereken çok şey var. Çocuklar artık sokakta oynamıyor diye devam ediyor röportajda ki bunu bu programda sıklıkla söylüyoruz. Bizim çocuklarımız da oynamıyor sokakta futbol artık. Serie A'da az sayıda İtalyan oyuncu var diye devam etmiş.
6: Onu zaten konuşuyoruz.
5: Başka yerden oyuncu alıp vatandaşlık vermek zorunda kalıyorsanız o seviyede hazır bir İtalyan bulamadığınız anlamına gelir. İtalyan gençlerin gerçekten kullanılmasını teşvik edecek bir sistem oluşturmak gerekiyor. Yetenek hala var ama aranmalı, korunmalı ve geliştirilmelidir ve ona güvenme cesareti verilmelidir diye de devam ediyor. Çok sayıda teknik direktörle özellikle anlaşamadığı konusu konuşuluyor. Hiçbir problem yoktu. Ben hizmet etmek için oradaydım diyor. Yani ben orada teknik direktörle tartışayım tartışmayayım diye değil. Hizmet etmek için oradaydım diye bir açıklaması var. 900 sayfalık işte o 600-900 sayfalık projeyle alakalı her zaman işler umulduğu gibi gitmiyor diye de bitirmiş Ercan abi. Ve rüyasında da hala penaltıyı görüyormuş. Çok özel bir röportajdı. Takip etmenizi, okumanızı tavsiye ederim. Güzel bir röportajdı. Baggio'nun da neler düşündüğünü net olarak öğrenmiş olduk. Özellikle İtalyan futbolu hakkında da fikirlerini beyan etti. Ben mesela o...
6: Önemli bir röportaj, önemli açıklama.
5: Raporun ona ait olduğunu biliyordum, düşünüyordum. Yani öyle okumuştum.
6: Tek başına yazmış olarak değerlendiriyorduk.
5: Evet. Çok sayıda yetkili varmış o raporda. O raporu hazırlayan, emeği geçen çok sayıda isim varmış. Açık ve net bir şekilde güzel bir röportaj olmuş, tavsiye ederim. Özellikle sosyal medyada da paylaşılıyor İtalyan futbolunu paylaşanlar bu röportajı da paylaşıyorlar Türkçe'ye çevrilmiş bir halde. Okumanızı da tavsiye ederim, güzel bir röportaj oldu açıkçası. Baggio önemli, İtalya futbolu için de çok önemli, dünya futbolu için de çok önemli. Bakalım neler olacak, neler bitecek İtalyan futbolunda. Bir başka yine çok ilgimi çeken bir konu başlığı, onu da paylaşmak istiyorum sizle. Ve Ercan abiyle aradayken konuştuk. Almanya'da dünya futbolunda çok önemli bir gelişme oldu bu hafta. Geçtiğimiz hafta sonu. Bir kadın teknik direktör Almanya Bundesliga'da bir erkek takımını çalıştırıyor. Ve ilk galibiyetini aldı. Union Berlin 3-1 kazandı zannedersem.
6: Evet, 3 puanı aldı. Tabii dünya
5: Marie Louise Eta.
6: Eta evet. Dünyada herhalde dünya futbol tarihine geçti bu başarı. Kulübü de tabii güvendiği için teknik direktöre, futbol anlayışını benimsediği için Eta'nın kulüp önemli bir iş yaptı. Benim merakım şu, yeni sezonda acaba devam edecek mi? Yoksa kulüpte başka bir yine bölümde mi görev alacak?
5: Ben de merak ediyorum.
6: Ben
5: yani,
6: de merak ediyorum. Yani devamı olacak.
5: Siz olsanız ne yapardınız Ercan abi? Kulüp başkanı olsanız, Union Berlin'in başkanısınız.
6: Bu görevi vermişler. Tabii ki şu anda oyuncularla da kendisiyle de bir durum değerlendirmesi yapacaklardır. Çünkü ligin bitmesine az bir dönem süre kala görev aldı. Şimdi lig çok uzun. Arada kupalar var. Bu konuda iki tarafın ben olsam masaya oturur. Karşılıklı bir değerlendirme yapıp yönetim kuruluyla ondan sonra karar veririm.
5: Ben devam yani edilmesi taraftarıyım.
6: Kendisiyle konuşulur. Kendisi de şartlarını açıklar. Çünkü bu işler karşılıklıdır. Yani şartlar. O şartlar tabii kulübe uyarsa neden olmasın?
5: Kadın yöneticiler gördük ama kadın teknik direktör görmedik. İlk defa bir kadın teknik direktör, ilk defa bir beş büyüklükteki evet. bir takımı çalıştırdı ve 3 puanla tanıştı. Evet, ligin sonu artık, ligin son dönemi. Yeni sezonda neler olacak, neler bitecek? Ben çalışması gerektiği taraftarıyım. Tabii ki kadın futbolcularla erkek futbolcuların aynı maçta oynaması taraftarı değilim. Hatta aynı sporları yapması taraftarı da değilim. Ciddi manada tartışmalar da çıktı biliyorsunuz son dönemde olimpiyatlarda yaşanan durumlarla da alakalı.
6: Evet, evet.
5: İşte bazı sporcular boksta yaşandı ki onun da olimpiyat madalyaları geri alındı, bunu da söyleyeyim. Cezayirli
6: evet,
5: kadın
6: boksör.
5: Kadın değilmiş evet. onu da söyleyelim. Artık olimpiyatlarda bundan sonra öyle bir durum olmayacak. Bunu da olimpiyat yetkilileri söyledi. Çünkü çok eleştirildi bu durum. Yazık kadınların haklarına da, yani bizim boksörlerimizin de hakkı vardı orada, onlara da yazık. Açıkçası böyle bir durum oldu. Yeni sezonda daha çok kadın teknik direktör görebilir miyiz? Yani teknik direktörlük tabii ki yapabilirler, tabii ki geçebilirler. Dünyada bence artık bunları da görmeliyiz diye
6: tabii,
5: düşünüyorum.
6: Tabii, neden olmasın? Değişimin içinde bulunmalılar. Hani klasik cümleyi söyleyeceğim. Değişmeyen tek şey değişimdir. Neden olmasın? Yani spor bu konulara çok açık. Geniş bir hareket alanı, özgürlük alanı var sporda. Bayağı açık. Neden olmasın diyorum.
5: Yani oyuncu olarak değil tabii ki, kadınların da kendi ligi var artık. Kendi liglerinde oynuyorlar. Erkekler kendi liglerinde oynuyorlar ama dediğim gibi teknik direktörlük konusunda çok farklı bir bakış açısına da sahip olabilirler diye düşünüyorum ben.
6: Neden olmasın?
5: Artı biraz daha takım oyuncuları da daha sakin olabilirler diye düşünüyorum. Ki maçtan sonra kutlamaları var. Çok efendi, oyuncular da çok efendi bir şekilde teknik direktörlerini kutlamışlar. Teknik direktör de çok efendi bir şekilde kutlamış oyuncularını. Güzel görüntülerdi. Hoşuma da gitti açıkçası. Yani ben kadın teknik direktörleri de bizim ligimizde çok sonra olur diye düşünüyorum. Bizim ligimize hemen kadın teknik direktör gelmesi biraz zaman alır diye düşünüyorum. Ama Almanya bunu yaptı.
6: Denedi en azından.
5: Denedi. Ki bu daha fazla olacak gibi gözüküyor. İngiltere'de deneyebilir. Hatta bazı takımlar teknik direktör arıyorlar İngiltere'de. Bir kadın teknik direktörle anlaşabilirler. O da onlar için de farklı bir durum olur. Artı bir de Bolay'ın marketing, yani pazarlama kısmı var. Erkek egemen olan bir oyundan bahsediyoruz.
6: Evet.
5: Erkek egemen, yani erkeklerin ağırlıkla olduğu bir oyun. Kadınların çok az kaldığı bir oyundan bahsediyoruz.
6: Doğru.
5: Haliyle kadınları da çekebilecek bir pazarlama da olabilir bu. Yani bunun için de takımlar mücadele edebilirler ki para kazanmak, para yaratmak için kulüpler çok uğraşıyorlar. İşte konuşuyoruz, gayrimenkuller mi diyorsunuz, işte başka durumlar mı diyorsunuz. Hepsi bunun için de bu pazarlama, kadın teknik direktörler de kadınlar bölümünde bence pazarlanabilir diye düşünüyorum. Ve oradan da bir kazanç elde edebilir kulüpler diye düşünüyorum.
6: Evet, marketing bölümüne de katılmak mümkün değil.
5: Var mı eklemek istediğiniz son
6: herkese
5: bir cümle Ercan abi?
6: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşeceğiz tabii ki.
5: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Batıkan uyarıyor. Batıkan'a da çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer. Bir aksilik olmazsa Perşembe günü tekrar bu frekansla görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Reklam. Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS ile gel.
8: Radyo Spor.
9: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
7: Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Asu senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Binacele Kılçık Hocam.
13: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
14: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
16: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
15: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
16: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
15: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
17: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
18: Reklam.
19: Radyo Spor, sporun tek adresi.
20: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
21: Ve katarsis kulvarına yaklaştırılan 6 yaşındaki Kır Safkan starttaki yerini aldı katarsis. 3 numarada Ohio Man, 2 numarada Koç Arslan, bu isimler kaldı dışarıda. 3 numarada Ohio Man yerini almak üzere. Ohio Man'de starting box'taki yerini şimdi aldı. Son safkan 2 numaralı Koç Arslan.

Şimdi kulvarına yaklaştırılan Koç Arslan'dı. Starting Box'taki yerini almak üzere

0: Şimdi Koç Arslan da yerini aldı. Atlar Box içinde start verildi ve Bursa'da 9. koşu başladı. 2 numaralı Koç Arslan ve 4 numaralı Seri Boy rakiplerinin 2 boy gerisine başladı yarışı. Yarışın liderliğini 1 numaralı Katarsis aldı. 1,5 boy kadar da fark yaptı. 6 numaralı Kavala gücü ikincilikte 1 boy kadar geride. 7 numaralı Divide Storm 3. sıradaydı. Şimdi onun dışında 2 numaralı Koç Arslan geldi. 2 boy kadar gerilerinde 3 numaralı Ohio Man. Yarım boy geride dışarıda 4 numaralı Seri Boy. Ortada 8 numaralı Cantaloupe içeride. 5 numaralı Torun Yusuf sırasıyla 1600 startına doğru ilerliyor safkanlar. 1 numaralı Katarsis lider fark 3 boy kadar. 2 numaralı Koç Arslan ikincilikte 1,5 boy kadar geride. Dışta 3 numaralı Ohio Man. Ortada 7 numaralı Divide Storm. İçeride 6 numarada Kavala gücü 1,5 boy geride. Bariyer dibinde 5 numarada Torun Yusuf. Ortada 8 numarada Cantaloupe. Dışlarında 4 numarada Sally Boy sırasıyla atlar 1400 metre start yerine ulaştı. 1 numarada Katarsis'in liderliği var. 2 boy geride 2 numarada Koç Arslan ikinci sırada. Ondan 1 boy kadar geride 6 numarada Kavala gücü. Yarım boy geride 4 numaralı White Storm. Onun yarım boy gerisine dışta 3 numaralı Ohio Man 1,5 boy kadar geride. Ortada 8 numarada Cantaloupe içinde 5 numarada Torun Yusuf. Bu safkanların da dışında 4 numaralı Sally Boy. Safkanlar son 800 metreye ulaşmak üzere. Koşu lideri 1 numarada Katarsis fark 1 boy kadar. 2 numarada Koç Arslan onu takip aldı. 1,5 boy geride 3 numaralı Ohio Man hemen dışına geldi. 4 numara da Sally Boy. 2,5 boy geride 8 numarada Cantaloupe içeride. 6 numarada Kavala gücü. Yarım boy gerisinde 7 numarada The White Storm. Onun da yarım boy gerisinde dışta 5 numarada Torun Yusuf sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 1 numarada Katarsis liderliğini sürdürüyor. 2 numarada Koç Arslan'ın baskısı arttı. Hemen arkalarında içeride 3 numarada Ohio Man dışında 4 numarada Sally Boy. 1,5 boy geride 8 numarada Cantaloupe sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe 1 numarada Katarsis lider çıktı. Fark 2 boy kadar. 3 numaralı Ohio Man'in geriden 2 numaralı Koç Arslan'ın onun dışından 4 numaralı Sally Boy'un asaklarıyla atlar 200'e girerken en dıştan gelen 4 numaralı Sally Boy liderliği aldı. İçeri doğru kayıyor 200'e 3 boy farklı önde giriyor. 1 numaralı Katarsis ikincilikte gerilerden 5 numaralı Torun Yusuf'un çabaları var. Lider 4 numaralı Sally Boy, 4 numaralı Sally Boy kazanıyor. İkincilik için 3 isim 1 numaralı Katarsis, 8 numaralı Cantaloupe ve 5 numaralı Torun Yusuf potuyu birlikte geçti. 2 numaralı Koç Arslan da 5. oldu. 4 numaralı Sally Boy Cem Altun'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesne Saatlerinden herkese merhaba. Tansu Gürsel ben. Yaklaşık bir saat boyunca günün programını konuşmak üzere buradayız. Sizlerle birlikte günün programını değerlendireceğiz. Şimdi hattımızda sevgili Anıl Yazar var. Nesne editörlerinden. Anıl hoş geldin.
5: Hoş bulduk abi, yayınlar.
4: Nasılsın?
5: Teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi tabii son haftası oynanacak ama artık şampiyonluk düğümünün çözüldüğü bir Süper Lig haftasını geride bıraktık. Heyecanlı bir hafta sonuydu. Tabii ki küme düşme hattında hala daha tablo tam olarak netleşmiş değil. Şöyle bir kısa hafta sonu değerlendirmesi yapalım istiyorum seninle. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Bitime bir hafta kala Sancılı'da bir maçtı. Son bölümde Antalya Spor'u çözdü. İki kez yenik duruma düştü. Ama sonuç olarak 4-2 kazandı ve 26. şampiyonluğunu aldı. Diğer tarafta da Fenerbahçe Konya deplasmanında çok da zorlanmadan kazanmayı başardı 3-0'lık skorla. Her iki maçı da yani yine elimizden geldiğince takip ettik tabii ki. 90 dakika boyunca tek birbirine daha çok odaklanıyorsun ama yine de hani hafta sonuna dair genel bir fikir vardır kafamızda. Beşiktaş'ın yine Trabzonspor'a kendi sahasında 2-1'lik kaybettiği bir maç var. Şampiyon Galatasaray'la başlayalım istersen.
5: Evet abi, yani aslında şuradan bence başlamak lazım. Herhalde sen de bu diyeceğime katılacaksındır diye düşünüyorum. Şampiyonluğu oynayan bir takım olarak ligin son haftalarında karşılaşmak istemeyeceğin yegane takım herhalde ligde kalma savaşı veren bir takımdır. Galatasaray bunun sancısını senin de söylediğin gibi çok fazla yaşadı. Yani Fenerbahçe'nin kupada, şimdi Konyaspor'un bu sezon Fenerbahçe'ye karşı işte kupada kazandığı maçı hatırlayalım. Son haftalar zaten işte Trabzon'u mağlup etti. Çok formda bir Konyaspor var ligde. Ligde daha önce yine Galatasaray'ı yenmiş bir Konya. Kupada Beşiktaş'ı saf dışı bırakmış bir Konyaspor var. Ama kupa hedefi nedeniyle de biraz açıkçası Fenerbahçe karşısında en azından tam anlamıyla rotasyonu gitmese de daha düşük viteste oynayan mesela bir Konyaspor vardı. Çünkü ligdeki konumu herhangi bir tehlikeyi veya bir iddiayı sunmuyordu. Ama Galatasaray'ın karşısında ligde kalması için mutlaka puanlara ihtiyacı olan bir Antalyaspor vardı. Bu anlamda tabii ki çok daha zorluk derecesi yüksek bir maç. Antalyaspor doğal olarak sezonun belki de herhalde Fenerbahçe'yle iç sahada oynadıkları maçı hatırlıyorum ben. O maçı izlemiştim. Bir de Galatasaray karşılaşmasını da eklersek herhalde sezonun en dirençli iki maçını Fenerbahçe ve Galatasaray karşı Antalyaspor'un oynadığını söyleyebiliriz. İlk yarıda zaten Galatasaray'ın da böyle biraz yani Galatasaray'ın genel anlamdaki şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken o son virajı dönme becerisi, son virajı dönme tecrübesinin biraz sanki uzağında biraz böyle hafiften ayakları titrediği.
4: Ben çok gergin gördüm Galatasaray oyuncuları.
5: Evet, ben de aynı fikirdeyim. Biraz tedirgin bir oyuncu grubu vardı. Bu da Antalyaspor'un dirençli oyunu karşısında çok fazla üretkenlik sağlayamadı. Bir de üstüne Antalyaspor'un golü gelince oldukça farklı bir senaryo doğru acaba gidilecek mi diye düşünürken ikinci yarı Okan Buruk'tan iki kritik hamle geldi. Aslında Sané'nin ilk yarıda hiç verim alamadığı bir oyunu vardı. Sané'nin genel anlamda sezon değerlendirmesi de, yani onu daha geniş bir vakitte konuşuruz ama Sané'nin ben çok fazla Galatasaray'ı ve Okan Buruk'un bu sistemini düşündüğümüzde gelecek sezon adına da çok fazla ışık verdiğini söyleyemem tam anlamıyla. Tabii ki çok fazla bu sezon çözdüğü maçlar oldu. İşte çok bireysel anlamda çok becerikli bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu ama Galatasaray'la dokuşması konusunda benim ciddi anlamda soru işaretlerim var.

0: Zaten işte ikinci yarıya Noalan Kambesi'ni gördük. Lemina yine girer girmez golünü attı. Zaten ilk yarıda aslında Galatasaray'ın bu tedirgin ve Antalyaspor'un o derin bloğunu aşamamasını aslında biraz tempo yapma ve hızlı bir şekilde topu iki kanat arasında dolaştırarak rakip savunmanın dengesini bozma konusunda da çok fazla Galatasaray açıkçası mahir olamadı burada. Yani bu İlkay'ın da bence yine varlığı biraz bu durumu tetikledi diye düşünüyorum ben. İlkay'dan da mesela yine bu sezon Galatasaray'ın ne aldığını konuşursak ben çok fazla bir şey söyleyemem.
1: Bir şey söyleyeyim tekrar sana. Şimdi lafını kestim. Sana ile alakalı kurduğum bir cümle var senin doku uyuşmazlığı üzerinden. Ben aynısını, yani bu cümleyi ben İlkay için kullanmak gerektiğini düşünüyorum. İlkay'ın Galatasaray sisteminde şu an Galatasaray'ın önünde oyunla alakalı bir doku uyuşmazlığı var bence. Sané konusunda da şunu söyleyeceğim. Bu Galatasaray'a has değil. Sané bence bu kariyerinin bu döneminde ve sonrasında hangi kulüpte oynarsa oynasın benzer bir performans sergileyecek. Çünkü Sané'den ben devamlılık beklemiyordum geldiğinde de. Zaten devamlılık da gösteremedi. Maç seçer. Çok net. Zaten bu hedefi Dünya Kupası'nda Almanya milli takımına tekrar katılmaktı. Bu performansı bile bak yani çok yetersiz hani sayısal olarak yetersiz maç katkısı verdi. Verdiğinde evet, de çok büyük katkı verdi. Bu bile yetti Almanya milli takımına seçilmesine. Müthiş bir klas. Ama hani bir mental olarak bir problem var. Problemi de şu, devamlılığı her maça yayamıyor. Sezon geneline yayamıyor. Zaten yaysa belki de Bayern Münih'te direkt oynamaya devam edecek bir oyuncuydu.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ben de aynı düşünüyorum abi. İlk ay konusunda dediklerine de bence yine katılıyorum. Yani ilk ayın Okan Buruk'un kafasındaki oyunu düşündüğümüzde, hele bu sezon Galatasaray'ın örnek veriyorum Şampiyonlar Ligi'ndeki oynadığı yüksek pres düzeyinin çok yüksek olduğu karşılaşmaları düşündüğümüzde yani İlkay'ın açıkçası ben de çok fazla Galatasaray'a gelecek sezonda ne sağlayabileceği, ne vereceği konusunda çok ciddi düşüncelerim var. Tabii ki fiziksel olarak çok fazla geriye gitmiş olması İlkay'ın ve sakatlıkların etkisi bu sezon belki oldukça etkilemiştir ama gelecek sezon adına İlkay'ın mesela yine Galatasaray'ın kadro planlamasında ne olacağına dair ciddi bence orada da düşünülmesi gerekiyor. Hatta buradan bence yani Fenerbahçe maçını dediğim gibi çok erken koptu maç. Hani Galatasaray maçını toparlarsam hani ikinci yarı
1: Noalang'ın katkısı
0: özellikle. Noalang'ın girişi o oyuncu değişiklikleriyle birlikte tabii ki doğal olarak bir uyanış gerçekleşti tribünlerinde itmesiyle takımı. Ama kolay olmadı yani. Antalyaspor'un yine bir çok şık bir golü vardı.
1: Çok dirençlilerdi yani.
0: Çok dirençli bir Antalyaspor vardı ki Galatasaray zaten hani 87 ya da 88'de 3. gol atabildi. Yani ciddi anlamda Antalyaspor'un direnci vardı. Aslında skor 2-2'ye girdikten sonra da hani 3. gole kadar çok mesela Icardi hamlesi de orada çok Okan Buruk'un yaptığı açıkçası radikal ve cesur bir hamleydi. 3. gole kadar Galatasaray'ın çok böyle ciddi bir pozisyonu ben tam anlamıyla hatırlamıyorum. O 3. gol gelene kadar. Mesela diyelim şu senaryoyu düşünüyorum. Galatasaray oldu da Antalyaspor karşısında puan kaybetti ve Osimhen cezalı durumdaydı. Evet. Hani bu hafta sonu oynanacak Kasımpaşa'nın da ligdeki konumunu düşündüğümüzde Osimhen'siz bir Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında ligde kalması gereken, ligde kalması için puanlara ihtiyaç duyan bir Kasımpaşa karşısında Osimhen'siz sahaya çıkacaktı. Tam anlamıyla orada bir sırat köprüsünden geçti bence Galatasaray. Yani Osimhen'in sakatlığı ve 3. gol gelene kadar Osimhen'in sarı kartı ve cezalı duruma düşmesi ve 3. gole 3. golün geldiği dakikaya kadar tam anlamıyla bir sırat köprüsüydü bence Galatasaray için. 3. gol geldikten sonra zaten hani hemen hemen yani Antalyaspor'un bir kez daha cevap verebileceği konusunda ben çok emin değilim. Çünkü çok daha az bir süre kalmıştı. Hani tribünler de işin içine girmişti. Çok fazla cevap verebileceğini zaten çok da düşünmüyordum Antalyaspor'un. Galatasaray hani önceki 4 bu 4 yılı en azından göz önüne alırsak 4 yıllık Okan Buruk dönemindeki
1: en zorlandığı
0: şampiyonluğu evet, ve oyun olarak da bence en diğer 3 senedeki Galatasaray'la kıyasladığımızda en geride kalan bence oyun olarak da fizik olarak da hatta fizik güç olarak da yine Galatasaray olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani bu şöyle de düşünebiliriz tabii ki burada şunu diyene de asla itiraz edemem. Bu takım neticede Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar gitti. Daha önceki senelerde malum işte Şubat ayında elenmeler, daha erken doğru, elenmeler yaşanıyordu. Daha çok lige adapte olacak vaktin oluyordu.
0: Evet.
1: Böyle bir fırsatı olmadı tabii Galatasaray'ın bu sene. Dediğin gibi de bu biraz fiziksel olarak negatif yansıdı takıma. Oyun olarak da hiç tatmin etmedi. Sezon boyunca böyle birkaç maç hariç Galatasaray oyunu hep eleştirilmeli gözüyle bakıldı. Bir tek bu maçta mesela ben Okan Buruk'un yaptığı hamlelerin pozitif etkide bulunduğunu görüyorum. Mesela Okan Buruk neyle eleştiriliyor? Yanlış oyuncu değişiklikleri, geç gelen oyuncu değişiklikleri. Evet. Bu maçta tam vaktinde tam doğru isimlerle oyuna müdahale etmiş ki Lemina Lang ikilisi özellikle oyunun döndürülmesinde çok büyük katkıda kesinlikle bulundular Galatasaray'a.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi peki biraz Fenerbahçe'ye geçelim. Yine Beşiktaş-Trabzonspor maçından bahsedelim. Fenerbahçe'de de özellikle son iki hafta çok etkili bir oyun. Çok rahat galibiyetler. Biraz daha rahatlamış bir Fenerbahçe vardı. Özellikle Galatasaray derbisinden sonra Fenerbahçe'nin ben oyununun da çok rahatladığını gördüm. Birazcık sanki o şampiyonluk gitti hissiyatı Galatasaray maçından sonraki. Biraz daha bir o baskıyı atmış takım daha rahat oynuyormuş gibi hissettirdi. Bilmiyorum, katılır mısın?
0: Evet, yani ben de aynı fikirdeyim abi senin de. Yani zaten aslında Fenerbahçe'nin biraz iç sahadaki de işte kaybettiği puanları düşündüğümüzde bu sezon işte Kasımpaşa maçı, Çaykur Rizespor maçı benim ilk aklıma gelenler bu sezondan. Ve önceki sezondaki yine örneklerini hatırladığımızda hani bu iç saha baskısının yanında bir de bu şampiyonluk yarışındaki baskıyı da kaldırmakta ciddi anlamda aslında büyük bir kulüp olmasına rağmen, büyük camia olmasına rağmen, bu reflekse sahip olmasına rağmen ciddi anlamda zorlanıyor. Yani şu Galatasaray maçından sonra hem Konya maçını düşündüğümüzde hele geçen hafta yine Başakşehir maçı ki Başakşehir'in aslında istim üzerine olduğu bir takım olduğunu söylemek lazım. Hem çok formda hem de Avrupa sıralaması açısından 5. sırayı kovalayan bir takım şu anda Avrupa kupaları için. Böylesine bir takım karşısında kazanabilmiş olması işte yönetim konusundaki belirsizlikle düşündüğümüzde hocası gönderilmiş bir takım. Burada bence kesinlikle bu baskı unsuru ön plana çıkıyor. Yani baskı unsuru kalktığında oyuncular kendi performanslarını burada çok daha fazla verebiliyorlar. En azından kendi oyunlarını çok daha rahat oynayabiliyorlar. Konyaspor karşısında da açıkçası ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyordum ama
1: bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum.
0: Bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum.
1: Mesela şuna yani katılır mısın? Mesela Galatasaray maçında Fenerbahçe kaybetmemiş olsa, beraberlik almış olsa mesela atıyorum. Hala daha o hafta öncesindeki umuduyla Galatasaray maçından sonra devam ediyor olsa Başakşehir ve Konya maçta, Konya Spor maçlarını bu kadar rahat geçebilir miydi sence?
0: Yani hani Konya maçı için şunu söyleyebilirim. Konya Spor'un kupadaki hedefi olduğu için ana hedefi. Hani Konya deplasmanını yine bence kazanabilirdi. Ama Başakşehir maçı için gerçekten aynı şeyi söylemek çok zor. Çünkü gerçekten psikolojik olarak artık bir durum var orada, yani o noktada Fenerbahçe'de. Başakşehir maçı için gerçekten aynı şeyi söylemek çok daha zor.
1: Yani az önce bahsettiğim baskı üzerinden çünkü konuşuyorum. Yani o baskı takımları ne kadar kötü etkiliyor, hissedilen baskı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Düşün, yani hani ligden düşmüş Karagümrük'e yenildi Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: Hani Konya Spor'da en azından gol yerdi ya. Yani o bile olmadı. Ben Konya evet. Spor'dan mesela bir gol beklerdim normal şartlarda. Sezon genelindeki evet. Fenerbahçe'ye baktığımızda. İşte baskı üstünden çıktığı zaman, daha doğrusu motivasyonlar, takımların mental yönetimleri doğru yapıldığı zaman aslında bazı şeyler ne kadar kolaylaşabiliyor. Her şey taktiksel değil. Bunu sanki görüyoruz burada. Peki,
0: ben de aynı fikirdeyim. Evet.
1: Beşiktaş-Trabzonspor maçına da şöyle bir kısa değinelim. Sergen Yalçın çok tartışılıyor Beşiktaş'ta. Maçtan önce de bir tepki aldı. Orada böyle bir ikilem var sanki Sergen Hoca ile alakalı. Sen ne düşünüyorsun?
0: Valla Sergen Hoca ile alakalı açık bir şekilde fikrimi belirtmemi istersen abi. Yani Sergen Yalçın futbolculuğu zaten hani hepimizin malumu bilinen bir çok iyi bir yetenekli futbol. Çok ben de aynı şekilde hani tam çocukluk dönemime denk geliyordu. Çok büyük bence de bir yetenekti. Hatta kesinlikle belki de kendisinde söylediği gibi biraz da belki disiplinli olsaydı Avrupa'da da ses getirebilecek bir futbolcuydu bence Sergen Yalçın. Hocalık kısmı için konuşursak da yine hocalık, yani futbol bilgisi, taktiksel olaya, oyuna taktiksel dokunuşları konusunda baktığımızda da yine bence ben Sergen Hoca'yı belli bir çıtanın kesinlikle üzerine görüyorum. Ama Sergen Yalçın'da benim belirtmek istediğim şey aslında hani bir sezon planlaması yapma, bir sezon planlamasına Sergen Yalçın'la başlanır mı? Veya işte şu anda Beşiktaş'ın 3 senedir Kasım ayında neredeyse lig yarışına koptuğunu düşündüğümüzde ciddi manada Beşiktaş'ın şu anda yeniden bir yapılanmaya yine ihtiyacı var. Belki birkaç ufak tuğlası bunun bu devre arasında yapılan transferlerle ben konulduğunu düşünüyorum ama hala bence Beşiktaş'ın ciddi anlamda yine tabii yol kat etmesi gerekiyor.
1: Yani
0: bu yapılanma Sergen'de olur mu? Evet, yani işte bu yapılanma Sergen Yalçın'da olur mu? Sergen Yalçın bir kere hani camianın ve taraftarın işte tepkisi ve sabrının dışında Sergen Yalçın'ın mesela kendisinin böyle bir sabrı var mı? Ben mesela öncelikle bu soruya Sergen Yalçın'ın cevap vermesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Aynı fikirdeyim. Mesela ben sezon başında yine teklif gittiğini istemediğini biliyorum hocanın. Yani keşke sezon başında alsaydı takım ama. Yani bazı şeyleri başkasının takımına gelip de yapmaya çalışmak çok zor. Zaten onun da ceremesini çekiyor. Hani sorumluluğu bana ait olmayan ama işte benden beklentileri olan, beklentilerin bana da yönelik olduğu bir durumdayım falan gibi bir açıklaması vardı. Şimdi buradan sen sıkıntı yaşıyorsun ama sezon başında o takımı almıyorsun. Devre arasında da bir şeyler yapmak zorunda kalıyorsun. Gerçekten o konu çok tartışmaya açık konu. Şimdi bir kısa reklam arası verelim. Reklamlardan sonra birlikteyiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla.com'a
4: değerinde Trink Sat. Radyo Spor. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.

0: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, Arsa ve.
2: Taze taze getiriş, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getiriş.
3: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533 334 7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahmin oyna.
4: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Tekrar merhaba. Nesne Saatleri'nde Anıl Yazar'la birlikteliğimiz devam ediyor ve hafta sonunu konuştuk. Şimdi at yarışına kadar çok uzun olmayan bir zamanımız var önümüzde ve günün programından biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki önümüzdeki sezon Süper Lig'de oynayacak son takımın da belirlenmesi lazım ve bir playoff maçı var bugün. Bodrum FK, Çorum FK karşılaşması. İlk maç. Anıl ne olur? Yani Pendik Spor'u son turda eleyen Bodrum ile Keçiören Gücü'nü tek golle geçen Çorum karşılaşıyor. Aslında her iki takımın da bir önceki maçlarında ben biraz daha fazla böyle aslında böyle üretkenlik, gol beklerdim ama düşük skorlu maçlar geliyor artık. O hani sanki tek ayaklı bir tur olmasından kaynaklı bir önceki turun düşük skorlar geldi gibi ama bu sefer tabii revanşı da olacak bu maç mücadelenin. Biraz daha hareket, daha çok pozisyon ve gol bekler miyiz? Turda kimi şanslı görüyorsun? Bugün ne olur maç?
3: Ben abi açıkçası turda biraz daha çok az bir farklı Bodrum önde gördüğümü söyleyebilirim. Aslında Çorum'un kadrosu bence çok yetenekli ve çok iyi bir kadro. Bence hatta direkt ilk ikiden de çıkması gereken bir kadroydu. Ama bu eşleşmede biraz daha Bodrum'u da önde gördüğümü söyleyebilirim. Bu karşılaşma üzerinde de senin de söylediğin gibi bu tabii tek ayaklı bir karşılaşma değil. Ama senin de az önce belirttiğin gibi tek ayak üzerinden oynanacak bir karşılaşma gibi bence iki takım da hazırlanacaktır diye düşünüyorum. O yüzden özellikle Bodrum'un son haftalarda yani ligin son haftalarında da geçerliydi. Bu yine playoff'u da buna dahil edebiliriz. Son haftalarda kalesini gole kapatma konusunda başarılı bir Bodrum spor olduğunu, Bodrum Futbol Kulübü olduğunu söyleyebiliriz.
2: Genellikle az. Evet.
3: Yani bu noktada biraz da gelişim kat ettiler. Bence sezonun orta kısmında bir hayli kötülerdi. Özellikle Şubat, Mart aylarında çok kötülerdi ama bu konuda biraz daha son dönemde toparlamış bir Bodrum var. Bir de böylesine hani kritik bir karşılaşma. Aslında 4 tane 45'er dakikalık maç izleyeceğimizi yani söyleyebiliriz. O yüzden biraz da ilk yarı ben beraberliğini burada ön plana çıkarıyorum diyebilirim. İlk yarıda dengenin bozulmayacağını düşünüyorum.
2: Yani peki bugün Bodrum'u biraz daha sen taraf tercihinde ağır basıyor gibi düşünüyorsun o zaman değil mi? Yanlış anlamıyorsam.
3: Yani genel aslında eşleşmede diyeyim abi.
2: Çünkü hani niye eşleşmede tamam Bodrum'u şanslı görüyorsun ama neticede kendi sahasındaki maçta da bir avantaj elde etmek isteyecek. Peki Çorum'dan gol bekler misin? Yani karşılıklı gol olur mu bugün?
3: Ya karşılıklı gol dediğin gibi yani çok o konuda tam bir bahise yönelmek çok bana kolay gelmedi.
2: Tabii 1.5'lik oran çok riski karşılamıyor gibi geliyor sana değil
3: evet,
2: mi?
3: Evet. Ben de aynı fikrim. Yani zaten oranı da şimdi tam söyleyecektim. O orandan hani o riski almayı çok düşünmüyorum.
2: İlk yarı 0'ı 1.93'ten almak daha böyle cazip geliyor.
3: Kesinlikle. Kesinlikle.
2: Peki. Tekrar o zaman şöyle bir günün programına devam edelim. İtalya Serie A Napoli-Bologna maçımız var. Burada da tabii Napoli ikinci sırada oradaki yerini korumaya çalışacak. Hatta yani şöyle söyleyeyim 5. sıradaki Roma'nın yalnızca 3 puan üzerinde fakat bir maçı eksik. Kazanırlarsa tabii ki puan farkı çoğalıyor. Bologna'nın bir iddiası yok. Bu maçla alakalı düşüncen.
3: Ben de abi senin dediğin gibi yani Bologna biraz Aston Villa'yı elendikten sonra Avrupa Ligi'nde açıkçası kontağı kapattı diyebiliriz sezonunda genelinde. Zaten ligde de bu biraz yansıyor. Gol bulmakta çok zorlanıyorlar son haftalarda. Burada Napoli'nin tabii ki ilk iki daha doğrusu Şampiyonlar Ligi sıralaması için puana mutlaka da kazanmaya hatta ihtiyacı var o bileti koruyabilmesi için. O yüzden Napoli galibiyetini bekliyorum ama oranı tabii ki çok cazip değil. Oranı biraz daha yükseltebilmek adına belki 1.93 fena bir oran değil ya da direkt hani ilk yarı bir galibiyeti de burada fena durmuyor 1.82.
2: Peki bunlar en az denerek 2 gollü 1.5 üstü bir Napoli galibiyeti.
3: Evet o da bence yine 1.5 üstü bir Napoli galibiyeti de kombinlenebilir.
2: Evet bana da sanki böyle en makulü 1.5 üst gibi geliyor. Evet. Premier Lig'e geçelim. Tottenham Leeds United tabii ki bu bence çok keyifli de bir maç olacak. Tottenham ve Leeds United ikisi de hemen düşme hattının üzerinde sıralanan takımlar. Leeds'in tabii 6 puanlık bir avantajı var rakibine göre. Tottenham'da da hoca değişiyor. Yani son 3 haftadır Tottenham 7 puan topladı.
3: Evet.
2: Bir toparlanma emaresi var ki zaten kesinlikle artık var. Bir zahmet diyelim değil mi?
3: Evet, yok, evet. Yumurta kapıya dayandı.
2: Yani yumurta kapıya dayandı. Artık tabii ki son 3 hafta. Leeds United tarafında da yani tam bir rahatlama var diyemem ama yani yine de Tottenham'a göre nispeten çok daha rahatlar. Ben yine bir 2.5 üst ama her iki takımın golleriyle gelecek bir 2.5 evet. üst beklentisindeyim bu maçla alakalı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
3: Ben de hani biraz da Tottenham galibiyetini tabii ön plana çıkaracağım burada doğal olarak. Yani artık kazanmak zorunda olan takımlar hep son haftalarda zaten ön plana çıkarıyoruz. Çok daha dirençli oluyorlar. Çok sakat var bu arada Tottenham'da, onu da belirtmek lazım. Yani Xavi Simons da mesela hani sakatlandı. İyice daraldı rotasyonu ama hani bir şekilde gene Mataisler önce Kolo Muani bir şekilde çözmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum.
2: Solanke yok. Yine bayağı bir eksik listesi kabarık şimdi.
3: Çok fazla. Evet, çok fazla evet. eksik var. Burada Leeds United hani biraz acaba oyunu sıkıştırabilir diye düşünüyorum ben. O yüzden hani gol konusunda biraz çekimsel olduğumu söyleyebilirim. Ne kadar gol çıkacağı konusunda. Yani bir Tottenham galibiyeti bekliyorum. 1.58'den burada belki işte maç sonu 1 ile 1.5 üst kombinlenebilir diye düşünüyorum ben. 1.91 oranı var.
2: Peki ev 1.5 üst ne veriyor? Ona da bir bakalım.

0: korkulu rüya görmelerine de sebep oluyor.
1: Evet, yani aslında burada benim biraz Vallecano'dan çekinmemi sağlayan neden olan etken Vallecano'nun hani zor bir fikstürden çıkmış olması, özellikle işte hafta içinde de Strasbourg deplasmanından çıktılar. Tabii ki orada finale çıkmak çok büyük başarı, çok moralliler. Ligde de rahat bir konumdalar tabii ki. Vallecano çok fazla bir problem yok lig sıralaması açısından. Burada tabii ki galibiyet ihtiyacı olan taraf Girona ve senin de söylediğin gibi abi son haftalarda çok formsuz bir Girona var ama yumurta onlar için de kapıya dayanmış durumda. Ben direkt hani bir taraf bahsi öne çıkarmam gerekirse biraz daha kazanmaya ihtiyacı olan taraf Girona olduğu için Girona'yı çıkarabilirim. Ama senin de söylediğin gibi Vallecano'yu da karşıma almak çok zor. Bunu da belirtmem lazım. Belki burada tek farklı bir Girona galibiyeti de denenebilir gibi geliyor bana.
0: Tek farklı.
1: Yani en azından hani oran tatmin edici bir noktada. Tek farklı bir Girona galibiyeti burada, yani handikap 0 oluyor. 4-0-4 oranı var.
0: İşte ben de biraz tam ters taraftayım. Yani Vallecano kazanırsa onlar da tek farklı kazanır gibi geliyor. Böyle 1-0 gibi bir skorla sanki. Bilmiyorum.
1: Abi
0: yani
1: gol çıkacağım.
0: Yani sanki ben. Bugün evet biraz kısır bir maç olacakmış gibi ben düşünebiliriz. Yani maçın sonucu 1-0 ama hangi taraf kazanır?
1: Sanki,
0: evet evet orada biraz ikileme düşebiliriz. Championship'de Millwall Hull City var.
1: Evet, o maçın da hani ilk maçını, eşleşmenin ilk maçını izlemiştim. 90 dakika yayınladım hatta annesine de. Tam anlamıyla böyle az önce Bodrum, işte Çorum maçı için konuştuğumuz gibi biraz dengeli, iki takımın da az risk aldığı bir karşılaşma oldu. İlk maç golcü sona ermişti. Şimdi bu rövanş karşılaşması. Millwall'ı burada ben biraz da taraf bahsinde öne çıkardığımı söyleyebilirim. Zaten Millwall zor da gol yiyen bir takım genel anlamda. Ben Millwall'ın hatta eşleşmeyi geçeceğini düşünüyorum ama 1.50 oran da çok tatmin edici mi? O noktada biraz çekimserim bu eşleşme.
0: Yine tek farklı galibiyete gider misin?
1: Evet, tek farklı bir Millwall galibiyeti olabilir. Bunun yanına yine ilk kere beraberliğini bu karşılaşmada da ben denerdim. Ön plana çıkarıyorum.
0: Sıfırdan bir gibi bir düşüncem var. Anladığım evet. Kadarıyla. Şöyle bir bakıyorum. Portekiz'de bayağı bir maç var. Şimdi Portekiz'de şöyle bir durum oluştu. Porto şampiyonluğundan sonra ikincilik için özellikle iki takım iddialı duruma geldi. Sporting ve Benfica. Sporting'in Rio Ave deplasmanına gittiğini görüyoruz. Bu karşılaşmayla ilgili bir düşüncem var mı?
1: Yani bu karşılaşmada tabii ki yani şampiyonluğu belli olduğu için abi biliyorsun. Şimdi Rio Ave'nin de kümede kalmayı garantiledi. Rio Ave'nin de öyle bir avantajı var. Hani iki tane böyle aslında sezonu mental olarak bitirmiş takım diyebiliriz kafaca.
0: Evet.
1: Ama sanırım yanlış bilmiyorsam Sporting'in bir ikincilik hala orada tam anlamıyla.
0: Benfica'da aynı şartlardalar.
1: Yani evet, orada büyük bir yarış var Benfica'yla. Bu da tabii ki onların hala ikinci sıra için kazanmak zorunda olduğu bir senaryoyu bizi iten, zaten Sporting galibiyetine de oran açılmamış durumda şu anda risk merkezi tarafından. O yüzden hani mümkün olduğunca deplasman ekibine zaten yönelmek gerekiyor. Burada deplasman galibiyetiyle birlikte hani 2.5 üstün düşündüm ama orada da mesela oran yine çok düşük. 1.32 sadece. Buraya deplasmandan bizim elde edebileceğimiz belki deplasman gol yemeden kazanır. 1.64.
0: Ben iki yarıda da gol atarı tercih ettim. 1.52'den ama o da 1.44'e düşmüş. Onun bilgisini
1: evet,
0: vereyim.
1: O olabilir. Yine ben de hemen onu belirtecektim zaten. Deplasman herhangi bir yarıyı kazanır diyecektim. Onun da kapalı. Deplasman her iki yarıyı da kazanırın oranında 1.99. Belki yine oranı da yüksek olduğu için bu tercih edilebilir.
0: Benfica Braga
1: yine aynı şekilde seninle az önce işte konuştuğumuz gibi, şimdi Benfica açısından da bu karşılaşmaya aslında biraz da bakmak lazım. Braga bu arada benim beğendiğim bir takım abi. Tabii sen daha çok yakından takip ediyorsun Portekiz ama Braga'nın biraz Freiburg'a elenmesi beni üzdü diyelim. Hatta ben Braga'nın turu geçeceğini
0: Braga'yı
1: düşünüyorum.
0: Braga'yı severim. Freiburg'u daha çok severim ama.
1: Evet. Yani ama Braga'nın ben geçeceğini düşünüyordum turu. O noktada biraz şaşırdığımı söyleyebilirim. Burada da aslında gollü bir karşılaşma olabilir diye düşünüyorum ben. Genel anlamda yani bir karşılıklı gol var tercihi de mesela burada ön plana çıkarılabilir. Oranına bakmak lazım. Tabii oranına şu an çok emin değilim ama karşılıklı gol var tercihini bir burada. Yani fena bir oranı yok bence. Burada karşılıklı gol var, öne çıkarılabilir. Yani yine Benfica tarafından bu maçın Benfica için önemi daha büyük olduğu için biraz da Benfica galibiyetiyle birlikte mesela bir maç sonu 1 ve 2.5 üst kombinlenebilir diye düşünüyorum.
0: Geçen hafta Famalicão deplasmanında berabere kalmıştı Benfica. Yoksa ikincilik için avantajı vardı.

0: Ama tabii onu bir yitirmiş oldu. Ben bu hafta hata yapacağını düşünmüyorum. Yani en az iki farklı bir Benfica galibiyeti bekliyorum. İki farklı derken en az iki gol içeren bir. Bir ve bir buçuk üst. Bekliyorum Benfica'dan. Peki Anıl'cığım çok teşekkür ediyorum. Yayına katıldın.
1: Ben teşekkür ederim abi.
0: Şimdi bir at yarışı var sırada. Yarıştan sonra birlikteyiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Box içinde. Start verildi ve Bursa'da 10. koşu başladı sayın yarışseverler. Rakiplerinin 4-5 boy gerisinde koşuya başladı. 15 numaralı Deep Nature River. Yarışın liderliği için 1 numaralı Layete Zelzel ve 3 numaralı Gel Kızım öne geldiler. Onların 1 boy kadar gerisinde 17 numaralı Bebeğim Oldum ve 2 numaralı Muğlalı Vargas var. 1,5 boy kadar geride ortada 14 numaralı Golden Apple. Yarım boy gerisinde 12 numaralı Oxstrike. Hemen dışında 7 numaralı Serveyron ilerliyor. 1,5 boy geride 11 numaralı Merino'nun 1 boy gerisinde 4 numaralı Gravity of Love. 1,5 boy kadar geride bariyer dibine yakın 8 numaralı Stella Girl. Onların hemen dışında 16 numaralı Strawberry Lady geldi. Bu safkanlarında 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 18 numaralı Stormforce. Stormforce'un yarım boy gerisinde 13 numaralı Yaz. 3 boy geride 6 numaralı Rosaria. Dışında 5 numaralı Kylie Vomelbe. 3 boy geride 10 numaralı Madame Scarlet sırasıyla kısraklar son viraja yaklaşıyor. Son viraja girildiğinde 1 numaralı Layete Zelzel yarış lideri. Fark 2,5 boy kadar. 2 numaralı Muğlalı Vargas peşinde 1,5 boy kadar geride. İçeride 3.lükte 12 numaralı Oxstrike var. 1 boy geride 11 numaralı Marion. Onun 1 boy gerisine ortadan 9 numarada Caledoni geldi ve bu şekilde son düzeye çıkıldı. Son düzeye çıkılırken içeriden atak yapan 12 numaralı Oxstrike liderliği 1 numaralı Layete Zelzel'den aldı. Geriden dıştan 11 numaralı Marion'un içeriden 15 numaralı Kylie Mamelbe'nin ataklarıyla son 200 metreye girdi. En dış kulvardan 11 numaralı Marion geliyor, şimdi liderliği olmayı başardı. Orta kulvarda Oxstrike, içeride de Kylie Vomelbe var. Son 100 metrede 11 numaralı Marion yarışın lideri. Fark 2 boy kadar. 11 numaralı Marion kazanıyor yarışı. İkincilik 12 numaralı Oxstrike'ın oldu. Üçüncülük için 5 numarada Kylie Vomelbe. Ortada 9 numaralı Caledoni ve dışlarında 7 numaralı Serveyron. Potoyu birlikte geçtiler. Yarışı 11 numaralı Marion Ali Yıldız'da kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyospor'da. TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org. Reklam.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci
7: Kredi. Radyo Spor.
8: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
9: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bean Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bean Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
10: Garanti BBVA yatırım.
11: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
14: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
13: Şampiyonla son düzlükte.
15: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
16: kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir talihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir talihte fırsat çok. Sen de hemen bir talihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.
17: Kale Kilit.
18: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
19: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
20: Ben QNB'ye geçiyorum.
21: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
22: Radyo Spor. Reklam.
23: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Nesine Saatleri'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Tansu Gürsel ben ve şimdi hattımızda sevgili Mertcan Bulca var, Nesine editörlerinden. Mertcan hoş geldin.
24: Merhaba abi, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
24: Teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yine sana da tabii ki Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şöyle bir kısa bir değerlendirme yapmanı rica edeceğim senden. Hafta sonu şampiyon belli oldu ama hala düşme hattında bir belirsizlik var. Neler söylersin geçen sezonla alakalı?
24: Yani abi açıkçası yine çetin bir yarış oldu ama bu kez hani yarış o kadar kuvvetli miydi tartışılır. Bu kez bilindiği gibi Galatasaray'ın biraz daha Şampiyonlar Ligi'ne ağırlık verdiği bir süreçte ligde önceki yıllara nazaran daha kötü gitmesi, Osimhen'in yokluğunda bir dönem sallanması, tekrardan son bölümde düşüş göstermesine rağmen Fenerbahçe'nin artık son yıllara klasikleşmiş bir şekilde fırsatları değerlendirememe sendromunu bir kez daha yaşamasıyla beraber böyle bir sonuç çıkmış oldu ortaya. Tebrik ediyoruz Galatasaray öncelikle. Düşme hattına geçersek de yani kafamda tabii ki birkaç tane soru işareti şöyle var. Gençler bizimle burada zaten seninle konuşmuştuk. Acaba Karagümrük Sırp hocası Stojanovic'i biraz daha erken getirseydi
0: ligin yerine.
24: Yani, demiyorum. Evet, ligin en düşük bütçesine sahipler. Stadyum handikapı var ama hoca Konya'da da çok iyi işler çıkartmıştı. Ara dönemde iki kere gidip geldi. Partizan'da da bence bayağı iş çıkardı.
0: Kompakt bir takım ortaya koyabiliyor. Böyle hani savunma yani dengesini çok iyi sağlıyor. Ve tam bu tarz takımlar için biçilmiş kaftan bir hoca bence.
24: Aynen öyle. Yani bir de kadro haline baktığımızda forvet yani yarım forvet lazım bilemiyorum. Süper Lig kalibresinde bir hücum hattı daha yok bu takımın ama söylediğin gibi savunmasının bu kadar komplike bir oyunu ve bu geçişlerdeki fark yaratması da beraber Karagümrük sonuncu olmayı hak etti mi? Gerçekten biraz kadronun kurbanı oldu demek lazım. Keşke şartlar daha farklı olsa bir devre arasında biraz hamle yapabilselerdi. Aynı şekilde ben Eyüp'ü çok ayrı bir yere koyacağım. Yani herkes gibi ben de mevcut durumdan ötürü kayyum atanmasından sonra bu takıma gerçekten gitti gözüyle bakıyorduk ama yani ismi bilinmeyen bir antrenörünün gelmesi, böylesi dağılmış bir kadrodan çıkarttığı, ortaya koyduğu oyunla beraber son haftaya kadar işi getirmesi inanılmaz büyük iş.
0: Ve çok ama cesur şeyler yaptı. Mesela atıyorum yani Emre Akbaba'nın falan böyle hani biraz daha geri plana çekilmesi, daha mücadeleci oyunlarla, oyuncularla, aç oyuncularla hocanın mücadele etmesi. Sanki böyle bir bu işi gurur meselesi haline getirdiklerini de gösteriyor gibi geldi bana.
24: Bilmiyorum. Evet yani Kasımpaşa mesela o takma hamleleri yaptı en azından işte yeni bir antrenör, yeni bir spor direktör. Bir şeyleri değiştirmeye çalıştılar transferlerle. Bunun etkisini gördük. Eyüp'te bu da olmadığı için büyük başarıydı. Kayseri Spor'da bana göre abi bilmem katılır mısın ama çok yanlış teknik getirdiler. Yani Erling Moya evet Süper Lig'i tanımış olabilir Solskjaer'in ama yıllardır çalıştırdığı takımlar üzerinde bir tek Molde var. Hedef takımı malum. Evet. Buralarda çalışmamış bir hoca ve ya ben bir Norveçli antrenörün Süper Lig'de en son attığım Solliet'i vardı Elazığ Spor'la çok uzun yıllar önce. O da başarısı olmuştu ki genellikle şampiyonluk yaşamış bir hocaydı hatırlayalım. Evet. İyi de bir oyuncuydu. Yani orada çok büyük hata yaptılar. Keşke yine orada da Kayseri Spor bu transfer ataklarından gerekli dersleri çıkarıp Yugoslavya ekolden devam etseydi daha doğru olabilirdi gibi geliyor.
0: Şimdi herkes hocalar vardı. Herkes bir Yakirovic bulamıyor yani.
24: Ya tabii yani o ciddi bir şanstı. Ya birkaç tane daha bence adaylar vardı ama sanki orada biraz daha en olumsuza gittiler. Yerli hocalar konusunda çok tutumlu değillerdi geçtiğimiz yıllarda. Biraz Kayseri Spor'da aslında yine yönetim hatalarının sonunda bedelini ödemiş oldu. Yıllardır hani tabiri caizse seke seke geliyordu ama en sonunda küme düştüler. Ama son haftada neler olur bilmiyorum çünkü çok kilit maçlar var abi bildiğin gibi. Ya ben burada Antalya'nın mesela son haftaya muhtemelen kendin eminsindir kazanacağını düşünüyoruz. Özellikle Kocaeli'yi bilmiyorum Aykan takipte sundur da hedef takımlarını tamamına kaybetti son haftalarda. Yani ligde bir iddiası kalmayınca Kocaeli'nin baya baya ligi bıraktı. Bunu görebiliyoruz
0: zaten. Zaten deplasmanlarda da çok böyle hücum etkinliği gösteren bir
24: aynen öyle. Spor. Yani burada Gençlerbirliği ile Eyüpspor'un maçları önemli ki birisi Fenerbahçe deplasmanına gidecek, biri Trabzonspor deplasmanına. Tabii ki iç durumlar daha farklı. Trabzonspor'un kupa mesaisi ama ligde Gençlerbirliği yaşadığı bir husumet durumları var son yıllarda. Bu yüzden taraftarın bakış açısını düşünürsek Gençlerbirliği'ne karşı ciddi motive olmasını bekliyorum ben Trabzonspor'un.
0: Ben Trabzonspor'un maça ciddiyetle çıkacağını düşünüyorum ya. O konuda evet, yani, aynı fikirdeyim.
24: Diğer taraftan Eyüpspor Fenerbahçe'ye gidiyor ki Fenerbahçe'nin hoca değişikliği sonrasında aslında son yıllardaki hep zirveden kopup iddiası duruma düştükten sonraki o reaksiyon hali daha rahatlamış durumuyla sezonda galibiyetle bitirmek isteyecektir. Bu da Eyüp için bir handikap gibi gözüküyor. Yani burada abi sanki en şanslı biraz daha Antalya gibi. Gençlerbirliği ve Eyüp'ün durumu epey sıkıntılı gözüküyor.
0: Ben Kasımpaşa'nın da şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani Kasımpaşa'da neticede Galatasaray biraz daha yine şampiyonluğu garantilemiş bir takım olarak artık bir
24: rotasyon yapacaktır herhalde.
0: Ağır bir rotasyon bekliyorum. Zaten yani Osimhen de zaten cezalı biliyorsun.
24: Tabii.
0: Yani işte ne Uğurcan'ı görürüz sahada, ne işte Davinson'u, ne Abdülkerim'i. Bayağı böyle alternatif oyuncularla hani Singo'nun, Arda Ünye'nin falan oynadığı bir Galatasaray görebiliriz. Renato Naga'yı görebiliriz sahada.
24: Evet.
0: Muhtemelen de işte kenarda işte Noah Lang oynar. Icardi zaten uçta. Yani hani yapabildiği kadar rotasyon yapacaktır hoca. Öyle düşünüyorum.
24: O çok net. Ya zaten bunu da bildirisini vermişlerdi. Hani yani Dünya Kupası için bazı oyuncuları artık dinlendirmek tabii istiyoruz diye bizden Okan Buruk'un açıklaması da vardı. Orada da katılıyorum. Yani ben de Kasımpaşa'nın da yani muhtemelen maç günü oranlar Kasımpaşa lehine daha iyi dönebilir.
0: Mümkün yani ama Kasımpaşa'nın mesela ben bu maçta Kasımpaşa 2 gol atara giderim.
24: Ben de giderim yani. Hatta iki yarıda da gol bulur tarzında.
0: Gibi. Böyle
24: çok, tarzında. Çok mantıklı olur.
0: Oldu mu öyle zaten Galatasaray'ı hep zorlamıştır Kasımpaşa bir de. Kendisi aynen aslında. Öyle. Yani iyi zamanında bile hatırlarsın Carlos Vinicius'lu sezonda yani 3 gol attı bu sahada.
24: evet.
0: Yani hani hele ki
24: ihtiyacı. Hatırlanan tek maç
0: ve yani yaptı katkısını gitti adam şimdi ona da bir şey diyemiyorum. Kasımpaşa'da da sezonun ikinci yarısında müthiş değerlendirilen bir oyuncu var Benetçak. Yani kanat oyuncusu ama hoca koydu forveti.
24: Çok ciddi patlama yaptı.
0: Verim alıyor yani hani orada da Emre Berezoğlu'nun hakkını vermek lazım.
24: Evet kesinlikle. Ya Polonya'da da çok gündem oldu. Hatta acaba milli takım rotasyona tekrardan dahil olur mu düşüncesi de şu anda var. Ön tarafta
0: neden olmasın? Hayırsız
24: olarak etkili.
0: Çok da iyi durumda değiller yani. Hani,
24: tabii.
0: Fazla da bir alternatifleri yok. Niye olmasın yani? Bence orada da bir kazanım olarak bakarlar kendisine. Yani senin tahminin anladığım kadarıyla şöyle bir Eyüpspor'un biraz şansı düşük diyorsun. Bir de Gençlerbirliği.
24: Gençlerbirliği abi kendi hatasını yaptı yani. Hani Metin Diyed'in bence kalmalıydı. Gerçekten hani bu Türk futbolunda çok şeydir de hani lobi gücü çok olmayan bir antrenör. Bunu çok hissedebiliyoruz. Eski bir futbolcusu Gençlerbirliği'ne gönülden de bağlı. Bunu evet. Her zaman gösteriyor hoca. Hani keşke o değişiklik olmasaydı. Bugün Gençlerbirliği çok rahatlıkla orta sıralarda belki olacaktı. Ve bu işlerle uğraşmayacaktı. Biraz talihsizlik oldu yani. Son haftada da İddiası bir takıma gitseydi. Bir Ankara olarak hani burada değerlendiriyorum.
0: Belki de küme düşmeye mal olacak bu durum yani.
24: Tabii ki yani. O da gerçekten yönetime yazacak. Çünkü 3 kere başkan değişti abi biliyorsun. Sadece 4-5 hoca değişmesi değil. Yani 3 defa bir başkan değişikliği ben görmedim yani bir sezonda. O da çok acayip bir durum. Yani Gençlerbirliği gerçekten ligde kalırsa eğer bu kadar hataya rağmen kalacak. O yüzden gelecek yıl daha büyük akıllıca işler yapmaları gerekecek.
0: Evet. İşleri kolay görünmüyor. Bence de bu hafta sanki Gençlerbirliği küme düşen taraf olacakmış gibi geliyor bana. Peki yerine kim gelecek? Bodrum mu Çorum mu?
24: Vallahi abi ben çok takip etmiyorum ama anladığım kadarıyla Çorum kadro olarak bayağı güçlü durumda. Yani Bodrum bildiğim kadarıyla hani Antalyaspor'un eski başkanının sahipliğindeki yani Ali Şafak Öztürk'ün sahipliğinde biraz sanki o mantaliteden çıkıp daha böyle düşük seviye oyuncularla hedef takım olma rolündeydi. Biliyorsun Antalyaspor'a çok ciddi paralar harcanmıştı 10 yıl önce.
0: Evet.
24: Yeni stadın açılması vesaire. Bir başarı gelmemişti. Ciddi bir borç yıkılmıştı. Bu kez Bodrum'da daha farklı bir yapıya büründüler. Zaten çıkıp görmüşlerdi Süper Ligi. Bütçeyi de çok açmadıkları için tekrardan burada oynamayı bilen bir hoca modeli ve oyuncu grubuyla iki ayaklı bir eşleşmede ilk maç tabii sahalarında genelde biliyoruz ki deplasman

0: kişilerinin
1: Kişilerden oluşuyor genelde. Onlara karşı da ayrı bir pozitif ayrımcılık yaparım yani. Biraz benim kalbimden Çorum geçiyor açıkçası.
0: Ya abi sen bu performansı bekliyor muydun bu arada Uğur Uçar'dan? Çok acayip bir performans da onun
1: Uğur
0: için.
1: Uğur Uçar olarak bakmıyorum. Ben bir ekip olarak bakıyorum. Onun arkasında görünmeyen isimleri de az çok tahmin ediyorum. Evet. Dolayısıyla o ekip her zaman bu TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkaracak performansı ortaya koyar. Yani onu o bir şekilde sağlarlar.
0: Zaten bu ligin dinamikleri var hani çok eskiden beri. Çok iyi kampanyalardan falan başlayan.
1: Çok iyi bilirler, aynen öyle. Ben de bir dönem dediğim gibi bu ekiple birlikte çalıştım. Ve hı-hı, biz de neticede Karabük'le beraber bir 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştık onlarda. Dolayısıyla hani şu an şaşırmıyorum. Artık tabii ki karar noktasındalar. Bakalım olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Şimdi peki bugünün programıyla alakalı senin gözüne kestirdiğin maçlar vardır. Sana bırakayım.
0: Yani abi bir kere ilk olarak Tottenham'ı alacağım ben. Geçen hafta aslında Leeds galip gelince de Cuma fikstüründe Burnley'i yenmişti biliyorsun. Yani ligde kalmayı hemen garantilemiştik. Dün West Ham'ın kaybıyla beraber matematik olarak hedefine ulaştı. Artık kalan iki maçın bir hedefi yok Leeds tarafı diyoruz ki. Ve De Zerbi bir şeyleri değiştirmeye başladı. Zaten uzun vadeli sözleşme imzalamıştı. Sebebi de yüksek bile ben Championship'te de bu takımda kalacağım demişti. O doğrultuda bütçeler var, bunu biliyoruz. Ama Tottenham buraya kadar gelmişken yani West Ham'ın kayıpları ve rakibinin kriz ortamını değerlendirmek için şu anda önündeki fikstür de bence uygun. Sonuçta Chelsea'nin durumunu biliyoruz ki o konumda ne olacağı belli değil hala bu kadar kriz geçip haftalardır maç kazanamazken. Son hafta bir de iddiasız Everton'ın oynama durumları söz konusu. Her ne kadar rakibin Avrupa için bir şansı olsa bile. Bu yüzden abi ben bugün hata yapmasını beklemiyorum Tottenham'ın. Bazı eksikler de döndü. Leeds'te de son haftalarda çok fazla eksik var. Yani işte Okafor, Gudmundsson, orta sahadaki Rumen oyuncuları sakatlandı. Çok fazla problem yaşıyorlar. Bence bugün Tottenham kazanır ve kalan iki maçı taşır düşüncesindeyim. Mücadelesine ve hani puan farkını biraz daha arttırıp rahatlayabilir.
1: Onun dışında bir maç daha alabiliriz senden.
0: Tabii Rayo Vallecano Girona maçında da abi ben bir handikaplı sıfıra gideceğim. Girona'da bildiğin gibi bir golcü sorunu var. Van Aert sezonu kapatmıştı. Devrede gelen Echeverri de tam bir etki yaratamadı. Bir de Suane aylardır gol atamıyor. Üstüne Briancil cezalı durumda. Yani ön taraftan 4-3 tane çok önemli isim var. Güvenlikleri tek forvet 40 yaş üstü ve Eylül'den beri gol olmayan bir forvet. Vallecano'nun biliyorsun hala ligde küme düşme şansı var. Her ne kadar zor olsa da yoruldular.
1: Ama X8 şansı da var.
0: Evet yani o da var. Bu sene La Liga o kadar saçma ki. Yani Girona bile 2 yıl önce Şampiyonlar Ligi mücadelesi verip oraya giden bir takımken bugün düşmeye mücadelesi veriyor. Yani ben burada da Vallecano'nun hala her şeye rağmen favori olduğunu düşünüyorum. Ama yorgunluk faktörü ve önemli isimlerinden bir tanesi yok ön tarafta. Bu yüzden burada da handikap 0'a gideceğim. 3.75 oranı. Yani direkt 1 de güzel 2.21'den ama handikap 0'da 3.75'den benim çok kafama yatıyor burada abi.
1: Yani evet tek farklı bir galibiyet.
0: Girona'dan gol gelmeyebilir. Bu senaryoda aslında bekliyorum. Yani 1.78'lik yok oranı da hiç fena değil benim gözümde.
1: Evet 1-0. Benim aklımda da 1-0'lık bir Vallecano galibiyeti var. Bu maçta.
0: Aynı fikirdeyim direkt.
1: Peki sevgili Mertcan çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim abi her zaman.
1: Ve Nesne Saatleri'nin de sonuna geldik. Yarın Nesne Saatleri tekrar aynı saatte burada görüşmek üzere.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.

0: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele, Kılçık hocam.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Expert.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
14: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
15: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden Soner Sancak. Ben İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili kısa bir özet geçelim. Şimdi öncelikle İstanbul'da %80'li seviyelerde yoğunluk ortalaması. Yaka değiştirmek isteyenler için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa Önü rahat ama köprü çıkışından 5. Levent'e yoğunluk Edirne önünde etkili. 2. köprü Avrupa Anadolu geçişi ise Hapsal'da başlıyor yoğunluk. Kısa açılmalar olsa da Samandıra Kavşağı geçilene kadar etkili. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Anadolu Avrupa geçiş yoğunluğu Altunizade'de başlıyor ve Ok Meydanı'na kadar sürecek bu yoğunluk. Avrupa Anadolu geçişi Çağlayan'da başlıyor, köprü girişine kadar yoğun. Avrasya Tüneli Anadolu Avrupa yönü rahat, Avrupa Anadolu yönü Yeni Kapı'dan dur kalk. 3. köprüde bir sıkıntı yok. Kuzey Çevre Otoyolu da rahat durumda. Dönelim Ankara'ya. Başkent'te yoğunluk ortalaması %80'li seviyelerde. Anadolu Bulvarı'nda Gimat yönüne doğru İstanbul yolu dönüşüne gelmeden bir kaza var. Sağ şeritte olduğu belirtildi. Şaşmaz Bulvarı'nda Ankara Bulvarı bağlantısına gelmeden sol şeritte de bir kaza var. Bir de 1071 Malazgirt Bulvarı Taurus Köprüsü çevre yolu yönünde bir kaza var. İzmir'e geldiğimizde burada da yoğunluk ortalaması şu sıralarda %70'li seviyeleri gösteriyor. Bir arızalı araç var. Kamil Tunca Caddesi'nde Halkapınar yönüne doğru Kartal Durağı öncesi bir otobüs arızası var. Ve çevre yolunda Bornova yönüne doğru Karşıyaka Batı ayrımı öncesinde orta şeritte de arızalı bir araç. Bütün bunların detaylarını İstanbul, İzmir, Ankara yolları ile ilgili detayların, geniş kapsamlı detayları radyo trafik yolda navigasyon uygulamasından edinebilirsiniz. Bunlar özet gelişmelerdi. Herkese iyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
14: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
16: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
17: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
14: Happy Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pası sunar. Happy Sigorta.
18: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Bugün 11 Mayıs Pazartesi, saatler 18.32'yi gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Geride bıraktığımız hafta sonunda Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Galatasaray sahasında 2 kez geriye düştüğü maçta Antalya Spor'u 4-2 yenerek 26. şampiyonluğunu bitime bir hafta kala İlan etti. Aslında çok da sürpriz olmadı. Beklenen bir gelişmeydi ama Galatasaray'ın maç içerisinde zorlanması, yine sezonun genelinde yaşadığı sıkıntıların bir benzerini yaşaması dikkat çekiciydi. Sarı Kırmızılar çarşamba akşamı Rams Park'ta düzenlenecek törenle 26. Şampiyonluk Kupası'nı kaldıracak taraftarıyla buluşacak. Tabii bugün Dursun Özbek'in açıklamaları, Sayın Başkan'ın açıklamaları dikkat çekiciydi. Özellikle Mauro Icardi konusunda aslında biz de bir süredir yaptığımız yayınlarda Mauro Icardi'nin ayrılacağı yönünde bir izlenim oluştuğunu sizlerle paylaşmıştık ama Sayın Başkan bugün biraz daha farklı bir görüş belirtti. Hala Mauro Icardi ile Galatasaray'ın yeni kontrat konusunda anlaşma ihtimali olduğuna dair yine Okan Hoca'nın açıklamaları, Okan Hoca hakkındaki açıklamaları dikkat çekiciydi. Program içerisinde bunları konuşacağız. Dursun Özbek'in bugün yaptığı açıklamada dikkat çeken bir başka ifade de artık bugünden sonra tamamen önümüzdeki sezonun planlamasına yoğunlaşacağız ve bu bağlamda da scout ekibimizin raporu doğrultusunda eksiklerimizi belirleyip çalışmalarımız devam edecek dedi. 12 gün sonra Galatasaray'da bir başkanlık seçimi var. Tabii çok da heyecanlı bir yarış yok. Çünkü tek adayla bir seçim. Önümüzdeki 2 yıllık süreçte de bir aksilik olmasa Dursun Özbek devam edecek gibi. Galatasaray'ın gündemini birazdan bir telefon bağlantısıyla değerlendireceğiz. Şampiyonluk kutlamasında neler bizleri bekliyor? Yine Mauro Icardi konusu çok sıcak bir gelişme. Galatasaray'ın teklifi ne yönde olacak? Hepsini konuşacağız. Beşiktaş'ta bugün kritik bir yönetim kurulu toplantısı vardı. Siyah beyazlılar hatırlayacaksınız. Hafta sonu sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Özellikle Konyaspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçın ardından Konyaspor'a elenmesi, o maçta taraftarın Sergen Yalçın'ı istifaya davet etmesi, bazı oyuncuları ıslıklaması. Aynı şekilde Trabzonspor maçında da tribünlerden aynı tepkiler yükseldi. Bir hoca değişikliği olacak mı sorusu Beşiktaş'ta gündemdeyken bugünkü yönetim kurulu toplantısından çıkan karar Sergen Yalçın'la devam yönünde. Sayın Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu ekibi istikrardan yana bir tavır aldı. Peki bu karar Beşiktaş'ta sağlıklı bir şekilde uygulanabilecek mi? Sergen Yalçın'ı hem yaz transfer dönemi hem önümüzdeki sezon neler bekliyor? Program içerisinde konuşacağız. Tabii burada hemen WhatsApp hattımızı da hatırlatayım. Bu gündeme dair olur. Genel olarak görüşlerinizi paylaşmak isterseniz 0538 052 1487 WhatsApp hattına soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Trabzonspor yine hafta sonu Beşiktaş deplasmanında kazanarak yoluna devam etti ama artık Bordo Mavililer'de şu an için tek hedef çarşamba akşamı oynanacak Gençler Birliği mücadelesi. Trabzonspor'da tamamen bu maça kanalize olmuş durumda. Çarşamba akşamı rakibini yenerek kupada Konyaspor'la finali oynamak istiyor Bordo Mavililer ve transfer konusunda da yine Fransa Ligi'nden ve Çika Ligi'nden Avrupa'nın farklı liglerinden oyuncularla temas kurulmuş durumda. Trabzonspor'un transfer politikasını konuşacağız. Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safin'in çalışmaları devam ediyor. Hakan ve Hapsuton'un Milan Atalanta mücadelesini izledi. Saat 19.15'te Yağız Sabuncu onunla bağlanacağız. Yağız'ı biliyorsunuz, o da Fenerbahçe'deki seçim sürecini anlatacak bize. Başkan adayları ne tür çalışmalar içerisinde. İspanya'da şampiyon Barcelona oldu. Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi var. Avrupa futbolunda dün West Ham Arsenal maçında son dakikada West Ham'ın iptal edilen golünün yansımaları. Bundesliga'da çipli top birçok dış haberde program içerisinde yer alacak. Sizlerle paylaşacağız. Şimdi bir bağlantı gerçekleştirelim. Konumu fazla bekletmeyeyim ama önemli bir konu daha vardı. Sevgili Safa Kağan'la bir bağlantı gerçekleştireceğim. Ondan izin isteyerek şunu da hatırlatayım. Türkiye'de 3,5 milyon insanı yasa dışı bahis konusunda para cezası bekliyor. Bunun hukuki boyutunda 20-10 sonrası bir hukukçuyla değerlendireceğiz değerli dinleyenler. Hemen Galatasaray'ın gündemiyle başlayalım. Sportsel'den Safa Kağan Öztürk telefon attığında. Safa Kağan merhaba.
19: Merhaba, kolay gelsin. Yayınlar diliyorum.
18: Çok teşekkürler. Bugün bir kargaşa oluştu ya da ikilem diyeyim. Galatasaray Şampiyonluk Kupası'nı çarşamba mı alacak, cuma mı alacak? Ben yayına girmeden sorduğumda çarşamba günü organizasyon yapılacak dendi ama sendeki bilgi ne yönde hemen sormak isterim.
19: Şu an son karar cuma günü olarak.
18: Cuma'ya mı kaldı?
19: Evet, şu an cuma dendi en son sorduğumuzda. Yani akşam bu konuda net bir duyurunun gelmesini bekliyoruz ama yani yaklaşık 20-25 dakika önce ben de sorduğumda çok çok büyük ihtimalle cuma olacak.
18: Neden peki? Yani önceden çarşamba düşünülüyordu.
19: Yani buna bir organizasyon ittirme nedendi ama şu da var, bildiğim kadarıyla Galatasaray'da perşembeye kadar antrenman da yok diye biliyorum. Bu da bir sebep olmuş olabilir yani. Çarşambayı da şey yapalım. Bir de şu var. Hafta içi yani ertesi gün iş var. O gün iş var diye de birazcık bu konuda taraftarlar arası biraz gösterenler de oldu. Yani cuma en azından hani son iş günü, diğer günde tatil diye de bir tercihte bulunuyor.
18: Gece geç saatlere kadar sürse de sorun olmaz mantığı var diyorsun. Evet. Peki kutlamalarda ne tür etkinlikler olacak? Buna dair bir belirlenmiş program var mı?
19: Yani şöyle, aslında tabii ki markalar arasında biraz daha bu konuda belki beklenebilir ama ilk etapta duyduğumuz şu yönde geçen seneki veya genel olarak olduğu gibi bir yoğun şarkıcı bolluğu sanıyorum ki bu sefer olmayacakmış. Biraz daha oyuncuları erken çıkarıp oyuncuların sahadaki süresini uzun tutan bir etkinlik düşünülüyor. Çünkü oyuncular birazcık geç çıkıyorlar ve çıktıktan sonra hemen kupayı alıp dağılma kısmı yani biraz sonlara kalıyor gibi. Sanki etkinlikte bir hani konukmuş gibi oluyor oyuncular.
18: Yani sanatçılardan ziyade işin özneleri, sporcular daha fazla sahnede yer alsın evet, düşüncesi de, var gibi.
19: Evet, son yine birkaç senedir olduğu gibi sanırım 2-3 yıldır bu şekilde ilerliyor. Oyuncuları Galatasaray listesine gidip Galatasaray Lisesi'nden üstelik otobüsle stada bir yolculuk yapacaklarını önden de söyleyelim.
18: Sayın Başkan bugün açıklamalarda bulundu. Özellikle Mauro Icardi konusu. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir? Karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum diye bir ifadesi var. Burada Galatasaray Icardi'ye ne teklif edecek? Buna dair bilgin var mı?
19: Bildiğim kadarıyla 5 milyon. Biraz 6.
18: 4-4,5 milyon euro bandında.
19: Bandı. Anlaşılabilir mi bu parayı? Anlaşılabilir ama ben şöyle bir durum var. Burada para kadar bence şu da birazcık kritik. Icardi aslında çok tak almak istemiyor. Şu ana kadarki görüntüsü. Bunun sebebi birazcık oynama talebi Icardi'nin. Galatasaray tarafı da Icardi ile böyle aman aman yolları ayırıp ikna edeyim görüşünde de değil. Ama hani burada mesela Icardi bu teklifi kabul ederse kalır Galatasaray'da. Bunu bir taraftan söyleyeyim. Icardi işin maddi boyutundan ziyade buradaki oynama durumu da bir onda bir soru işareti. O gittiği yerde şu anda oynamak istiyor ve Icardi'nin alacağı teklifler de önemli. Ama ben bu meseleyi çok uzayacağını düşünmüyorum. Hatta yani anlaşırlarsa da anlaşamazlarsa da bence bu cuma günü duyurulabilir. Bana öyle geliyor.
18: Yakın zamanda bunun sonucunu göreceğiz diyorsun.
19: Yani en kötü, hani eğer yollara ayrılıyorsa da Cuma günü bence İkariye'de bir veda edilir diye düşünüyorum ben. Cuma'dan önce sonuçlanabilir görüşmelerdir.
18: Safa Kanka, şimdi maçı izledikten sonra, Antalya Spor maçından sonra İkariye'nin orada taraftarla bir duygusal bağı, yani taraftarla orada duygusal bir an yaşadı. Sanki veda eder gibiydi. Biraz ben onu izlerken Galatasaray'ı da artık kafasında bitirmiş gibi hissettim. Burada Sayın Başkan'ın bugünkü açıklaması taraftar nezdinde, hani işte biz Mauro Icardi'nin kalması için de bu girişimde bulunduk ama oyuncu gitmek istedi. Belki buna bir yol açma durumuyla alakalı da olabilir mi?
19: Şöyle olabilir. Katılıyorum. Bir de bununla beraber şu da var. Icardi cephesi şunu da düşündü yani ister istemez. Bugüne kadar Galatasaray ve Icardi arasında bir görüşme yapılmadı. Mayıs ayının ortasına geldik. Hani yani bugüne kadar yapılmadığı için Icardi de haliyle artık menajer de teklif getiren pozisyona geldi. O da teklif bekleyen pozisyona geldi. Bu yüzden de hani kafasında ayrılık fikri artık oluşmuştu. Ama yani işte Mayıs ayındayız. Icardi Haziran'da sözleşmesi bitiyor. Yani menajeri çok istediği teklifleri getiremediyse işin rengi değişebilir. Veya Galatasaray'ın yaptığı teklifler sonra değişebilir. Ben şunu söyledim bu konuyla ilgili. Icardi gitmeye daha yakın. Ama henüz yollar net bir şekilde ayrılmadı. O yüzden böyle veda hali de, yani insanlardaki veda hali de biraz tuhaf geldi. Böyle tuhaf geldi. Ya görüşecek bir ikili ve yani ben mesela %65'e 35 diyeyim şu anda, öyle söyleyeyim.
18: Gitme ihtimali yüksek görüyorsun. Gitme
19: ihtimali daha yüksek, evet. Ama hani bu böyle kesin veda kapattık da değil. Çünkü yani bu iş belli de olmaz. Çünkü Galatasaray'ın önerdiği 4 milyon euro da az değil. Günün sonunda. Yani Icardi bu paralara kalabilir bence.
18: Ya şahsi görüşümü paylaşayım. Icardi Avrupa'da işte 5 büyük ligde, hatta Avrupa'nın 10 büyük liginde kimse 4,5 milyon euro şu anki performansıyla vermez Safa Kan. Yani bu da bir hakikat.
19: Zaten hemen hemen yani o paraları biliyorsun abi, çok az oyuncuya veriyorlar Avrupa'da.
18: Ya hani eğer para kısmında değilse bilmiyorum, belki şöyle düşünebilir. Ben 2 milyon euroya da razıyım ama gideceğim takımda oynamak istiyorum. Orada işte...
19: Ben de evet öyle düşünüyorum. Yani örnek veriyorum şu an tamamen. İsim, hani takımda çok takılmayalım da hani. Icardi buradan sonra gidip bir anda Fiorentina'nın forveti de olabilir yani. Hani böyle bir hayatı tercih edebilir. Bu bir seçenek. Ne olursa olsun Arabistan bir seçenek. Arap Yarımadası bir seçenek. Ülkesi Arjantin bir seçenek. 33 yaşında bir futbolcu aslında. Belki de son kontratını imzalıyor şu anda. O yüzden yani kısa sürede sonuçlanacak. Onu biliyorum. Ama şu an ayrıldığı bitti de değil.
18: Okan Hoca ile alakalı da Sayın Başkan bugün Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'dan yetişti. Hizmet için her zaman hazır Galatasaray'a, inşallah uzun yıllar hizmet etmeye devam edecek dedi. Onunla sanırım bir kontrat konusunda sorun yok diye düşünüyorum. Ama şunu sormak istiyorum aslında. Galatasaray taraftarının belli bir kısmında da hala Okan Hoca ile alakalı soru işaretleri var. Sanki bir değişiklik olsa işte daha iyi olur diye. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
19: Yani ya Okan Hoca'nın tartışılmasını ben biraz absürt buluyorum. Yani normal bulmuyorum. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Günün sonunda bilmiyorum. Okan Hoca herhalde bu şeyi, bu başarıları başka bir, yani Türkiye'de başka bir takım elde etseydi nasıl bir iklim olurdu veya Okan Hoca'nın heykeli şu an hangi konumdaydı bilmiyorum. Oyunla alakalı eleştiriler olur. Bence de bizim de çok eleştirdiğimiz olur. Hatta ben şunu söyleyebilirim. Bence 4 yıllık Galatasaray Okan Buruk döneminin belki en iyi maçlarını bu sene oynamış olabilir Galatasaray. Ama totale baktığımızda, total performansa baktığımızda en düşük viteste gittiği sezon da buydu. Ama ben bunu şuna da bağlıyorum. 12 tane çok zorlu Şampiyonlar Ligi maçı oynayıp ligi de bütün sezon önde götürmek çok zor iş. Yani bu normal bir durum değil bence. Avrupa'da çok fazla takımın bunu başaramadığını gördük. Sporting Lisbon Şampiyonlar Ligi'ni ilerledi. Ligi kaptırdı. Bodo Glimt Norveç'e biliyorsun bir senenin 8 takımıydı Şampiyonlar Ligi'nde, ligi kaptırdı. Azerbaycan ekibi Karabağ ligi kaptırdı. Yani zaten Napoli türlü de konuşma şey yapmıyorum. Inter zaten ligi aldı ama Şampiyonlar Ligi'ni elen. Yani ikisini de beraber götürebilen çok az takım oldu. Çünkü fikri çok yoğun artık Şampiyonlar Ligi'ne ve zorlukları çok yüksek maçlar. Aynen abi, bak şöyle örnek vereyim sana. Elmet eski sistemde 12 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynuyorsun ya, 13. maç final maçına tekabül ediyor.
18: Evet, doğru.
19: Bu ve yani bak düşünelim, 3 tane Liverpool'la maça çıktı. 2 tane Juventus'la maça çıktı. Atletico Madrid'le maça çıktı.
18: Manchester City var.
19: Manchester City var. Ajax'ın Monaco deplasmanı, Frankfurt'un hepsi deplasman oynadı. Ya bu seyahatler, dönüşleri yani gerçekten kolay değil. Hani yani şu, bak eskiden deniyordu ki işte ligi Galatasaray daha böyle baskın oyunlarla kazanıyordu hatırlarsan. Ama işte ne yapalım, Avrupa'da ilerleyelim. Avrupa'da bence Galatasaray ilerleyebildiği maksimum nokta ilerledi. Yani zaten çok zordu Liverpool'u elemek. Bu sefer ama elik sefer daha da baskın oyunda kazanamadık. Yani bilmiyorum artık insanlar ötesinde bunun ne istiyor, ne bekliyor. Kolay değil. Hani sene içinde eleştirilirse biz de çok bulunuyoruz. Hatta yeri geldiğinden sert eleştirilirse de bulunuyoruz. Oyunda veya hatalar gördüğümüz ama ya hoca değişsin, hoca gitsin. Bu söylem, ya kusura bakmayın ama bana biraz böyle şımarık bir söylem gibi geliyor. Bir de bence bu birazcık sosyal medya söylemi diyorlar. Ben çok sokakta bunun çok karşılığı olduğunu düşünmüyorum.
18: Safa Kağan Öztürk Sportsel'den konuğumuzdu. Safa Kağan, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
19: İyi yayınlar diliyorum.
20: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
21: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
22: Radyo Spor. İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
23: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
22: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
23: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
22: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
24: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
25: geçiyorum. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
3: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben.
8: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
14: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
15: Happy Sigorta.
16: Tanıtıcı reklam.
17: Derin Pas devam ediyor. Programın bu bölümünde araç sahiplerine güzel bir haberimiz var.
18: Uygun fiyatlı kasko ve trafik sigortası arayanlara harika bir önerimiz var. Doğan Holding bünyesindeki Happy Sigorta, kasko ve trafik sigortasında sunduğu avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor. Üstelik teklif almak da oldukça kolay. Sadece TC kimlik numarası, plaka, doğum tarihi ve telefon numarasıyla 30 saniyede teklif alabilirsiniz. Kaskoda 12 aya, trafik sigortasında ise 3 aya varan taksit imkanı da mevcut. Kasko'da mesleklere özel ekstra indirimler de var. Öğretmen, akademisyen, kamu çalışanı, TSK mensubu ya da anonim şirket çalışanıysanız ekstra indirimlerden yararlanarak daha da uyguna getirebilirsiniz poliçelerinizi. Happy'nin anlaşmalı servis ağı da çok geniş. Türkiye geneline yayılmış 2200 aşkın anlaşmalı servis ağı ve 7/24 hizmet veren müşteri destek hattı var. Avantajlı fiyatlarla kasko ve trafik sigortası arayışındaysanız Happy.com.tr'yi veya Happy Sigorta acentelerini mutlaka ziyaret etmenizi öneririm.
17: Detayları duydunuz, mutlaka bir gözden geçirin derim. Sporun gündemiyle devam ediyoruz.
16: Tanıtıcı reklam.
17: Radyo Spor'da saatleri 18.54 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kiralık oyuncuların durumu hakkında bilginiz var mı diyor dinleyicimiz. Sayın Başkan bugün de açıkladı. Biraz o kararı askıya almıştı Galatasaray. Yani kiralık oyuncular hakkında nasıl bir tasarrufta bulunulacak. Zaten Aspiria'yı beklemiyorum. Neulang'ın da rakamı çok yüksek. Yani yani bana sorsanız tabii 28 milyon euro o oyuncuya verir miyim diye biraz düşündürücü gibi. Ama Galatasaray'a da öyle bir oyuncu ihtiyacı var. Yani Noah Lang tarzı bir oyuncuya ihtiyacı var. İşte Antalya Spor maçında ikinci yarı oyuna girdikten sonra hücumda ciddi bir zenginlik kazandırdı Galatasaray'a. Kriz anlarında işte maçın gidişatını değiştirme noktasında gol asist katkısı yüksek bir oyuncu. Oraya da bir takviye yapacak Galatasaray ama tercihi Noah Lang mı olur? Lang'ın Galatasaray'da kalma isteği noktasında bir talebi olur mu? Bunu şu an için kestirmek güç. Aspiriya alınmayacak. Sasha Boy herhalde önümüzdeki günlerde daha net bir tavır ortaya koyacak Galatasaray. 15 milyon euroluk bir opsiyon var. Bu sezondan önümüzdeki sezona kazanımlar konusunda bir soru vardı. Galatasaray'ın bu sezon özelindeki bence en değerli tarafı kadro istikrarını koruyup devam etmesi. Uzun yıllar Galatasaray'da Okan Buruk geldikten sonra bile bek rotasyonunda sürekli sorun yaşıyordu. Ama bugün önümüzdeki sezona başlarken de işte sol bekte İsmail Jakobs, Eren Elmalı, Kazımcan. Sağda Sasha Boy yok sayarsa kiralık olduğu için Singo'yla Roland Şalay'ı. Tam ikisi de orijini sağ bek olmasa da orada artık bir uyum sağladılar ve bir performans koydular ortaya. Savunmada hali hazırda Davinson Abdülkerim uzun süredir 3. sezonu birlikte geçirdi, devam ediyor. Oraya da bir transfer yapacak Galatasaray. Ön alanda bana göre bir 10 numaraya ihtiyacı var. Orta sahaya bir değişiklik ihtiyacı var Galatasaray'ın. 1-8, 1-6, 1-10. Yani 3 takviyeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum orta sahada. Oyunu seviyesini yukarı çekmek, işte Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'de sıkıştığı maçlarda sorun çözmekte zorlandı Galatasaray. Orada çok net bir futbol aklına, oyun aklı yüksek, pas kalitesi, oyunun ritmini değiştiren, bir ara topuyla oyunun gidişatını değiştiren, baskı yediğinde Galatasaray büyük maçlarda topu tutup saklayabilen, oyun anlamında yani futbol bilgisi yüksek bir 10 numaraya ihtiyacı var. İşte Mertens bunu çok iyi yaptı oynadığı süre zarfında. Orada ciddi bir eksikliği olduğunu düşünüyorum. Ve çok fazla Osimhen'e Galatasaray'ın gol yollarında kanalize olmasını da çözeceğini düşünüyorum. Eğer böyle bir takviye yaparsa Galatasaray 10 numara bölgesine. Kanat konusunda da mutlaka Noel Ang tarzı bir oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Az önce de bahsettiğim gibi. Orada da bugün Zolis yazılmış Kulüp Brugge'den, bu profile uyan bir oyuncu. Gol asist katkısı yüksek bir oyuncu. Yani Barış Alper'i performansını tabii ki fiziksel açıdan çok övüyoruz ama hala atak sonuçlandırma, atak bitirme, şut, pas kalitesinde ciddi düşüşler var. Yani bugün Barış Alper çok fazla büyük takımların gündemine gelmiyorsa sırf bu yüzden gelmiyor. Maalesef şunun altını net bir şekilde çizelim. Hala bir Barcelona seviyesinde, işte bir Inter seviyesinde ben atak sonlandırma kalitesine sahip olmadığını düşünüyorum Barış Alper Yılmaz'ın. Bazen sıfıra iniyor, orada gereksiz mücadeleye giriyor. Biraz daha basit oynama kısmını geliştirmesi lazım. İki kişiyi geçiyor, müthiş bir dribling atıyor ama sonrasında topu iyi kullanamıyor. Ve o atak sağlıklı bir şekilde sonuçlanmamış oluyor. Sol açık mevkini mutlaka bir takviye yapacaktır Galatasaray. Bertu konusunda Galatasaray ile ilgili son dönemde çıkan haberler vardı. Burada da Ahmet Kutucu'nun transferde takas olarak kullanabileceği yazmış bugün Türkiye Gazetesi, yanlış görmediysem haberi. Yerli bir forvet de kadrosuna katacak Galatasaray. Başakşehir'le de bu konuda temasa geçmiş Sarı Kırmızılar. Şöyle genele baktığımızda diğer takımlara göre yine kadro istikrarından dolayı, oyun ezberinden dolayı, 4 yıldır aynı hocayla çalışıyor olmasından dolayı yeni sezona daha hazır ve iddialı girme durumu var. Avrupa'da sezonu erken açmayacak Galatasaray. Eylül'ün 13'üne kadar Avrupa'da maçı yok. Bu işte sezon başı o yavaş yavaş fizik olarak takımı yukarı çekme konusunda Okan Hoca'nın elini güçlendirebilir. Birden yükleme yapmak zorunda kalmayabilir. Şampiyonlar Ligi fikstürüne göre fiziksel antrenman programı uygulayabilir. Dünya Kupası sonrası oyunculara izin konusunda daha fazla izin verebilir. Bu konuda bir artısı olur Galatasaray'ın. Ve Okan Hoca ile de devam edecek. Burada bir değişiklik beklenmiyor ama Okan Hoca'nın da en zor senesi önümüzdeki sezon olacak. Çünkü işte birazdan Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzon'u da konuşacağız. Bu sezon iki rakipte yarıştığında çok sorun yaşadı Okan Buruk ve Galatasaray kadro kalitesi hem Trabzonspor'un hem Fenerbahçe'nin çok önünde olmasına rağmen. Şimdi kendi işte Fatih Hoca'nın rekorunu egal etti. O rekoru kırmak için bir mücadele verecek. Şampiyonlar Ligi'nde sonun 6'ya kaldı. En azından burayı tekrar yakalamak için bir mücadele verecek. Birçok konuda da hem kendisiyle yarışmış olacak hem de sert rakiplerle yarışacak. Hala da Galatasaray'da böyle çok da az bir oran gibi durmuyor. %30'luk bir kesim var Okan Hoca'dan memnun olmayan. Özellikle eldeki iyi kadroya rağmen, iyi oyuncu grubuna rağmen Süper Lig'de birçok maçta bunun bu kadro kalitesini sahaya oyun olarak

0: Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Üçüncülükte, onun da iki boy kadar gerisinde bariyer dibinde 9 numaralı Blackfeet. Blackfeet'in de yaklaşık 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Bromance. Yarım boy kadar gerilerinde bariyer dibinde 7 numaralı Asabi. Dışında 4 numaralı Trader. Onun da dışında 2 numaralı British Breeze. Sırasıyla 1200 metre start yerine doğru ilerliyor salkanlar. Yarışın liderliğini 6 numaralı Super Ape sürdürüyor. Fark yaklaşık 1,5-2 boy kadar. İkincilikte bariyer dibinde 1 numaralı Polpenaz'a vardı. Şimdi dıştan yüklenen 8 numaralı Fast Photon ikinciliğe geldi. 1 numaralı Polpenaz'a 3'üncülükte bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde. 4'üncülükte 9 numaralı Blackfeet. Onun da 3 boy kadar gerisinde. 10 numaralı İşkodralı ve 3 numaralı Bromance'in ataklarıyla yarışın son 800 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 6 numaralı Super Ape sürdürüyor. Fark yaklaşık 2 boy kadar. İkincilikte 8 numaralı Fast Photon bu safkanın da 1 boy kadar gerisinde. 9 numaralı Blackfeet. Blackfeet'in de yaklaşık 4 boy kadar gerisinde. 1 numaralı Polpenaz ve onun da 2 boy kadar gerisinde. İçeride 10 numaralı İşkodralı. Dışında 3 numaralı Bromance sırasıyla yarışın son 400 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Bu metrelerde yarışın liderliğini 9 numaralı Blackfeet aldı. Farkı da 2,5-3 boya kadar çıkardı. Bariyer dibinde ikincilikte 6 numaralı Super Ape. Dışında 8 numaralı Fast Photon sırasıyla son düzlüğe doğru ilerliyor safkanlar. 9 numaralı Blackfeet düzlüğe yaklaşık 2,5-3 boy kadar önde çıkıyor. İkincilikte 8 numaralı Fast Photon, dıştan 3 numaralı Bromance, içeriden de 1 numaralı Polpenaz'ın ataklarıyla yarışın son 200 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 9 numaralı Blackfeet yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 4-5 boy kadar. İkinciliğe 3 numaralı Bromance geldi. Onun da gerisinde 8 numaralı Fast Photon sırasıyla yarışın son 100 metresine doğru ilerliyor safkanlar. 9 numaralı Blackfeet yarışın son 100 metresinde fark yaklaşık 4-5 boya kadar çıkartarak yarışın liderliğini sürdürüyor ve koşuyu kazanan safkan oluyor. 3 numaralı Bromance koştu ikinci, 2 numaralı British Breeze ve 8 numaralı Fast Photon üçüncülük için aynaya yakın geçen safkanlar oldu. 4 numaralı Trader koşudan 5. olarak ayrıldı. Şanlıurfa'da 3. koşuyu 9 numaralı Blackfeet, jokeyi Mustafa Işık'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
0: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
4: Sando'da kola, Boltman. Şimdi atacak. Bait Boltman.
5: Oldu! Oldu!
0: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
4: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
0: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
7: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy

Radyo Spor'da saatleri 19.04 yaptık. Derin pas devam ediyor. Bu arada bu akşam Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği playoff yarı final maçında Arca Çorum Futbol Kulübü ile Spy Bodrum karşılaşacak. Maç Bodrum'da ilk maç. Rövanşı 4 gün sonra Çorum'da oynanacak. Şöyle Çorum'a baktığımda Seyic, Üzeyir, Attama, Arda Erkan, Freddy, Pedrinho, Yusuf ve ön alandaki diğer oyunculara da hemen bakıyorum. Kadrolar belli olmuş. İlk maç Bodrum'da saat 20'de başlayacak. Bodrum Futbol Kulübü de sanki çok uzun tutmayacak gibi yani iyi bir performans koydular ortaya şu ana kadar. Seyic, Üzeyir, Attama, Arda Erkan, Pedrinho, Freddy, Ahmet, Serdar, Yusuf, Tiam şeklinde Çorum sahaya çıkacak. Ev sahibi Bodrum'da kalede Zousa, İmeri, Ayeti, Ali, Berşan savunma hattı, Mustafa, Hotic, Yusuf orta sahası, Sefe.

0: Brazao ve Ali hücum hattında görev yapacak. Trendyol 1. Lig playoff yarı final ilk maçı hakem Alper Akarsu, maç saat 20'de. Program içerisinde de gol olursa sizlerle paylaşacağım. Çorum Spor hakkındaki düşüncelerimi sormuşlar. Kadro kalitesi itibariyle harcanan para olarak, bütçe olarak baktığımızda Çorum Futbol Kulübü bence ilk ikiye mutlaka adını yazdırması lazımdı. Orada Erzurum çok büyük sürprizi yaptı. Erzurum bütçe olarak harcama limiti, maaş skalası, harcanan para olarak baktığımızda 10. sıradaydı. Ve birinci olarak çıkmayı başardı. Ciddi bir kadro istikrarı, işte Türk futbolundaki en büyük eksiklerden biri. 3-4 yıldır aynı kadroyla oynuyorlar. 3-4 yılda sadece iki hocayla çalıştı Erzurum Futbol Kulübü. Bunu da bu istikrar sayesinde rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Ahmet ikinci olarak çıkmıştı. Yine o takımlar içerisinde sürekli bahsediyorum. Sakarya çok para harcamasına rağmen küme düştü. O çok fazla para harcayan, iyi takım kuran Çorum Futbol Kulübü de dördüncü olarak sezonu tamamlamıştı. Kalan 3 takım içerisinde oyun olarak da Uğur Uçar gittikten sonra Çorum'da oyun kalitesini belli bir seviyeye taşımayı başardı. Ben bu turum ve kalan maçlar içerisinde Süper Lig yolunda Çorum Futbol Kulübü'nü önde görüyorum. Burada da Sipahi Bodrum'un şöyle bir artısı var. Hem Esenler Erok hem de Arca Çorum Futbol Kulübü'ne göre. İstikrar konusunda 3 yıldır hemen hemen oyuncu grubunda çok fazla değişiklik olmadı. Kadrodaki 7-8 oyuncu aynı ilk 11'de. Bu da Çorum Futbol Kulübü karşısında Bodrum'u biraz daha hani artı taraflar olarak dikkat çekiyor. Yani Sipahi Bodrum Çorum Futbol Kulübü maçının galibi, bu turu kim geçerse Süper Lig'e çıkar diye düşünüyorum. Yani Esenler Erok'u pek şanslı görmüyorum açıkçası. Değerli dinleyenler, WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Her sene Okan Hoca'nın zor senesi deniyordu. İlk sene 13. olmuş, takımı şampiyon yaptı. İkinci sene Şampiyonlar Ligi var, götüremez dendi, rekor puan kırdı. Üçüncü sene Mourinho geldi, yine zor dendi, ancak yine şampiyon oldu. Bu sene Şampiyonlar Ligi maç sayısı 2'ye katlandı, yine kazandı demiş. Seneye daha güçlü girecek, yine kazanır. Son 7 yılda 5 şampiyonluk yaşamış Okan Hoca. Doğru, bir de Başakşehir'le. Artık tartışılması komik kaçıyor diye eklemiş dinleyicimiz. Burada Okan Hoca'ya yönelik eleştirilerde genelde o oyuncu grubunun, yani Galatasaray'ın kadro kalitesine bakıldığında bunun futbol olarak sahada karşılığı olmadığı için, yani şöyle bir algı da oluştu şimdi Türkiye'de, kabul edelim. Yani ya şampiyon Fenerbahçe ya Galatasaray oluyor. Diğerlerinden daha fazla para harcadıkları, daha kaliteli oyuncuları getirdikleri için bu takım işte en kötü ikinci olacak zaten. Yani Galatasaray sezona başlarkenki taraftarının, camianın bakış açısı bu. Ama işte bizim kadro kalitemiz, harcadığımız para ortada. Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis bedelleri ödenerek geçen sezon 150 milyon euroluk transfer yaptı Galatasaray. Daha önce tarihte böyle bir şey yok. O harcanan rakamlar, alınan oyunculara bakıldığında da sahada bunun bir yansıması olmayınca ve işte beklenen oyun gücü sahaya yansımayınca ister istemez eleştiriliyorsunuz. Yani Galatasaray'da benim yaş grubum hatırlar, 4 yıllık Fatih Terim döneminde de rahmetli Hıncal Uluç falan ne yazılar yazıyordu Fatih Terim hakkında. Her sene şampiyon olmasına rağmen işte Avrupa'da pek başarı gelmiyordu. Son senesinde elde etmişti o başarıyı. Bence bu eleştiriler tabii, yani hakaret olmadığı sürece oyun üzerine ve hocanın yaptıkları tercihler üzerine olursa daha da geliştirici olur. Bu eleştirileri de çok abartmamak lazım. Burada kimse Okan Hoca'ya bir düşmanlık falan gütmüyor diye düşünüyorum. Şimdi çok kısa bir aramız var. O arayı verelim, ardından Fenerbahçe'nin gündemine geçeceğiz. Hemen reklama gidelim.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta. Reklam.
2: Arabanı arabam nokta koma. Değerinde cinsat.
3: Radyo Spor.

90 Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.

0: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız. Her şey için getir. Bir mutluluk,
1: bir mutluluk, bir mutluluk getir. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Radyo Spor.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Radyo Spor.
0: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor'da saatleri 19.15 yaptık. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu telefon hattında. Yağız merhaba.
4: Merhaba, selamlar.
3: Fenerbahçe'de artık son bir aydan daha az bir süre kaldı başkanlık seçimine. Seçimde 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacağını kesinleşti. Bugün onun altını çizelim, bir hafta öne alınma durumu konuşuluyordu. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi de çalışmalarını sürdürüyor. Hakan Safi ile başlamak istiyorum. Dün Milan Atalanta maçındaydı. Ne yönde çalışmalar yapıyor? Hoca konusunda belirlediği isimler var mı? Transferde seçim öncesi herhangi bir isim açıklaması gündemde mi?
4: Yani planlaması aslında o şekilde. Çünkü bunun içinde sadece İtalya değil, İtalya dışında bazı Avrupa ülkelerinde geçecek. Dün fotoğrafın yansıması aslında tek bir oyuncu üzerinden okunabilir. Çünkü Milan Atalanta maçındaydı, ancak aslında temel plan birden fazla ülkede gezip oyuncularla doğrudan ilerleme kat ettikten sonra kongrede en azından taraftarın önüne, daha doğru ifadeyle kongre üyelerinin önüne daha net bir şekilde, daha isimler

0: ortaya çıkması aslında temel hedefi bu.
1: İsim olarak bazı isimler gündeme geliyor. Felipe Luis, evet. Vincenzo Montella, Glasner gibi hocaların adı Fenerbahçe için anılıyor. Şu ana kadar sende hani başkan adayları arasında herhangi bir hocayla görüşüldüğüne dair bilgi var mı?
0: Tabii ki, yani geçtiğimiz dönemlerden bu yana aslında. Çünkü dün aday olmadı iki isimde. Ha, ben her defasında söylüyorum. Eğer Aziz Bey başkan olursa ilk hedef olarak Aykut Hoca. Aykut Kocaman.
1: Hala orada mı Aziz Bey?
0: Efendim?
1: Hala o noktada mı Aziz Bey?
0: Evet evet, o noktada. Yani yabancı adaylar da var. Başka Türk adaylar da var. Öte yandan diye değerlendirebileceğimiz. Ama tabii ki Aziz Bey'in ilk isteği o. Ha, olur olmaz bilmiyorum. Olur olmaz nasıl ilerler bu süreç? Onun da henüz şu andan konuşmak mümkün değil. Ama tabii ki bir senelik bir seçim olduğunun farkında ve bir senelik seçimin farkında olması sebebiyle de burada hızlıca bu işe direkt girecek. Takımı tanıma vesaire konusu değil. Doğrudan hemen bir transfer planlaması, hatta seçim öncesinde de bitirecek bazı isimlerle takımın yeni iskeletinin oluşması ve hemen aslında sürece başlayıp Temmuz ayında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de kayıp yaşamak istemiyorlar aslında. Olay bu şu anda.
1: Bugün Ali Koç'un da bir açıklaması vardı. Gördüğüm kadarıyla o artık hiçbir şekilde bu sezon bir plan, en azından bu seçim için, olağanüstü genel kurulu için bir plan yapmıyor. Kalan sürede başka bir aday çıkabilir mi?
0: Zannetmiyorum şu anda. Planlama yok. Tabii güç bulup çıkmasını beklediğimiz bazı isimler vardı. Biz bunları haberleştirmedik ama seçimde aday olmak o kadar kolay bir şey değil. Yani ben adayım dediğiniz zaman aday olmuyorsunuz. Evet, aday olmak 10 yıllık kongresini dolduran herkes için bir hak Fenerbahçe Kongresi'nde. Ancak bunun bir planlaması, yönetim kurulu listesinin kurulması, bununla beraber 500 imzayı ivedilikle toplamak, eğer toplayamazsan aday olmayacağını bilmek. Yani o kadar kolay bir durum değil aslında bu. Tabii ki isteyen, bir dönemdir, bir süredir aslında bazı çalışmalar yapan, bugün adaylık konusunda açıklama yapmayan bazı isimler var. Ama benim tahminim 2027'de daha çoklu bir seçim olur. Mesela burada bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin başkan adaylarının içindeki en favori gösterilebilecek adaylardan bir diğeri de Mehmet Ali Aydınlar'dı. Mehmet Ali Bey çok ciddi hazırlık, çok iyi bir yönetim kurulu listesi, bir futbol aklı, onunla beraber çok çok iyi bir yabancı teknik direktör ve bunların hepsiyle temaslar kurulmuştu. En az 4-5 direkt 11 oynayacak yabancı oyuncu, bu hamleler yapılmıştı. Ama bir anda bizim adaylığın açıklamasını beklediğimiz gün saat 14 ile 16 idi galiba. O arada yaşanan bir telefon trafiği kendi ekibiyle beraber, ailesiyle beraber ve daha sonra bugünleri belki de öngörerek yaşanacak, kendisine karşı yapılacak belki de anlam veremediği, anlamsız bulduğu, içinde doğruların da yanlışlar kadar aslında, özür diliyorum, yanlışların da doğrular kadar olduğu bazı açıklamalar yapılması bekleniyordu. Yani teknik olarak şunu söyleyeyim abi sana, Mehmet Ali Bey'i çok yıpratacaklardı. Yani bunu istemedi. Çünkü adının Fenerbahçe'nin önüne geçmesini istemedi. Mehmet Ali Bey yıllardır Fenerbahçe'de zaten adaylık konusunda bir hamlesi yok. Adaylık konusunda bir isteği arzusu yok ama çok çok iyi bir Fenerbahçeli olmasından da sebep. Yani bu arada artık aday değil diye rahatlıkla söylüyorum bunları. Yoksa hani bir aday için böyle ifadeler kullanmam. Çünkü hoş olmaz yani bizim pozisyonumuzdaki biri için. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu ve artık başarısızlığa alışkanlık kazanan Fenerbahçe'nin bu alışkanlığını değiştirmek için sahneye inmişti. Ama baktı ki bıraktığı günden bugüne çok büyük bir değişim olmamış Fenerbahçe'de. O yüzden bence 2026'da Aziz Bey ve Hakan Bey'in seçimi, 2027'de tabii ki de Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını ister. Tabii ki de hala zaten sponsorluk desteklerine bütün neredeyse branşlarda devam da edecek, geri de çekmiyor. 2027'de yine Fenerbahçe şampiyon olamazsa bence o kongre her şeye gebe. Sadece Mehmet Ali Aydınlar üzerinde değil.
1: Tam oraya gelecektim. O zaman peki yani bir yıl sonra Mehmet Ali Aydınlar'ı yeniden aday olarak görebilir miyiz?
0: Yani şu andan bunu söylemek bir varsayım olur. Çünkü bu seçimde %100 adaydı. Ama daha sonra çekilme kararı aldı az önce anlattığım sebeplerden dolayı. Çünkü maalesef ki Fenerbahçe'nin son dönemlerdeki başkanlık seçimlerinde ve kongrelerinde artık başkan adayları, potansiyel adaylar, mevcut başkanlar, yönetim kurulları

0: işleri çok şahsileştirip şahsi mesele haline dönüştürüyorlar. Paydadan Fenerbahçe çıkıyor. Mehmet Ali Bey de bunun olmasını istemedi zaten. Temel aslında çekilme sebeplerinden biri bu. Çünkü hala o 3 Temmuz'da yaşanan konular üzerinden yani Mehmet Ali Bey'in başarılı olacağını inansa bile gelmesin diyen bir kitle var. Yani bu yatsınamaz bir durum. Ve hala onun üzerinden bir hikayeleştirme yapıyorlar. Unutuyorlar ki bir yandan Fenerbahçe 12-13 yıldır şampiyon olamıyor. Futbolda kazandığı kupalar bir elin parmaklarını geçmiyor bu sürede. Ama hala geçmişle yaşamaya devam ediyorlar. Mehmet Ali Bey de tamam o zaman dedi, sorun yok, ben de bu yoldan çekileyim dedi. Ama 2027 seçiminde Fenerbahçe Haziran olduğunda yine şampiyon olmadan sezon tamamlarsa dediğim gibi o zaman daha yüksek sesle sadece bu arada şey olarak düşünmeyin. Mehmet Ali Bey olarak düşünmeyin. Başka da adayların çıkması çok kuvvetli muhtemel.
1: Geçen haftalarda gazetecilerin böyle katıldığı bir etkinlikte Sayın Ertuğrul Özkök'ün bir ifadesi vardı. Mehmet Ali Aydınlar şu ana kadar Fenerbahçe'ye rahat 100 milyon dolar vermiştir dedi. Hiç başkan olmadığı halde. Bilmiyorum bu kadar bonservis şey tüm işte 10-15 yıllık süreden bahsediyor ama yani bir yıldan bahsetmiyor. Burada da şunu soracağım ya. Hani ben biraz daha işin şey tarafındayım. Tabii ki 3 Temmuz öfkesini anlayabiliyorum genel kurulun taraftarın da. Ya bu kişi parayı verirken 3 Temmuz olmuyor sponsor olurken. Öbür türlü olması da biraz bana 200'lü, bana 200'lü geliyor yani. Daha güzel bir ifade bulamadım açık söyleyeyim.
0: Yani ben 100 milyonun daha üstünde bir sponsorluk bedeli ödediğini biliyorum.
1: Ertuğrul Bey orada tamamen dedik hani en az dedi. En az o kadar parayı vermiştir zaten şu ana kadar.
0: Evet evet verdi. Vermeye de devam ediyor. Verecek de. Ve şunu unutmayalım, başkan olsa da olmasa da yapıyor bunları. Yani o yüzden bazen yiğidi öldürüp hakkını teslim etmemek
1: gerekiyor. Öyle ben de aynı taraftayım. O yüzden paylaşmak istedim zaten.
0: Yok yani hani ben o konuda sana katılıyorum Ayhan abi. Yani Fenerbahçe paraya her sıkıştığında ve bu arada bu 3 Temmuz'un hemen ardından takribi birkaç sene içinde de paraya sıkıştığı dönemlerde Aziz Bey'e de çok ciddi o dönem sponsorluklar vermişti. Yani hani bu süreci doğru okumamız lazım. Yani şu an görüyoruz ki kendisi ben iddia ediyorum sana kazanabileceği bir seçimde katılsaydı. Benim çevremdeki birçok konuştuğum Fenerbahçeli Aziz Bey'i de destekleyen, Ali Bey'i de destekleyen, Hakan Bey'i de destekleyen, geçmişte Aziz Bey ve Ali Bey'i desteklemeyen, Saadettin Bey'i destekleyen. Yani birçok aslında denklemde ortak bir adaymış gibi bir konumlanma olacaktı. Ve ciddi de bir teveccühü vardı. Ama işte sosyal medya artık birçok şeyin önüne geçti. Yani sosyal medyada insanlara karşı yapılan hakaretler, belaltılar, süreci sulandırmalar. Yani birçok konu var. O yüzden bunların içinde bulunmak istemedi. Ama dediğim gibi genele bak. Tabii ki de hiçbir %100 bir durum olmaz kongrelerde ama kuvvetle muhtemel yani en favori adaydı. Ve ona rağmen çekildi. Bu da unutulmaz.
1: Yaz şimdi tabii sen telefon bağlantısı yapınca birçok dinleyicimiz de şunu soruyor. Yani Aziz Yıldırım gelirse hangi oyuncular gelir? Hakan Safi gelirse hangi oyuncular gelir? Gündemde hangi oyuncular var diye soruyorlar sana.
0: Hı hı. Ya şu anda net bir durum yok abi. Yani net olsa zaten haberleştirirdim. Hakan Bey de yurt dışında olmasının sebebi de zaten biraz daha somut bir şekilde bu süreci ilerletmek ve kongrenin karşısına güçlü bir şekilde çıkmak. Çünkü karşısında çok güçlü Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım olacak. O yüzden o da kendisi futbol anlamında 3-4 tane isimle, iyi bir teknik direktörle, iyi bir futbol aklıyla, projeleri ve vaatleriyle ama temel vaadinin şampiyonluk olacağı bir sürece girecek. Ama tabii unutulmasın, bir yandan da Aziz Bey'in de ben aynı seviyede transferler yapmasını bekliyorum. Yani birkaç tane mesela ben sana bir fikir vereyim, sen anla ne demek istediğimi. Kendisiyle görüşen yakın çevresi, işte kendisiyle temasta olan bu futbol piyasasının içindeki kişilere bana normal isim söylemeyin, yıldız isim söyleyin diyor.
1: Tahmin edebiliyorum onun düşüncesini orada. Hani.
0: Evet yani Hakan Bey de Aziz Bey de bu Fenerbahçe'ye yarar. İnşallah birden açıklamazlar böyle bir açıklarlar. Çünkü yani günün sonunda Hakan Bey de Aziz Bey de yapacağı transferler konusunda da belki kim kazanırsa kazansın bir anlaşma noktasına gelindiyse kaybedenin de kazanana destek olacağı bir süreç Fenerbahçe'yi daha da yüceltir. Çünkü Aziz Bey'in de artık kavgaya gerek yok. Biz birleşelim noktasında olduktan sonra kaybetse de kazansa da aynı şekilde Hakan Bey'in de bence gelecek senelerde özellikle Hakan Bey'in daha önü açık şu anda. Hani bu seçimi kaybetse bile yaş olarak da çok genç bir isim. Fenerbahçe'ye yaptığı katkılar son dönemde maddi anlamda ortada. hani gözü kırpmadan katkı sağlıyor Fenerbahçe'ye. O yüzden ben gerçekten herkesin Fenerbahçe faydasında buluşarak bu seçimde bir şeyler yapması gerektiğini düşünen taraftayım. Ama dilde değil, eylemde. Söylem her zaman kolaydır. Söylem yapabilirsin. Ben Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağım. Birlik, beraberlik istiyoruz. Ama sahaya inildiğinde öyle olmuyor. Yani son seçime bakalım. Saadettin Bey nasıl kazandı seçimi? Yapıcı bir dille kazandı. Kendisine birçok eleştiri yapıldı. Bel altına vurulan eleştiriler yapıldı. Ama kendisi çok bu eleştirilere kulak asmadı, cevap vermedi ve Fenerbahçe dedi. Ne oldu günün sonunda? Seçimi kazandı. Yani bu ayrıştırıcı dil yerine birleştirici dil söylemi çok güzel. Ama dediğim gibi bunu her zaman eylemde göstermeleri lazım. Ben şimdi çıkayım diyeyim ki birleştirici bir dil kullansın herkes. İşte bir camiada bir atıyorum kongresi ya da eski bir yönetici, eski başkan olayım. Ama ben buna, bu söylemine yakışmayacak şekilde hareketlerde bulunursam bu söylemin çok bir kıymeti harbiyesi kalmıyor.
1: Yani orada anlıyorum, yani insan söylediği değil yaptığıdır diye bir güzel bir söz vardı. Tam da bu anlatmak istediğin. Son olarak da şunu soracağım. Fenerbahçe'yi UEFA'dan bir ceza bekliyor mu? Şu ana kadar geçen cuma sorduğumda kulübe bu konuda bir gelen bir yazı olmadığını söylemişlerdi. Yeni bir gelişme var mı? Bir de Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu içerisinden şu ana kadar herhangi bir oyuncuya teklif geldi mi?
0: Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu içerisinden önce onunla başlayayım. Ya da ceza konusunu söyleyeyim. Ceza ile ilgili henüz kulübe bir şey gelmedi ama Fenerbahçe %99 ceza yiyecek. Çünkü maaş bütçesinde aşım oldu. Aşım olduğu için de aştığın kadar %70 sınırını aştığın zaman aştığın bedel üzerinden bir ceza ödüyorsun. Cezası da o aşılan bedel hesaplanmasından sonra netleşecek. İyi ki bu.
1: İkincisi, para cezası ama değil mi?
0: Nasıl?
1: Para cezası ama yani.
0: Şey, maaş anlamında. Bu arada sesin abi en başından beri çok böyle.
1: UEFA'dan gelecek ceza para cezası
0: evet.
1: Değil mi?
0: Yani şey. Evet evet, UEFA'dan yani. Gelecek ceza.
1: Evet.
0: Genel diğer tarafa baktığında da Fenerbahçe'ye teklif gelen oyuncular var mı? Ocak'ta 16 milyon euro Nottingham Forest Archie Brown teklif yaptı. 15 milyon euro yine Ocak'ta Roma Jadon Osterwolde'ye teklif yaptı. Bu iki teklif de reddedildi. Dorge Lesene çok çıkıyor. Resmi bir teklif yok. Ederson Ocak ayında Al Nassr teklif yapmıştı. Şimdi sezon sonunda yine teklif yapacak. 25 milyon euro çıkış maddesi var. Onun dışında bir şöyle genel geçer bir daha bakayım. Yani genel olarak bunlar ilk aklıma gelenler.
1: Ederson da büyük ihtimal ayrılacak gibi, öyle hissediyorum.
0: Ederson kalma ihtimali çok düşük ama işte çok yüksek bir maaşı var, 11 milyon euro alıyor.
1: El Nassr bunu karşılayamaz mı?
0: El Nassr karşılar bir tek.
1: Başka da yok dünyada, doğru.
0: Çünkü Gross dışında yani nette 3,5 milyon euro alıyordu City'den. Fenerbahçe'ye geldi 11 artı bonuslara. Şimdi bir daha oraya dönemez yani. Oranın en büyük ekonomisine sahip takımlarından biri Manchester City bile 3,5 milyon euro net veriyorsa gerisini sen düşün abi.
1: Konuğumuz Yağız Sabuncuoğlu'ydu. Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk. Yağız çok teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Davet ettin. İnşallah böyle vakit oldukça senin programına katılmak. Radyo Spor benim eski çalıştığım kurumlardan biri. Burada böyle söz almak, sözümüzü duyurmak çok keyifli. Kendinize çok iyi bakın. Bütün dinleyicilere de teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ ol.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo Spor. Radyo Spor.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
6: Gözleri örtülü bir şekilde kulvarına yaklaştırılıyor. Sultan Asiye de kulvarındaki yerini aldı. 5 numaralı Yerdeniz. Dışarıda kalan son kısrak. J jokeysiz bir şekilde

0: kulvarına yöneltildi ve kapaklar kapatıldı. Şanlıurfa'da dördüncü koşu için kısraklar hazır. Start verildi ve Şanlıurfa'da günün dördüncü koşusu başladı değerli yarışseverler. Toplu sayılabilecek bir çıkış oldu. İlk metrelerle birlikte yarışın liderliğini 3 numaralı Sultan Asiye aldı. Farkı da 1,5 boya kadar çıkardı. İkinci diye dıştan 4 numaralı Yenal geldi bu safkanın da 1 boy kadar gerisinde. İçeride önlere doğru gelmeye çalışan 14 numaralı Özgürlük Kraliçesi 1 boy kadar gerisinde. O 11 numaralı Çeşmebaşı bu safkanın da 1 boy kadar gerisinde. Dışta 5 numaralı Yerdeniz onun da yarım boy kadar gerisinde. İçte 13 numaralı Verdiz Canan bu safkanın da yarım boy kadar gerisinde. Dışta 2 numaralı Güllü Kadife sırasıyla 1000 metre start yerine doğru ilerliyor atlar. Yarışın liderliğini 3 numaralı Sultan Esi'yi sürdürüyor. Fark yaklaşık 1,5-2 boy kadar. İkincilikte önlere doğru gelmeye çalışan 11 numaralı Çeşmebaşı şimdi dıştan yüklenen önlere doğru gelmeye çalışan 5 numaralı Yerdeniz ikinciliğe geldi. Bu safkanın da 1 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 8 numaralı Yaralı Akbaş bu safkanın da 1,5 boy kadar gerisinde. Bariyer dibinde 4 numaralı Yenal. Yenal'ın da 2 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Anandiye sırasıyla son 800'e doğru ilerliyor safkanlar. 3 numaralı Sultan Esiye yarışın liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 2,5 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı Yerdeniz var. Bu safkanın da yarım boy kadar gerisinde. 11 numaralı Çeşmebaşı onun da 2 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 6 numaralı Anandi onun da yarım boy kadar gerisinde. Önlere doğru gelmeye çalışan 2 numaralı Güllü Kadife sırasıyla yarışın son 400 metresine doğru ilerliyor safkanlar. Yarışın liderliğini 3 numaralı Sultan Esiye sürdürüyor. Farklar azalmaya başladı. 11 numaralı Çeşmebaşı düzlüğe çıkılırken öndeki rakibini yakaladı ve az farklı önde çıktı. 11 numaralı Çeşmebaşı içeride 3 numaralı Sultan Esiye aralardan 10 numaralı Can Göher'in atakları var. Dıştan da 1 numaralı Berat Kız geliyor. Yarışın son 200 metresine doğru ilerlerken 11 numaralı Çeşmebaşı yarışın liderliğini sürdürüyor. Dışında 1 numaralı Berat Kız var. Aralardan da önlere doğru gelmeye çalışan 12 numaralı Kraliçanların atakları var. Yarışın son 100 metresine doğru ilerlerken dıştan yüklenen 8 numaralı Yaralı Akbaş ve içeride 1 numaralı Berat Kız'ın liderliği mücadelesi var. Yarışın son metreleri 1 numaralı Berat Kız az farklı öne çıkıyor ve koşuyu kazanan safkan oluyor. 8 numaralı Yaralı Akbaş koşudan ikinci, 12 numaralı Kraliçe Anna üçüncü, 10 numaralı Can Göher dördüncü, 11 numaralı Çeşmebaşı ise koşudan 5. olarak ayrıldı. Şanlıurfa'da 4. koşuyu 1 numaralı Berat Kız İsa Akyavuz'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
7: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
10: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor.

0: Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
6: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
7: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız sürüyor. İstanbul'la başlayalım. Bir özet geçelim 3 şehri de. Yaka değiştirme seçenekleri. İkinci köprü Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğu. Seyran Tepe'den Kavacı'ya yoğun, Anadolu Avrupa yönü 2. köprüde rahat. 1. köprü Avrupa Anadolu geçişi Mecidiyeköy'den yoğun, Anadolu Avrupa yönü Altunizade'den yoğun, Avrasya Tüneli ve 3. köprüde bir sıkıntı yok. İzmir'e geldiğimizde 160'lı seviyelerde yoğunluk ortalaması. Çevre yolunda Bornova yönüne doğru Karşıyaka batı ayrımı öncesi arızalı araç 1,5-2 saattir bekliyor bölgede. Ve Anadolu Caddesi Çiğli yönünde Girne Köprüsü öncesi sol şeritte bir kaza var. Ankara'ya döndük. Başkent'te %70'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. İstanbul yolu merkez yöne doğru çiftlik bölümünde bir kaza var. Ayrıca yine Ankara'da Turan Güneş Bulvarı Doğu Kent ayrımına gelmeden önce bir arızalı araç var. Bunlar özet gelişmeler tabii. Radyo Trafik Yolda Navigasyon uygulamasından bütün gelişmelere detaylı şekilde ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
6: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
8: Radyo Spor.
6: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
9: Happy Sigorta.
10: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 19.39 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli dinleyenler. Şimdi birkaç haberle devam edeceğim. Sayın Ali Koç'un bugün bir açıklaması vardı. Hemen bakıyorum. Milliyet Gazetesi'ndeki haber bu şekilde. Kimseyi desteklemiyorum. Fenerbahçe'nin geleceği için kimi destekliyorsanız ona oy atın diye bir çağrıda bulunmuş. Tek düşüncem Fenerbahçe'nin daha güzel günler yaşaması. Bu yüzden de kimseyi desteklemeyeceğim. Herkes gibi seçim günü gidip oyumu kullanacağım demiş Sayın Ali Koç. Az önce Yağız da paylaştı. Başkan adaylığı için bu yıl bir girişimi olmayacak. Yani bu genel kurulda tabii 2027'de olağan seçim var. O zaman neler olur? Daha önümüzde bir yıl var. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Robert Lewandowski Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı. Zaten beklenen bir açıklamaydı. Bu Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen bir oyuncu. Barcelona dün akşam Real Madrid'e 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Bu maçın ardından yaptığı açıklamada da şöyle diyor Robert Lewandowski. Ne yapacağımı henüz bilmiyorum. Daha alt seviye bir lig seçenek olabilir diye bir ifade kullanmış. Kabul edelim, İspanya liginden bizim ligimiz daha alt seviye. Acaba Fenerbahçe ya da Beşiktaş olur mu düşüncesini hemen bende uyandırdı. Neredeyse 38 yaşındayım ama fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Oynamaya ve hayattan zevk almaya başlamanın zamanı gelmiş olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurmalıyım. Sözleşmemin bitimine 51 gün kaldığını yeni öğrendim. Yani hala zamanım var. Birkaç teklif daha dinleyeceğim ve sonra karar vereceğim diyor Robert Lewandowski. Bu sezon çok fazla sakatlık yaşamasına rağmen 43 maçta süre aldı. 18 gol, 4 asistlik katkı sağladı Polonyalı golcü. Ama artık üst seviye oynamak istemiyor. Geçtiğimiz haftalarda İtalya'dan Milan'ın da Lewandowski'yi istediği yönünde haberler vardı. Muhtemelen o takım Milan'da olmayacak bu açıklamalardan sonra, anladığım bu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de seçenekler arasında Lewandowski için. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. öneleme turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde değerli dinleyenler. Onlar da belli olmuş. Olympiakos'un Yunanistan Ligi'nde 2. olamaması durumunda şöyle bir tablo çıkmış ortaya. Celtic, Sturm Graz ve Białystok Polonya takımı. Sarı lacivertler bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nin bu turu geçmesi halinde. Burada bir yanlış ifade var. Evet. Bu turu geçerse UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantiliyor. Yani playoff'ta elenmesi halinde bile. PAOK, Union Berlin, Sparta Prag ve Twente'de rakipler arasında, yani şu takımlara baktığımızda Fenerbahçe'nin hepsiyle çok rahat bir şekilde başa baş yarışma gücü var. Geçen sezon Feyenoord çıkmıştı, elemişti. Sonrasında Benfica'ya kaybetmişti sarı lacivertler. Çok da uzun bir süre yok gibi. Temmuz'un 22'sinde ilk maça çıkacak Fenerbahçe. Haziran, Temmuz 2 aylık bir süre var. Burada da 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kuruldan sonra alınacak aksiyon çok belirleyici olacak. Bakıyorum Fenerbahçe ile ilgili başka notum var mı diye. Şimdi Beşiktaş'a geçeceğim. Beşiktaş'ta bugün kritik bir yönetim kurulu toplantısı vardı. Toplantıda Başkan Serdal Adalı tüm yöneticilerin fikirlerini aldı. Yöneticiler istikrardan yana bir görüş paylaşmış bu toplantıda. Sergen Yalçın'la devam edilmesini istiyor Beşiktaş yönetimi. Hemen hemen oy birliğiyle bu karara varmışlar. Ne bu kararın alınmasında etkili oldu? Şimdi yeni bir hoca, işte yerli ya da yabancı artık, takımı tanıyacak, oyuncu grubuyla beraber vakit geçirecek. Tekrar bir sil baştan olacak. Beşiktaş'ta yöneticiler bunu savunuyor. Sergen Hoca takımı her ne kadar taraftar nezdinde, camia nezdinde çok kabul görmese de bir seviyeye çıkardığı görüşü hakim. Ve bir süredir yaz aylarında yapılması planlanan transferlere dair ciddi çalışmalar var. Eğer bu çalışmaları da gerçekleştirirsek, bu oyuncuları kadromuza katarsak, Sergen Hoca iyi bir kamp dönemiyle, ki geçen sezon hatırlayacaksınız takımı kampa Sergen Hoca götürmemişti. Yaz transfer dönemini Ole Gunnar Solskjaer ile geçirmişti Beşiktaş. Düşünce bu yönde. Tabii bunun sahaya yansıması nasıl olur? Onun için bir öngörü yapmak çok zor. Ama şöyle bir hakikat de var Beşiktaş'ta. Son 5 yılda 4 farklı başkan. Neredeyse her yıl bir başkan gelmiş. Ahmet Nurçebi, Hasan Arat, Hüseyin Yücel, Serdal Adalı şeklinde. Tabii bu değişiklikler kulübün uzun vadeli bir futbol akıl oluşturmasına engel oldu. Kabul edelim. Her yeni gelen yönetimle birlikte vizyon ve strateji değişti. Bu oyuncu transferlerine yansıdı. Hoca konusunda da Beşiktaş'ta son 4 sezona baktığımızda Valerian İsmail, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalınbay, Fernando Santos, Serdar Topraktepe, Giovanni Van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer ve Sergen Yalçın. 4 sezonda. Yani bu kadar hocayla çalışırsanız ne oluyor bu kadar değişiklik? İşte bir önceki hocanın aldığı oyuncu yeni hocayla anlaşamıyor. Oyun felsefesinin sürekli değişmesine, antrenman metodunun değişmesine, oyuncu grubunun sistemsiz kalmasına yol açıyor bu. Burada Beşiktaş kulübü, yani Beşiktaş yönetiminin bugün aldığı kararı anlayabiliyorum. Yani tekrar bir başa dönmek istemiyorlar artık Serdal Adalı ve ekibi. Takımı, oyuncu kalitesini belli bir noktaya çektiklerini düşünüyorlar. Burada bunu ikna etmek de artık hocayla oyuncu grubuna düşüyor. Artık sahada Beşiktaş kulübü kaybetse dahi istikrarlı bir oyun görmek istiyor. Ben de burada Beşiktaş taraftarını anlıyorum. Yani koca bir sezonda Sergen Yalçın Eylül'de geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ın başına 2 Eylül gibiydi. Yanlışım varsa düzeltirim birazdan bakıp. Ocak ve Şubat aylarında Beşiktaş oyun olarak bize bir şey sundu. Ben onun kısmında, onun dışındaki süreçte Beşiktaş'ın oyununa dair böyle çok net bir şey hatırlayamıyorum bu sezon özelinde. Tabii son bir yıl içerisinde 34 oyuncu göndermiş, 19 yeni transfer yapmış. Bu da önemli bir parametre. Bunu da es geçmeyelim. Sürekli bir sirkülasyon var. Burada da hoca işte kendini bu şekilde savunuyor Sergen.

0: boyunca. Oyunculardan da taraftar ama şunu bekliyor. Yani artık biz sahada böyle hamaset yerine işte gözle görülür, elle tutulur bir şey görmek istiyoruz. Beşiktaş kulübü şu an için taraftarın artık bunu taraftara böyle bir borcu var. Hem yönetimin, hem oyuncu grubunun, hem Sergen Yalçın'ın. Ocak transfer dönemi bence hiç fena geçmedi Beşiktaş için. Ocak ayındaki transfer dönemindeki istikrarı, başarı yüzdesini yaz aylarına da yansıtması lazım Beşiktaş'ın, yönetiminin. Ve artık Avrupa'da da Beşiktaş bir şekilde olmak zorunda. Yani işte böyle İsviçre'nin, Norveç'in ikinci sınıf, üçüncü sınıf takımlarına, en üst seviye takımlarına da değil, elenmemesi lazım Beşiktaş'ın. Yani geçen sezon UEFA Konferans, önce Avrupa Ligi'ne veda etti Shakhtar'ı dinip, sonra Konferans Ligi'ne katılamadı. Avrupa'da da olması lazım. O sürekliliği sağlaması lazım diye düşünüyorum. Beşiktaş'a dair de düşüncelerim bu şekilde. Birkaç mesajla devam edeceğim değerli dinleyenler. Mersin'den Okan Bey yazmış. Sergen Yalçın gelirken gelmesini istemeyen biri olarak söylüyorum. Bu sene Sergen Yalçın bence kalmalı. Yeter artık, istikrar şart demiş. Tabii taraftar da yani bir tarafta böyle düşünüyor. Artık sil baştan diye bir şarkısı var Şebnem Ferah'ın. Sürekli o sil baştana girmeyelim ve girdiğimizde de neler olduğunu gördük diye. İşte son 4 yılda birçok kez tekrarlanmış bu. Bugün alınan kararı ben de aslında biraz daha böyle bu açıdan değerlendirme gereği hissettim. Ya bir hoca yaz kampına yeni transferlerle gitsin. Eldeki mevcut oyuncu grubundan ne alacağını biliyor. Nerede eksik var. Bu ligin de parametrelerini çok iyi bilen bir hoca Sergen Yalçın. Ama artık taraftar şunu duymak istemiyor. Zamana ihtiyacımız var. İşte süre verilmesi lazım. Birçok sorunla boğuşuyoruz. Ya herkes hayatında birçok sorunla boğuşuyor. Ama bunu mümkün olduğunca işine yansıtmamaya çalış. Hayatın kendisi bu zaten. Sorunlarla beraber yaşamak. Sergen Yalçın da artık taraftar önünde basın toplantısına çıktığında bu ifadeleri kullanmaması lazım diye düşünüyorum. Yani bir iletişimci gözüyle baktığımda. Çünkü taraftar bunu duymak istemiyor ya. Bir başka mesaj var. Şimdi bindim arabaya, Fenerbahçe'nin seçim tarihi netleşti mi, bugün belli olacak diye bir haber okumuştum demiş. Evet, 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak Fenerbahçe'de seçim, daha önce açıklandığı gibi. Bir hafta öne alınma durumu vardı Yusuf Bey ama bu gerçekleşmiyor. Dolayısıyla 6-7 Haziran tarihlerinde hem İdari Mali Genel Kurul hem de olağanüstü seçim yapılacak Fenerbahçe'de. Çok kısa bir aramız var, ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Arabanı arabamla Takoma. Değerinde cinsat.
4: Radyo Spor.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
10: Borusan Next.
11: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Ve'ye gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
12: Hem arsa hem ev, Arsa Ve.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
14: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
15: Yoksa sorun değil.
14: Dedim kızım, halledelim.

0: Der baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
4: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında iş cepten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1400 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz harcamanızda 350 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cep ve Shell.com.tr'de. 25 yıldır sana
5: maksimum. Radyo Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy

Radyo Spor'da saatleri 19.53 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Trabzonspor'la alakalı bugün bir transfer iddiası vardı. Onunla devam etmek istiyorum programa. Şu ana kadar Terry Karadeniz ve Ruslan Malinovski ile anlaşma sağladı ki Ruslan Malinovski hakikaten çok önemli bir transfer. Eğer sakatlık yaşamazsa önümüzdeki sezon çok fazla konuşuruz. Malinovski çok değerli bir isim, Trabzonspor kadrosuna kattı. Trabzonspor'da bir süredir sol açık mevkisinde bir istikrarsızlık var. Oraya aldığı oyunculardan bir türlü verim alamadı. Kadrodaki oyunculardan Vakeme sezon sonu takımdan ayrılacak ve sol açık mevkisi için gündeme gelen bir isim var. Fransa Lig 1 takımlarından Toulouse forması giyen sol kanat oyuncusu Yann Gohou. İddiaya göre Trabzonspor 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi için Fransız kulübüyle temasa geçmiş. Sol kanat dışında 10 numara ve sağ açıkta da görev yapabilen Yann Gohou kulübünden yıllık 400 bin euro kazanıyormuş. Sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden sol kanat oyuncusuna Beşiktaş Ağustos 2025'te 6 milyon euroluk bir teklif yapmış. Ancak Fransız kulübü o dönem siyah beyaz takımdan 12 milyon euro istemişti. Şu an güncel piyasa değeri 15 milyon euro seviyesinde genç oyuncunun. Bakalım Trabzonspor oraya Gohou'yu katabilecek mi, ama mutlaka bir sol açık takviyesi yapacak Trabzonspor. O mevki için düşünülen oyunculardan biri de Toulouse forması giyen Yann Gohou. Trabzonspor'da bugün Gençler Birliği maçı için bir antrenman vardı. Fatih Tekke güzel geçen sezonu bir Türkiye Kupası ile taçlandırmayı hedefliyor. Bunun için de öncelikle hedef çarşamba akşamı iç sahada Gençler Birliği'ni yenmek. Muhtemelen son hafta maçında yine bir rotasyon yapacaktır. Yine Trabzonspor Süper Lig'de sezonun kapanışını Gençler Birliği maçıyla yapacak hafta sonu. Bu da Gençler Birliği'nin işine gelebilir. Malum Metin Diyedin döndükten sonra bu hafta Kasımpaşa'yı yendiler. Şu an düşme potasından kurtuldular. Başkent ekibinin de şu an odağı ligde kalmak. Tabii buraya kadar gelmişken kupada bir finalle sezonu taçlandırmak istiyor Gençler Birliği, ama asıl hedef, odak noktası hafta sonundaki Trabzonspor maçı olacak gibi. İki takım 4 gün arayla 2 maç yapacak. Hem Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde hem de Süper Lig'de sezonun kapanış maçında. Mesajlarla devam edeceğim. İzmir'den Metehan Bey yazmış. Ben de istikrardan yanayım ama Sergen Yalçın gibi herkesi suçlayan mentalitesine değil diyor. Sergen Yalçın'ın laf ettiği Solskjaer'in puan ortalaması 1.89. 50-60 milyon euro para harcayan Sergen Hoca'nın puan ortalaması 1.79 demiş. Pardon, Solskjaer'in puan ortalaması 1.89. Sergen Yalçın'ın 1.79 demiş. İstikrar güzel söz. Yöneticiler istikrarda karar vermiş. Tamam. O halde Solskjaer'de istikrar neden yapılmadı da onun suçu neydi diyor dinleyicimiz. Tabii bu da çok haklı ve yerinde bir soru. Yani istikrar deyip bir önceki hocayı kısa sürede böyle gönderirseniz taraftardan bu tepkiyi de alırsınız. Ama herhalde Beşiktaş yönetimi orada da hata yaptığını düşünüyor. Keşke o dönem Ole Gunnar Solskjaer'i göndermeseydik mi acaba diye bir düşünce mi hakim? Oradan bir ders alınıp da mı böyle bir yol izlendi? Bunu da herhalde ilerleyen günlerde Sayın Başkan basın toplantısı düzenlerse sorma imkanımız olur. O kadar çok dertliyiz ki Beşiktaş taraftarı olarak demiş dinleyicimiz. İnanmaktan başka çaremiz de yok. Sergen Yalçın'a yalnız şu da unutulmasın. Büyük hayal kırıklığı yarattı Beşiktaş taraftarına demiş. O da bir gerçek. Hoca sezon başı geldiğinde ciddi bir taraftar desteğiyle gelmişti. Hatta tribünler de ilk maçtan itibaren büyük bir sevgi gösterisinde bulunmuştu. Hocaya güven duyduklarını paylaşmışlardı, ama işte skorlar gelmeyince de böyle bir süreç yaşandı Beşiktaş'ta. Barcelona'da dün akşam Real Madrid maçı öncesi teknik direktör Hansi Flick babasını kaybetmiş. Bu haberle devam edeceğim değerli dinleyenler. Maçtan sonra diyor ki Hansi Flick, bu sabah annem beni aradı ve babamın vefat ettiğini söyledi. Böyle bir ifade kullanınca da aklıma şey geldi. Albert Camus'un yabancı romanının girişi şu şekilde başlar. Bugün annem öldü. Belki de dün, bilmiyorum diye
Şöyle devam etmiş Şansi Filik. Ben de bunu saklamalı mıyım yoksa ekibimle konuşmalı mıyım diye düşündüm. Benim için burası bir aile ve ben de oyunculara bu bilgiyi ulaştırmak istediğimi söyledim demiş kulüp yetkililerine. Yaptıkları inanılmazdı. Bu anı asla unutmayacağım. Barcelona ve İngiltere'nin forvet oyuncusu Rashford da Hansi Flick'i teselli eden isimlerden biri olmuş maçtan önce. Dün gol de attı. Çok da şık bir gol attı. Hatırlayacaksınız dün maçta bir dakikalık saygı duruşu yapıldı Hansi Flick'in babası için. Ve böyle bir günde Barcelona'nın başında 2 yıl içerisinde 5. kupasını ve 2. La Liga zaferini yaşadı Alman teknik adam. Hayatta böyle işte yani belki de böyle en güzel hatırlayabileceğiniz kariyerinizde ki Barcelona'yı şampiyon yapmışsınız teknik direktör olarak sabahında babanızı kaybediyorsunuz. Hani her şey hayatta bize dair insana dair dedirten sözün vücut bulmuş hali dün Hansi Flick'in başına gelmiş. Real Madrid'de oyuncular Real Madrid kulübünden de Hansi Flick'in yaşadığı bu acı kayıptan dolayı gelen güzel mesajlar vardı. Bu arada maçın sonunda da Alba gitti şeyi kutladı. Hansi Flick'i kutladı. Oyuncular arasında sezon içerisinde böyle sosyal medya işte İspanya medyası üzerinden yapılan atışmalara rağmen maç sonu kazananı kutlayan bir Real Madrid oyuncu grubu da vardı. Bunu da değerli buluyorum açıkça. Hoşuma da gidiyor ve özlüyorum. Keşke burada da olsa işte. Şimdi bugün Galatasaray şampiyon oldu. Diğer takım Galatasaray'ın bu şampiyonluğunu haksız elde ettiği görüşü hakim. İşte seneye Beşiktaş ya da Fenerbahçe olsa bu sefer Galatasaraylar çıkacak böyle bir ifade kullanacak. Biraz kazanını da bir şekilde takdir edelim. Yolumuzu öyle devam edelim düşüncesi daha mantıklı gibi değerli dinleyenler. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Bu arada Trendyol 1. Lig'de playoff yarı final ilk maçında Bodrum Futbol Kulübü ile Çorum Futbol Kulübü karşılaşıyor. Bu akşamki maçın rövanşı 4 gün sonra Cuma akşamı Çorum'da oynanacak ve kazanan da playoff finalinde Esenler Erokspor'la karşılaşacak. Bodrum'da tribünler dolu. Yazda gelmiş hava güzel görünüyor. Daha da kapanmamış hava. Ve ilk düdük çaldı. Maç içerisinde pozisyon gol olursa sizlerle paylaşacağım. Yarış vakti geldi mi diye Batıkan'a bakıyorum. Biraz daha vaktimiz varmış. Mesajlarınızla devam edeyim. Sergen Yalçın öyle bir konuşuyor ki sanki devre arasında geldi hoca diyor. Ligin ikinci haftasında Beşiktaş'ın başındaydı. Üstelik Beşiktaş ilk maçında kazanmıştı. Yani buna rağmen biz hocadan sezon içerisinde beklediğimiz performansı, hocalık performansını alamadık mimarinde bir şey yazmış dinleyicimiz. Bu eleştirilerin hepsi yerinde ve haklı. Şimdi birkaç haberle daha devam edeyim. Dünya futbolunda

0: biriydi. Daniel Alves, Ivan Rakitic, Seydou Keita'lar, Julio Baptista, Sergio Ramos gibi yıldızların keşfedilip erken yaşta takıma kazanılması Monchi sayesinde olmuştu ve son 20 yılda da dünya futbolunda bir yer edindi sportif direktör olarak. Daha sonra hatırlayacaksınız Serie A'da Roma'da görev yapmıştı. 2023 yılında Premier Lig temsilcisi Aston Villa'da operasyonların başına geçti ve 2025 yılında da Aston Villa'dan ayrıldı. Aslında şu anki Aston Villa'nın temellerinin atılmasında da büyük pay sahibi bir isimdi Monchi. Burada tabii İspanyol bütçe olarak hem Roma'nın hem Sevilla'nın hem Aston Villa'nın gerisinde bir takım ama Monchi'yi getirerek de mutlaka bir beklentiye de sokabilirler taraftarını. Bizler de takip edeceğiz. Bakalım Monchi'nin İspanyol kariyeri nasıl seyredecek. Evet değerli dinleyenler, yarışa gidiyoruz, ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Üzere kapaklar kapandı bu safkan içinde değerli yarış severler. Beşinci koşuya katılacak safkanlar box içinde hazır. Start verildi. Şanlıurfa'da 5. koşu heyecanı başladı. 10 numaralı Lady Isis rakiplerinden yaklaşık 3-4 boy kadar geciken isim oldu. Liderliği çıkışa birlikte 8 numaralı Nice aldı. Şimdi Approve One'da ön gruba doğru hamle yapmaya çalışıyor. Approve One liderlik durumunda, hemen 1 boy kadar gerisinde en dışta 2 numaralı Chainbreaker var. Hemen içinde 12 numaralı Charlie Brown. Üçüncülükte ilerliyor. Charlie Brown'dan da 2 boy kadar geride 9 numaralı Selanik Prensi. Dördüncülükte hemen dışında geç çıkan 10 numaralı Lady Isis var. O da doldurup ön gruba doğru hamlesini yaptı. Bir boy kadar geride 6 numaralı Azmin Zaferi 6.lıkta ilerliyor. Hemen dışına sokuldu 5 numaralı Atom Cemil. Atom Cemil'den de 1.5 boy kadar geride içeride 3 numaralı Rent Rover. Hemen dışında 11 numaralı Endless Time yer tutuyor. Ondan da 2.5 boy kadar geride 8 numaralı Nice var. Nice'ın 1 boy kadar hemen gerisinde 4 numaralı Abdül grubun son sırasında 7 numaralı Bird Wood var. Bu şekilde safkanlar 1000 metre start yerine doğru ilerliyor. 1 numaralı Approve One dışına sokuldu. 2 numaralı Chainbreaker öndeki 1 numaralı Approve One'ı şimdi yakaladı. 2 numaralı Chainbreaker o yarışın liderliğini aldı. Approve One ikincilikte kaldı. Hemen dışlarında 11 numaralı Endless Time var. Aralardan da 10 numaralı Lady Sissi görüyorum. 2 boy kadar gerilerinde 6 numaralı Azmin Zaferi 5.likte ilerliyor. Ondan 2 boy kadar geride 5 numaralı Atom Cemil. Atom Cemil'den de bir boy kadar geride 8 numaralı Nice. 1 numaralı Approve One oldukça tempo kaybetti. Şu an 7.likte ve 8.likte gidiyor değerli yarışseverler. Viraja doğru gidiyoruz. 2 numaralı Chainbreaker liderliğini koruyor. 11 numaralı Endless Time 2.likte. 1 boy kadar geride 10 numaralı Lady Isis var. Daha sonra 6 numaralı Azmin Zaferi sırasıyla safkanlar virajı döndü. 2 numaralı Chainbreaker virajı önde döndü. İçine sokuldu. 10 numaralı Lady Isis. Hemen dışlarında 11 numaralı Endless Time. Onun dışında 6 numaralı Azmin Zafer'in atakları var. Bu şekilde safkanlar son 300'e girdi. En dıştaki 6 numaralı Azmin Zafer'i şimdi liderliği aldı. Asfaltlı ön planda içeriden 10 numaralı Ladies. Bariyer dibinden de 3 numaralı Land Rover'ın atakları var. En dıştaki 6 numaralı Azmin Zafer'in liderliğini şimdi pekiştirdi ve farkı da bir anda 2.5 puana kadar çıkardı. 2 numaralı Chainbreaker ikincilikte koşu ise 6 numaralı Azmin Zafer'i kazanıyor. 2 numaralı Chainbreaker ikinci, 3 numaralı Land Rover üçüncü olurken değerli yarışseverler, 10 numaralı Lady Isis ve 9 numaralı Selanik Prensi de 4.lük için aynı yakın geçen isimler oldu. Şanlıurfa'daki 5. koşuyu 6 numaralı Azmin Zaferi Nizamettin Demir'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 20.

0: 20.07 yaptık. Derin Pasta'da son bölüme girdik. WhatsApp hattımıza gelen mesajları da okuyacağım birazdan. 0538 052 1487. Birkaç haberle devam edeceğim. Chelsea'nin yeni sezon teknik direktör adaylarını Telegraph haber yapmış. İlk sırada Xavi Alonso, ikinci sırada Andoni Iraola var. Üçüncü sırada Marco Silva, Oliver Glasner ve Felipe Luis diye devam ediyor. Bakalım bu 5 isimden hangisi daha doğrusu takımın başına getirecek Chelsea, ama sanki Xabi Alonso'nun geçen günlerde bir açıklaması basına yansımıştı, uluslararası basına. Chelsea'de çalışmayı düşünmüyor diye. Çünkü istikrarsız bir yapı var. Mali açıdan UEFA'dan ve İngiltere Futbol Federasyonu'ndan ceza alacak Chelsea. Transfer konusunda bir yasak gelir, bunu kestiremiyorum. Ve birçok hoca için de cazibe merkezi olmaktan çıktı Chelsea. Bu sezonda çok kötü geçirdikleri aşikar. Şimdi yine bugünün dikkat çeken haberlerinden biriyle devam edeceğim. Kylian Mbappe krizi Real Madrid'de büyüyor. 50 milyondan fazla, ben yanlış görmediysem, taraftar imza toplamıştı Real Madrid'den gönderilmesi konusunda. Çok kısa sürede kredisini tüketti. Daha ikinci sezonu Kylian Mbappe'nin. Barcelona maçı öncesi yapılan son antrenmanda kadroda olmadığını öğrenince antrenmanı terk ettiğini yazdı İspanyol basını. Bu durumda Başkan Florentino Perez'in şaşkınlıkla karşıladığı aktarılmış haberde. Avrupa basında çıkan yorumlarda Mbappe ile Real Madrid arasında yaşanan sorunların giderek büyüdüğü ve sezon sonunda sürpriz gelişmeler yaşanabileceği öne sürülmüş. Yani ayrılık ihtimalinden bahsediliyor. Fransız futbolcunun geleceğiyle ilgili iddiaların son günlerde İspanya'da sürekli yer alması Real Madrid taraftarlarını da oldukça rahatsız ediyor ve oyuncuya pek de güven duyulmuyor diye haber tamamlanmış. Bu sezon istatistik olarak hiç fena değil. 41 resmi maçta 41 gol attı Fransız yıldız, ama işte bu takım içerisindeki tavırları, kendini çok ön planda tutması. Eminim sizlerin de karşısına çıkmıştır. Ben de Instagram'da gördüm. Paris'te oynadığı dönemde Luis Enrique ile bir analiz sırasında yaptığı bir söyleşi yayınlandı Kylian Mbappe'nin. Orada Luis Enrique isteklerini sıralarken işte biraz daha o liderlik ruhunun eksik olduğuna vurgu yapıyor Kylian Mbappe'ye. Yine bireysellik konusunda çok hani takım oyuncusu gibi davranmadığını uyarılarına ekliyor. Real Madrid'de bu çok net bir şekilde karşımıza çıktı. Yani Kylian Mbappe'nin 41 maçta 41 gol atması çok büyük bir şey değil. İstatistik gibi gelmiyor bana. Neden bunu söylüyorum? Çünkü zaten Real Madrid gibi takımda oynuyorsunuz. Sürekli baskılı oyun anlayışına sahip bir takım. Rakip yarı sahada genelde oynadığı maçların %70'ini sezon içerisinde ya rakip yarı sahada oynayan bir takım Real Madrid. Ve böyle bir durumda zaten ceza sahasında çevresinde topla buluşma ihtimaliniz çok yüksek. Bir de o buluştuğunuz topları kendi arkadaşlarınıza pek paylaşımda bulunmuyorsanız, her topu kendiniz kaleye göndermek istiyorsanız illaki bu rakama ulaşırsınız. Bir bütünlük içerisinde hareket etme konusunda eksikliği var Kylian Mbappe'nin ve Real Madrid taraftarı da yıldız futbolcudan, gelmesini çok istediği bir oyuncudan çabuk vazgeçmiş gibi. 3 yıl daha kontratı var. Çok da yüksek maaş alıyor Real Madrid'de. Bu rakamları kim karşılayabilir diye düşünürken hafta sonu İngiliz basınında da Manchester United'ın Kylian Mbappe'nin transferinde şartlar oluşması halinde alabileceğini yazmış. Böyle bir durum da var Real Madrid cephesinde. Şimdi günün son reklam arasını verelim. Ardından kesintisiz bir şekilde son bölüme gireceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta. Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bilgisayarınız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor'da saatleri 20.13 yaptık. Bodrum Futbol Kulübü, Çorum Futbol Kulübü maçının 14. dakikası golsüz eşitlikle geçildi. Az önce Bodrum'da Ali Hebeşoğlu kaleciyle geçti. Boş kaleye topu göndermek isterken top üst direkten döndü. Çok net bir fırsatı değerlendiremedi Bodrum Futbol Kulübü rakibi karşısında. Tempolu, keyifli bir maç olarak da devam ediyor. Zaman zaman da böyle kafayı kaldırıp bakıyorum karşımdaki ekrana. Pozisyonlar ve goller olursa program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Program içerisinde Lewandowski'nin açıklamalarını paylaşmıştım. Orada Lewandowski daha alt seviye bir lig seçenek olabilir demişti. Bu bir dinleyicimizin dikkatini çekmiş, Hakan Bey'in. Hakan Bey diyor ki Lewandowski'nin bu açıklamasından sonra siz Türkiye'ye Fenerbahçe veya Beşiktaş'a gelmesini ister misiniz? Bana sorarsanız hiç gelmesin. Çünkü böyle futbolcular bizim ülkemizde ülkemizi küçümseyip hiçbir şey yapmadan gidiyorlar. Şimdi Şampiyonlar Ligi üst seviye, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacak mı yani Fenerbahçe'ye gelirse demiş dinleyicimiz. Tabii bu bir talihsiz açıklama olmuş Lewandowski cephesinden. Eğer tabii Fenerbahçe'ye gelecekse sanki biraz daha böyle Amerika'ya gitmek istiyor gibi de algıladım ben. Hani Fenerbahçe'yi bu şekilde kastetmezdi diye düşünüyorum. Ülkesine dönebilir belki 38 yaşında. Daha az seviye bir lig seçenek olabilir. Amerika o tanıma uyan bir lig. Arabistan'a eşinin gitmek istemediğini daha önce İspanyol basınında okumuştuk. Kazanma olgunluğunda olsun. Burada dinleyicimizin mesajında bir kelime düşüklüğü mü var yoksa cümle düşüklüğü mü var? Pardon, yanlış ifade kullandım. Ben mi yanlış okuyorum diye. Kazanan kazanma olgunluğunda olsa şımarmazsa rakibine FB Şike Kulübü diye paylaşım yapıp silmese belki tebrikler gelebilirdi demiş dinleyicimiz. Hafta sonu evet böyle bir durum da oluştu. Galatasaray'ın bir paylaşım yaptı sonra sildi. Açıkçası hakikaten ne gerek vardı yani orada. Bizde biraz şey de var ya hani nasıl anlatayım bunu. Bir şey başardığımızda onu başardığımız şeyin mutluluğunu yaşamak yerine karşı tarafın başarısızlığından mutlu olmaya çalışıyoruz. Dostoyevski'nin de bu konuda çok güzel bir sözü vardı. Aklıma gelmedi, onu örnek gösterecektim. Hakikaten çok iyi bir tarif etmişti bu duyguyu. Yani ya bırak bir şeyi başarmışsın, tadını çıkar. Başkaları üzerinden bir mesaj verme gereği hissetme. Yani ben de bunu anlamış değilim. Burada keşke Galatasaray yönetimi, sosyal medya ekibi böyle bir işin içine girmeseydi. Çok da böyle gergin bir ortam yoktu hani bu sezon Süper Lig'de. Kabul edelim. Burada Sayın Saadettin Saran'ın da bir payı var. Çünkü o pek kavga işine girmek istemedi. Daha çok saha içine odaklandı. Çok da böyle hani geçen sezonların aksine gerilimli bir sezon olmadı. Arada böyle işte Galatasaray Federasyon işte. Fenerbahçe Federasyon. Beşiktaş'ın Federasyon'a gittiği zamanlar oldu ama ben o tarafı pek sevmiyorum değerli dinleyenler. Hani yani az çok bu Radyo Spor'da da Temmuz ayının 3'ünde 2024'te başlamıştım. Temmuz'da 2 yıl olacak Radyo Spor'a başlayalı. Burada son 6 aydır da hafta içi akşam kuşağında 18.30-20.30 arası sizlerin huzuruna çıkıyorum. Ne düşündüğümü az çok biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Yani bırakın bir şeyi başardıysanız onu başardığınız kişilerle, camianızla, taraftarınızla kutlayın. Başkasına böyle işte imalı sözlerle Ya da sileceğiniz bir şeyi koymayın oraya. Yani böyle işte bunun yanlış olduğunu düşündüyseniz o zaman baştan yapmayın bunu. Hangi kulüp yaparsa yapsın bunu fark etmiyor. Şu an Galatasaray böyle bir şey yaptığı için Galatasaray özelinden konuşuyoruz. Çok teşekkür ederim güzel mesajlarınız için. Birkaç böyle programa dair ve bana dair mesajlar vardı. Icardi için Sayın Başkan olumlu konuşmuş. Uygun fiyata anlaşılabilirse iyi bir golcü alternatifi olur. Bir yıldır sakat doğru dürüst oynamayan Lukaku'dan daha kötü olamaz diye düşünüyorum. Ahmet Kutucu yerine bir golcü daha alınırsa Galatasaray seneye santrafor sıkıntısı çekmez. Icardi yaz kampı görecek demiş. Tabii bu ihtimal de hani hiç fena bir şey gibi durmuyor. Çünkü siz geçen sene hatırlayacaksınız yaz kampı geçirmemişti. Ama Icardi'deki sorun şu aslında. Yani performansı geriye gidebilir ama iyiye gitmesi için çok çaba sarf etmiyor. O çabayı görmüyor Galatasaray teknik heyeti, yönetimi. O yüzden zaten şu ana kadar bekledi. Yoksa şu ana kadar kesin bir girişimde bulunurdu Galatasaray yönetimi. O çabayı pek göremedik Mauro Icardi'de ve şunu da kabul etmek lazım. Şampiyonlar Ligi seviyesinde pek artık maç kazandırıp işte maçın skorunu etkilemiyor Mauro Icardi. Böyle bir sıkıntısı da var. Şampiyonlar Ligi'nde yine Galatasaray en az son 16'ya kalmayı hedefliyorsa 12 maç yapmak zorunda. Ve burada da 12 maç içerisinde Mauro Icardi'den hadi bir maç belki performans aldı, katkı aldı diyelim. Ben şu anki durumuyla onu da çok mümkün görmüyorum. Şampiyonlar Ligi seviyesinde verim alamayacağınız bir oyuncuya da 4-5 milyon euro maaş vermeniz ne kadar mantıklı? Biraz o açıdan değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. Aynı durum İlkay Gündoğan için de geçerli. Yani İlkay'ın Galatasaray'a gelirken en büyük yani Galatasaray'ın en büyük mottosu, hedefi işte Şampiyonlar Ligi'nde bize saha içinde liderlik yapacak. Orayı, o havayı solumuş. Orada sayısız maça çıkmış bir oyuncu ve bu performansı da bize bir şekilde verir düşüncesi vardı ama onu göremedik ilk ayda. Kylian Mbappe sorununu paylaşırken aklıma geldi diyor. Tam Galatasaraylık transfer zemini gibi değil mi sizce de? Büyük bir yıldız, ortada bir kaos var. Takımda istenmiyor. Oraya mı gider, buraya mı gider derken Avrupa'da transfer sezonu biter, kiralık Galatasaray'a gelir demiş ve gülücük koymuş dinleyicimiz. Selim Bey yazmış Antalya'dan. Biraz zor be bu. Yani Victor Osimhen'de de öyle diyorduk ama Kylian Mbappe için şu an gerçekten çok düşük bir ihtimal gibi duruyor bu. Fenerbahçe Lewandowski'yi falan getirirse seneye yine biz şampiyon oluruz demiş. Şimdiden söyleyeyim demiş dinleyicimiz. Sanırım Galatasaray taraftarı kendisi. Ya onu da kestirmek güç. Lewandowski tek soru işareti, hani sahada kaldığı sürece illaki skora, oyuna çok net olumlu katkı sağlar ama çok sık sakatlanıyor. Ve 38 yaşına geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Ağustos'ta da 39'a girecek. Hani çok böyle direkt güvenilip yola çıkılacak bir santrofor değil. Fenerbahçe ya da Beşiktaş Robert Lewandowski'yi alıyorsa, Beşiktaş'ta oh da var. İkisi birden götürebilirler de. Fenerbahçe düşünüyorsa mutlaka oraya daha böyle en azından sakatlık riski düşük, belli bir işte ligde, uluslararası düzeyde kendini ispatlamış, ne alacağını kestirebileceğiniz bir golcüye ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Hani sırf Lewandowski'ye güvenilmez diye düşünüyorum. Bu arada Bodrum Futbol Kulübü, Çorum Futbol Kulübü maçında ev sahibi takım penaltı kazandı. Hakem VAR'la diyalog halinde. VAR da sanırım pozisyonu onayladı. Seferi topun başında Bodrum Futbol Kulübü'nde maçta 21. dakika Çorum Futbol Kulübü kalecisi de Süper Lig'de Konya Spor'dan hatırlayacağınız Sehiç. Şu an hakem Alper Akarsu'yla konuşuyor. Alper Hoca'ya tepkiler vardı ama VAR'la konuştuktan sonra, bu arada Alper Hoca penaltıyı VAR müdahale etmeden gördü, verdi. Sonrasında Çorum Futbol Kulübü oyuncuların tepkisi üzerine VAR'la irtibata geçti. VAR da hocanın kararına karışmadı. Seferi topun başında, kalede Seyiç dikkatli, Bodrum'da nefesler tutuldu. Seyiç penaltıyı kurtardı. Seyiç penaltıda gole izin vermiyor. Bodrum Futbol Kulübü Çorum karşısında penaltıyı gole çeviremedi. Bakıyorum pozisyonun tekrarı, acaba oyuncular erken mi ceza sahasına girdi, kaleci çizgi ihlali oldu mu? Hayır, biraz daha öyle köşe vuruşunu kullandı Bodrum. Ve Çorum Futbol Kulübü atağına dönüşüyor. Bodrum Futbol Kulübü penaltıdan yararlanamadı değerli dinleyenler. Şimdi Almanya'dan bir haberle devam edeceğim değerli dinleyenler. Almanya Futbol Federasyonu 23 Mayıs günü oynanacak Almanya Kupası final maçında çipli top kullanacağını açıkladı. Çipli top Bundesliga'nın şu andaki top sağlayıcısı Derby Star tarafından üretiliyor. Açıklama şu şekilde: teknoloji topa temasları topun hızını, yörüngesini ve dönüşünü ve son derece hassas verileri gerçek zamanlı olarak yakalayacak. Ancak topun performansı değişmeyecek. Ağırlığı, uçuşu ve sekme özellikleri teknolojiden etkilenmeyecek. Toplanan veriler diğerlerinin yanı sıra VAR süreçleri ve yarı otomatik offside kararları için de kullanılacak. Ayrıca top sürme, pas ve şut gibi önemli oyun unsurlarının ayrıntılı teknik ve taktik analizlerini de net bir şekilde görselleştirmelerini sağlayacak denilmiş. Daha önce de bu gündeme gelmişti. Almanya burada yine önemli bir karara imza atmış. İlerleyen günlerde, ilerleyen sezonlarda birçok ülkenin bunu uygulaması bekleniyor. Almanya'da öncüsü olmuş bu işin değerli dinleyenler. Bugün aslında program içerisinde bir hukukçuyla bu konuyu da konuşacaktık ama sanırım arkadaşın değerli bir dava duruşma süreci vardı. Oradan çıkamadı, kendisine de yazdım. Yarın akşam bu konuyu tekrar ele alacağım. Çünkü çok fazla kişiyi ilgilendiren bir karar ve haber bu. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 3 milyon 173 bin kişi mercek altında alındı. Bu kişilere 100 bin ila 400 bin lira arasında para cezası kesilecek. Bu nasıl olacak? Yasada böyle bir madde var mı? Aslında bunu bir hukukçuyla konuşmak istedim. Çünkü 3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren bir durum. Son dönemde yasa dışı bahis ve kumara yönelik operasyonlarda ciddi bir artış olduğunu burada sık sık paylaşıyorum sizlerle değerli dinleyenler. Bu kapsamda da İşte PFX Papara gibi ödeme kuruluşlarına yapılan operasyonlarda 3 milyon 173 bin kişi yasa dışı bahis oynadığı tespit edilmiş. Bu tespit edilen kişi sayısı Türkiye'de yasa dışı bahis kumar oynayan kişi sayısı yaklaşık 20-25 milyon. Yani 5'te biri neredeyse, daha da az bir oran tespit edilmiş. Ve bu kişilere 100 ila 400 bin TL arasında para cezası gündemde. Peki bu hukuki açıdan şu an mümkün mü? Bundan sonra bu konuda yeni bir yasa çalışması var mı? Bunu da bir hukukçuyla konuşacaktık ama sanırım o programa konuk almak istediğimiz hukukçu arkadaşın işi çıktı ki dönemedi bize. Ama hem hafta içinde herhangi bir gün, belki yarın akşam da olabilir şartlar uygun olursa, gündeme göre bu konuyu da değerlendireceğiz. Hukuki açıdan mümkün olup olmadığını, bundan sonra yasada ne tür değişiklikler olabileceğine dair konuyu sizler için konuşup değerlendirip araştıracağız diyelim ve yavaş yavaş da artık günü kapatalım. Radyo Spor'da haftanın ilk iş gününde pazartesi akşamı 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik. Yorulmadık. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Mesajlarınıza hepsini paylaşmaya çalıştım. Not aldığım bir haber daha vardı, onu da aktaracağım. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde finalleri yönetecek hakemleri açıkladı UEFA. Şampiyonlar Ligi'nde 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak Paris Saint-Germain Arsenal finalini Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Avrupa Ligi'nde 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park'ta Freiburg'la Aston Villa arasındaki finali Francis Letexier yönetecek. UEFA Konferans Ligi'nde 27 Mayıs Çarşamba günü Almanya'nın Leipzig şehrinde oynanacak Crystal Palace Rayo Vallecano finalini ise İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek değerli dinleyenler. Radyo Spor'da programı noktalıyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Happy Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pası sundu. Happy Sigorta.
1: Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitalih sunar.
6: Sanatkar, yedektendi, box'ına doğru şimdi getiriliyor. Sanatkar yerini aldı değerli yarı severler. Safkanlar box içinde hazır. Start verildi. Şanlıurfa'da 6. koşu heyecanı başladı. 7 numaralı Deniz Kasırgası 1-2 boy kadar rakiplerinden gecikti. Liderliği dıştan yaptığı atakta 8 numaralı Pervari almaya çalışıyordu ama içindeki 1 numaralı El Sancar şimdilik buna müsaade etmedi ve yarışın liderliği 1 numaralı El Sancar'da. 1,5 boy kadar geride 8 numaralı Pervari ikincilikte. Pervari'den yaklaşık 4-5 boy kadar geride içeride 2 numaralı Yetim Amca var. Hemen dışında 3 numaralı Sanatkar. Ondan da 2,5 boy kadar geride dışta 4 numaralı Börütay. Hemen içinde 6 numaralı Koca Sabri. 3-4 boy kadar geride 5 numaralı Çılgın Heme. Grubun son sırasında geç çıkan isim 7 numaralı Deniz Kasırgası. Bu şekilde safkanlar 1 metre start yerine girmek üzere. 1 numaralı Es Sancar liderliğini koruyor. 8 numaralı Pervari ikincilikteki takibini devam ettiriyor. 2 boy kadar geriye şimdi üçüncülüğe 4 numaralı Börütay geldi. 1,5 boy kadar geride dördüncülükte 2 numaralı Yetim Amca var. Ondan da 3 boy kadar geride 3 numaralı Sanatkar 5.likte ilerliyor. Hemen dışına sokuldu. 6 numaralı Koca Sabri 3-4 boy kadar geride. 5 numaralı Çılgın Heme yine grubun son sırasında 7 numaralı Deniz Kasırgası var. Bu şekilde safkanlar son 600'e girdi. 1 numaralı Es Sancar liderliğini koruyor. 4 numaralı Börütay ikinciliğe geldi. 2,5 boy kadar geride içeride Yetim Amca dışında Pervari. En dıştan da 7 numaralı Deniz Kasırgası'nın ataklarıyla safkanlar 6. koşuda virajı döndü. 1 numaralı Es Sancar virajı yaklaşık 3 boy kadar önde döndü. 4 numaralı Börütay ikincilikte geriden Yetim Amca'nın, Koca Sabri'nin ve Deniz Kasırgası'nın atakları var. Bu şekilde safkanlar son 300'e girdi. Pistin ortasındaki 4 numaralı Börütay şimdi aradaki farkı kapatmaya çalışan isim o. Ancak 1 numaralı Es Sancar liderliğini devam ettiriyor. Dışındaki 4 numaralı Börütay onu yakalamaya çalışıyor. İçerideki 1 numaralı Es Sancar az farklı lider Börütay geliyor. Es Sancar liderliğini koruyor. Dışarıdan Börütay geliyor. Es Sancar koşuyu kazanıyor değerli yarışseverler. 4 numaralı Börüta 2. 7 numaralı Deniz Kasırgası 3. 2 numaralı Yetim Amca 4. Ve 6 numaralı Koca Sabri de koşuyu 5. olarak tamamladı. Şanlıurfa'daki 6. koşuyu 1 numaralı Es Sancar Yusuf Cengiz'le kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
8: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta temenni ediyorum. Haftanın ilk günü ve tabii İstanbul oldukça güneşli, güzel bir hava. Bu sene ilk kez kısa kollu giydim. Evet, şaka değil. Hani montlardan bir anda kısa kolluya döndük. Umarım bu ilk ve son olmaz artık. Bundan sonra böyle devam eder. Özlemişiz yani kısa kollu giymeyi. Ve hasta da olmayız tabii ki. Evet, futbolu biraz konuşacağız. Biraz basketboldan bahsederiz yine. Orada da maçlar var. Önümüzdeki günlerde yine, daha doğrusu birkaç gün içinde hemen şöyle Türkiye Kupası'nda mücadele var. Bugün oynanacak maçlar var. Onlara bir bakarız. Şu anda oynanan Bodrum Çorum Futbol Kulübü mücadelesi var. İkinci maç. Birincilik yükselme playoff ikinci tur mücadelesinde Bodrum Futbol Kulübü Çorum Futbol Kulübü mücadelesi var. Bu maçın da önemli anlarını sizlere aktaracağız. Bodrum Futbol Kulübü maçın 22. dakikasında seferiyle penaltı atışından yararlanamadı ki önemli bu penaltı atışı. Çünkü ilk maçta da çok zorlu bir mücadeleydi. Hakem kararları vesaire tartışıldı etti ama burada yanlış hatırlamıyorum. Çorum Futbol Kulübü'nün üstünlüğü vardı, öyle hatırlıyorum. Bakalım bu maç. Ha, özür diliyorum, ilk maç. Evet, daha önce Keçiören Gücü. Evet, ilk maç. Bakalım sonraki maçlar nasıl olacak. Bu arada Bodrum'un daha iyi oynadığını söyleyelim. Şu ana kadar daha etkili gözüküyor. Sizler de bu arada düşüncelerinizi hem bu maçla alakalı kimin gelmesini istiyorsunuz mesela. Ben şahsen Burak Bodrumlu olduğu için, Muğla'lı olduğu için Bodrum çıkarsa da üzülmem ama Çorum çıkarsa da bir ayrıca sevinirim. Çünkü şehir takımlarının artmasını istiyoruz. Malum hepimizin isteği bu yönde. Biraz Anadolu'dan daha fazla takım olsun, daha fazla deplasman olsun, değil mi? Konuşmalarımız hep bu yönde. Bakalım Çorum gelebilecek mi? Eğer bu turu geçerse sonrasında da biliyorsunuz Esenler Erokspor mücadelesi var. Finalde Esenler Erokspor'la mücadele edecek bu iki takımdan birisi. Bodrumspor'un tabii penaltı kaçırması biraz şu ana kadar Bodrum adına üzücü bir senaryoydu. Ama dediğim gibi maçta daha iyi olan taraf gördüğüm kadarıyla Bodrum Futbol Kulübü. Henüz Çorum Futbol Kulübü'nün isabetli bir şutu yok. Çok da güzel bir zeminde oynanıyor. Tribünler küçük vesaire olsa da ciddi bir destek var. Evet, mesajlarınızı Radyo Spor WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Bugün İngiltere'de çok çok önemli bir mücadele var. Neden çok çok önemli? Kime göre önemli tabii? Tottenham severlere göre önemli. Neden? Çünkü West Ham kaybetti biliyorsunuz bu arada. Bodrum Futbol Kulübü gole gidiyor ve inanılmaz kaçırdı. İnanılmaz kaçırdı orada 23 numaralı formasıyla. Gerçekten hani kaçırmanın bu kadar zor olabileceği bir pozisyon. Çok müsait Üzeyir Ergün. Bir daha bakayım ama yanlış görmediysem penaltı noktasından yaklaşık 1,5-2 metre daha kaleye yakın bir mesafede sol taraftan yapılan ortanın şiddeti de çok güzel ama kalenin 2 metre üstünden avuta vurdu. Hakikaten kaçırmanın çok zor olabileceği bir pozisyon derken şimdi Çorum Futbol Kulübü etkili geliyor. Ceza yayının üstünde şimdi bir şut imkanı var, fırsatı var ama sağ tarafta bomboş bir oyuncu varken şut atmayı tercih etti Çorum Futbol Kulübü oyuncusu. Bence hata yaptı. Sonrasında da Bodrum Futbol Kulübü tekrar topu kazanmayı başardı ama onlar da kaybetti. Evet, bundan sonraki tur biliyorsunuz yani bu iki takımın eleyeni Esenler Erokspor'la finalde mücadele edecek ve kazanan, evet bu arada Bodrum'un hata var, ceza sahasına bir orta uzaklaştırıldı. Evet, savunma uzaklaştırmayı başardı. Finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Konya'da yanlış hatırlamıyorsam bu final mücadelesi olacak. Tek maç üzerinden ve kazanan Süper Lig'e yükselen 3. takım olacak. Bu sene kıran kırana bir mücadele vardı. Erzurum Futbol Kulübü ve Ahmet spor kulübü daha önce Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişlerdi. Özellikle Erzurumspor haftalar önce garantilemişti. Gerçekten Serkan Özbalta yönetiminde muhteşem bir performans ortaya koymuşlardı. Tekrardan tebrik etmek gerekiyor. Merak ediyorum, önümüzdeki sene Hoca ile devam edecek mi Erzurum Futbol Kulübü, Spor Kulübü? Gerçekten merak ediyorum. Yoksa yok efendim, sizin Süper Lig deneyiminiz çok az, biz başka bir hocayla mı devam edeceğiz diyecekler. Hani merak etmiyor değilim. Ben merak ediyorum. Genelde böyle oluyor çünkü. Hani bir şekilde aşağıdan getiren teknik direktörleri hemen değiştiriyorlar. Aşağıdan getiren birçok oyuncuyu hemen değiştiriyorlar. Sanki böyle bunu yapanlar inanılmaz başarılı olup yıllarca işte Süper Lig'i sallamış, sallarcasına böyle muhteşem performans göstermiş gibi böyle hemen böyle bir politikaya gidiyorlar. Çok ciddi harcamalar. Sonra 2 sene sonra alt lige kadar gidiyorlar. Umarım hani bu çıkan kulüplerimiz, bu arada yine Bodrum'un hata var. Bir kafa vuruşu ve kaleci kontrol etmeyi başardı. Şey için kurtarış var. Şey işte önemli bir kaleci. 37 yaşında Bosna Hersek. Milli takımında da daha önce yıllarca mücadele eden bir kaleci. Gerçekten hani şu anda buralarda olması bile çok çok önemli. Şu ana kadar Bosna Hersek milli takımında 36 kez, yanlış hatırlamıyorsam, ya da 38 kez forma giydi, öyle hatırlıyorum. Çok önemli bir performans. İki takımda da çok önemli oyuncular var, onu da söyleyeyim. Mesela Yusuf Erdoğan onlardan birisi gördüğüm kadarıyla. Yine Freddy Antalya Spor'da da izledik değil mi? Önemli bir kariyer. Bence iyiydi bir oyuncu. Pedrinho, o da daha önce Ankara Gücü'nde, Kocaeli Spor'da yine TFF 1'deyken oynayan bir oyuncuydu. Daha sonra Çorum Futbol Kulübü'ne gitti. O da fena değil. Yani fena bir oyuncu değil. Daha önce Portekiz Premier Ligi'nde Gilvicente'den transfer edilen bir oyuncuydu. İşte Freddy'yi söyledim. Thiam mesela Çorum Futbol Kulübü'nün santraforu. Süper Lig deneyimi olan bir bir oyuncu. Daha önce bildiğiniz üzere Kayseri Spor'da forma giydi. Eyüp Spor'da forma giydi. Ve Çorum Futbol Kulübü'nde yine forma giydi. Daha da öncesinde Fenerbahçe'de de yine forma giymişti. Kasımpaşa, yani Süper Lig deneyimi oldukça yüksek. O da 33 yaşında. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Aşağıdaki rekabet de, birincilikteki rekabet de oldukça yüksek. Hani hiç öyle yabana atmayın, küçümsemeyin. Dünyanın en zor, tahmin etmesi en zor liglerinden birisi. Onu söyleyeyim. Kimin ne zaman kimi yeneceği ve nasıl bir performans göstereceğini tahmin etmek gerçekten çok zor. Evet, dönelim İngiltere Premier Ligi'ne. Az önce bahsetmiştim. Tottenham Leeds United'ı konuk ediyor. Tottenham Lig'de 17. sırada ve dün biliyorsunuz West Ham United Londra rekabetinde Arsenal'e 1-0 mağlup oldu. Ve 36. maçını oynamış oldu yani. Tottenham'dan bir maç fazlası var. Leeds United'ın 43 puanı var. Yani şu anda Tottenham'la aralarında 7 puanlık bir fark var. Haliyle biraz daha rahatlar. Çünkü şöyle düşünün. Yani Leeds United ligde kaldı artık. Şöyle düşünebilirsiniz. West Ham bundan sonraki 2 maçı da kazanırsa en fazla Tottenham'ı geçebilir. Leeds United'ı geçme şansı yok. 36 puan 2 maç olursa 39-42 eder. Leeds United 43 puanda ve ligde kaldı. Tottenham'ın mutlaka kazanması gereken bir mücadele. Bence bugün böyle bir hatada yapmayacaklardır ki önümüzdeki hafta yanlış hatırlamıyorsam Chelsea'ye konuk oluyor. Tottenham çok daha zor bir rekabet. Az önce bahsettiğim gibi şu anda Tottenham sadece West Ham'ı geçebilir. Daha doğrusu şu anda önde ama yani Tottenham sadece West Ham'a geçilebilir. West Ham da sadece Tottenham'ı geçebilir. Sadece bu iki takım arasında ligde kalma yarışı devam edecek. Bundan sonraki 3 hafta Tottenham için, 2 hafta West Ham için. Bakalım kim ipi gösterecek. Ben burada Tottenham'ın kendi sahasında kazanmasını bekliyorum. Leeds United da rahat skorda eşlik edebilir, gol atabilir. Genelde bu tarz maçları seven bir takım. Bir de rahatladılar, çok rahatladılar. Haliyle kazanıp, daha doğrusu Hani kazanıp kazanmama kısmında değilim ama gol bulabilirler. Deplasmanda gol bulabilirler. Bakalım Tottenham kazanıp puan farkını 4'e yükseltebilecek mi ki? Bu çok büyük bir avantaj. Son 2 haftaya girerken 2 puan alması yeterli olacaktır. Yani oynayacağı 2 maçtan beraberlik alsa ligde kalabilir gibi bir görüntüsü olacak diye düşünüyorum. Caner abi, Çorum Spor çıksın istiyorum. Bodrum Spor daha önce Süper Lig'deydi. Yanlış anlamasınlar ama talihsiz, tahinsiz piyaz gibi pek bir şey anlamadım demiş. Yani Bodrum'un performansından diyor. Valla ben de yanlış, yani kimse yanlış anlamasın ama Çorum'un çıkmasını istiyorum. Kendi adıma söylüyorum bunu. Neden? Bunu da söyledim. Şehir takımlarının biraz artmasını bekliyorum. Evet, Bodrum'da baktığınız zaman nihayetinde çıkarsa yok demem. Ya da belki de Esenler Erokspor çıkacak, bilmiyorum ama hani genel düşüncem bu. Anadolu'dan daha fazla takımı izleyelim. Süper Lig'de takımlarımız daha fazla deplasmana gitsin. Daha zorlu şartlarda mücadele etsin. Hani tartışıyoruz ya işte takımlar. İstanbul dışına çok az çıkıyorlar. İşte biraz çıksınlar, biraz seyahat etsinler. Hem de o bölgenin, o ilin ekonomik yapısına da çok ciddi katkıda bulunacak. Baktığınız zaman oranın gelişmesine belki katkıda bulunacak. İnsanlar bir spor müsabakası belki, yani işte büyük takımları izlemiş olacak, yıldızları izlemiş olacaklar. Bu anlamda önemli bence. Hani Çorum'un gelmesini o yüzden çok istiyorum. Olur olmaz bilemem ama hani gelirse en çok sevineceğim takımlardan birisi. Hadi bunu sevgili Selim Yazdan için söylüyorum. Tottenham'ın bugün sahasında kazanması da bence kötü değil. 1.59 oran var iddia.com'da, biliyorsunuz yüksek oranlarla. Bu arada Çorum etkili geliyor dağlara taşlara. Evet, çok ilginç. Yine dağlara taşlara bir vuruş. Nasıl bu kadar dağlara taşlara vurabiliyorlar bilmiyorum ama kalenin neredeyse 5-6 metre üstünden, ceza yayının üstünden şut attı oyuncu. Bir de ayak içiyle attı. Bir daha bakayım. Yani inanılır gibi değil ya. Yani şurada şu topu türbinlerin üzerine, yani türbinlerin üzerinden aşıt dışarı çıksın desen yapamazsın yani, öyle bir pozisyon ama nasıl oldu yaptı. Ayak içi vuruyor bir de ya, çok ilginç. Hani ayak dışı falan vurur anlarım da işte yani böyle kontrolsüz bir vuruş olur. Top seker yerde, havalanır önünde, hani böyle havadan vurur anlarım ama yerden gelen tıngır mıngır bir topa, yani böyle yavaş yavaş gelen bir topa bu kadar kötü bir vuruş, herhalde çok ciddi bir konsantrasyon eksikliği diyebiliriz. Ya da başka bir şeye bağlamak lazım ama neye bağlamak lazım kısmını bilmiyorum. Ben en azından öyle değerlendiriyorum. Tottenham'ın bugün kazanması gerekiyor. Az önce de bahsettiğim gibi zorlu maçlar, çünkü sonrasında Tottenham'ı bekliyor. Önümüzdeki hafta Chelsea deplasmanı, sonrasında da Everton'la mücadele edecek. Everton da kolay bir takım değil. Her an her şey yapabilir. City'yi şampiyonluktan etti, yani öyle de diyebiliriz. Haliyle gider şimdi deplasmanda Tottenham'ı yener. Al başına bela. O yüzden bugün hata yapmaması gerekiyor Tottenham'ın Leeds United karşısında. Leeds United'ın tuzunun kuru olduğunu tekrar hatırlatmakta fayda var. İddia açısından değerlendirsek de bu mücadelede ben en az 3 golün olmasını bekliyorum. İki takım da gol atabilir. Normal şekilde üst olabilir. Tottenham'ın bu arada içeride oynadığı 17 maçın 12'sinde 3 gol olmuş. Özellikle içeride oynadığı maçlar golü geçiyor. 5 mücadelede alt şeklinde sonuçlanmış. Leeds United'ın deplasman performansı belki biraz ürkütücü olabilir. 11 mücadele üst olmuş. Gerçi orada da gayet iyi bir oran var. Daha doğrusu sayısal bir durum var. 11'e 7 gibi bir durum var. 7 maçta 2,5 gol altı şeklinde sonuçlanmış. Karşılıklı gol varabilir bakalım. Tottenham'ın içeride oynadığı maçlara. Evet, 18 maçı, 17 maçın 12'sinde karşılıklı gol var olmuş. Oynadıkları son 10 maçında 8'i karşılıklı gol var şeklinde sonuçlanmış. Tottenham'ın Leeds United'da da bu durum 11'e 6. Onların da oynadığı son 10 mücadelenin yanlış görmedim, 8'i karşılıklı gol var olurken, deplasmanda oynadıkları maçlardan bahsediyorum. İçeride biraz daha zor gol yiyor Leeds United ama deplasmanda gol yiyip gol atan bir takım. İki mücadelede de karşılıklı gol yok olmuş. Hani bu istatistiklere baktığımız zaman aslında VAR ve üst bahsinin normal şartlarda kazandırıyor olması gerekiyor. Maltepe'den Bayram ben. Çorum'un net penaltısını hem VAR'dan hem orta hakem VAR hem de orta hakem es geçti demiş. Sevgili Bayram Bey. Bu arada Çorum Spor taraftarı kendisi. Tebrik ediyorum. Ben görmedim pozisyonu. Görsem değerlendirebilirdim ama pozisyonu görmediğim için şimdi bir şey söyleyemem ama belki sonrasında gösterirlerse üzerine konuşuruz. Bu arada ilk yarı 0-0 sona erdi sevgili dinleyiciler. Bu iki ayaklı bir eşleşme ve ikinci maç Çorum'da oynanacak. Bu da aslında çok ciddi bir avantaj. Eğer bugün Çorum Futbol Kulübü kaybetmezse veya kendisi için avantajlı bir skor elde ederse, kazanırsa, berabere kalırsa ikinci maçta daha kontrollü oynayabilir. Kazanma ihtimali daha yüksek olabilir, kazanabilir. Bu arada iki takımın teknik direktörleri de genç, onu da söyleyeyim. Bodrum Futbol Kulübü'nde Burhan Eşer var. Yakın bir zamanda izlediğimiz oyunculardan birisiydi. Çorum Futbol Kulübü'nde de Uğur Uçar var. O da genç, daha hani düne kadar hatırladığımız bir oyuncu. Yani iki genç teknik direktörün de rekabeti diyebiliriz. Bakalım kim kazanacak? Çorum Futbol Kulübü playoff'tan gitti, artık playoff'a kalamaz dediğimiz anda Uğur Uçar göreve geldi ve müthiş bir performans ortaya koydu. Gerçekten özel bir performanstı. Sonrasında da Çorum Futbol Kulübü'nü playoff'a taşımayı başardı. Bu süreçte yanlış hatırlamıyorsam 6 ya da 7 maç üst üste kazanmışlardı. Evet, 7 maç kazanmışlar, doğrudur. Sonrasında oynadıkları 6 maçta 2 galibiyetleri olsa da bu 7 maçlık periyot Çorum Futbol Kulübü'nü playoff'a atmak için yeterli oldu. Gerçekten güzel bir performanstı. Hani özellikle bir takıma gidiyorsunuz, kısa sürede bu kadar etki göstermek çok da kolay değil. Bunu Süper Lig'de de görüyoruz, malumunuz. İşte sonrasında mazeret üreten, işte zamana ihtiyacımız var diyen teknik direktörler oluyor. Kadrom yetersiz diyen teknik direktörler oluyor. Bu takımı ben kurmadım diyenler oluyor. Ben farklı bir oyun oynatmak istiyorum ama bu oyuncu topluluğu başka bir oyun planına göre transfer edilmiş diyen teknik direktörler oluyor. Uğur Uçar bunlara çok takılmadı ve takımını playoff'a taşımayı başardı. Yani bazen üretmek lazım. Mazeret üretmekten ziyade çalışarak alternatif sunmak lazım. Çözüm bulmak lazım, değil mi? Çözümlerini de anlatıyor olmak lazım. Sürekli işte öyle oluyor, böyle oluyor. Şuna ihtiyaç var, buna ihtiyaç var, zamana ihtiyaç var dememek lazım. Demeyen teknik direktörleri de görüyoruz aşağıda. Evet Bayram Bey, birazdan bakarız Çorum Futbol Kulübü'nün verilmeyen penaltısını. Dediğim gibi görmedim ben yayına geldikten sonra, en azından ya da dikkatimi çekmedi ama herhalde çeker diye tahmin ediyorum. İkinci yarıda Bodrum Futbol Kulübü'nün biraz daha isabetli şut atması lazım. Yani ilk yarıda düzeltiyorum. Çorum Futbol Kulübü'nün daha isabetli şut atması lazım. İlk yarıda 7 şutları var. Yani Bodrum Futbol Kulübü'ne göre daha fazla şut attılar. Ama gelin görün ki henüz isabetli bir şutları yok. 0 şutları var. Biraz daha belki merkezi kullanıp orta yapmaları lazım. Şu ana kadar köşe vuruşu kullanmadı Çorum Futbol Kulübü. Çok da faullü bir mücadele değil, onu da söyleyeyim. Daha az faul var, 9 faul var şu ana kadar. Yani çok da böyle fair play çerçevesinde gittiğini düşünüyorum mücadelenin. Evet, Tottenham Leeds United mücadelesini sizler için yorumladım. Karşılıklı gol var ve üst bahsinin kazandırmasını bekliyorum. Yani bu maç idealinde açıkçası böyle olmasını bekliyorum. Tottenham da kazanırsa, az önce de ifade etmeye çalıştım, farkı 4'e çıkaracak ve ligde kalma yolunda dev bir adım atmış olacak. Yani West Ham'ı da izledik, onlar da fena bir takım değil. Tottenham'ı da işte bugün izleyeceğiz, bir bakacağız. Daha önce de tabii Şampiyonlar Ligi'nde, başka kupalarda izledik. Köklü bir takım. İyi oyuncuları var, özel oyuncuları var. 1 milyar euro değerinde bir takımdan bahsediyoruz. Yani aşağıya çıkarsa yazık olacak. Kapış kapış olur yani. Bir anda böyle Tottenham Store gibi bir şey olacak yani. Böyle Tottenham'ın oyuncularını kimler paylaşacak? Değil mi yani? Birbirinden değerli oyuncular var. Bunların başında Xavi, Simons var. Var da var yani, ben sadece şu anda bir tanesini sayayım ama hani en az bir 5-6 tane çok üst düzey oyuncu, büyük takımlarda oynayabilecek oyuncu sayabiliriz. Matias Tel var onlardan birisi. Yine Kolomoani var, onlardan birisi. Savunmanın ortasında, daha doğrusu orta sahada Paulinho var. Biliyorsunuz Bayern Münih'ten transfer etmişlerdi. Yıllardır oynayan eski Juventus'ta Bentancur var. Varda var, iyi oyuncuları var. Connor Gallagher var. Atletico Madrid'den transfer, eski Chelsea'li. Yani çok iyi oyuncuları var. Düşerlerse yazık olacak. Peki, şimdi saat başına kadar sevgili Batıkan'a da bakıyorum. Bir araya gideceğiz. Saat başında hem Bodrum maçını yine gündemimize alacağız hemen de bugün oynanacak diğer maçları, yarın oynanacak maçları bir yorumlayalım sizin için.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
0: Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyospor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyospor. 0538 052 14 87. Radyospor. Spor'un tek adresi.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
6: Kart görevleri tarafından. Ve şimdi de yerini aldı Irritable Girl. Taylar box içinde 7. koşu için hazır. Kart verildi Şanlıurfa'da. 7. koşu heyecanı başladı. Değerli yarışseverler, 8 numaralı Monika Sultan rakiplerinden 4-5 boy kadar, yine 9 numaralı May Monika da 3-4 boy kadar gecikti. Liderli ise içeriden yüklenen 10 numaralı Prenses Fehime aldı. 1,5-2 boy kadar gerisine 3 numaralı Yeğenim Şirin geldi. Ondan 2 boy kadar geride içeride 2 numaralı Son Jesse 3.lükte hemen dışında. 1 numaralı Lord of Kirve var. 1,5 boy kadar geride en dışta. 7 numaralı Irritable Girl var. Hemen içlerinde 4 numaralı Old Stars. Onun da içinden 6 numaralı Daughter of Victor'ın ataklarıyla Taylar virajı dönmek üzere. 10 numaralı Prenses Fehime virajı 1 boy kadar önde döndü. Dışına sokuldu 2 numaralı Son Jesse. Onun da hemen dışında 4 numaralı Old Stars. Bariyer dibinden 6 numaralı Daughter of Victor'ın ataklarıyla Taylar son 300'e girdi. İçerideki 10 numaralı Prenses Fehime

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
3: Bahse gireriz devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Dinleyicimiz demiş ki umarım Çorum finale kalır. Böyle bir düşüncesi var. Evet. Şöyle bakıyorum. Bilmiyorum tabii. Hani kim kalır? Şimdi biz burada bir taraf olmayalım. Umarım hak eden finale çıkar. Yani ben öyle düşünüyorum. Sizler farklı bir şekilde yorumlayabilirsiniz. Ya da düşünebilirsiniz. Çorum Spor taraftarısınız haliyle hakkınızdır. Çorum Spor'u finale kalmasını istemek hakkınızdır. O yüzden bir şey söylemeyeyim ama hak eden kazansın. Bu arada Tottenham'ın kadrosu da belli olmuş. Şöyle bir bakıyorum. Richarlison, Kolomoani, Gallagher, Matias Tel, Palinha, Bentancur, Danso, Van. Valla herkes var. Yok yok yani. Ologi yine var. Yanlış görmüşsem Mickey Van de Ven var. Van de Ven de iyi bir oyuncu. Pedro Porro var yine kaptan. Ya çok iyi bir kadro değil mi ya? 958 milyon 550 bin euro değerinde bir takımdan bahsediyoruz. Yazık olur yani. Düşerse gerçekten yazık olur. Bir kere çok ciddi bir itibar kaybı yaşarlar. İspanya'da La Liga'da güzel bir mücadele var. Bu arada kuponlarınızı da gönderebilirsiniz. Üzerine konuşuruz. Evet, dinleyicimiz yollamış. Rüya ve Sporting Lisbon maç sonucu 2 diye anlıyorum herhalde. Ve 4.5 gol at. Benfica Braga karşılıklı gol var ve 1. Tottenham Leeds United 1 ve karşılıklı gol var. Napoli Bologna karşılıklı gol var ve 1. Böyle bir kupon yapmış dinleyicimiz Tekin Bey. Tekin Bey iyi yayınlar demiş bize. Çok teşekkürler. Herhalde sanaldan oynamıyorsun. Reklam aramız mı var? Bir şey mi oldu anlamadım. Evet, Tekin Bey'e de teşekkürler, sevgiler. Evet, bir kupon daha geldi. Bakalım, iyi akşamlar, selamlar, sevgiler. İsmail Paşa Özçelik. Sistem kupon oynadım. Hadi tamam, anladım. İsmail Bey ne oynamış bakalım. Sistem kuponu oynamış. Değerlendirirseniz sevinirim. Tabii ki bakalım. Ne oynamışsınız? Napoli Bologna 3.5 gol üst. Yani bu maçtan çok endişeliyim. Şimdi ilk maçtan biraz endişe duydum. Tottenham Leeds United karşılıklı gol var. Ne demiş? Karşılıklı gol var ve KG var. Alt ve yok. Bu nasıl bir bahis ya İsmail Bey. Millwall Hull City üst ve var. Benfica Braga Rafa Silva gol atar. Real ve Sporting Lisbon üst ve yok. Yani baya bir yok var. Nasıl olacak bilmiyorum. Umarım yoklar gelir ve kazanırsınız. Ama sistem kupon olduğu için önemli değil. Yani buradan 2-3 maç gelse de zaten kazanıyor olursunuz. Kazanırsınız. Caner kardeşim kolay gelsin. Tottenham'da demiş. Şutör kim olabilir? Tabii ki hemen bakalım. Sevgili Aydın abi bir mesaj yollamış. Bakalım. Tottenham'da bence... Yani önce Tottenham'ın bir kadrosunu açalım. Daha iyi olur. Az önce açmıştım ama kapattım. Matias Tel şut atan bir oyuncu atabilir. Kolomoani yine aynı şekilde. Richarlison bu üçünden birisi olur bence. Sevgili Aydın abi. Matias Tel, Kolomoani ve Richarlison bu üçünden birisini tercih edebilirsiniz. Matias Tel sol tarafta oynuyor. Genelde sağ ayağıyla şut atan bir oyuncu. Kolomoani biraz daha içeri giriyor. Asist özelliği de var. Fena değil yani. Ama dediğim gibi Matias Tel biraz şahsi oynayan bir oyuncu. Kolomoani'yi tercih etmem. Onun yerine Matias Tel'i tercih ederim. Tersten gelip vurmaya çalışan biraz da böyle pırpır bir oyuncu. Boyu posu çok uzun.

0: değil, 1,85 boylarında. Bu sene de Tottenham'da fena işler yapmadı. Yani çok iyi değil ama yine de Tottenham'ın o kanat rotasyonunda iyi oyunculardan birisi. Leeds United'da da Aaronson'un yine şutunu bekliyorum. James'in şutunu bekliyorum. Ama daha çok Aaronson'un şutunu bekliyorum. Yani sol kanatta oynayan, Tanaka'nın önünde oynayan Aaronson'un, Brandon Aaronson'un daha fazla şut atmasını bekliyorum. O da bayağı gözü pek bir oyuncu yani. Böyle bodozlama, kaba tabirle söyleyeyim, bodozlama dalıyor oyuncuların içinde ve çoğu zaman da vurmayı da seven bir oyuncu. Yine James'e de bir bakalım. Daniel James'in de bu sezonki performansı, belki şutu vesaire şey yok, golü falan yok ama yine de o da bu sene az süre alan oyunculardan birisi. Dediğim gibi burada eğer Leeds United deneyeceğim, deneyeceksem Aaronson'ı, diğer tarafta da Matias Tel'i denerim. Santraforların iyi marke edildiğini düşündüğümüzde ya da biraz daha sıkı markaj uygulandığını düşündüğümüzde kanat oyuncularına yönelmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, bu arada Tekin Bey'in kuponu da sistemmiş. Tamam, sistemse problem yok zaten. Ama diğer türlü yani sistem 2-3-4 oynamış. Peki. Evet, Tekin Bey'e de başarılar diliyoruz. Güzel bir kupon yapmıştım. Biz İspanya'ya bir gidelim. Vallecano Girona mücadele saat 22'de başlayacak. Yine önemli bir mücadele. Kime göre? Hem Girona'ya göre hem de Vallecano'ya göre. Vallecano bence ligde kaldı ama yine de Girona'nın ecel terleri döktüğünü söyleyebiliriz. Çünkü aşağıda müthiş bir rekabet var. Levante, Deportivo Alaves, Girona ya da Girona neyse artık. Elche, Mallorca, Espanyol, Sevilla, Valencia gibi takımlar, hatta buna Vallecano ve Osasuna'yı da katıldım. Yani 10. sıradan 17. hatta pardon 19. sıraya kadar çok ciddi bir rekabet var. 10 takımın rekabet ettiği, ligde kalmak için rekabet ettiği bir durum var. 3 hafta var. Bu da eşittir 9 puan demek. İşte Levante 3 maçını kazanırsa örnek veriyorum 39, 42, 45 edebilir. Veya işte Alavés 3 maçını kazanırsa 46 puan edebilir ve bakarsınız Mallorca lige veda edebilir gibi durumlar var. Yani bayağı bir karışık var, karışıklık var. O yüzden bugünkü maç önemli, özellikle Girona özelinde diyorum. Kısa bir araya gidiyorum, sonra bu maçı konuşacağız.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam. Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Bu arada Bodrum Çorum maçı da başladı. Bekliyoruz. Bakalım gol veya goller görebilecek miyiz, izleyebilecek miyiz hep beraber? Biz de takip ediyoruz. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ve ikinci yarıya da yine Bodrum'un daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Dakikalar 51'i gösteriyor. Bakalım bir gol izleyebilecek miyiz? Ben çok gol olabileceğine ihtimal vermiyorum ama olursa da gerçekten sürpriz olur. Bana sorarsanız. Evet, gelelim Vallecano Girona mücadelesine. Bu arada saat 22'de 22.15'te Portekiz Ligi'nde şöyle bakıyorum. 7 maç var. Birbirinden zorlu. Bakalım bugün Benfica puan kaybederse, Sporting Lisbon kazanırsa, Sporting Lisbon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Benfica UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek gibi bir durum var. Ona da bir bakarız ayrıca. Şimdi az önce bahsettiğim Vallecano tabii Konferans Ligi'nde finale kaldı. Burayı ne kadar önemseyecekler demeyelim. Çünkü hala puana ihtiyaçları var. Son 4 onlar için. Son 4 mücadele. Bir maç kazansalar muhtemelen ligde kalacaklar ama işte o maç bu maç mı olabilir. Kendi sahalarında oynuyorlar. Kazanırlarsa tamamen lige konsantre olacaklar. Çünkü sonraki hafta Valencia deplasmanına gidiyorlar. Sonraki hafta Villarreal ile oynuyorlar. Zor bir maç ve son haftada yine düşme potasındaki Alaves ile mücadele ediyorlar. Hani bugün kazanırlarsa veya kaybetmezlerse 7 puanlık bir fark olacak. Hayır, 6 puanlık 18. sıradaki Alaves'de. O yüzden bugün önemli. İki takım için de önemli. Girona için bir puan önemli mi? Olabilir. Bir puan alırsa 39 puan olacak. Ve 4 takım 39 puanda sıralanmış olacak. Yani kimler bunlar? Espanyol, Mallorca, Elche ve Girona olmuş olacak. Ben iki takımın da skora katkıda bulunmasını bekliyorum. Yani Girona'nın da çok kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Vallecano zaten sıkı savunma yapan bir takım ve istediği zaman yine gol de yiyebilen bir takım. Yani Girona'nın da etkili ayakları var. Burada mutlaka gol bulmak isteyeceklerdir. Puan almak isteyeceklerdir bana sorarsanız. Bakıyorum. Evet. Günün sonunda burada bir karşılıklı gol var öneriyorum. Oynayacaklara söylüyorum bu maçta. Bence karşılıklı gol var. İdeal gibi gözüküyor. 2-3 gol bandı olur mu? Erken gol gelmezse olabilir. Yani erken dakikalarda eğer bir gol olmazsa 2-3 gol bandında da kalabilir mücadele. Ama dediğim gibi önerim benim. İki takım da gol atacağı, skora katkıda bulunacağı ve maç sonunda bir beraberlik çıkabilir. Vallecano'yu üzmez. 1 puan fena değil. Ama tabii 3 puan olursa da ligde kalır Vallecano. Böyle de bir durum var. O yüzden sonuna kadar zorlayacaklardır. İsteyeceklerdir. Konferans liginde de oynadıkları için küçük bir rotasyon da görebiliriz. Haliyle bir yorgunluk da olabilir. Bunun da tabii Girona karşısında, daha doğrusu Girona özelinde de Girona için bir avantaj olabilir. Öyle tahmin ediyorum. O yüzden yani gol yiyeceğini düşünüyorum Vallecano'nun. Girona'nın çünkü kendisi için mutlaka gol atması gerekiyor. Görüntü bu. Eğer atamazsa önümüzdeki haftalar işler hiç de kolay değil. Onlar da çünkü sonraki hafta Sociedad'ı içeride konuk edecekler. Zor bir rakip. Sonra Atletico Madrid ve son haftada da Elche ile oynayacaklar. Yani yine düşme potasındaki takımlar var. Yukarı hedefleyen takımlar var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen ama ligin 3. 4.sü Atletico Madrid çok zor bir deplasman. Yani gidip orada yenilip gelseler de çok da hani böyle sürpriz bir skor olmaz, sonuç olmaz. Bu maçtan 1 puan önemli. Son hafta Elche karşısında alınacak 3 puan belki bir anda puanlı Girona'nın daha da yukarı çıkarmasına neden olacak. Biraz daha rahatlayacak ligde, öyle düşünüyorum. Bazen 1 puan çünkü önemli ve değerli diye düşünüyorum. Yani şu uzun yolda bazen 1 puan önemli ki bugün 1 puan alırsa 39 puana çıkmış olacak. Bu da önemli. Peki devam edelim. İtalya Serie A'da Napoli-Bologna mücadelesi var. Şimdi dengesiz iki takımın mücadelesi, neden dengesiz diyorum. Napoli ligde ikinciliği garantilemedi henüz. Orada da 2 hafta var. Inter'in şampiyonluğunu izlediler ama tabii aşağıda arkada Roma 67, Milan 67, Juventus 68 ve Como 65. Como'yu geçelim çünkü iki maçı kazanıp Napoli'nin de 3 maçı kaybetmesi gerekiyor ki Şampiyonlar Ligi'ne Como gitsin. Bu çok zor bir ihtimal. Orada 4 takım Şampiyonlar Ligi vizesi alırken 5. takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Napoli bu maçı kazanırsa çok büyük bir ihtimal. Yani %99 demeyeyim ama bilmiyorum çünkü aralarındaki oradaki sıralamayı. Yani genel avaraja göre mi yoksa iki takımın arasındaki maçlara göre mi bakılıyor? Çok emin değilim. Bakarız ama. Eğer Napoli bugün kazanırsa Şampiyonlar Ligi'ni çok büyük bir ihtimalle garantileyecek. Neden? Çünkü 2 maç kalacak. Bu da 6 puan demek. Yani bundan sonraki 2 maçta Napoli'nin 2 maçını da kaybetmesi demek. Ve aşağıdaki takımların da sürekli kazanması demek. Bu da biraz zor. Hani biri mutlaka puan kaybeder. Hatta şöyle bir bakalım yani bu iki takım kendi arasında oynuyor mu? Eğer öyleyse de zaten garantidir. Yok. Evet, Milan'a baktım. Yok. Juventus'a baktım. Juventus'a da bakalım. Bir de Roma'ya bakacağız. Evet, Juventus. Yani kendi aralarında da bir maçları yok. Bu durumda aslında bu takımların hepsinin şansı var. Bugün kendi sahasında Napoli böyle bir hata yapmaz. Herhalde buradan kazanır diye tahmin ediyorum. Bologna'da çünkü ligin orta sıralarındaki takımlardan bir tanesi. Çok Avrupa iddiası yok. Çok da formda değiller. Artık lig bitsin de tatile gidelim moduna çoktan girdiler. Hani bundan sonraki haftaları kazansalar bile ki çok zor. Çünkü Napoli, Atalanta ve Inter'le oynuyorlar. Hani İtalya'nın kalburüstü takımlarıyla oynuyorlar. İşleri gerçekten çok zor. Bugün Napoli'nin kendi sahasında Şampiyonlar Ligi vizesi almasını bekliyorum. 1.40 oran var. Ben Napoli'ye genelde güvenmem. Severim Napoli'yi, çok severim ama Napoli'ye iddia açısından güvenmem. Ama bugün, o gün bugün diyorum, olmalı artık. Kusura bakmasınlar. Bu kadar. Inter'in buyurun siz şampiyon, bir kere daha şampiyon olun dediği bir denklemde uzun uğraşlar sonucunda şampiyonluğu Inter'e teslim ettiler. Çivu ile beraber. Hatırlarsanız bir ocağın hemen başında bir beraberlik sekansları vardı. Yani periyotları vardı. 3 maç berabere kalmışlardı. Sonrasında hatırlıyorum. Ligden düşen Hellas Verona'ya içeride berabere kaldılar. O maçta da Napoli kazanır oynamıştım. Çok iyi hatırlıyorum. 2-0'dan 2-2 olmuştu. Yani 2-0 yenikken 2-2 olmuştu ve bütün dünyayı yatırdığı gibi bizi de perişan etmiş. Yani çok sinirlendirmişti. Sonrasında Inter deplasmanında alınan 2-2 beraberlik. Sonra Parma karşısında alınan 0-0'lık beraberlik aslında şampiyonluk yarışında tamamen darbe vurdu. Sonra Juventus deplasmanında alınan 3-0'lık yine hemen bu periyodun hemen devamında arada bir Sassuolo galibiyeti var. Ve sonra Juventus'a 3-0 kaybettiler. Yani çok böyle ya biz şampiyon olmak istemiyoruz. Buyurun Inter siz olun. Bunun için her şeyi yaptı Napoli bu sene. Son haftalarda da yine örneğin işte Parma deplasmanında 1-1'lik beraberlik var. Son bu haftadan önceki 4 haftada Udinese, Lazio'ya kendi sahasındaki liginin özür diliyorum yetenek seti anlamındaki belki en vasat takımlarından birisi Lazio bana sorarsanız. Hücum anlamında söylüyorum. 2-0 mağlup oldular. Sonrasında Como beraberliği yani 9 puanın sadece 2 puanını daha aldılar. Az önce de bahsettim yani 2026'daki kötü performansları onları şampiyonluk yarışının dışına itti. Bu maçta hata yapmazlar. Şöyle tahmin ediyorum. Hata yapmamaları da gerekiyor bana sorarsanız. Bakalım merak ediyorum ben de neler olacak hep beraber göreceğiz. Kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiler. Napoli 1.40 oran var. Devam ediyorum. Ne var? Bakalım. Evet. Portekiz Ligi'ne artık yavaş yavaş girelim. Portekiz Ligi'nde Estrela Famalicao mücadelesi var. Bu arada 0-0'lık beraberlik devam ediyor ama ikinci yarıda sanki Çorum Futbol Kulübü daha etkili. Öyle görüyorum. Öyle düşünüyorum ve yani görüntüde biraz bu şekilde bakalım. Bunu skora yansıtabilecek mi Çorum Futbol Kulübü? Ama sanki ikinci yarıda hani böyle biraz daha önde oynuyorlar. Daha fazla golü düşünen taraf onlar. Daha etkili olan takım onlar. Zaman zaman da tehlikeli atakları var. Şimdi Portekiz Ligi'ne bir girelim. Portekiz Ligi'nde Estrela Famalicao'yu konuk ediyor. Evet, Portekiz Ligi'nde tabii hani birbirinden vasat takımlar var. Estrela'nın ligde kalma şansı var. 28 puanda Famalicao. Onlar da Avrupa Kupası'na katılmak istiyorlar. Son iki maç Sporting Lisbon'u takip ediyorlar. Sporting Braga'yı konuk ediyorlar. Daha doğrusu takip ediyorlar. Düzeltiyorum. Yine Gil Vicente hemen arkalarında. Yani bu maçta iki takımın da iddiası var. Bu anlamda aslında kritik bir mücadele bana sorarsanız. Mutlaka puan alması gereken bir görüntüsü var. Burada Estrela'nın Famalicao karşısında ev sahibinin galibiyeti 3-19, beraberlik 3-0-7. Famalicao galibiyeti de 1-92 kral oran farkıyla böyle gözüküyor. Burada da iki takımın skora katkıda bulunmasını bekliyorum. Yani bir karşılıklı gol var ihtimalini yüksek görüyorum. Ben en azından böyle bir değerlendirme yapıyorum. Bir dakika. Evet, 1-67 oran var. Bence oranı aldanmamak lazım. Hani bu maçın hakkı iki takımın da gol atması. Az önce de bahsettiğim gibi. Ev sahibinin bu maçtan mutlak surette puan alması gerekiyor. Aksi halde alt lige yavaş yavaş gidecekler son iki hafta kala. Evet, görüntü biraz bu yönde. Bunu değiştirmek için burada mutlaka puan alması gerekiyor. Bir de ev sahibinin iç saha performansına bir bakmak istiyorum Esra'la. Evet, 4-5-7 yapmış, fena değil. Famalicao'nun deplasman performansına da bir bakalım. 6-6-4, yani az gol atıp az gol yiyor. 15 gol atıp 17 gol yemişler. Esra'la da içeride 21 atıp 24 yemiş. Tam bir karşılıklı gol var maçı ya, bence hiç fantaziye gerek yok. Çok da arayışa da gerek yok. Evet, 9 mücadele yok bitmiş Esra'nın iç sahada. Famalicao'nun deplasmandaki maçlarına da baktığımız zaman onlar da 16 maçın 10'u yok, 6'sı var şeklinde sona ermiş. Yine de ne olursa olsun maçın tansiyonlu da ya da şu andaki bugünkü önemini düşündüğümüz zaman iki takım da skora katkıda bulunması benim için sürpriz olmayacaktır kıymetli dinleyiciler. Devam ediyorum. Bir diğer mücadele, hemen o da güzel bir maç. Yani ne kadar güzel. Sporting Benfica Sporting Braga mücadelesi. Benfica ikinci sırada, eğer bugün kazanırsa. Evet, bu arada Bodrum'un golü geldi sevgili dinleyiciler. Uzun bir taç, yanlış görmediysem, ve kaptan gol topu ağlara gönderdi. Bodrum Futbol Kulübü 65. dakikada, yani nazar değdirdik herhalde az önce, Çorum Futbol Kulübü daha iyi oynuyor dediğim bölümde Bodrum gol atmayı başardı. Golü kim attı birazdan bakacağım ama ilginç bir gol oldu. Yani bir bakalım tekrar. Evet, büyük bir sevinç var Bodrum Futbol Kulübü'nün taraftarından. Evet, gerçekten ilginç bir gol oldu. Kafayla atılan bir gol. Ve golden sonra da büyük bir sevinç yaşadılar. Serbest vuruş. Taç çizgisi kenarından ceza sahasına bir orta. Bir anda savunmanın 3 savunmacı arasında Bodrum Futbol Kulübü'nden bir oyuncu var. Göremedim kimin attığını ama şimdi göreceğim herhalde. Bir dakika. Hotic herhalde gol atan oyuncu. Bir faul var mı acaba? Offside var mı? Yok, offside'den çıkıyor. Ama tabii topun tam vurulduğu ana bir bakmak lazım. Evet, topun tam ayaktan çıktığı ana bakmak lazım bence. 34 numarayla Ali Aytemir, düzeltiyorum, golü atan oyuncu. Ali Aytemir dakikalar 65'i gösterirken bir VAR uyarısı olacak mı? Çünkü sanki kafa vuruşuna çıkmadan önce böyle bir savunma oyuncusuna bir müdahalesi var mı bilmiyorum ama sanki var gibi olmayabilirdi. Yani çok fazla tekrar olmadığı için de çok anlayamadık. Evet, gol geçerli. Bodrum Futbol Kulübü Çorum Futbol Kulübü karşısında 1-0 öne geçti dakikalar 66'yı gösterirken. Dediğim gibi ilginç bir gol. Sebebi de Çorum Futbol Kulübü'nün daha iyi oynadığı bir anda gol geldi. Hani ilginç olan biraz bu. İlk yarıda daha kötülerdi. Belki golü yeseler hani kimse itiraz etmez ama ikinci yarıda ilginç. Hala bu arada istatistik sağlayıcıları golü yazmadı. Çok ilginç. Gol geldi. Santra yapıldı. Maç devam ediyor ama hala iki istatistik maç istatistikleri veren siteye bakıyorum. İkisinde de henüz goller yazılmamış. Anlamadım ama düşünüyorlar mı? Acaba bir şey çıkar mı? Ama gol geçerli. Maç devam ediyor çünkü. Peki ne demiştik? Benfica Braga mücadelesi. Braga'nın tabii şu anda ligdeki konumu garanti gibi. Benfica kazanırsa ikinci sırada bitirmeyi garantileyecek. Çünkü gerçi garantilemeyecek ama bir maçı daha var. Değil mi? Doğru. Bir maçı daha var. Ama büyük bir avantaj elde edecekler. Son maçları çünkü Estoril deplasmanında. Estoril'in de herhangi bir iddiası yok. Ligde kalma gibi bir durumları yok. Orta sıralarda yer alan bir takımdan bahsediyoruz. Benfica'nın bugün mutlaka kazanması gerekiyor. Braga karşısında. Braga 57 puanla 4. sırada. Kendisini zorlayan bir takım da yok. Görüntü bu şekilde. Hal böyleyken Benfica'nın içeride rahat kazanmasını bekliyorum. Yani böyle diyeceğim ama şimdi olmayacak. Ama ben yine de pardon rahat derken yani karşılıklı gol var şeklinde kazanmasını bekliyorum. Düzeltiyorum ifademi. Gol yiyebilir kendisi aslında Benfica bana sorarsanız. Ya da hadi karşılıklı gol var oynamayalım. Bunun yerine 2.5 gol üstü oynayalım. Belki biraz zorlayacağız. 1.84 oran. Yanlış mı gördüm? Yanlış görmüş. Pardon. 1.45 oran. Değil mi? Evet. Pardon. Düzeltiyorum. 1.45 oran bence iyidir. 1.45 orandan üst oynayabiliriz. Çünkü Braga'da gol atabilir. Benfica deplasmanında. Sever de Benfica'yı. İlk maçta 2-2 beraberlik vardı. Sayılmayan bir Benfica golü vardı. Hatta maçtan sonra Sayın Mourinho'ya dediler ki nasıl buldunuz bugün maçı? 2 puan kaybettiniz. Yo dedi biz maçı 3-2 kazandık. 2-2 biten maçtan sonra böyle bir yorumu vardı. Bu yorumun sebebi de şuydu. Hani bizim çok bariz nizami bir golümüz verilmedi. Haliyle biz maçı aslında kazandık dedi. Bilmiyorum tabii yani o golü hatırlamıyorum tam olarak ama izlemiştim maçı ama tam olarak hatırlamıyorum. Ama maçtan sonra yine kendine özel meşhur açıklamaları var. Biliyorsunuz Jose Mourinho'nun çok da sever böyle açıklamaları. Böyle bir açıklaması var. İlginç bir açıklamaydı. Şimdi Benfica'lılar, Braga'lılar da tabii maçtan sonra hani bunu duydular ettiler. İşte oyun anlamında ezdik, döktük, biçtik falan dedi. Yani böyle çok üstündük falan dedi. Bugün hiçbir şey oynamadı Braga dedi. Hani bir konsantrasyon... Ekstra bir konsantrasyon olabilir Braga tarafından. Umarım olur. Umarım olur. Çünkü sene sonunda Jose Mourinho'yu görüntü en azından böyle gözüküyor. Real Madrid'e tekrar gitmesi yazılıp çiziliyor. İspanyol gazeteleri, Portekiz gazeteleri yine şişirmeye başladılar. Peki biz bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Yalnızca 16 numaralı sarı bulut kaldı. Sarı bulut. Giriş hazırlığındaki son isim.

16 numaralı sarı bulut. Henüz yerini almadı. Öz Nilay ve Dumrul Ekürü koşacak olan isim. Öz Nilay'da jokey değişikliği oldu. Bir kez daha bu bilgiyi sizler için tekrarlayayım. Uran Sarıdal'ın yerine Çetin Can Polat binecek. 3 numaralı Öz Nilay'a. 16 numaralı sarı bulut henüz yerini almadı.

15 safkan içeride, dışarıda yalnızca 16 numaralı sarı bulut kaldı. Son koşuda 16 Arap atını izleyeceğiz. Sarı bulutun yerini almasıyla birlikte son koşunun heyecanı da başlayacak. Yoğun bir çaba var. Sarı bulut için değerli yarı severler. Ancak baksa yakın değil şimdi. Bakalım çabalar sonuç verecek mi sarı bulut için?

16 numaralı sarı bulut. Henüz yerini almadı. Şimdi box'ına biraz yaklaştırıldı. Yoğun bir çaba var değerli yarışseverler. Sarı bulut için. Çok yakın artık box'ına. Kapaklar kapanmak üzere. Ve kapaklar sarı bulut içinde kapandı. Son koşuya katılacak safkanlar box içinde hazır.

0: Start verildi. Şanlıurfa'da son koşu heyecanı başladı değerli yarış severler. 11 numaralı Sultaniye rakiplerinden 15 boy kadar gecikti. Liderli ise içeriden yaptığı atakla 14 numaralı Zekai Bey aldı. Hemen yarım boy kadar dışına 9 numaralı Küçük Boztepe sokuldu. En dıştan da 5 numaralı Dumrulu izliyorum ve o da ön gruba doğru hamle yaptı. Liderliği o aldı. 14 numaralı Zekai Bey ikincilikte kaldı. 4-5 boy kadar geride. İçeride 15 numaralı Oğlum Benim var. En dıştan ön gruba doğru 3 numaralı Öznilay gelmeye çalışıyor. Aradan da 9 numaralı Küçük Boztepe'nin atakları var. 1,5 boy kadar gerilerinde 7 numaralı Kılıç İbo sırasıyla safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 5 numaralı Dumrul liderliğini koruyor. 1 boy kadar hemen dışında 14 numaralı Zekai Bey var. Onun dışında 9 numaralı Küçük Boztepe. Üçüncülükte en dıştan 3 numaralı Öznilay. Aralardan 13 numaralı İlkay Oğlum. Enişten de 8 numaralı Kral Yazıcı'nın atakları var. 5 numaralı Dumrul virajı da önde döndü. 9 numaralı Küçük Boztepe ikincilikte 2 boy kadar gerilerinde içeride Oğlum Benim. Aralardan Zekai Bey, dışından Kral Yazıcı, en dıştan İlkay Oğlum'un atakları var. Pistin ortasındaki 9 numaralı Küçük Boztepe şimdi liderliği o aldı. Az farkla ön plana çıktı. 8 numaralı Kral Yazıcı, onun dışından 4 numaralı Muş Fırtınası'nın atakları var. 9 numaralı Küçük Boztepe liderliğini koruyor. En dıştan 4 numaralı Muş Fırtınası, İçinden de 8 numaralı Kral Yazıcı geliyor. En dıştan 4 numaralı Muş Fırtınası çok güçlü geliyor. 9 numaralı Küçük Boztepe ve 4 numaralı Muş Fırtınası aynı yakın geçen isimler oldu değerli yarışseverler. 8 numaralı Kral Yazıcı 3. oldu. 5 numaralı Dumrul 4. olurken 13 numaralı İlkayoğlu da koşuyu 5. olarak tamamladı. Son koşuyu 4 numaralı Muş Fırtınası mı, 9 numaralı Küçük Boztepe mi kazandı? Karar varış hakemlerinde.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
3: Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Spor. Reklam.
9: Radyo Spor.
10: Bahse gireriz devam edecek.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, dinleyicimiz demiş ki ne demiş? Bodrum'un golünde faul vardı. Yani hakemin kararı bu yönde. Çok yapacak bir şey yok. Ne diyeyim yani. Sonuçta bir inceleme olmalıydı. Size göre. Evet, devam edelim. Portekiz liginden birazdan başlayacak. Ne dedik? Benfica Sporting Lisbon maçında en az 3 gol olur. Bence bu arada 3 gol olur. Öyle bekliyorum. Tondela Moreirense mücadelesi. Bu arada Bodrum Futbol Kulübü bir itirazda bulunuyor. Alper Akarsu. VAR'ı dinleyelim. Bu arada güzel oldu bu VAR ya. Yani bir pozisyonda karar verme çok önemli değil. Ve VAR'ı dinliyorum. VAR mutlaka bir karar verir diyor. Penaltı için mi itiraz etti acaba onu da? Yani Gökdeniz şut atıyor. Şut ayağına çarpıp kornere gidiyor. Penaltı istedi Gökdeniz yani. İnanır gibi değil. Acaba başka birisi de vardı, ben mi görmedim diyorum ama bayağı ayağına çarpıyormuş yani. Yani burada hani VAR'ın da olduğu bir denklemde biz hala buralarda şey falan bekliyorsak büyük sıkıntı var. Evet. Ortalık biraz karıştı. Uzun bir top. Bodrum kalecisi çıktı ve kafayla topu taca gönderdi. O sırada Çorum Futbol Kulübü oyuncusu top alıp taca kullanmak istedi. Sonra kaleci izin vermedi. Sonra bir tartışma yaşandı. Yani oyunu hızlı başlatıp topu ağlara göndermek istediler. Çünkü kaleci kalede yoktu ama topu engellemeye çalıştı. Sonrasında da yerde kaldı. Bu arada ben hakem olsaydım pozisyonda kaleciye sarı kart gösterirdim. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bir taraf oyun oynamaya çalışıyor, topu istiyor. Öbür taraf oyunu engellemeye çalışıyor. Sonra da yerde kaldı. Geçmiş olsun tabii. Tottenham 1 Sporting Lisbon ikinci yarı VAR gelir mi? Tottenham 1 bence olur ama üst oynayalım yine de her şeye rağmen. Sporting Lisbon ikinci yarı üst olur mu? Sporting Lisbon maçı gollü olur. Ben öyle düşünüyorum. Yani ilk yarı VAR olur, ikinci yarı üst olur vesaire. Buralara girmiyorum ama yani 4 gollü bir mücadele olur. İlk yarıda hızlı başlayabilir. Ne demiştik az önceki mücadeleye? Tondela Moreirense mücadelesi. Tondela 25 puanda. Onların da hala ligde kalma şansları var. Tabi Moreirense ile oynuyorlar. Moreirense ligde 42 puanda 7. basamakta. Evet, Thiago Souza sarı kart gördü. Doğru karar. Hayret, hakemle aynı fikirde olduk. Yani inanılmaz. Bugün kıyamet falan kopabilir benim adıma. Çünkü hakem aynı fikirde olduk. Yani oyunu oynamaya çalışan oyuncuya değil, oynatmamaya çalışan sonrasında yerde kalan oyuncuya sarı kart gösterdi. Doğru karardı bence. Çünkü bu Çorum Futbol Kulübü oyuncuları oynamaya çalışıyordu ama Souza'nın burada bir engellemesi vardı. Sonrasında sarı kart gördü. Doğru bir karar. Dakikada 82'yi gösteriyor. Çorum Futbol Kulübü'nü bugün özellikle ikinci yarıda, evet. Bu arada Burak Çoban da sarı kart görmüş. Bence bu yanlış işte. İşte bu da hakemin pozisyonu iyi okuyamadığını gösteriyor. Yani şu pozisyonda eğer Burak Çoban sarı kart gösteriyorsa bence hakemin, bilmiyorum yani, eleştirilmesi gerekiyor. Aslında ağır şeyler konuşacağım ama konuşmak istemiyorum ya. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Şurada bir taraftan birisi topu alıp tacı kullanmaya çalışıyor. Diğeri de o topu almaması için uğraşıyor. Ve topu almaya çalışan oyuncuya da sarı kart veriyorsun. Neymiş? İşte çarpıştılar. Neyse, sözüm yok. Evet, Tondela mücadelesinde, Moreirense mücadelesinde burada ev sahibinin kazanması tabii muhtemel gibi gözüküyor. Ama zor bir maç. Burada ne önerebiliriz diye bakıyorum. 2-3 gol olabilir mi? Bir bakalım. Moreirense'nin VAR maçı da çok fazla yok. Tondela'nın VAR maçı neredeyse çok çok az. Ya burada olsa olsa TGS 2-3 gol olur. Yani 3 gol olmaz, 2 golde kalabilir. 0-1'i de zorlayabilir aslında ama yine de biz biraz daha tedbirli olalım ve 2-3 gol bandına sadık kalalım. Bilmiyorum, düşüneceğim bu şekilde. Bu arada bugün Braga Benfica'ya bir beraberlik yaşatırsa, Jose Mourinho Bey'i bir üzerse ne mutlu olurum ama Jose Mourinho'nun önümüzdeki senede Real Madrid'e
imza atacak olması da ya da en azından böyle bir gündem olması da çok kabul edilebilir değil benim açımdan ama yapacak çok fazla bir şey yok. Hani Madrid'de kriz çıkıyor ya şansa bak. Ya bu krizde kim yönetir? Tabii ki Mourinho yönetir. Eski teknik direktörümüz. Krizleri yöneten teknik direktör olarak kendisini seçecekler öyle gözüküyor. Evet bakalım Portekiz Ligi'nde aslında ben biraz daha alt tarafta olan yine üst tarafta hani Porto zaten şampiyon oldu dün de kaybetti. AVS'ye dikten düşen AVS'ye kaybetti. Belki matematiksel olarak düşmese de hayır düşse de henüz playout iddiası olan AVS'ye kaybetti. Hayır düştü. Fikrimi değiştiriyorum çünkü yukarıdaki takımlara bakıyorum. 33 maç oynadığı için düşmüş oluyor. 20 puanla Tondela 32 maçta 25 puanı var. Otomatik olarak düştü. Oraya yenildi. Yani biraz daha böyle ligde kalma mücadelesi veren takımların maçlarını yönetmeye diyorum ya. Anlatmaya çalışıyorum. Yorumlamaya çalışıyorum. Santa Clara Nacional maçına bir bakalım. Nacional 31 puanda, Santa Clara'da 33 puanda tipik bir beraberlik mücadelesi. Hani bu iki takıma da birer puan versen çok iyi ya. Hani çok teşekkürler desen herhalde gelmezler diye tahmin ediyorum. Yani maça çıkmazlar diye tahmin ediyorum. Çünkü öyle bir görüntü var. İki takımın da bir puan alması iki takım için de çok çok önemli ve değerli. Neden? Çünkü Nacional bir puan alırsa 32 puana çıkacak ve Casapia ile puan farkını 6'ya çıkaracak. Tabi Casapia'nın da maçı var ama yine de 6'ya çıkarmış olacak. Estrella ile puan farkını 4'e çıkarmış olacak. Yani 15. sıradaki takımda Tondela ile farkı 7'ye çıkarmış olacak. Tabi Tondela'nın, Casapia'nın bugün alacakları skorlar önemli ama şunu söylüyorum. Buradaki bir puan muhtemelen ligde bırakacak Nacional'i. Gerçi onlar da geçen hafta AVS'ye 2-1 yenilmişler. Yani ligden düşen AVS'ye yenilmişler. Haftaya da kendi sahasında Victoria Gümareş'i konuk ediyorlar. İyi yayınlar severek dinliyorum abi sizi. Ben Fenerbahçeliyim. Çok basit bir örnek vereyim. Sporting Lisbon geçen sene yaklaşık 50 gol atan Gökker işi 100 milyon euroya Arsenal'e satıp geçen sene İspanya 2. liginde Almeria'da 40 gol atan Luis Suarez'i alıyor ve bu sezon 35 gol atıyor. Biz de Şerif ile şampiyonluk istiyoruz demiş ve eleştirmiş. Yani İsmail Bey bunu çok konuştum. Çok da laf yedim burada. Yani laf yedim derken sizlerden yedim. Sizden, sizin özelinize söylemiyorum. Fenerbahçeli dostlardan eleştiri aldım. Neden Sidiki Şerif'i santrofor olarak değerlendirmiyorsun? Böyle bir hadsizlik asla yapmam tabii ki yani. Sidiki Şerif santrofordur. Ama Fenerbahçe'nin birinci santrofor mudur? Benim cevabım hayır. İster küsün, ister darılın, ister yazın, hakaret edin. Çok da önemli değil benim için ki bunu yapmıyorsunuz ama eleştirin yani. Gerçekten önemli değil. Ben böyle düşünüyorum. Yani büyük takımlar büyük isimlere giderler. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Şampiyonluk istediği bir sezonda elindeki beğenmediğiniz santrafor El Nesri, John Duran, Cenk Tosun beğenmediğiniz yani istemediğiniz değil mi? Yani işte gitmesini istediğiniz aldığınız oyuncu Sidiki Şerif olmamalı yani. Rotasyonda olabilir, oynayabilir. Lafım yok. Tabii ki olabilir, problem değil. Ama oraya bir net skor katkısı sağlayacak, oyuna katkı sağlayacak. İstersen 150 milyon euro olsun. O zaman göndermeyecektiniz. Bu kadar basit yani. Ben bunu eleştirdim. Ya burada bir ay boyunca transfer dönemi bitmeden daha konuştum. Günler öncesinde çok iyi hatırlıyorum. Dikkat, dikkatli dinleyicilerimiz. Fenerbahçe'nin santraforu yok dedim. Hatta sözüm de buydu. Var efendim diyenler oldu. Hatta beraber yayın yaptığımız arkadaşlar da söyledi. Olabilir tabii ki herkesin kendi bakış açısı ama işte bence yoktu. Ben Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olabileceğini düşünüyordum. Onun da devre arasında doğru noktalara iyi transferlerle olacağını düşünüyordum ki çok da özel bir şeye gerek yoktu yani. Ya elinizdeki santrafora yollamayacaktınız ya da santraforları yollamayacaktınız. En azından birisini mutlaka tutacaktınız.
Ya da gidip yerine en iyisini alacaktınız. Ha, denemişlerdir, olmamıştır falan. Başka bir konu. Buna bir şey diyemem. Ama hani ben de bu eleştiriyi yaptım. O zaman yaptım. Şimdi de aynı fikirdeyim. Yani şöyle hatırlayın. Sayın Mustafa Denizli döneminde Beşiktaş'ın devre arasında Ernst ve Yusuf transferiyle beraber şampiyon olduğunu bir hatırlayın. Sizin devre arasında aldığınız oyuncunun size net bir şekilde skor anlamında, oyun anlamında doğrudan katkıda bulunması gerekiyor. Hani olacak, ecek, acak ekleriyle olmaz bu işler. Bence büyük takımlar için söylüyorum. Eğer çok ciddi bir oyuncu havuzunuz vardır. Savunmada 4 tane net stoperiniz vardır. Ya 5.'yi de alalım, bu adamı kaçırmayalım derseniz saygı duyuyorum ama stoperiniz yokken gidip 3 tane orta saha oyuncusu alırsanız, elinizde de 3 tane 2 tane orta saha oyuncusu varsa, o zaman burada planlamayla alakalı bir eleştirim olur. Bunu da yapmıştım zaten. Bu konuda sizinle İsmail Bey aynı fikirdeyim. Teşekkür ederim bu arada güzel düşünceleriniz için. Evet, birazdan araya gideceğim. Birkaç dakika içine ama gitmeden hemen şöyle bir bakalım. Adı Süper kendi ligi ne demiş dinleyicimiz Sebahattin Bey. 6 büyüklük diye bağırıp duruyoruz. Hayal aleminden başka bir şeyimiz yok. Ya 6 büyüklükten birisi tamamen hani bizim kendi kendimize böyle kendimize avutma biçimimiz. O yüzden geçelim yani. Hangi anlamda 6 büyüklükten biriyiz? Bence bu büyük tartışma konusu. Ben buna katılmıyorum. Biz büyük bir lig değiliz. Kaos anlamında belki de en büyük lig biziz. Evet, bu anlamda doğru. Yani sezonun birinci haftasından 34. haftasına kadar sürekli hakemin konuşulduğu başka bir lig yok. Varın avarın konuşulduğu başka bir lig yok. Yöneticilerin bu kadar konuştuğu başka bir lig yok. Değil mi? Teknik direktörlerin bu kadar her basın toplantısından sonra sergiledikleri, bize sundukları oyundan ziyade saha dışı faktörleri konuştuğu başka bir lig yok. Yani en kaos lig bizim lig. Doğru. Bence Avrupa'nın birinci sırasındayız ama tersten bakınca. Peki bir araya gidiyoruz. Aradan sonra saat başında tekrar buradayız.

0: Bahse Gireriz devam edecek.
1: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo Spor!
0: Bahse Gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, az önce dinleyicimiz tartışma başlattı ama bilmiyorum nereye varır ama evet, Napoli kazanır dedik değil mi? Çok şükür Napoli golü yemiş. Teşekkürler Napoli. Sevgili Sebahattin Bey, size katılıyorum. Avrupa'nın 6. büyük ligi falan değiliz. Kendimizi kandırmayalım. Böyle düşünenler de, düşünen dostlarımız da kendini kandırmasın. Bence uyanın rüyadan, böyle bir istatistik veya böyle bir gerçeklik yok. Bunu geçelim de başka şeyleri konuşabiliriz. Caner, sana sonuna kadar katılıyorum. Galatasaray Osimhen, Trabzonspor Onaçu, Fenerbahçe'de hayaller Lukman'du demiş ama sonrasında Sidiki Şerif geldi. Şampiyon olamaz. Fenerbahçe bu transfer politikasıyla. UEFA sıralamasında 9.yüz, 6. olamasak da her sene ilk 18 olduğumuz kesin, o kadar da kötü değildi. Zaten kim yazmış ya bunu? Dinleyicimizin ismi nedir? Özür diliyorum. İsminizi bağışlar mısınız? İsim yazarsanız çok çok mutlu olurum. Hani birisine hitap ederken bir isimle hitap etmemiz gerekiyor ya. Siz de bir isminizi yazarsanız çok sevinirim. İletişimin temel kuralı budur yani. Görkem Bey, Ahmet Bey falan dersiniz değil mi? Şimdi ben de size ne diye hitap edeyim? Yani dinleyici demeyeyim. Evet, halkın adamı sevgili Görkem bundan sonra. Ama senin de bir ismin var yani değil mi? Bir adın soyadın var yani. Evet, öyle bakmak lazım. Yani iletişimin temel şeyi, yani karşılıklı iletişim olduğu zaman bir iletişim dersi vermeyelim şimdi ama estağfurullah, haddimiz değil. Ama hani bir hitap etmek lazım sayın beyefendi. O yüzden isminizi yazarsanız çok çok mutlu olurum. Zaten bu tabii isminizi almak için sadece bir şey. Yani ilk 18'de olmamız lazım da tabii, haliyle olmamız, kusura bakmayın da olalım ya. Yani ilk 10 olabilir ya. İlk 10'a itiraz etmem herhalde. İlk 10'da oluruz yani. İlk 6 olamayız da ilk 10 oluruz. Doğru. O da kötü olduğumuzu gösterir. Yani Avrupa'nın ilk 10 liginden birisiyiz demek ne kadar, yani ne kadar iyi olduğumuzun Mert Bey göstergesi. İyi değiliz demek yani, işte iyiyiz demeyelim yani. Yani şöyle bakın, işte ülkenin en büyük rekabeti Fenerbahçe Galatasaray derbisini dünyada kaç kişi izliyor mesela? Türkler dışında, kendi milletimiz dışında nerelere satıyoruz? Ne kadar kişi izliyor? Ya da işte Beşiktaş Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Halbuki aslında hemen sağ tarafımızda, yani böyle ülkenin sağ tarafında daha doğuya gittikçe değil mi? Türkiye

bakın hemen burnumuzun dibinde, özür dileyerek söylüyorum, Azerbaycan var. Bir Türk devleti. Net bir Türk devleti. Türkçe konuşulan bir Türk devleti. Ve Türkiye'deki takımlara inanılmaz ilgi gösteriyorlar. Bunu çok yakinen biliyorum. Defaten Azerbaycan'a giden, eşi Azerbaycanlı olan bir insan olarak, dedeleri Azerbaycanlı olan bir ben olarak söylüyorum. Ya yıllardır yalvarıyorum, gidin arkadaş şurada bir turnuva yapın. Gidin. Gidin bunu gelire dönüştürün. Forma satın. Oradaki gençleri, çocukları taraftar yapın. Seviyorlar sizi, aşıklar size. Gidin ya, Türkçe konuşuyorlar ya. Uzağa gitmenize gerek yok yani. Bunu kulüplere de öneriyorum. Hadi diyelim federasyon, işte Süper Kupa, gidin oynayın ya, Bakü'de oynayın. Değil mi? Uzağa gitmenize gerek yok yani. İlla da Almanya, Hollanda, buralarda oynatmaya gerek yok yani. Bakın burada. Yani geçen sene, bir önceki sene miydi? Geçen sene miydi? Arabistan'da Süper Kupa düzenliyor. Düzenleyin Azerbaycan'da. Mesela. Alın satın. Evet, dinleyicimiz beyefendi demiş bana, Mert Bey. Caner benim ismim, Mert Bey. Siz de ismimle hitap edebilirsiniz. Yaşınız küçükse abi de diyebilirsiniz. Problem değil. Ben 46-47 yaşındayım. İlk 10 kötü mü hocam ya? İlk 5 zaten İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya. Biz şimdi hedefimiz yani kimi geçmek mesela? İlk 5'te değiliz bu arada. İlk 10 bence kötü. Niye kötü değil ki? Yani şimdi Portekiz Ligi'nde 3 tane büyük takım sayıyoruz. Hollanda Ligi'nde 3 tane büyük takım sayıyoruz. 4.'yü sayamıyorsunuz. Bu ligleri geçiyor olmamız gerekiyor. Bu liglerle rekabet ediyor olmamız gerekiyor. Gidip 75 milyon euroya Osimhen alıyorsunuz. Doğru mu? İşte 40 milyon euro Kante'ye veriyorsunuz. O zaman ya İspanya ile rekabet etmeyin. Tamam, sözüm yok. İngiltere Premier Ligi ile zaten rekabet edemeyiz. Mümkün değil. Ama ne bileyim, İtalya'ya yaklaşabiliriz mesela. Değil mi? Fransa'ya yaklaşabiliriz. Hani Fransa Ligi böyle çok gözünüzde büyüteceğiniz bir lig değil. Evet, belki futbolcu fabrikası, doğrudur. Biz de yapabiliriz. Hani Avrupa'nın en genç nüfusu biziz ya. Değil mi? Hani bununla övünüyoruz ya. Avrupa'nın en genç nüfusu bizdi. Tamam, olun işte, bir Fransa olun siz de o zaman. Olalım yani. Olun derken olalım ya. Ankara'dan Ertuğ Bey, Icardi bir sene daha kalmalı bence. Sezon başı Campo'nun için çok iyi olacaktır. Bence iyi yayınlar demiş. Valla Ertuğ Bey, kendi şahsi fikrimi sorarsan, ki aldığım bilgiler değil, duyumlar de bu yönde, Icardi'nin kalabileceği yönünde. Yani Galatasaray bunu bir marka yüzü olarak da değerlendirdi. Bir Icardi uzun yıllardır, belki bir nesli Galatasaraylı yaptı Icardi. Bence sezon başı kampı olabilir. Eğer kendini futbola verecekse neden olmasın. Seattle'dan sevgili Mehmet İstemi Bozer yazmış. Her zaman olduğu gibi yine dağlardaydık demiş hafta sonu. Evet. Sevgili Mehmet yine fotoğraflar yollamış. Çok da güzel fotoğraflar yollamış. Aman dikkat edin diyelim. Benim gibi düşünmeyebilirsiniz. Yani Avrupa'nın en kaotik ligi olduğumuzu düşünmeyebilirsiniz. En iyi ligi olduğunu düşünebilirsiniz. Buna bir şey diyemem. Sonuçta sizin bakış açınız. Ama ben öyle düşünmüyorum. Ben iyi bir ligimizin olduğunu düşünmüyorum. Avrupa'da evet, ilk 10'da olabiliriz. Doğru. Buna itiraz etmem. İyi akşamlar. Ben Mustafa, Fenerbahçe Büyük Camii'ye bence beyaz bir sayfa açalım. Aziz Bey ya da Hakan Bey başkan olunca, o şunu yaptı demek yerine, bir başarı hedefi için birlik, beraberlik ve bir santrafor ve bir stoper ile başarı gelecek. Bana göre ancak tabii ki bir yerli teknik direktör ile olacak bir şey, yayınlar. Şimdi şöyle, tabii Fenerbahçe'de bir seçim var. Tabii bilmiyoruz başkanların vaatleri ne olacak. Bir kere birlik, beraberlik Sayın Aziz Bey de, Aziz Yıldırım da benzer bir şeyden bahsetti. Sayın Saadettin Saran da benzer bir konudan bahsetmişti. Fenerbahçe'nin birleşmeye ihtiyacı var. Birlik, beraberliğe ihtiyacı var. Birlikte hareket etmeye ihtiyacı var. Birlikte düşünüp birlikte aksiyon almaya ihtiyacı var. Buna taraftar da dahil olmak üzere Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. İyi bir organizasyonu var. Bu organizasyonu devam ettirmesi gerekiyor. Her yıl 7-8 oyuncu almak yerine nerede eksiklikler varsa orayı, mesela örnek veriyorum, bu sene şu andaki kadrodan bahsediyorum. Kiralık dönenleri bilmiyorum. Onları mutlaka izlemişlerdir. Faydalı olanlar kalabilir, gidebilir, bilemiyorum. Ama kadroyu koruyabilecekse korumalı. Üzerine de

0: Nerede eksiklikler varsa oraya net transferler yapmalı. Yani böyle tartışmasız çok net transferler yapmalı. Deneme yanılma transferi olmaz. Şimdi şu kadroya örnek veriyorum. Net 2 santrafor alsanız. Yabancı yerli önemli değil. Yerli de alabilirsiniz. İşte Başakşehir'de Bertuğ var. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ismi o. İşte Deniz Gül'ü kiralayabilirsiniz. Porto'dan ya da satın alabilirsiniz. Bilemiyorum. Almanya'da bulabilirsiniz vesaire. Şunu söylüyorum. Sağ açık, sol açık probleminde kanadında daha doğrusu problem demeyeyim de belki daha böyle üst düzey skor üretimine katkıda bulunacak. Zaman zaman maç kazandıracak, maçı kazanmanıza daha fazla yardım edecek belki bir oyuncu. Özür diyorum. Evet, bazen oluyor. Hayat bu. Bazen böyle bir şey olabiliyor boğazda. Belki iyi bir kaleci eğer Ederson giderse ya da Mert de devam edebilirler. Bilmiyorum, iyi bir kaleci. Yani bir santrafor, bir kaleci etti iki. Birazdan reklam arasına geçeceğim ama gider gitmeden bunu bir sayayım. Mutlaka çok iyi bir sol stoper, çok iyi bir sol stoper. Mümkünse bir de Skriniar'ın bir alternatif stoper. Yani iki stoper etti dört, değil mi? Bir tane de sol bek aldığı zaman yani Archie Brown ya da Levent'ten birisinin yerine belki onlardan ikisi de olabilir. Fark etmez. Osterwolde'yi de kullanabilirsiniz. Onu da korumak şartıyla. Yani 4 maksimum 5 transferle Fenerbahçe şampiyonluğa da oynar. Şampiyon da olur. Ben söyleyeyim size. Ama bunları gidip de işte 10 oyuncu gönderip 15 oyuncu almamalı Fenerbahçe. En büyük belki Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'deki, Trabzonspor'daki yıllardır en büyük yanlışlardan birisi bu. Peki kısa bir reklam arasına gideceğiz. Birazdan devam edelim.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Evet, az bir sürem kaldı. Birazdan gideceğim. Yarın yokum. Çarşamba buradayım. İyi yayınlar Caner Bey. F1 Azerbaycan düzenliyor. Yıllardır çok uzağa gitmeye gerek yok. Onlar yapıyorsa biz niye yapamıyoruz demiş. Antalya'dan Serkan Bey. Valla az önce ben söyledim. Yani marka değerimizi artırmak mı istiyoruz? Ligimizin daha fazla izlenmesini artırmak mı istiyoruz? Değil mi? Kulüplerin ekonomik durumları çok daha iyi bir hal alırsa, gelirleri artarsa, değil mi? Yayın gelirleri bir şekilde daha iyi transferler yapabilirler. Bunu sürdürülebilir kılabilirler. Ekonomik bağımsızlıklarına ulaşabilirler. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani batıya pazarlayamıyorsunuz. Doğuya gidin bari. Yani doğuda Türkçe konuşulan birçok Türk devleti var. Saymayayım şimdi bunları ama başta Azerbaycan olmak üzere. Lütfen gidin. Gidin kendiniz yapın yani. kendi PR'ınızı, kendi tanıtımınızı ya da kendi marketinginizi kendiniz yapın mümkünse. Türk takım taraftarını eleştirmek istiyorum. Önce kendi takımım Galatasaray taraftarına sesleniyorum demiş dinleyicimiz. Hayırdır inşallah. Neredeyse 4 sene takım şampiyonluğu yapan teknik direktörümüzü istifaya davet edecekler. Herkes biraz düşünsün bence demiş. Dinleyicimiz böyle bir mesaj yazmış. Ben de anlayamıyorum mesela. Bunu hiç anlayamıyorum. Bunu da söylüyorum ama isminizle hitap edemedim. Rica ediyorum. Mesaj yazarken lütfen isminizi yazın. Bundan sonra en azından aklınızda bulunsun. Mutlaka bir isim belirtirseniz çok çok sevinirim. Çünkü ben genelde sizlerin de işin içinde olduğu bir yayın yapmaya çalışıyorum. Ve isminizle hitap etmeyi de seviyorum. Burada bir bahis görmüyorum. Siz de bana ismimle hitap edebilirsiniz. Dediğim gibi yaşı benden küçük olanlar abi de diyor zaman zaman. Bazen bazıları işte Caner diyor. Örneğin Ankara'dan Ali abi. Ben ona abi diyorum ama o bana Caner diyor. İşte Adil Kolçak Ankara'dan. Aydın abi İzmir'den mesela. Caner diyor, çok da önemli değil ama ismimle hitap ediyor. Ben de size isminizle hitap edeyim. Bu konuda size katılıyorum. Hafta sonu da söyledim. Yani 4 sene üst üste şampiyon yapan bir teknik direktörün değişmesini istemek herhalde büyük bir çılgınlık olsa gerek diye düşünüyorum. Ne olmasını istiyorlar bundan sonra kısmı büyük bir soru işareti. Tırnak içinde söylüyorum. Hani Okan Hoca Galatasaray'ı, yine yanlış anlaşılmasın bu, sadece ligimizin gerçekliğini de göz önünde bulundurarak söylüyorum. Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu yapmalı başarılı diyebilmeniz için? Yani ne olmalı mesela? Yani bu teknik direktör Sayın Okan Buruk daha hangi rekoru kırmalı ki Galatasaray taraftarı demeli evet ya. Hani biz devam edelim ne demek yani. Hepsi için söylemiyorum. Böyle düşünen taraftarlar için söylüyorum. Lütfen düşünmeyenler üzerine alınmasın. Yani Galatasaray taraftarı derken genelleme yapmadım. Böyle düşünen Galatasaray'a gönül veren dostlara söylüyorum. Yani ne olması gerekiyor gerçekten ya? Hani şaka falan mı yapıyorsunuz yani? 4 yıl üst üste şampiyon yapmış. Bence değişmeli. Niye? Sebep? Kötü futbol oynayan bir takım 4 yıl üst üste şampiyon olmaz kardeşim. O yüzden onu geçelim. Ya da zaman zaman kötü oynamış olabilir ama 4 yılda oynadığı bütün maçlara baktığınız zaman, Avrupa'yı bir kenara bırakıyorum ki Avrupa'da da çok üst düzey oynadığı maçlar var. Bir elin parmaklarını sayarsınız. Hadi yanına bir eli daha koyarsınız. Hadi belki çarp 15 olur. Yani oynadığı şöyle 34 maçtan, ki ilk sezon herhalde 37-38 maç oynamıştı. Neredeyse 140-150 maçtan belki en fazla 15 maç kötü oynamıştır Galatasaray. Yani standartlarının altında oynamıştır. Ama o maçlarda da kaybetmemiştir. Örneğin bakınız Alanyaspor deplasmanı. Yani belki Alanyaspor'un 5-6 gol atacağı maçta Galatasaray kazanmıştır. Skor almıştır, sonuç almıştır. Diyelim devam edelim. Caner Bey, beni tebrik etmedin. Çok tebrik ediyorum Hasan abi. Ben buradan tüm Galatasaraylı dostları tebrik ettim. Zaten sene başında da benim favorim Galatasaray'dı. 4 yıldır bunu söylüyorum. Bazen laf yiyorum burada. Yanlı Galatasaraylısın diyorlar. Değilim. Ama 4 yıldır lige başlarken benim şampiyonluk adayım Galatasaray diyorum. Bu sene de yine aynısını söyledim. Yine Galatasaray şampiyon oldu. Yani 4 yıldır yanılmadım. Bunun tek sebebi, bendeki tek sebebi Okan Buruk. Kimse kusura bakmasın. Yani Okan Buruk'un oynattığı futbol bu ligin bug'ı. Yani artık bunu herhalde görmemek bence biraz bilmiyorum artık. Neyse, değerlendirmeyi yapmaya. Bu zamana kadar oynattığı futbol bence bu ligin bug'ı. Ve Okan Hoca bunu çözmüş. Özel tebrik bekliyorum Hasan abi. Seni özellikle tebrik ediyorum Galatasaray şampiyon oldu diye. Peki süper, ne demiş? Peki yayınlar kardeşim, seni tebrik ediyorum Hasan abi. En çok izlenen maçlar sanki Beşiktaş Park'taki Galatasaray maçları oluyordu. Yanlış mı hatırlıyorum? Rating anlamında söylüyorum, olabilir. Doğrudur. Sevgili Ebu Bekir Bey yazmış. Merhabalar, futbol bilimsel olarak alınmadıktan sonra asla rekabet edemeyiz. Batı Avrupa ligleri ile mesela Fransa futbol aklı lazım demiş ve onun ürünü bir sistem. O akıl maalesef bizde yok demiş. Futbolu çok duygusal oynuyoruz. Duygusal başarı duygusalla ya da duyguyla başarı gelmez demiş. Hiç sahada davul zurna, dışarıda ağır yenilgi, devamlık olamaz başarıda şu anki durumda. Talip Bey yazmış. Güzel bir mesaj. Teşekkür ederim. İsminizi de belirtmişsiniz. Gebze'den Mustafa Bey ne demiş? İyi yayınlar. Osimhen'in maliyetini söylerken sadece bonservisi söylüyorsunuz. Ev oldu. Bonservis artı 20. Tamam, 100 milyon euroya aldı. Tamam. Sevgili Mustafa Bey, düzeltiyorum. Tamam. Osimhen maliyeti 100 milyon euro. Tamam. 70. Düzelttim. Benim ayıbım olsun. Benim hatam olsun. Kante'ninkinin de komple söylüyorsunuz. Tamam, düzeltelim. Kante'nin maliyeti de 20 milyon euro. 20 de kendisi aldı. Neyse, çok takılmayın buralara. Osimhen'in maaşı artı bonservisi 200 milyon euro. Neyse, önemli değil. Takılmayalım. Evet. Osimhen 200 milyon euro. Tamam, öyle olsun. Sizin dediğiniz olsun. Ne anlatmaya çalışmışsınız onu söylerseniz sevinirim. Yani bir sonuca bağlayın. Osimhen'in maliyeti 200 milyon euro. Kante'ninki 40 milyon euro. Tamam, bir kıyaslama yapmadım ben. Sadece bu oyuncuları alıyorsunuz diyorum. Yani para da veriyorsunuz oyunculara. İyi yatırımlar yapıyorsunuz ama marketing değeri Avrupa'nın ilk 5 ligi değil. Kendimizi kandırmayın. Ben en azından bir yere bağladım da siz nereye bağlayacaksınız onu merak ediyorum. Benim söylemlerimden yola çıkarak. Caner Bey selamlar. Ne demiş? Sadece burada olduğumuzu göstermek için yazıyorum. Ahmet Bilaloğlu Ankara'dan. Sevgiler Ankara'ya. Adil abi yazmış Ankara'dan. Caner Bey seviyorsunuz yazmış. Teşekkür ederim. İyi akşamlar demiş dinleyicimiz ama çok mesaj yazmışsınız. Özgür Akay, hangisini okuyayım? Neyse, hızlıca okuyayım. İyi akşamlar. Sence Galatasaray Kasımpaşa'yı evet bu hafta Fenerbahçe Eyüp'ü yenebilir mi? Ya da Trabzonspor gençlerden beraberlik alabilir mi? Yoksa ligi boşlarlar mı? Bizim için her maç önemli, bir umuttur yaşamak. Özgür Akay, ben de umutlarınız gökyüzü kadar yüksek olsun diyorum. Hadi zaman zaman kullanıyorum. Burada slogan olarak siz de böyle bir yaklaşımda bulunmuşsunuz. Biz Sami Hoca'nın hoca takımı ligde tutarsa ilk yerine dikeceğiz. Özgür Akay, ben Antalya Spor'un ligde kalacağını düşünüyorum bu hafta. Kocaeli Spor karşısında Kasımpaşa'yı yenmesini bekliyorum sevgili Özgür Bey. Son sözümdür. Caner, seni kendime yakın gördüğüm için ismimle hitap ediyorum. Önemli değil abi. Ya benim yaşım 56, seviliyorsun. Okan Hoca'yı eleştirebilirsin ama başarısız diyemezsin bence. Okan ne demiş? Okan Hoca bence 10 sene takımının başında kalmalı. Abi ben büyüğümü küçüğümü diye biliyorum. Büyüğüme, büyüklerime saygılıyımdır. Küçüklerime de sevgimi de göstermeye çalışırım. O yüzden bir problem yok abi. Sen benim hani abim yaşındasın. O yüzden abi diyorum zaten. Problem yok. Bak demiş ki Caner Bey kendini yorma. Yorup da Azerbaycan'a kadar uzağa gitme. Hangi Türk takımının bir kış döneminde gidip de Kıbrıs'ta kamp yaptığını duydum. Daha yavru vatana gitmiyor. Onlar buraya. Yani şöyle Azerbaycan'da futbola bir ilgi var. Belki Kıbrıs'ta olmayabilir sevgili Burak Bey. Bakış açılarımız farklı. Hani Kıbrıs yerine Azerbaycan'da örneğin bir Türk takımı Avrupa'da, diyelim ki Galatasaray Liverpool'u yendiği zaman Bakü'de belki gitmişsiniz. İkiz Kuleler var ya da birçok önemli tarihi yerde Galatasaray'ın Türk bayrağı dalgalanır. Yansıtırlar, ışıklı sinevizyon yaparlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kadar üç büyüğün ilgi çektiği, bu kadar formalarını, ya bunu açık açık söylemek istemiyorum ama yani yıllarca Azerbaycan'a buradan forma gönderdik büyük takımları. Ben de diyorum ki gidin orada store açın. Gidin orada maç yapın. Belki bir hafta orada gezici arabalarınız olsun. Orada satın. Çünkü inanılmaz bir ilgi var. Hayranlık var Türk takımlarına, üç büyüğe. Ligi satın oraya. Daha fazla satın. Orada birçok kanal var. Sadece devlet televizyonuna değil, özel televizyonlara da satın mesela. Hani diyorsunuz ya Avrupa'nın 3. 4. ligiyiz. Yani buralara bu yüzden gelebilirsiniz. Biz oturup Fransa ligini buradan izliyoruz çünkü alıyoruz. Ama Fransa'da bizim ligimizi sadece oradaki işte Görkem alır, Caner alır, sevgili Ali alır. O da Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u ve Beşiktaş'ı sevdiği için ya da o takıma gönül verdiği için. Ama Fransa ligindeki işte ne bileyim Eric Bey, neyse Fransız isimlerin çok şu anda aklıma gelmedi ama alıp da Antalya Spor Göztepe maçını almıyor. Ama biz Nant Övgüzer maçını açıp burada izliyoruz. Peki. Devam edelim. Sevgili Selim ne demiş? Abi Okan Hoca'nın Türkiye Ligi'nde şifre çözüldü. B planı, C planı yok. Geçelim Selim bunu. A planı herkes biliyor. Peki Antalya, Samsun maçlarını gördük. Avrupa deplasmanında Ajax hariç bir oyun yok. Bak çarpılacaksın sevgili Selim. Avrupa deplasmanında, Ajax deplasmanından bahsediyorsan doğrudur, oyun yok. Evet, bu takım bir yerden alıp bir noktaya götürdü ama daha üstü yok. Elit kadro ama hoca elit değil demiş. Türkiye şartlarının en iyisi ama bence daha iyisi. Daha iyisini almalı Galatasaray demiş. Hadi bakalım. Öyle bir düşüncem var. Neyse, muhalif olmayayım. Teşekkür ederim. Adamın ham maddesi demiş benim için Hasan abi. Teşekkürler. Johnson demiş sevgili Özgür Akay. Çok teşekkürler. Sevgiler. Selamlar Caner Bey. Ben Burhan. Marketing yapan için 90 dakikada topun en az 55 dakikada oyunda kalması gerekiyor. Kalmıyor. İkincisi, bu ligde 18 takımın 6'sı stadyum dolduruyor. Üzülerek belirtiyorum. Ligimiz sıradan bir lig. Almanya'da 2 milyon alan Türkiye'de 5-6 milyon istiyor. İyi yayınlar diyorum. Kim demiş? Sevgili Burhan Bey. Hey güzel, bakın yazmış Burhan Bey aslında. Her şeyi açık açık yazmış. Kıbrıs kışın bile çok sıcak oluyor. Kamp yapılan yerin serin olması gerekiyor. Kıbrıs'ta kamp yapmak zor demiş dinleyicimiz. Antalya var ya kendi ligimizde sevgili Mert Bey. İyi yayınlar. Bir Beşiktaşlı olarak bir yılı daha boş tamamlıyoruz. Ben de gidiyorum bu mesajdan sonra. Son mesajım olsun. Mesaj olan herkese teşekkür ediyorum sevgili Serdar Bey'e. Mesela hocaya göndermek değil, futbol bilen biri, futbol bilen bir yönetim oluşturup doğru transferler yapmak. Sergen Yalçın'ın kredisi var ve olmalı. Katılıyorum sonuna kadar sevgili Serdar Bey. Sabırsızlıkla Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Bu takım son 8'e kalır umudu veriyor Dünya Kupası için. Şüphelerim var Serdar Bey bu konuda. Daha sonra uzun bir yayında anlatırım ama şüphelerim var. Katılıyorum. Kadro olarak iyi bir kadromuz var. Kesinlikle yukarılara gitmemiz gerekiyor ama hedefi ikinci tur olarak görürsek hata yaparız. Bu takımın bence hala yapabilirliği çok yüksek ama işte amalarım var kendi adıma. Dediğim gibi bu yayında kullanmayayım. Başka bir yayında mutlaka konuşuruz. İyi yayınlar bu arada Galatasaraylılara da. Bence rahat ne demiş? Yani şöyle bakıyorum. Hem tebrik etmiş hem de taraftarın bir bölümünde bir mutsuzluk var demiş. Bu mutsuzlukta sanki gelen başarıları, hani bir şımarıklık tarzında tırnak içinde söyleyeyim, öyle bir ifadesi var. Değil tabii ki ama işte herkes tabii ki farklı düşünebilir. Yani oyun yeterli olmayabilir. Bologna 2-0 önde, yazıklar olsun Napoli'ye. Vallahi yazıklar olsun. Bir daha Napoli sevgim Conte gidene kadar bitmiştir an itibariyle. Ben şimdi Görkem'e devrediyorum yayını birazdan. Görkem sizlerle Napoli'nin nasıl Napoli'yi desteklemenin nasıl büyük bir aşk olduğunu size anlatacak. Ama benim için bugün Napoli bitmiştir, Conte bitmiştir, yazıklar olsun diyorum. Mesaj yollayan herkese teşekkür ederim. Sürçülisan olduysa affola. Güzel bir yayın oldu. Herkese katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Çarşamba günü 20.30'da tekrar Radyo Spor frekanslarında, yani Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosunda saat 20.30'da karşınızda olacağım. Görüşünceye dek herkese sevgiler, saygılar. Gidiyor muyum? Hayır. Ve ne diyorum? Umudunuz gökyüzü kadar yüksek olsun. Hoşçakalın.
1: Bahse gireriz devam edecek. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
3: Radyo Spor!
8: 0538 052 1487 Radyo Spor, sporun tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Evet, güzel konular gerçekten birikti. Dinleyicilerimizin mesajları bile hala duruyor ya. Birçok kişinin arka arkaya gönderdiği mesajları görüyorum. Ben az önce böyle bir mesaj attım ama sen ne düşünüyorsun demiş sevgili Cemal abi. Yaşı da 59'muş. Peki Cemal abinin sorusuna bakacak olursak, Napoli bence İtalya Ligi'nin en iyi takımlarından biri. Böyle bir soru geldi mi az önce ya? Ben dikkat etmedim. Cemal abiden çok özür diliyorum. Napoli'yi över misin diyen bir dinleyicimiz. Tabii öveceğim. En sevdiğim takımlardan biri. Benim vazgeçilmezlerimden biri ya. Biliyorsunuz biz ailecek Napoli'yi destekliyoruz evde. Ben bunu her yayınımda söylüyorum. Geçen hafta da Braga'yı destekliyordunuz ailecek. Bu hafta Benfica, ondan sonraki hafta Napoli. Böyle her hafta değişen tabii ki takımlarımız oluyor, şaka bir yana. Napoli takımından pek haz etmiyorum ben. Napoli'de yaşayan dostlarımız varsa, o takıma gönül vermiş arkadaşlarımız varsa kusura bakmasınlar. Pek haz etmediğim takımlardan biri. Neden olduğunu, neden böyle düşündüğümü de merak ediyorsanız Napoli'nin tarihini araştırmanızı tavsiye ederim. Ben Napoli'yi pek haz ettiğim takımlar arasında yer veremiyorum. Maalesef öyle söyleyeyim. Caner abi az önce Napoli'yi övecek dedi Görkem ama ben en fazla gol attırabilirim ikinci yarıda. Bu karşılaşmayı 3-2'ye getirebilir miyim? Zorlarım en azından. Bir şeyler yapmaya çalışırım ikinci yarıda. Napoli'nin maçı çevirebilmesi için totemler yaparım da. Napoli'yi övmeyeyim ben. Yok, o kişi ben olmayayım lütfen. Rica ediyorum. İlk 3'e girer miyiz, ilk 5'e girer miyiz demiş dinleyicimiz. Aynı anda bu soruyu sormuş bana. Görkem iyi yayınlar. Sence ülke futbolumuz ilk 3'te mi, ilk 5'te mi demiş. Kendisine selamlarımızı iletelim. Bence 1 numarayız. Yani tartışmasız ben 1 numara olduğumuzu düşünüyorum. Yani İngiltere Premier Ligi tamam en çok takip edilen liglerden biri ama Süper Lig etmez. Şimdi baktığımızda bence en iyi lig Süper Lig. Tabii desem de ne kadar inanacak dinleyicilerimiz, o da ayrı ama kaos anlamında tabii Süper Ligimiz 1 numara. Ha, Avrupa'da hakemler konuşulmuyor dendi az önce sevgili Caner abi söyledi ama orada yasak. Hani ben şimdi mikrofonda Süper Lig ya da hakemle alakalı bir eleştiride bulunmam o ülkedeki futbol federasyonu tarafından yasaklanan bir karar. Hani orada konuşamazsın. Öyle bir durum var. Yoksa belki orada da Süper Ligimizde yaşanılan durumlar yaşanacak. Çok tartışmalı kararlar çıkıyor. Hakemlerimizi savunacağım bu anlamda. Tamam, Süper Ligimizdeki hakem kalitesini hepimiz biliyoruz. Daha iyi olmaları gerekiyor. Bunu da kabul ediyorum. Çok hata yapıyorlar. Evet, yine katılıyorum hepinize. Bu tüm sözlere katılıyorum. Ama bakıldığında da Avrupa'daki hakemler de çok basit hatalar yapıyor. Hiç burada Avrupa hakemleri Türk hakemlerinden çok daha iyi seviyede demesin kimse. Demesin kimse. Ben izliyorum bütün Avrupa liglerini. Dünya futbolunu takip etmeye çalışıyorum. İnanılmaz kararlar geliyor. Oralarda da geliyor, hiç merak etmeyin. Yani Süper Ligimizde gördüğünüz o hataları Avrupa hakemleri, Avrupa'daki maçlarda hakemler de yapıyor. Hiç kimse merak etmesin. Napoli dedik, bu arada Napoli'ye de gol attırdık. İşte uğurlu geldik yine. Totemimiz başarıyla sonuçlandı. Napoli 1, Bologna 2 oldu. Karşılaşmanın 45. dakikası oynanırken hiç kimse merak etmesin. İkinci yarı ben Napoli'ye bu maçı aldırmaya çalışacağım. Totemlerimin tamamına yakını Napoli tarafına yönelttim şu an itibariyle. 2-0'dan döndüreceğim ben bu karşılaşmayı. İnat ettim bu akşam. Napoli maçı kazanacak. Birçok kişi gol bekliyor. Abi Napoli 2-2 yaparsa dile benden ne dilerse demiş. Bir şey dilemiyorum. Dinlemenizi diliyorum sadece. Keyif almanızı diliyorum. Hayatınızdan da keyif almanızı rica ediyorum sizlerden. Onu da söyleyeyim. Kafanıza bir şey takmayın ya. Takmayın. Çünkü bazı dinleyicilerimiz anlamayacak şimdi. Görkem ne diyor diyecek ama bu dinleyicimiz sevgili İsmet dedi mi yanılmıyorsam. Evet, sevgili İsmet Adana'dan yazan bir dinleyicimiz sürekli dert yazıyor. Mesela ben çoğu mesajını okumuyorum. Bu mesajı okuma şeklinde geliyor çünkü mesajların çoğu bu arkadaşımızdan, dostumuzdan. O yüzden okumuyorum ama evde kız arkadaşıyla, erkek arkadaşıyla, ailesiyle yaşadığı sorunları, abi ne yapayım sence, bak böyle bir durum oldu, ne yapmam lazım gibi mesaj atan bir dinleyicimiz. O yüzden dolayı her zaman söylediğim gibi bence yüz yüze konuşmayı tercih edin. Yani arkadaşınız da olsa sorunları böyle çözün ya. Ben buradan ne söyleyebilirim şimdi? Peki, teşekkür ediyorum. Böyle ilginç mesajlar da geliyor. Bugüne özel bir sorun olacak mı demiş. 3 tane olacak. Sosyal medya hesabından da paylaştım zaten gün içerisinde. Görkem Tezer yazdığınızda Instagram profilime ulaşabilirsiniz. Takip isteği gönderebilirsiniz. Onun dışında Bugüne özel 3 tane konum tabii ki hazır. Hatta bir tanesini soralım ya. Saatlerimiz 22.35'i gösterirken. Güzel bir soru ama şaşırtmalı bir soru. Bakın iyi dinlemeniz lazım. Doğru cevabı verecek dinleyicilerimi merak ediyorum. 3'te 3 yapacak olan futbol gurmelerini bekliyorum şu an. Mesajlarda özellikle. Şimdi Avrupa futbolundan bahsettik. Tüm ligleri baz aldığımızda ama 18 takımdan oluşan ligleri baz alıyoruz sadece. 20 takım değil. İşte şaşırtma buradan geliyor, onu da ifade edeyim. Dinleyicilerimiz yazacak çünkü. Abi bence şu diyecek, evet o ama 18 takımdan oluşan ligleri baz aldığımızda en pahalı lig hangisi? Toplam değer anlamında söylüyorum. 3 milyar mı, 5 milyar mı, 5 milyar dolar mı düzeltelim tabii ki. En pahalı ligi soruyorum dinleyicilerimize kadro seviyeleri açısından. Ama 18 takımlı liglerden bahsediyoruz. Yani 20-24 takım ya da 16 takımın yer aldığı o büyük liglerden bahsetmiyorum. Sadece 18 takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği, yarıştığı sezon içerisinde en pahalı değere sahip olan lig sizce hangisi? Kolay bir soru ya bakıldığında. 2 saat, 2,5 saatlik zaman dilimi içerisinde birçok kez tekrar edilen liglerden biri. Yani az önce ben söyledim, belki de bu ligi ağzımdan kaçırdım. İyi dinleyicilerimiz, iyi takip eden dinleyicilerimiz hemen doğru cevabı vereceklerdir. Radyosunu yeni açan dinleyicilerime bir kez daha hatırlatıyorum. 18 takımdan oluşan ligleri baz aldığımızda piyasa değeri açısından en pahalı lig sizce hangisi? Doğru cevabı WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. Ben de şöyle bir skorlara bakacağım. Ondan sonrasında başka sorularım da olacak tabii ki. Tottenham Leeds United mücadelesinde 34 dakika geride kaldı. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Ben burada Tottenham'ın galibiyetini bekliyorum. Tottenham galibiyeti ve 1,5 gol üstünü bekliyorum. Hatta biraz daha arttırayım, riski alayım. En az 2 gol olacak ve Tottenham da maçı kazanacak diye düşünüyorum. Bakalım olacak mı? Tondela az önce Moreirense karşısında 1-0 öne geçti. Dakikalar 17'yi gösteriyor. Portekiz Premier Ligi mücadelesi. Şöyle bir bakalım. Napoli 1, Bologna 2. 45 dakika tamamlandı. Bodrum FK Çorum FK'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Playoff turunun ilk karşılaşması, ikinci turun ilk karşılaşması. Bir sonraki mücadele Çorum FK'nın ev sahipliğinde oynanacak ve burada da tabii Esenler Erokspor'un rakibi belli olmuş olacak. Süper Lig'e yükselecek olan takım acaba kim olacak? Merak edilen konulardan biri şu an itibariyle. En azından benim için öyle. Çorum mu çıkar, Bodrum mu? Bodrum finale kalırsa acaba Esenler Erokspor mücadelesi nasıl bir karşılaşma olur? Bu takım Süper Lig'e çıksa başarılı olabilir mi? Gibi düşüncelerim var son günlerde. Bunları düşünmeye çalışıyorum. Skorlarımıza dönecek olursak da Vallecano 0, Girona 0, dakikalar 35'i göstermekte. İspanya La Liga mücadelesi. El Ahli Jeddah 2-1 öne geçti. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde El Tawan karşısında deplasmanda 2-1 öne geçen taraf El Ahli Jeddah takımı. 79 dakika tamamlandı. Championship yükselme playoff mücadelesi yarı final karşılaşmasında da Millwall 0, Hull City 0, dakikalar 39'u gösteriyor. İlk karşılaşma 0-0 sonuçlanmıştı. Huesca Real Sociedad'ın ikinci takımı yine karşı karşıya geliyor. İspanya 2. liginde gollü geçmeye aday maçlardan biri. Dakikalar 46'yı gösteriyor. İkinci yarı az önce başladı ve deplasmanda Real Sociedad'ın 1-0'lık üstünlüğü devam etmekte. Peki skorlar bu şekilde. Şimdi gelelim sizlerden gelen cevaplara. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize tekrar hatırlatmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi ki sizlerden büyük ilgi görüyor. Soru sormadığım zaman da abi bugün de 3 tane ya da 4 tane soru sorar mısın diye tepkiler aldığım için gün içerisinde Instagram'dan sizlerin mesajlarını baz aldığıma tabii ki bu kanıya varıyorum. Bugün de bir sorum olacak, 3 sorum olacak, düzelteyim. İlk sorumu az önce sordum. Doğru cevaplar geliyor. Şöyle bir bakalım cevaplara. Ne demiş dinleyicimiz? Abi bence İngiltere Ligi demiş İlyas Bey. Hayır, İngiltere Ligi değil. Avrupa futbolunun en pahalı ligini soruyorum. Ama şöyle de bir parantez içerisinde belirtmek istiyorum. 18 takımdan oluşan ligleri baz aldığımızda, yani 20 takımdan değil ya da 24 takımdan oluşan liglerden bahsetmiyorum. Sadece 18 takımdan oluşan o ligleri baz alıyoruz ve en pahalı piyasa değerine sahip Avrupa Ligi'ni soruyorum sizlere. İngiltere diyen dinleyicimiz belki doğru belki yanlış bilemiyorum. Şu an bir ipucu vermek istemiyorum dinleyicime. Şöyle bir bakayım. Okudun mu bu mesajı? Bilemedim. Tekrar yazdım o yüzden. Millwall için not yazmıştın hatırlıyorsan demiş dinleyicimiz. Bir not almıştım ya. Ona bakarım ikinci saatimde. Evet, Millwall'la alakalı bir not almıştım. Millwall turu geçecek. Adımı yaz demiştiniz değil mi? Adınızı yazamamıştım. İsmini vermek istemeyen dinleyicim olarak yazmıştım. O kağıt buralarda bir yerlerde, ben onu bulurum birazdan. Evet, yazdığım notları bazen saklıyorum. En azından bir 2 hafta geçmesini bekliyorum atabilmek için. Sonra dinleyicimiz böyle soruyor. Ben öyle kalmak istemiyorum yani. Sessizliği sevmiyorum bu anlamda. Cevap verebilmem lazım. Millwall turu geçecek diyordunuz. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an mücadeleye tekrar bakacak olursak da karşılaşmada 40. dakika oynanıyor. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu mücadelede. Peki Görkem Bey New York'tan selamlar demiş dinleyicimiz. Severek dinliyoruz. Instagram kabulü için ayrıca teşekkür ederim İbrahim ben demiş. Yani bayağı istek geldi. Ben teşekkür ederim. Bayağı bir istek geldi de acaba siz ne zaman istek gönderdiniz onu bilmiyorum. New York'tan selamlar diyen dinleyicimiz. Peki size de selamlarımı ileteyim. New York'a da selamlarımı ileteyim. Ha tamam, İbrahim Çelik değil mi? Doğru. Az önce size mesaj atmıştım. Peki teşekkür ediyorum. Sorunun cevabı diyen dinleyicimiz tabii ki İngiltere Ligi. Yani ne olursa olsun bu kadar iddialı net cevaplar vermeyin. Dinleyicimiz kusura bakmasın. Yanlış cevap. İngiltere Ligi 18 takımdan oluşan Avrupa'nın en pahalı piyasa değerine sahip ligi İngiltere Premier Ligi değil. 18 takımdan oluşan diyorum. Bakın burada bir yanıltmaca söz konusu. Bunu da açık açık söylüyorum ya. Daha ne yapabilirim ki? İyi yayınlar Görkem. İngiltere Premier Ligi İstanbul'dan doğuş ben demiş. Hayır, İngiltere Premier Ligi değil. Hepiniz şu an yanlış cevabı veriyorsunuz. Hiç doğru cevaba denk gelmedim. Radyosunu yeni açan dinleyicimiz varsa belki de o dinleyicimizde saklıdır doğru cevap. Sorumuz neydi? Hemen hatırlatayım. 18 takımı baz aldığımızda, tabii 18 takımdan oluşan ligleri baz aldığımızda daha doğrusu, en pahalı lig hangi lig? Onu soruyorum. İlk sorumuz bu. Birazdan sorumu noktalayacağım. Az bir sürem kaldı. Doğru cevapları bekliyorum. İngiltere Premier Ligi yazan dinleyicilerimiz yanlış cevap veriyor. Onu da baştan söyleyeyim. Çünkü gelen mesajların %95'i ya. %95'i İngiltere Premier Ligi abi. Çok kolay bir soru diyor. Hayır. Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır gibi bir yanıtmaca var bu soruda. Onu da söyleyelim. Skorlara bakalım tekrardan. Çok önemli karşılaşmalar bizi karşılıyor. Millwall Hull City 42. dakika oldu. Henüz gol sesi çıkmadı. Portekiz Premier Ligi'nde Famalicão deplasmanda Estrela ile karşılaşıyor. Burada da 24 dakika tamamlanırken henüz bir gol sesi çıkmadı. Rio Ave 1 Sporting Lisbon 0. Az önce Sporting Lisbon öne geçmişti ama gol VAR'dan geri döndü. Rio Ave'nin daha sonrasında golü geldi ve şu anda 24 dakika tamamlanırken Rio Ave Sporting Lisbon karşısında 1-0'lık avantajı yakaladı. Tondela 1, Moreirense 0. Burada da 24 dakika geride kaldı. Peki diğer maçlarımızda Vallecano-Girona mücadelesi, İspanya La Liga karşılaşması. Burada da 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Tottenham-Leeds United maçında beni şaşırtan karşılaşmalardan biri oldu. İlk yarısı en azından. Golli geçmesi bekleniyordu. Ben riske girmedim. Tottenham galibiyeti ve 1.5 gol üstünü önermiştim. Maç öncesinde paylaştığım kuponda, günün kuponu olarak paylaştım bunu. Sosyal medyadan beni takip ediyor musunuz bilmiyorum ki, birçok arkadaşımız oradan da benimle iletişime geçiyor. Ben Tottenham kazanır ve maçta en az 2 gol olur demiştim. Karşılıklı gol VAR'a pek girmedim. Yani şimdi Tottenham savunma yapar. Ya 60'ta 70'te bir tane atar, kontra ataktan da son dakikalara doğru bir gol bulur düşüncesiyle ben 2.5 gol üstüne pek girmedim. Şu an ilk yarıda beni bir hayal kırıklığına uğrattı. Yani ne yalan söyleyeyim. Napoli mücadelesinde ilk yarı yine az önce sona erdi. Bologna deplasmanda 2-1 öndeydi. 2-0'ken dedim hiç merak etmeyin. Napoli bu maçı çevirir. Totemlerimle birlikte geldim demiştim ve 2 dakika maksimum 3 dakika sonrasında da Napoli'nin golü geldi. Zaman olsaydı ben ilk yarıdan çevirmesini sağlayabilirdim Napoli'nin, hiç merak etmeyin. Tabii ikinci yarıda 3 golü bekliyorum ben Napoli'den, maçı kazanmasını bekliyorum. Elimden geleni yapacağım. Napoli galibiyeti bekleyen dinleyicilerimize buradan duyurusunu yapmış olayım ve sorunun cevapları geliyor. Peki 18 takımdan oluşan ligleri baz aldığımızda piyasa değeri açısından en pahalı lig hangi ligdir diye sorduk ve şöyle bir bakalım. İyi yayınlar, çok kolay demiş dinleyicimiz. Çok kolay bir soru demiş. İsmine bakalım. Sevgili Serkan Aksoy. Doğru cevabı mı vermiş acaba, bilemiyorum. Şimdi okumak da istemiyorum. Ama İngiltere Premier Lig cevabı yanlış. Şöyle bir bakalım. Doğru. Hani doğru kabul edeyim hadi bu cevabı. Peki, teşekkür ediyorum. Onun dışında İspanya La Liga diyen dinleyicimiz, yani şansını denemeye devam ediyor. Az önce Premier Lig demişti İstanbul'dan Doğuş Bey. Şu anda İspanya bence demiş dinleyicimiz. Bir tane daha gönderin. Bir tane daha gönderin. İtalya ya da Almanya abi de, diyen bir dinleyicimiz. New York'a selamlarımı tekrardan iletiyorum. Yolda dinlerken çok keyif alıyorum yayınını takip etmekten. Demiştiniz değil mi İbrahim Bey? Ben de o yüzden size teşekkürlerimi etmiş olayım bu vesileyle. Suudi Arabistan Ligi Caner Bey demiş. Yani Caner Bey değilim. Görkemim. Yani Bey tabii ki denmesinden pek hoşlaşmıyorum ya. Ya bu, ciddiyim bu arada. Hani Bey demenize gerek yok. Görkem demeniz yeterli olacaktır. Ben Bey kelimesini de pek yani kullanmadığım kelimelerden biri. Tabii mecburen kullanabiliyoruz iş hayatımızda ya da dışarıda biriyle tanıştığımızda. Ama ben daha çok abi kardeş şeklinde ifade etmekten hoşlanıyorum. Bana daha çok samimi geliyor. Yani siz diye de hitap edemiyorum genelde. Sen diye hitap etmekten yanayım. Bu yeni tanıştığımız biri de olur. Yeni tanıştığımız biri de olur kesinlikle. Yani siz bana çok samimi gelmiyor, siz demek. Siz ya da sende saklı olmaması gerekiyor saygının. Ben genelde sen kelimesini kullanmaya çalışıyorum ha. Biriyle tanıştığımda da bana sürekli siz diye hitap ediyorsa, ben sen dememe rağmen siz diyorsa, ben bir şekilde o iletişimi bitiriyorum. Onu da söyleyeyim. Burada kişilerin hiçbir önemi yok. Sosyal çevremden bahsediyorum. Dışarıdaki arkadaşlarımdan ya da yeni tanıştığım insanlar. Siz diye hitap edilmesinden pek hoşlanmıyorum. Sizler de adımla hitap edebilirsiniz. Hiç sorun yok. Hatta benim daha çok hoşuma gider. La Liga demiş Eskişehir'den Özcan Bey, bu mesajı göndermiş. Ha, ben Bey derim. Ben Bey derim, o ayrı, dinleyicilerimiz şimdi tabii ki Bey denmesinden hoşlanır. Yani insanlara bakıldığında, toplumumuza baktığımızda Bey hitabından hoşlanırız. Bey ya da hanımefendi, bunlar hoşuna gider insanların. Ha, ben kendimi ayrı tutuyorum. Benim pek hoşlandığım kelimeler hitap tarzları değil, o yüzden dolayı. Peki, teşekkür ediyorum Özcan Bey'e bu mesajından dolayı. Görkem Bey, hatırladım. En pahalı lig Almanya Ligi ve bir sorun var demiş. Sorun mu var? Ne sorunu var acaba? Ha, sorum olacaktı. Peki yanlış yazmışsınız da. Size acaba Beşiktaş, sizce acaba? Yine burada da bir yanlışlık var. Ben de Türkçe öğretmeni gibi oldum. Bak, bu cümlenin şurasında hata var. D ekini ayrı yazmanız gerekiyordu. Yanlış bir soru olmuş. Böyle konuşuyorum dinleyicimle. Peki, teşekkür ediyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. Bir sorun var. Size acaba Beşiktaş bu sene Avrupa kupalarına hangi turdan katılacak demiş dinleyicimiz. Henüz kesinleşmedi o. Henüz kesinleşmedi. Kupanın da sona ermesi gerekiyor. Yani kupayı kim kazanacak? Gençler Birliği mi kazanacak? Yoksa Trabzonspor mu ya da başka bir takım mı Gençler Birliği kazanırsa farklı bir durum olur. Ya da Trabzonspor keza aynı şekilde kazandığında yine farklı bir durum ortaya çıkacak. Şu an kimse cevap veremez. Yani ben ikinci turdan katılacak diye bir dinleyicimiz ya da bir başka arkadaşınız cevap verirse şayet inanmayın. Öyle söyleyeyim. Henüz kesinleşmedi çünkü. Net bir ifade kullanamıyorum bu yüzden dolayı. Ama sorunuz için de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum size. Türkiye demiş dinleyicimiz. Peki, iyi yayınlar Görkem, bence Türkiye. İlk defa bir Türkiye ligi diyen dinleyicimiz. 18 takımı kıyasladığımızda, baz aldığımızda daha doğrusu, 18 takımdan oluşan bir lig düşünün. Avrupa'daki tüm ligleri buna dahil ediyoruz. Ve piyasa değeri en pahalı olan lig hangisi? Cevaplar geliyor. Bir 2 dakika, 2,5 dakika daha alacağım. Hadi maksimum 3 yapayım ya. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz oluyor. Bak, şimdi gördüm. Dinleyicim daha yeni açmış radyoyu sevgili Abdurrahman Bey. Doğru. Peki. O zaman bir 3 dakika daha tolerans göstereyim. Size göre 18 takımdan oluşan ligleri baz aldığımızda en pahalı, piyasa değerine sahip lig hangisi? Abi, Almanya 1, Fransa 2. sırada demiş dinleyicimiz. Bundesliga, selamlar sevgili Cüneyt Bey. Almanya Bundesliga diyen bir başka dinleyicimiz. Yani üçüncü cevabınız artık. Bu doğru olsun, bu doğru olsun. İstanbul'dan Doğuş Bey mesajı gönderdi. İlk İngiltere Premier Ligi dedi. Sonrasında La Liga olabilir dedi. Şimdi de Bundesliga diyor. Peki, göreceğiz. Birazdan doğru cevabı vereceğim. Abi selamlar. Fotoğrafta çok güzel çıkmışsın. Çok beğendim seni demiş. Gerçek mi söylediniz bunu acaba ya? Çok beğendim seni. Şaşırdım şu an. Aa diye cevap verdim ya. Düşünün. Şaşırdım gerçekten. Seni çok beğendim. Sevgili şöyle bakayım Umut Bey. Size de selamlarımı ileteyim Umut Bey. Hangi fotoğraf acaba? Dur ben onu kaldırayım o zaman. O kadar dikkat çekeceğini düşünmüyordum. Yaklaşık bir iki saat önce bir fotoğraf paylaştım da stüdyodan. Dinleyelim seni çok beğendim demiş Umut Bey. Peki teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyemedim. Yorum yapamadım ya. İyi yayınlar Görkem. Konyaspor'u unutmayalım lütfen. Adamlar finalde az önce Gençlerbirliği veya Trabzonspor kazanır ihtimalinden konuştun da bir Türkçe öğretmeni olarak müdahale edeyim dedim. Hocam kendime ben cezayı vereceğim birazdan. Bir 4 dakika sonra bir su molasına gideceğim. Tabii sıcak havalarda futbolcular hani su molasına çıkıyor ya. Ben de bir çayımı alacağım. Çay molası diyeyim ona. Çayımı alacağım, suyumu alacağım ya da tekrardan geleceğim. Hem sizler rahat bir nefes alın. Şöyle bir soluklanın. Bizler de bir rahat nefes alalım. O yüzden dolayı bir araya gittiğimde ben kendime kendi cezamı vereceğim. Tek ayak üzerinde beklerim o şarkı arasında. Konya bu arada benim en sevdiğim illerden biri. Ha burada ayrımcılık yapıyorum. Konyalı değilim. Konya'da doğdum, büyüdüm değil. Konya'da hayatımda bir kere bulundum. 6 aylık bir süre içerisinde yer aldım. Konya'da sadece. Konya Spor Stadyumunda bir kere maç izledim. Onun dışında Konya'yla bir bağlantım yok. Çok sevdiğim, tanıdığım, eşim, dostum olan bir Konyalı da yok. Ama Konya benim için farklı bir yer. Konya Spor ayrı bir sempati duyduğum takımlardan biri. Bunu da açık açık ifade edeyim. Pandemi zamanında 2020 yılıydı yanılmıyorsam. Yani 2020'nin sonlarına doğru ya da 2021'in başlangıcıydı, Ocak ayıydı. Tam kışa denk geliyordu çünkü. Askerliğimi orada yaptım. Askerlik görevimi Konya'da yaptığım için Konya benim için çok ayrı bir yer. Bir de şunu fark ettim. Konya dendiğinde Konya mı diyenler oluyordu, böyle suratı asılanlar oluyordu. Ya çok güzel bir memleket. Konyalı dostlarımıza selamlarımı iletiyorum. İmkanım olsa Konya'da yaşarım. Gerçekten insanların bile birbirine saygısı bambaşka. İstanbul'da yolda yürüyoruz. Herkes insanın suratına öyle bir bakıyor ki acaba ben bir şey mi söyledim, bir şeyden mi rahatsız oldu diye ben düşünüyorum şahsen. Zaman zaman metrobüs, metro kullanıyorum toplu taşımayı. Yan yana oturduğum ya da karşılıklı oturduğum bir vatandaş öyle bir bakıyor ki suratıma. Ya acaba bir şey mi oldu, ben burada yanlış yere mi oturdum, rahatsız mı ettim izlenimine kapılıyorum ya. Konya'da böyle bir durum yoktu. Diğer illerimizde de yoktur muhtemelen. Ama ben gittiğim yerleri söylüyorum. Konya'da öyle bir durum yaşamadım. Hatta askerlik görevimi yapıyorum demiştim. Pandemi zamanı olduğu için dışarı çıkışlar yasaktı. Yani çarşı izni vesaire yoktu. O dönem bir hastane kontrollerimiz oluyordu. Hani pandemi, aşı vesaire. Hastaneye gittiğimizde bile asker olduğumu söylediğimde tabii ne iş yapıyorsun ya da sokakta görüyor bir vatandaş, bakkala giriyorum. Yani su alma ihtiyacımız oluşuyor vesaire. Kantine gidiyoruz dışarıda bir büfeye ya da ne iş yapıyorsun askerim dediğinde para almıyordu. Unutamadığım yerlerden biridir bu anlamda. Tüm Konyalı dostlarıma da selamlarımı iletmiş olayım. Estağfurullah demiş dinleyicimiz. Sesine de enerjine de hayranız, ceza ne demek. İyi ki varsın demiş dinleyicimiz. Türkçe öğretmeniydiniz ama bunu Türkiye'de doğru yazan bir kişi arıyorum ya. Estağfurullah öyle söyleniyor ama estağfirullah diye yazılması gerekiyor. Doğrusunun o olması gerekiyor. Türkçe öğretmenimizden tabii ki özür dileyerek bunu söylüyorum. Haddime değil belki ama TDK'da en azından bu şekilde okumuştum zamanında. Bakıyorum sosyal medyada ya da birileriyle konuşurken estağfirullah diyen tek insan benim. Ki konuştuğum insanlar da öyle ünlü sıfatına sahip insanlar. Herkes estağfirullah diyor. Hayır, estağfirullah olması gerekiyor. Peki cevaplara bakalım, bir araya gideceğim. Abi iyi yayınlar, güzel sohbetin için teşekkür ederim. Yayın saati çok kısa sürüyor demiş dinleyicimiz. Yani bununla alakalı yapabileceğim pek fazla bir durum söz konusu değil. Gerekli kişi ben değilim. Gün içerisinde yine WhatsApp'tan mesajlarınızı siz gönderin. Bununla alakalı isteklerinizi yazın tabii ki. Ne zaman, hangi saat aralığında yazmanız gerektiğini ben size Instagram'dan ipucu veririm. Bana söylemeyin, benim için fark etmez. Ben 02'ye kadar da dururum, 01'e kadar da dururum. Ama haftaya pazartesi %99 ihtimalle bir gün boyunca saatler 20.30'u gösterdiğinde başlayacağım yayına ve 24'e kadar devam edecek. Ama pazartesiye özel sadece bir günlük sevgili Caner abi, Caner Aydaş izinli olacak diye tahmin ediyorum. O gün bir işi var çünkü şehir dışında. Şöyle bir bakalım, Ankara'dan Ahmet Bilaloğlu. Caner Alman Ligi diyorum demiş dinleyicimiz. Caner değilim ama kabul ediyorum. Peki, teşekkür ederim. Siz bu yüzden dolayı yerine bu yüzden demeye başladığınız zaman ben size ne diye hitap edeceğim? İyi yayınlar Görkem demiş. He, onu diyorsunuz. Yok, onu inatla yapmayacağım. Onu inatla yapmayacağım, hatta tekrar ediyorum o yüzden dolayı. Olmuştur umarım. Peki, selamlarımı iletiyorum. İzmir'den Berker ben. 1 Almanya, 2 Fransa, 3 Portekiz. Berker, evet yanlış değil sevgili Berker Bey. Görkem Bey, ben de Türkçe konuşmaya yazmaya çok önem veririm. Ama araba kullandığım için yoldayım ve sesli alfabeye yazıyorum. Bundan dolayı özrümü kabul edin demiş dinleyicimiz. Estağfurullah. Estağfurullah. Olur mu? Tabii ki siz yollardasınız. Hani yolda yolculuk yaparken çok ilginç bir cümle kuruyorum şu an. Farkındayım. Onu kurduktan sonra fark ettim de. Yolda yolculuk yaparken. Yani hayatımda kurduğum en ilginç cümlelerden biri bu oldu. Hiç unutmayacağım bu anı. 22.55. 11.05.2026 pazartesi tarihinde kurduğum cümle. Yolda olan dinleyicilerimiz, araç içerisinde olan dinleyicilerimiz... Yazmasına gerek yok, mesaj göndermesine gerek yok, onu da söylemiş olayım sizlere. Varlığınız yeter, dinlemeye devam edin. Ya, keyif alıyorsanız en azından, hem futbol konuşuyoruz zaman zaman sizlerden gelen yorumlarla güzel bir vakit geçirmeye çalışıyorum ki ben keyif alıyorum. Sizler de keyif alıyorsanız ne mutlu bana, onu da ifade etmiş olayım ve çok kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde yine İkinci sorumuz ve üçüncü sorumuzla devam edeceğiz. Totem ihtiyaçlarınızı karşılamaya çalışacağım. Sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Son kez hatırlatıyorum. Doğru cevabı gönderen dinleyicilerimizin arasına katılmak istiyorsanız 18 takımdan oluşan tüm Avrupa liglerini baz alıyoruz ve en pahalı piyasa değerine sahip o ligi soruyorum. Doğru cevabı Radyo Spor WhatsApp hattına gönderebilir dinleyicilerimiz diyorum ve çok kısa bir araya gidiyorum.
1: Bahse gireriz devam edecek.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir skorlara bakacağım. Sonrasında doğru cevaplarınız ya da yanlış cevaplarınızı aktarmaya devam edeceğim. Estrela Famalicão 0-0 44. dakika Sporting Lisbon geri dönmeyi başardı. 1-0 gerideydi 43. dakikada ve şu an öne geçen taraf oldu. Sporting Lisbon deplasmanda 2-1'lik avantajı yakaladı. Tondela 1, Moreirense 0, Santa Clara 1, Nacional 0. Yine Portekiz Premier Ligi'nde gol çıkan maçlarımız bu şekilde. İngiltere Championship yükselme playoff turu yarı final karşılaşması, ikinci karşılaşması Millwall 0, Hull City 0 şeklinde ilk 45 dakika tamamlandı. Huesca 0, Real Sociedad 1 ama Real Sociedad'ın ikinci takımı İspanya 2. Ligi mücadelesi. Onu da ifade edeyim sizlere. Sonrasında bakalım başka maçlarımızda goller geliyor mu? Romanya 1. Lig küme düşme grubu. Steaua Bükreş 0, Unirea 0 ve an itibariyle karşılaşma tamamlandı. Steaua Bükreş, vay be, nerelerden nereye gelmiş Steaua Bükreş. Şampiyonlar Ligi'nde o yıldızlaştığı yılları hatırlıyorum. Romanya 1. Ligi'nin küme düşme grubunda mücadelesine devam etmesi bir futbol sever olarak tabii ki beni üzüyor. O da ayrı konulardan biri. 12 milyon euroluk da bir piyasa değeri bulunan takım Steaua Bükreş takımı. Maçlar bu şekilde. Totem ihtiyacınız varsa tabii ki yazabilirsiniz. Doğru cevabı aktaracağım. Bir soru sormuştum. 18 takımdan oluşan Avrupa liglerini baz aldığımızda en pahalı piyasa değerine sahip takım ya da bir saniye takım değil ya lig hangi lig demiştim ve cevaplar geliyor takım demiş dinleyicimiz. O yüzden dolayı aklım takıma gitti. Abi benim takımım Avrupa liglerinde Leeds United çok seviyorum demiş ya, bak kafam karıştı benim burada. Leeds United, peki orada da ilk yarı tamamlandı. İngiltere Premier Ligi Tottenham 0 Leeds United 0 şeklinde ikinci yarı. Ben Tottenham'ın kazanacağını düşünen

NBA var mı analizin Görkem? Sorunun cevabı olarak da Bundesliga diyorum. Ben Bahadır. İyi yayınlar. Yayının süper demiş. En sevdiğim mesajlardan biri. O mesajınızın sonuna yayın çok iyi, çok keyif alıyorum diyorsunuz ya, çok hoşuma gidiyor. Ama fotoğraf yükledim Instagram'a. Beni takip eden dinleyicimin bir 15 dakika takriben değil mi? 15 dakika önce attığı bir mesaj ya, mesela hiç hoşuma gitmedi. Dinleyicimiz kusura bakmasın. Abi fotoğrafını çok beğendim, çok güzelsin şeklinde bir bana mesaj gönderdi. Hiç hoşuma gitmedi. Yine de ilgi ve alakası için teşekkür ediyorum kendisine. Tabii ki canım, şaka yapıyorum. Şöyle bakalım, NBA analizim var mı? Ya NBA'yi pek takip etmiyorum. Ha burada tabii şu takım kazanır, böyle olur, üst olur gibi yorumlar yapabilirim. Bu çok kolay bir durum da. Oynamadığım ya da takip etmediğim takım, ligle alakalı yorumlarda bulunmuyorum. Sizleri yanlış yönlendirmemek adına kazanmanızı istiyorum öncelikli olarak. Yani belki benim analizim yanlış çıkacaktır, tahminim yanlış olacaktır ve burada mahcup olacağım size karşı. Bunu hiç yaşamak istemiyorum. Söylediğim maç gelmeyince de üzülüyorum. Yani profesyonellik diye bakabilirsiniz ama ben biraz duygusal tarafı da olan biriyim, bir yayıncıyım. O yüzden üzülüyorum, üzülüyorum. Portekiz Ligi olabilir mi abi? Bir sorun var. Fenerbahçe başkanı olsam demiş ben. Fenerbahçe başkanı olsam. Peki hoca olarak kimi getirirsin? Ders çalışırken dinliyorum. Selamlar. Orhan İnatlı mesajını göndermiş ama profilinde Çağlar yazıyor. Yerli bir antrenör getirirdim. Yerli bir antrenör getirirdim ama ben başkan olsam ya bir takımın başkanı olsam ben bunu tek başıma kararını vermezdim en azından. Yani yanımdaki arkadaşlarımdan fikirleri alırdım. Bir toplantı yapardım. Ortak çıkacak olan fikre göre hareket ederdim. Bu sadece sorunuz Fenerbahçe başkanı olsa ne yapardın diye de değil. Ben genel itibariyle baktığımda sorardım birilerine, yanımdaki arkadaşlarıma, güvendiğim yöneticilerime sorardım diye düşünüyorum. Hiç hayal etmedim daha önce öyle bir yerde başkanlık ya yani yöneticiliği dahi hayal etmedim. Ama yerli bir antrenör getirirdim. Süper Ligimizde son 19 yılın şampiyonuna baktığımızda hepsi yerli antrenör olduğunu göreceksiniz. O yüzden ben yabancı bir antrenör Süper Ligimizde başarılı tabii ki olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda vefat eden Lucescu çok başarılı olmuştur. Yerli antrenörler daha başarılı oluyor. Süper Ligimizi tanıyan, bilen, takımlarımızı bilen, analiz yeteneği güçlü hocalardan yana kullanırdım ben hakkımı. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Ders çalışıyormuş dinleyicimiz. Umarım kafanızı karıştırmıyorum. Hollanda Ligi demiş bir başka dostumuz. Peki doğru cevabı açıklayacağım ama şu mesajları bir bitirmem gerekiyor. Saatler 23.07'yi gösterirken. Kolay gelsin Görkem Usta. Bugün Instagram'da paylaştığın Çağdaş Atan'ın basın toplantısında olanlar gerçekse gazeteci futbolla alakasız soru sormuş demiş. Evet gerçek ya, gerçek, maalesef gerçek. Öyle bir tane video vardı basın toplantısında. Sevgili Çağdaş Atan'a sorulan bir soru, bir tepki daha doğrusu. Saçlarınızı kestirmeniz lazım, jöle sürmeniz lazım, bir de orta kısmın alınması gerekiyor gibi. Sevgili Çağdaş Atan da buna bir tepki gösterdi. Yani bana soru mu soruyorsunuz yoksa beni fırçalıyor musunuz dedi. Evet haklı kesinlikle. Ya, böyle soruların sorulmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir tepki olacaksa da bunu daha farklı yollardan dile getirilmesi gerektiğine inananlardan biriyim bir futbol sever olarak. Evet Instagram'da böyle ilginç, bazen komik gelebilecek videolar paylaşıyorum. Sizler de bakabilirsiniz. Gün içerisinde paylaşımlarım oluyor. Görkem Tezer yazdığınızda Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Danimarka Ligi demiş sevgili Ali Yalıncak, bu mesajı gönderen dinleyicimiz. Abi hoş geldin, kolay gelsin. Ben La Liga diyorum. Almanya soğuk, yağmurlu bir akşamdan da herkese selamlar olsun. Yaşar Aydın mesajı göndermiş. Stuttgart'tan yazıyor dinleyicimiz. Görkemciğim, Tottenham ve Napoli'nin kazanacağı kesin mi? Arabanın yevmiyesini ATM'den şimdi hesaba yatıracağım demiş dinleyicimiz. Ya yatırım tavsiyesi vermiyorum. Para kazanmanız için de şu olur ya da bu maç şöyle biter demiyorum. Ya ben bunları söylerken, analizlerimi sizlerle buluştururken para kazanmanız için yapmıyorum. Para kazanamazsınız ileriye dönük baktığınızda. Para kazanma aracı olarak görmeyin şans oyunlarını. Bunun altını çizeyim. Yani kısa vadede belki sizi mutlu edebilir. Arka arkaya güzel kuponlarınız başarılı olur. Ama genele vurduğumuzda pek başarılı olacağınızı düşünmüyorum. Kimsenin öyle başarılı olacağını düşünmüyorum. Şans oyunu adı üstünde. Direkten döner. Top ağları gitmez, bir türlü top ağlarla buluşmaz. Olmayınca olmuyor. Ya keyif almak için oynayabileceğiniz bir oyun aracından bahsediyorum. Şans oyunlarından bahsediyorum. Öyle olursa daha mutlu ve daha keyif aldığınız günler

yaşarsınız. Bunu da hatırlatayım. Yok arabanın yövmiyesini aldım. Yok bugün kazancımı aldım, maaşımı ikiye katlayayım gibi böyle tabirler bence çok yanlış. Ha, yapmayın. Tavsiye etmiyorum. Kesinlikle önermiyorum böyle bir durumu. Ha, tabii ki para sizin. Sonuçta karar sizin. Kendi mantığınızla hareket edeceksiniz. Nasıl uygun görüyorsanız öyle hareket edebilirsiniz. Ama ben önermediğim bir durum. Belçika'dan selamlar. İsmim İbrahim. Bence Amerika Birleşik Devletleri Ligi iyi yayınlar demiş. ABD Ligi en pahalı. Avrupa Ligi diyorum ama. 18 takımdan oluşan. Aykut Bey Bursa'dan. Görkem Bey İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya. Bir de Görkem. Çoğu yerde sizin yayıncılar da kullanıyor. Yaratmak. Yaratmak Allah'a mahsustur bilginize demiş. Tabii ki canım yaratmak Allah'a mahsustur ama cümle arasında söylenebilecek kelimelerden biri. Çünkü TDK'da da yer alan bir kelimeden bahsediyoruz sonuçta. Çok geniş bakmış dinleyicimize. Tövbe haşa. Tabii ki katılıyorum. Tabii ki katılıyorum ama kullanıldığı yerlerde de zaman zaman TDK'dan da yardım aldığımızda tabii kullanılabiliyor bazı yerlerde. Ha ben kullanmayı çok uygun görüyor muyum ya da kullanıyor muyum öyle bir dil alışkanlığım yok. Ha varsa da tabii ki ben bilmiyorum o kadar çok şey söylüyorum ki gün içerisinde sadece yayında değil o kadar çok konuşuyorum ki bazen kullanıyor muyumdur kullandığım oluyordur ne yalan söyleyeyim zaman zaman ama katılıyorum.

Sorunun arasındaki o zaman bağlantısı zaten bir sorun teşkil ediyor. Bir oynama olduğu söz konusu. Zaten mizah sayfaları paylaştı o. Avrupa liglerini baz aldığımızda piyasa değeri olarak en pahalı lig İngiltere Premier Ligi 12,58 milyar dolarlık bir değere sahip. İkinci sırada La Liga geliyor. Yine 5,63 milyarlık. Serie A yine 20 takımdan oluşuyor. Burada da 5,33'lük bir piyasa değeri bulunuyor milyar üzerinden. Ama benim sorduğum soru neydi? 18 takımdan oluşan en pahalı piyasa değeri olan lig hangi lig demiştim. Bundesliga burada cevabı veren dinleyicilerimiz kazanmış oldu. 5,02 milyar dolarlık bir piyasa değeri bulunuyor Bundesliga'nın. Hemen onu Fransa Lig 1 takip ediyor. 4,38 milyar dolarlık bütçeyle ve 3. sırada da Portekiz Ligi yer almakta. Şöyle bir bakalım, 1,86 milyar dolarlık bir piyasa değeri bulunuyor. Süper Ligimiz bu anlamda 4. sırada en pahalı lig olarak 18 takımdan oluşan ligleri baz aldığımızda Süper Ligimiz 4. sırada 1,37 milyar euroluk bir piyasa değeri bulunuyor. Tüm takımlarımızın piyasa değerini hesapladığımızda ortaya da şöyle bir rakam çıkmış oldu. 1,37 milyar dolar. Yani Bundesliga cevabı veren dinleyicilerimiz ilk sorudan başarıyla ayrıldı. Şimdi kalan iki soruyu da doğru yanıtlamaları gerekiyor. Peki ikinci sorumuzu da hiç zaman kaybetmeden söyleyeyim. Dünya Kupası ile alakalı bir soru olacak. Yaklaşıyor zaten Dünya Kupası, biliyorsunuz. Dünya Kupası'na özel, yine tarih konusunda ben çok iyiyim diyen dinleyicilerimizin hemen bilebileceği bir soru. Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusunu soruyorum. Şu ana kadar, evet, tüm Dünya Kupası maçlarını baz aldığımızda, tarihi baz aldığımızda Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu kimdir? Hadi bakalım, doğru cevapları yine bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Ben de gelen şöyle bir kuponuma bakacağım. Birçok kupon birikti. Tottenham Leeds mücadelesi dinleyicimiz ne demiş? Hangi yarıda daha çok gol olur? İkinci yarıyı seçmiş. Tebrik ediyorum dinleyicimizi. Napoli-Bologna mücadelesinde de kornere yönelmiş. Peki 5,5 bir korner almış. Burada da güzel devam eden bir karşılaşma. Güzel bir kazanç ya sevgili Erdinç Bey. Güzel, tebrik ediyorum. Onun dışında bir başka kupon daha karşıma çıktı. Dikkatimi çekti daha doğrusu. Burada da ilk yarı korner, handikap. Yine kendisini tebrik ediyorum. Güzel Erdinç Bey, kuponlarınız ilgimi çekmeye başladı. Güzel kuponlar gönderiyorsunuz. Zaten Maradona cevabı gelecek. O zaten kaçınılmaz sonlardan biri. Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusunu sordum. Diego Maradona abi demiş Yalçın Bey. Yalçın Boz Yer herhalde soyadını biraz yanlış yazmış ama ben Bozyel olduğunu düşünüyorum dinleyicimiz. Peki düzeltebilir onu da. Maradona cevabını vermiş. Onun dışında şöyle bir bakalım gelen cevaplara. Abi eski Brezilyalı Ronaldo vardı. En golcü odur. Bir yerde okumuştum demiş. Bilmiyorum, belki de Ronaldo'dur. Doğru cevabı ilerleyen dakikalarda size vermiş olacağım. Şöyle bir bakalım, mesajlar gelmeye devam ediyor. Mbappe diyen dinleyicimiz. Peki iki turnuvada yer aldı Mbappe yanılmıyorsam. Bir 2018, bir de 2022 turnuvasında Mbappe forma giymişti. Öyle tarihinde 3 ya da 4 turnuva geçiren bir oyuncu değil. Lionel Messi demiş bir başka dinleyicimiz. O da son olarak 2022 Dünya Kupası'nda boy göstermişti. Evet, onun da 26 maça çıktığını biliyoruz. Ama bu maç sayısından daha az oynayan bir futbolcu şu an bu listenin birinci sırasında yer alıyor. Messi değil. Yok, doğru cevap Messi değil. Hadi böyle bir ipucu vereyim. Sevgili İlyas Akyüz, Pele abi demiş. Yok, Pele de değil. Doğru cevap değil. Ya da doğru cevap ya da yanlış cevap diye söylemeyeyim ben size. En son doğru cevabı öğrenmiş olursunuz. Bir yaklaşık bir 5 dakika, 6 dakika daha bu sorunun cevabını gönderebilir dinleyicilerim. Dünya Kupası tarihinin en pahalı futbolcusu olsaydı konu daha iyi olmaz mıydı demiş dinleyicimiz. Peki onu da değerlendiririm ya. Hiç sıkıntı değil. İlerleyen günlerde bu konuyu da işleyebiliriz. Sorun değil. Ama bugünkü ikinci sorum o değil. Dinleyicimden özür diliyorum. Bugünün ikinci sorusu Dünya Kupası tarihiyle alakalı. Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusunu soruyorum.
doğru cevabı bilebilecek bir dinleyici arıyorum ki şöyle mesajlara baktığımda

Doğru cevaplar geliyor mu? Görkem ben Ankara'dan, Murat Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu Klose demiş dinleyicimiz. Peki Bahadır Bey yine Cristiano Ronaldo diye düşünüyorum. Ama sanırım şu an Ronaldo'dur. Eskiden Klose'di demiş. Peki belki de doğrudur, bilemiyorum. Görkem kolay soruyorsun bu akşam. Sevgili Klose'ye selamlar olsun. Kendisini hiç sevmezdim Cüneyt Bey. Kolay diyorsunuz Cüneyt Bey ama çok yanlış cevaplar geliyor şu an. Görkem Bey, şöyle bir soru sorabilir miyiz? Avrupa'da izlenebilirlik açısından hangi lig olabilir? Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu bana göre Klose. Alman, Aykut Bursa ben demiş. Almanya'dan yazıyormuş dinleyicimiz. Tabii ki sorulabilir. Yine bununla alakalı da görüşlerini aktarabilir dinleyicilerimiz. İzlenebilirlik açısından hangi lig daha iyi sevgili Radyospor dinleyicileri? Şimdi vereceğim cevap karşısında kimse şaşırmasın. Ben Süper Lig diyorum. Şaka yapmıyorum. Gerçekten Süper Lig diyorum. Herkesin desteklediği bir takım var. O takımı düşünün. Şimdi Almanya'da Bayern Münih, atıyorum Borussia Dortmund mücadelesi. Evet, ya da Real Madrid, Barcelona, El Clasico dikkatinizi çekebilir. Ama Fenerbahçelisinizdir ya da Galatasaraylısınızdır. Hafta sonu oynayacak olan takımınızın maçını beklemek size daha fazla keyif veriyordur. Çünkü duygusal anlamda bir bağlantınız vardır. İzlenebilirlik açısından duygusal yaklaşıyorsanız Süper Lig dersiniz. Şahsen ben Süper Lig diyorum izlenebilirlik açısından. Oyun çok duruyor vesaire. Hakemler kötü performans gösteriyor. Evet, hepsine katılıyorum. Almanya Ligi'nde bir maçı izlerken öylesine izliyoruz. Yani futbol sevdiğim için izliyorum. Acaba Eyüpspor küme düşer mi? Bak son 10 dakika kaldı. Kalesinde gol görür mü? O heyecanı vermiyor. Hamburg küme düşecekmiş. Düşebilir. Stuttgart küme düşecek. Son karşılaşması. Kazanması gerekiyor. Bayern Münih rekorunu kıracak bu maçta 4 gol atarsa. Ya bana heyecan vermiyor bunlar. Açıkçası öyle de bir ifadede bulunayım dinleyici be. Ben Süper Lig derim. Ben Süper Lig derim. Görkem Pele olabilir mi acaba İbrahim Bey? Olabilir tabii ki. Neden olmasın? Birazdan doğru cevabı duymuş olacaksınız. Miroslav cevapları geliyor. Klose diyen dinleyicilerimiz. Bu aralar hiç piyaz istemiyor. Piyaz mı gönderiyor dinleyicim bana? Gönderirse alırım tabii ki. Alırım tabii ki. Önce Caner abiye ikram ederim. Şöyle bir kaşık Caner abi ya da sevgili Vedat Parla, Vedat abiye bir ikram ederim. Gelen piyazdan, dinleyicimizin gönderdiği piyazdan. Bakarım bir 30 dakika sonra canım çeker diye düşünüyorum. Ama 30 dakika önemli benim için. O 30 dakika sonrasında da gönül rahatlığıyla yiyebilirim. Karnımın acıkmasını bekliyorum. Aklınıza bir şey gelmesin canım. Önce Caner abiye veririm ya da Vedat abiye veririm. Önce bir yesinler, bir kaşık alsınlar bakalım. Ben 30 dakika, 1 saat diyelim. 1 saat sonra ben de tadına bakarım piyazın. Gönderdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Ne piyazmış ya. Gerçekten ne piyazmış. Abi bilmiyorum ama Ronaldo Nazario olabilir mi? Orhan inatlı ben demiş. Hiç futbol oynadınız mı? Profesyonel veya amatör. Ve bir mesajı daha var. Klose'ymiş maalesef. Bir sonraki turda sorulara inşallah doğru cevap veririm demiş. Yani belki de değildir. Belki de değildir. Yapay zekaya sorduysanız genelde yanlış cevaplar geliyor yapay zekadan. Hiç futbol oynadınız mı? Oynadım. Kalecilik yaptım daha önce. Kaleci lazımsa gelirim alı sahaya ama para vermem. Kaleciyim. Hatta üstüne para alırım. Evet öyle huylarım var. Para karşılığında beni halı sahalarda kaleci olarak takımında görmeyi isteyen çok kişi var. Çok takım oluyor amatör takımlar. Ben gitmiyorum belli bir yaştan sonra. Ruhum yaşlı bir kere. Tamam 34 yaşına geliyorum. Yaşımı da itiraf edeyim buradan. 92 doğumluyum. Birçoğunuzdan küçüğümdür belki. Ama ruhum 54-64. 64 ya ruhum 64 öyle söyleyeyim. Görkem Bey bu gelmiş mi ben bulamıyorum demiş dinleyicimiz. Bakalım yine zor sorulardan birini sordunuz. Sevgili Burak Damatoğlu. Aslında bunun doğru kaynağı var biliyorsunuz. Skorları takip ettiğimiz bir site var ya hani. Şimdi ismini vermeyeyim burada. Yani o siteden takip edebiliyorsunuz. Futbolcunun üzerine tıklamanız yeterli olacak. Hadi ona da ben bakayım. Bakarım dinleyicimiz sağ olsun. Ya belki de yoldadır. Şu an bir işi vardır. Bakamıyordur tabii ki. Ben bakayım kontrolümü sağlayayım. Tottenham Leeds United mücadelesinde özel bir bahis oynamış dinleyicimiz. Kimi oynamış? Pedro'ya oynamış. Porro Pedro'ya oynamış. İki isabetli şut mu? Yok. İki şut çekere oynamış. Hemen bakalım. Bakalım iki isabetli şut gelmiş mi? Tottenham Leeds United mücadelesinde.

şu an sınırda, öyle söyleyeyim. Sevgili Burak Damatoğlu. Şu an sınırda. İki tane şutu var, evet doğru. Ha siz normal şut çeker demişsiniz. Tamam gelmiş ya, başarılı bu. Ben isabetli şutlara bakıyordum. Bir isabetli şutu var Porro'nun. Totalde de iki şutu bulunuyor. İkide bir isabetli. Gol beklentisi 0.08. Evet iki isabetli değil. İki şutu var ama bir tanesi isabetli olmuş. Porro'nun 7.8'likte bir reytingi bulunuyor. Tottenham Leeds United mücadelesiyle alakalı dinleyicimiz böyle bir soru sormuş. Tottenham'da oynayan Porro Pedro'nun iki şutu bulunuyor. Hadi hayırlı olsun Burak Bey. Güzel de bir oran yakalamışsınız. 2 nokta kaç? 18 peki. Bol şanslarınız olsun. Hull City'ye 0-0 oynadım derken gol geldi demiş dinleyicimiz. Tabii ters bir totem oldu herhalde sizin tarafınızdan. Şöyle skorlarımıza da bakayım. Önemli karşılaşmaların son bölümlerine doğru yavaş yavaş gelirken skorları da merak eden dinleyicilerim oluyor. İnterneti olmayan, telefonu olmayan, sadece radyosundan takip eden dinleyicilerim de var. Onları da biliyorum. Yazıyorlar Instagram'dan ve skorları hatırlatmamı çok istiyorlar. Kendilerinin ricası bu şekilde. Skorları da aktarmaya çalışıyoruz. Radyo Spor yayıncıları olarak boş bulduğumuz her dakika içerisinde. Tottenham 1, Leeds United 0, 65. dakikayı geride bıraktık. Vallecano 0, Girona 0. Burada da 68 dakika geride kaldı. Napoli 2, Bologna 2. Buradan bir gol daha bekliyorum. Ben Napoli'nin bir gol atmasını bekliyorum. Totemin bakalım işe yarayacak mı? İlk yarıda 2-0 gerideyken Napoli maçı çevirecek. Hiç merak etmeyin demiştim. Şu an heyecan dorukta. 78 hatta 79. dakika 2-2'lik eşitlik devam ediyor. Estrella Famalicão mücadelesi 0-0 Portekiz Premier Ligi. Gil Vicente Aruca karşılaşması yine golsüz devam ediyor. Burada da 48. dakika. Rio Ave 1, Sporting Lisbon 2. Şöyle bakalım gol çıkan maçlarımıza. Santa Clara 1, Nacional 0, Benfica 1, Sporting Braga 0, Tondela 1, yine Moreirense 0 şeklinde Portekiz Premier Ligi maçları devam ediyor. Huesca'nın golü geldi 90. dakikada. Real Sociedad'ın ikinci takımı karşısında Huesca farkı 1'e indirmeyi başardı. En azından 2,5 gol üstü bekleyen ve karşılıklı gol var beklentisi olan dinleyicilerimizin de kazandığı bir durum meydana geldi. 2-1 şu an Huesca'nın golü gelmiş oldu. Benfica maçından karşılıklı gol var ya da 2,5 gol üstü bekliyorum. Totem yapar mısın demiş. Peki umarım hem karşılıklı gol var olur hem de 2,5 gol üstüne gider. Ama bu akşam takip etmedim yani. İzlemediğim maçlardan biri. Şu takım iyi oynuyor ya da Braga etkili ataklar geliştiriyor. Şu an 1-1 olabilir her an gibi yorum yapamıyorum. Sizleri yanıltmamak adına takip etmediğim bir karşılaşma. İki takımın da maçlarını birçok kez izlediğim için tabii 55-60'a kadar bir gol gelirse ki Braga golü bulursa çok daha iyi olur. 2,5 gol üstüne o zaman gider. Çünkü Benfica 1-0 koruyayım şeklinde oynayabilecek bir takım biliyorsunuz. Burada kalesinde gol görmesi çok daha iyi olacaktır. 2,5 gol üstü bekleyen dinleyicilerimiz için umarım gelir Braga'nın golü. Şöyle bakalım yine Zemmra mücadelesi Olympique takımıyla karşılaşıyor. Fas Botola Pro Ligi. Burada da 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Dakikalar 24'ü göstermekte. Son olarak bir karşılaşma. Uruguay Premier Lig Apertura karşılaşması. Deportivo Maldonado 1, Boston River 1. Dakikalar 29'u göstermekte. Uruguay Premier Lig Apertura ligindeki karşılaşma. Ve ikinci soruyla alakalı gelen mesajlarınıza bakalım. Soruyu kaçıranlar, radyoyu yeni açanlar tabii ki soruya hakim değiller. Onlar adına bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dünya Kupası tarihinde en golcü futbolcuyu soruyorum. Acaba hangi futbolcu şu ana kadar Dünya Kupası tarihinin en fazla gol atan oyuncusu konumunda yer alıyor? Merak ediyorum ben. Evet evet merak ediyorum. Lütfen doğru cevabı WhatsApp üzerinden iletin. İsminizi de yazmayı unutmayın. Bunu da hatırlatayım sizlere. Ve şöyle bir mesajlara dönelim. Kimler nerelerden hangi cevapları veriyor? Abi iyi yayınlar, ismim Sabet. Samet. Boston'ın bir gol atmasını bekliyorum. Sen değinince o takıma oynadığımı hatırladım demiş dinleyicimiz. Peki totem yapıyor herhalde. Maçları takip etmiyor. Ya da unutarak totem yaptığını düşünüyor dinleyicimiz. Deportivo Maldonado 1, Boston River 1. Dakikalar 30 hatta 31'i gösteriyor.
Birbirlik eşitlik var. Peki goller gelir diye düşünüyorum. Çünkü temponun yüksek olduğu liglerden biri. Yani savunma yapamıyor Uruguay takımları. Kendi yerel ligindeki takımlar. Zaman zaman izliyorum. İzliyorum, izlemeye çalışıyorum. Bakalım neler olacak. Gece seansından bir maçın olacak mı diyen dinleyicimiz. Evet, gece seansından bir karşılaşmam olacak ki başarı yüzdemiz de oldukça yüksek. Yayının son bölümünde aktaracağım sizlere gece seansından bir karşılaşmayı. Peki doğru cevap geliyor mu acaba? Başakşehir'den Fatih ben. Miroslav demiş dinleyicimiz. Onun dışında Pele diyen bir başka dinleyicimiz sevgili Suat Akkaya. Bu mesajı gönderen Radyospor dinleyicisi. Yok. Doğru cevap mı? Yanlış cevap mı? Söylemeyeceğim. 2 dakika sonra doğru cevabı öğrenmiş olacaksınız. Ankara'dan selamlar. Çalışırken seni dinlemek ayrı bir keyif demiş dinleyicimiz. Çalışırken ne iş yapıyorsunuz acaba? Ankara'ya da selamlarımı ileteyim. Başkentimize selamlarımı ileteyim. Kalacak mı gidecek mi? Icardi konusuna gelelim abi. Dursun Özbek 1-2 gün içerisinde konuşacağız dedi diyor dinleyicimiz. Yani tabii ki daha konuşulmadı. 2 gün içerisinde netleşir ama Icardi yani ruh halinden anladığım kadarıyla yani gitmek istiyor. Kendisi de artık yedek kalacağını anladı. Şimdi Osimhen'in oynadığı bir takımda Mauro Icardi ilk santrofor olamaz. Yani hiç kimse yanlış anlamasın söylediğimi. Icardi kötü bir futbolcu değil. Icardi Süper Lig'e gelmiş çok kaliteli ayaklardan biri. Ayakları konusunda ben Osimhen'den daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Burada da kusura bakmasın. Hiçbir futbol sever, hiçbir Galatasaraylı dostum. Osimhen'in artıları daha fazla. Ama Icardi son vuruş konusunda Osimhen'den çok daha iyi durumda bence. Ayaklarını çok daha iyi kullanan, çok daha etkili vuruşlara imza atan, bitiricilik anlamında Osimhen'den çok daha iyi olan bir futbolcu. Tabii iki oyuncunun da artılarını, eksilerini yan yana koyduğumuzda Osimhen bir adım öne çıkıyor. O da ayrı bir konu. Gider mi gitmez mi? Ben gitmek istediğini düşünüyorum. Yani içeriden ya da sağdan soldan aldığım bir bilgi değildir bu. Kendi görüşümü aktarıyorum. Yedek kaldığı için mutsuz olduğunu düşünüyorum. Hani o zaman zaman eleştirilen durumlar vardı. Koşmuyor ya da oyuncular tribünlere giderken kendisi soyunma odasına gidiyor. Bence bu durumdan rahatsız. Kendisine de kızıyor olabilir. Ya da bir tepki de veriyor olabilir. Kendisiyle alakalı. Evet, Icardi çok büyük bir yetenek, çok kaliteli bir futbolcu. Yedek kalmayı da kabul etmeyebilir. Bunu kendisine yediremiyor da olabilir. Yani kaba bir ifade ama halk dilinde kullanılan bir tabir olduğu için ifade ediyorum. Sayın Dursun Özbek, evet ben kalacağını düşünüyorum, anlaşacağımızı düşünüyorum dedi. Böyle bir açıklaması oldu gün içerisinde. 2 gün içerisinde netleşir. Netleşir onu da söyleyeyim. Icardi kesinlikle ne demiş dinleyicimiz? Os demiş. Benden çok daha iyi bir gol demiş dinleyicimiz. Bak çok iyi başladı. Icardi kesinlikle ama sonrasını anlayamadım mesajınızı. Ne oldu orada, hatlar mı karıştı acaba? Benden çok daha iyi bir gol demiş. Osu benden daha iyi bir golcü mü demek istediniz acaba? Ya dinleyicimize onu sorayım. Hatlar karıştı. Ya ben mesajı okurken hatlar karıştı. Doğru cevabı söyler misin abi diyen bir dinleyicimiz adını paylaşmış, özür diliyorum. Sevgili Burak Er Yılmaz mesajı gönderen dinleyicimiz. Tabii ki doğru cevabı artık aktarayım ya. Miroslav Klose, evet, Almanya'da milli takımda 24 karşılaşmada 16 gol atma başarısı gösterdi. 2002, 2006, 2010 ve 2014 yıllarında atmıştı bu golleri. 24 karşılaşmaya çıktı Alman golcü Klose ve 24 maçta 16 gol atma başarısı gösterdi. FIFA Dünya Kupası tarihinde de yine en çok gol atan oyuncu rekorunu halen elinde bulunduran bir futbolcudan bahsediyorum. Yani Klose cevabını veren dinleyicilerimiz evet doğru cevap vermiş oldu. Onu da hatırlatayım.

Çok İtalya'dan bahsettik bugün değil mi? Doğru doğru çok İtalya'dan bahsettik. Dinleyicim bana sormuş. İtalya Ligi'nin favorisi kimdir demiş. Ya ben de şöyle bir soru sorayım. Madem üçüncü sorumuzda sizin genel yorumunuza bırakayım daha doğrusu. Anket gibi düşünün. İtalya'da size sempatik gelen takımı bana yazar mısınız rica etsem? Hani hangi takımın şampiyon olmasını istersiniz? Vardır herkesin bir takımı vardır. Bahisçilerin de vardır. Futbol severlerin de vardır. Ha, benim var İtalya Ligi'nde ya da Almanya Bundesliga, La Liga, İngiltere Premier Ligi, Hollanda Ligi. Benim de desteklediğim takımlar oluyor. Ya keşke şu şampiyon olsaydı dediğim bazı takımlar bulunuyor. Size soru değil ama böyle bir yorum katabileceğiniz yine konu açmış olayım son bölümde. Bir 10-15 dakika daha yorumlarınızı alacağım sevgili Radyo Spor dinleyicileri. İtalya Ligi'nde en sevdiğiniz takım, size sempatik gelen takım hangisidir? Desteklediğiniz o takımı soruyorum İtalya Ligi ile alakalı. Tottenham maçı 1-1'e geldi. Bu hiç iyi olmadı. Gerçi karşılıklı gol var bekleyen dinleyicilerimiz için iyi oldu da. Ben Tottenham galibiyeti bekliyorum demiştim. 1.5 gol üstü bekliyorum demiştim aynı şekilde. Tottenham 1, Leeds United 1 dakikalar 74'ü gösteriyor. İspanya La Liga'da Rayo Vallecano, Girona karşılaşması. Burada da 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Napoli'nin 3. golü halen gelmedi. Sizlerden de rica ediyorum. Hadi hep birlikte bir totem yapalım. 2-2'yi yakalayan bir takım 3. golü de bulsun. Son dakikalarda atsın bu golü. Galatasaray Antalya Spor maçı gibi olsun. Napoli 2, Bologna 2. Dakikalar 89'u gösteriyor karşılaşmada. Portekiz Premier Ligi'nde neler oluyor derseniz de şöyle bir bakalım. Rio Ave 10 kişi kaldı. Sporting Lisbon Rio Ave deplasmanında 2-1 önde olan taraf artık rakibi 10 kişi mücadelesine devam edecek. 57. dakikası da oynanıyor bu maçın. Santa Clara 1, Nacional 0, Benfica 1, Sporting Braga 1. Hiç haber vermiyorsunuz. Teessüflerimi iletiyorum dinleyicilerime. 55-60'a kadar Braga'nın bir golü gelirse çok güzel olur 2.5 gol üstü bekleyenler için demiştim ama hiç sizlerden gol oldu yazısını göremedim. Teessüflerimi iletiyorum. Şaka bir yana Benfica 1, Sporting Braga 1. 57. dakikası oynanıyor. Son olarak da Tondela 1, Moreirense 0. Burada da 58. dakikadan çıkmak üzereyiz. Millwall 0, Hull City 1. Mücadele 77 dakika geride kaldı. Adımı yaz diyen dinleyicimiz. Kağıdın duruyor burada. Ya kağıt yoktu gerçi. Peçeteye yazmıştım. Doğru o gün hatırlıyorum. Peçeteye yazmıştım ben onu. Huesca galibiyeti bekleyen dinleyicimiz. Peki artık çok geç. Huesca maçı kaybetti. 2-1'lik skorla Real Sociedad'ın ikinci takımı sahadan galibiyetle ayrıldı. Onu hatırlatmış olayım. Gece seansındaki maçını merakla bekliyorum abi diyen bir başka dostumuz. Ve son olarak da şöyle bir mesaj geldi. Abi seni bulamıyorum. Instagram'da beni mi engelledin? Engellediğim oluyor mu? Oluyordur illaki. Ama istekleri kabul ediyorum. Bence şundan kaynaklanıyor. Siz soyadımı yanlış yazıyorsunuz. Genelde Tezel diyorlar. Soyadımı öyle yazıyor dinleyicilerim. Ya da herkes ya. Herkes öyle söyleyeyim. Görkem Tezer. R ile. Soyadımın son harfi L değil, R olacak. Birleşik olarak yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Hesabım gizli. İstek göndermeniz gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Amasız, fakatsız Napoli. Benim İtalya Ligi'nde en sevdiğim takım demiş dinleyicimiz. Ben pek haz etmediğim takımlardan biri. Kusura bakmayın. Abi sorunu yanlış mı anladık? Bir maçta en çok gol atan Rus Salenko idi Dünya Kupalarında. Bir maçta değil canım. Kaç kez sordum ben bu soruyu. Tekrarladım. Altını çize çize. Dünya Kupası tarihinin en fazla gol atan futbolcusu. Tarihinde diyorum. En fazla gol atan oyuncusu. Bir maçta değil tabii ki. Ben İtalya'da Napoli taraftarıyım. Çünkü Napoli zengin kuzey takımlarına İtalya'nın bir isyanıdır. Napoli Türkiye'nin Trabzonspor'udur demiş dinleyicimiz. Ben Napoli'yi pek takip etmiyorum. Ben takip ediyorum da desteklemiyorum deyince kızmıyorsunuz değil mi? Yok mu Milanlı, Juventuslu, Interli biri aramızda? Tek kaldım, tek kaldım. Dinleyicilerim hep Napoli'yi destekliyor. Yok mu bir Milanlı arıyorum lütfen. Milanlı dinleyicim yazsın bana. Milan taraftarı. Milan'ı çok seviyorum diyen bir dinleyicim. Burada da rengimizi belli ettim yine. Evet ben Milan'ı seviyorum. Ne yalan söyleyeyim. Milan'ı gerçekten seviyorum. Hoşuma giden takımlardan biri. Görkem Hull City 2 yaptı. Kaç maç kaldı desem?
Selamlar sevgili kardeşim Ankara'dan. Ankara'dan ben. Napoli isterdim İtalya'dan şampiyon olsun. İyi yayınlar sevgiler Adil Kolçak. Bir Napoli taraftarı daha. Peki teşekkür ediyorum. Ankara'ya başkentimize de selamlarımı iletiyorum. Hull City 2 yaptı. Kaç maç kaldı desem demiş dinleyicimiz. Anlayamadım soruyu ama. Juventus taraftarıyım abi demiş bir başka dinleyicimiz Burak Bey. Peki teşekkür ediyorum. Ya Juventus da olur. Olur. Hiç sorun değil. Milan Juventus maçları benim ilgimi çekiyordu gençlik dönemimde. Milan da olur. Milan'ın o efsanevi kadrosu hala gözümün önünde. Bir ara ben tutturmuştum. Babam beni son anda vazgeçirdi. Ya ben Milan forması arıyorum. Daha 13-14 yaşında mahalle arasında top oynarken arkadaşlarımla. Ben Milanlıyım. Herkes diyor soruyorlar ya çocuklara. Hangi takımlısın? Ben Beşiktaşlıyım. Ben Galatasaraylıyım. Hayır, ben Trabzonsporluyum gibi. Fenerbahçeliyim. Böyle cevaplar geliyordu. Görkem sen hangi takımlısın? Ben AC Milanlıyım diyordum. Evet, gerçekten bu yaşanmış bir durum. Ben bir ara gerçekten Milan taraftarıydım. Şevşenko vardı abi, öyle demeyin. Şevşenko benim çocukluğumun kahramanlarından biridir. Gençliğimin kahramanlarından biridir. Bir arada Trabzonsporlu olsam mı diye düşünüyordum. Ya çocuğuz işte canım, çocuğuz. Trabzonspor'da ülkemizin önemli takımlarından biri. Yattara hayranıydım. Ya gerçekten çalım yeteneği. Bana Ronaldinho'yu anımsatıyor Yattara. Ya Süper Ligimize onun gibi bir bilek hakimiyeti bu kadar yüksek olan bir futbolcu geldi mi? Ya bence gelmedi. Hani Hacı, Alex tamam. Çok usta oyuncular ama Yattara'nın yetenek konusunda farklı bir albenisi vardı, aurası vardı. Katkı anlamında evet Yattara en iyisi değildi. Daha bunu tartışmam. Çalımları, o göze hoş gelen çalım atmaları benim hala hafızamda. Ben o yüzden Yattara'nın da hayranıydım. Yattara için de Trabzonsporlu olmak istiyordum o dönem. Hatta terini sildiğin sol eline ya da sağ eline tenisçilerin şu an koyduğu neydi onun adı? Yani terini silersin ya, böyle bileklik oluyor. Bordo mavi bilekliğim vardı. Yattara yazıyordu. Tabii babam da bir süre benimle yani dalga geçti diyeceğim buradan da hoş olmayacak. Bir gün Milanlı oluyorsun, bir gün Trabzonsporlu oluyorsun. Seni de anlayamadım falan. Böyle tepkiler geliyordu. Geliyordu. Şöyle bir bakalım. Dakikada en çok gol atan oyuncu Miroslav Klose demiş dinleyicimiz. O soruyu geride bıraktık. Şu an son yorum, daha doğrusu soru da değil. Sizlerin yorumunu bekliyorum. Peki son konumuz neydi? Hatırlayan dinleyicilerimiz varsa. Doğru. Erdem Bey, selamlarımı iletiyorum size de. İzmir'e de aynı zamanda selamlarımı iletmiş olayım. İtalya Ligi'nde size sempatik gelen takımı soruyorum bu akşam itibariyle. Milanlı birini arıyorum. Yok, Milan taraftarıyım diyen bir dinleyicimize henüz denk gelemedim. Şöyle bir bakayım gelen cevaplara. Gaziantep'ten Aktan ben. Milan'ı seviyorum çünkü Gaziantep'le aynı rengi taşıyor demiş. Farklı bir bakış açısı. Gol geldi, Bologna gol attı abi demiş yine aynı dinleyicimiz. Şöyle bakalım abi, gol yazan dinleyicim. Size de selamlarımı ileteyim. Napoli'den bekliyorduk. Bologna golü buldu. Neticede 5 gol çıktı. Totemler işe yaramadı işte. Her zaman da başarılı olmuyor maalesef. Ya 2-0'dan 2-2'ye getirdik. Ne yapabilirim burada? Ama Benfica Sporting Braga maçını 2-1'e getirelim ya da 3-1'e getirelim. İlerleyen dakikalarda ben ona sevineceğim. Gerçekten ona sevineceğim. 1-0 iken dinleyicim 2,5 gol üstü bekliyorum ve karşılıklı gol var bekliyorum demişti. Umarım bu başarılı olacak. Umarım başarılı olacak. 2,5 gol üstünü göreceğiz Benfica Sporting Braga mücadelesinde. Şu an 62. dakika oynanmakta mücadelede ve bir birlik bir eşitlik söz konusu. Diyelim, şöyle bir mesajlara dönelim. Tabii ki Livorno abi. Efsane forveti Lucarelli vardı zamanında. Adana Demirspor'la hazırlık maçına gelmişlerdi. Selim ben Adana'dan demiş. Adana'ya da gelmeyi o kadar çok istiyorum ki. O kadar çok sevdiğim yerlerden biri. Lezzet anlamında da çok güzel. İnsanları da çok iyi. Ben İzmirliyim, ben kötü müyüm? Ya o anlamda değil tabii ki. Çok Adanalı insan tanıdım hayatımda. Bir futbolcu gözüyle bakın. Adana'ya mı gideyim yoksa İzmir'e mi gideyim? İstanbul takımına mı gideyim?
Adana'da İstanbul gibi, onu söylemeye çalışıyorum, İzmir gibi. Onların gerisinde kalacak bir yer değil. Çok canlı bir yer, insanları da çok yardımsever. O yüzden Adana benim için özel yerlerden biridir. Peki neler geldi? Şöyle bakalım, hızlı hızlı zamanımın sonuna geliyorum. Ne demiş? Jean Maria ve Schmeichel. Çocukluk idolümdü ve Simovic. Birazdan bir iki isim daha yazarsınız diye düşünüyorum. Sevgili dinleyicim, ismi neydi şöyle bir bakayım. Adını paylaşmamış. Bora Ayhan mesajını göndermiş. Bu arada bir de profil fotoğrafındaki yazı dikkatimi çekti. Özlem ne demek? Özlem, Süper Lig'in tekrardan başlamasını beklemek derim ben bu soruya. Böyle bir cevap veririm. Lig kötü. Tamam, ligimiz çok kötü vesaire, eleştirelim. Her sene Galatasaray mı şampiyon olacak? Ya zaten biz bunu özlüyoruz. Kaosu özlüyoruz. İngiltere Premier Lig'indeki gibi mücadeleyi görsek, yüksek tempoyu görsek sıkılırız diye düşünüyorum. Kaos olacak tabii ki. Takımlar arası birbirine göndermeler olacak. Taraftarlar böyle birbirleriyle atışmaya devam edecek. Değil mi? Bunlar olmazsa biz futboldan keyif alamıyoruz. Maalesef. Burada da bir eleştiri yapayım. Hepimize yapayım. Hepimizde vardır bu durum. Ha, bende yok. Bende öyle bir takımın ben fanatiği olayım, böyle bir futbol sever değilim, öyle bir taraftar değilim. Her takımı eşit ölçüde yaklaşmaya çalışıyorum. Tabii ki beni desteklediğim bir takım var. Tahminde de bulunabilirsiniz. Yani onu da bir gün konuşuruz sizlerle. Anket de açarım Instagram'da bununla alakalı. Dinleyicilerim beni hangi takımı sanıyor? Evet, merak ediyorum kendimle alakalı olan gelişmeleri. Size göre ben hangi takımlıyım ben? Bununla alakalı yayından sonra Instagram hikayeler bölümünde bir anket açacağım. Anket açacağım. Oraya da katılım sağlayabilirsiniz. Görkem Tezer yazmanız yeterli Instagram arama kısmına. İyi yayınlar, Denizli'den selamlar. İsmim Musa. İtalya'da Parma, sarı lacivert olduğu için. Bu arada Hull City geliyor gümbür gümbür demiş dinleyicimiz. Gelsin İngiltere Premier Ligi'ne tabii ki. İngiltere Premier Ligi'nden de Liverpool'u destekliyorum ben mesela. Seviyorum. Bana sempatik gelen takımlardan biri. Ha, Galatasaray-Liverpool maçlarında desteklemedim. Galatasaray'ı destekledim. Hemen yanlış yere çekilmesin lütfen bu söylediğim. Sporting Lisbon'un 3. golü geldi. Gol bekleyen dinleyicilerimize bunun haberini vereyim. Müjdeli bir haber. Rio Ave 1, Sporting Lisbon 3 dakikalar 67'yi gösteriyor. 85. dakikadan çıktığımız İngiltere Premier Ligi mücadelesi. Tottenham 1, Leeds United 1. Burada da Tottenham'ın bir golünü bekliyoruz. Bakalım gelecek mi o bir gol. La Liga'da yine bir gol sesi. Vallecano 1, Girona 0. 90. dakikaya girmek üzereyiz. Millwall 0, Hull City 2. Finale doğru gidiyor Hull City. Bakalım final sonrasında İngiltere Premier Ligi'ne kalabilecek mi Hull City? Yani son anda girdi biliyorsunuz playoff hattına. Arka arkaya alınan kötü sonuçlar, playoff'un dışında kalacaktı. Ya bunlar konuşulurken bir anda kendisini son anda diyorum ben ona. Burun farkıyla Hull City playoff'lara kendisini atmayı başardı. Buradan da finale kadar yükseldi. Artık bir mucize olmazsa 87. dakikadan çıkmak üzereyiz. 2-0'lık üstünlüğü yakalamış deplasmanda Hull City takımı. Diğer maçlarımızda neler oluyor derseniz de şöyle bir bakalım. Deportivo Maldonado 1, Boston River 1. İlk 45 dakika tamamlandı. Uruguay Premier Lig Apertura Ligi'ndeki bu karşılaşma. Sportivo Ameliano, Deportivo Recoleta mücadelesi. Evet, ilginç takımlardan biri. Doğru, ama bunların da meraklısı var. Var yani şimdi. Neden bu takımın adını söylüyorsun? Abi kim oynayacak o lige? Emin ol var. Karşında duruyor, ben oynuyorum. İsmini okumakta bile zorluk çektiğimiz takımların analistliğini yapmaya çalışıyorum. Hindistan Süper Ligi'nde bir maç vardı bugün. Saatler 17'yi mi gösteriyordu? İzledim. 70 dakikasını izledim mesela. Notlar aldım. Hindistan Süper Ligi. Takımların adı neydi? Deplasmanın adı çok değişik bir takımdı da söyleyemiyorum onu. Aklıma gelmiyor ama ev sahibi Bengal'dı yanılmıyorsam. Ev sahibi Bengal'ın bir maçı vardı. Hindistan Süper Ligi. Yani çok enteresan bir maç. Çok enteresan bir karşılaşma. Bengal'ı da şundan hatırlıyorum. Hindistan liginin zirvesinde yer alıyor. Yani iyi takımlardan biri. En azından yarıştığı takımlara göre daha iyi bir konumu bulunan ekiplerden biriydi. Tek izlediğim maçtan bu detayı hatırlıyorum. Bengal diye bir takım. Şimdi öyle pozisyonlar oldu ki karşılaşmada. Ya boş kaleye oyuncu topa vuramıyor. Kaleci boşa çıkıyor, dönen topu forvet oyuncusu kaleye vurmak isterken topu ıskalıyor. Böyle ilginç anlar yaşanıyor gerçekten Hindistan Süper Ligi'nde. İzleyin, ben keyiflendim, aklıma benim böyle ligler geliyor. Kamboçya, Hindistan, Venezuela,
Ya Venezuela bu liglere göre daha iyi. Daha iyi. Şimdi hakkını yemeyelim. İngiltere Premier Ligi. Hızlı tempo. Benim başım dönüyor abi ben izlerken. Yaşlandım artık. O yüzden dolayı daha böyle ilginç ligleri takip etmeye çalışıyorum. Peki son mesajları alacağım. Eğer yayınımıza katılım sağlamadıysanız ve katılmak istiyorsanız sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Konumuza dahil olabilirsiniz. Bugün son hatırlattığım konu biliyorsunuz. İtalya Ligi'nde desteklediğiniz takım. Çok İtalya liglerini konuşunca böyle bir soru sormak istedim. Genelde Napoli cevapları geliyor. Yok mu Milanlı bir dinleyicim? Son mesajları alıyorum. Son mesajları alıyorum. Birazdan vedamı gerçekleştireceğim. Artık son 3 dakikam kaldı bu hatırlatmayı da yapmış olayım. Yani 90 artı 1'in içerisindeyiz. 4 dakikalık bir uzatma geldi. Öyle düşünün.

0: Vallecano 1, Girona 1 oldu. Güzel. Karşılıklı gol var bekleyen dinleyicilerimiz bir mucize gerçekleştirdi. Gerçekten mucize gerçekleştirdi. Şöyle golleri hatırlatayım. 86. dakikada Aleksandra Zurawski ev sahibi Rayo Vallecano'yu 1-0 öne geçirdi. 90. dakikada Christian Stuani an itibariyle topu ağlara gönderdi ve Girona 1-1'lik eşitliği yakaladı. KG var diyen dinleyicilerimiz de kazanmış oldu böylece. Tebrik ediyorum. Gece seansından peki maçın var mı, olacak mı diye sorular geliyordu değil mi? Ben de son bölümde, son dakikalarda hatırlatacağım. O karşılaşmaları sizlerle buluşturacağım demiştim. Şöyle sayfamı yenileyip tabii ki gece seansından bir maçımı sizlere aktarmış olacağım. Radyo Spor'u da takip ediyorsunuz diye ümit ediyorum. Ya da umut ediyorum. İkisi de aynı. Ben maçımı açarken sizler de Radyo Spor'u sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ettikten sonra bana da istek gönderebilirsiniz. Tabii ki gün içerisinde yine interaktif konular belirliyorum. Yani yayın dışında da sizlerin katılım sağlayabileceği, yorum yapabileceği anketler ya da sorular hazırlıyorum. Yine orada da hareketli dakikalar yaşıyoruz gün içerisinde. Instagram üzerinde, X, Facebook gibi sosyal medyalar yok. Sadece Instagram kullanıyorum. Adımı soyadımı yazıyorsunuz Görkem. Tezer olarak en çok sorulan sorulardan biri, bulamıyorum seni. L değil, R. Soyadımın son harfi R olacak. Birleşik olarak yazın. Zaten gizli bir hesap karşınıza çıkmış olacaktır. Oradan tüm soru ve görüşlere de anlık olarak cevap vermeye çalışıyorum yetiştiğim kadarıyla. Peki, Serra Largo Penarol mücadelesi benim bu gece sizlere önerebileceğim bir karşılaşma. Uruguay, evet Uruguay Premier Ligi Apertura karşılaşması. Güzel karşılaşmalardan biri olacaktır. Burada alt mı üst mü? Buna girmeyeceğim. Şöyle kısaca bilgi vermek istiyorum. Bu sezon 14 maç oynandı ligde biliyorsunuz ve 14 gol atıp 16 gol kalesinde gören bir ev sahibi Cerro Largo takımı karşımıza çıkıyor. Yani dengeli oynamayı tercih eden takımlardan biri. Ortaya koydukları performans tabii ki gol anlamında umut vermiyor olabilir. Ben yakından takip ettiğim için bu ligleri, bu takımları özellikle pozisyonlara giriyorlar. Sadece beceri konusunda bence sıkıntı yaşıyor. Tüm takımlarda yaşanılan sorun gibi. Serra Largo takımı da onlardan biri. Yine rakibi Penarol'a baktığımızda zaman zaman iyi sonuçlar almış olsa da son 5 maçında 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldığını görüyoruz. Ya kadro seviyesi lig seviyesinin çok üzerinde olduğunu düşünüyorum ben. 20 milyon euroluk bir piyasa değeri bulunan takımdan bahsediyorum. Şu anki takımda bulunan oyuncuların piyasa değerini topladığımızda 20 milyon euroyu geçiyor bu rakam. Serra Largo takımı sadece 450 bin euroluk bir bütçeye sahip. Penarol tabii ki normal şartlarda kağıt üzerinde ama futbol böyle bir oyun değil. Kazanması gerekiyor Penarol takımının. Serra Largo ne yapıyor derseniz de son maçı yine Progreso deplasmanında galibiyetle ayrıldı. Penarol takımı da 1-1'lik bir beraberliği vardı. Hafızam beni yanıltmıyorsa deplasmanda Platense karşısında bu beraberliği almıştı. Zaman zaman iyi oynadığını düşünüyorum. Yani ligin 4. sırasında yer alıyor. Bir maçı eksik rakiplerine göre bu maçı kazandığında puanını 27 yapacak ve lider Montevideo ile arasındaki fark da şöyle bir bakalım 4'e inmiş olacak. Yani onlar açısından önemli. Şimdi ev sahibi Largo takımı puan cetvelinin yine son basamaklarında 17 puanı bulunuyor. 14 maçta sadece 5 galibiyet alabilen bir takım. Gol yollarında zaman zaman sorunlar yaşıyor dedik ama bu zaman içerisinde de haftalar ilerledikçe performansının arttığını ben düşünenlerden biriyim. Ya burada 2,5 gol üstü riskli bir seçim olacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama daha güzel bir seçimim var. İki takımın da skora katkı sağlamasını bekliyorum. Favori tabii ki Penarol takımı. Gol yemeden de bu maçı kazanacaklarını ben düşünmüyorum açıkçası. Karşılıklı gol var. 1.80 diye yanılmıyorsam. Gün içerisinde değişiklik gösteriyor anlık olarak oranlar. Sizler de kontrolü bir sağlayın. Burada yanlış bir oran vermeyeyim. 1.50 dedi, 1.60 çıktı gibi böyle yanılmalar olmasın. 1.80 civarı diyelim. Afaki konuşuyorum. Yani şu an 1.80. 5 dakika sonra 1.78 olabilir. Burada karşılıklı gol var bekliyorum ben bu karşılaşmada. Saatler 02.30'u gösterdiğinde Uruguay Premier Ligi Apertura Ligi'ndeki bir karşılaşma. Cerro Largo kendi evinde Penarol'u konuk edecek. Ben iki takımın da skora katkı sağlamasını bekliyorum. Gecenin evet güvendiğim maçlarından biridir. Genelde de başarılı oluyor gece maçlarındaki bu tahminlerim. Yani oran yüksek 2.30 bence KG olmaz abi dediğiniz maçlar 10 dakikada birbiri gördü şu ana kadar. Hani %98'lik bir başarı oranım var son 2 haftayı baz aldığımızda. Daha öncesini hatırlamıyorum. Afaki'de konuşmak istemiyorum. Sizleri yanlış yönlendirmemek adına. Peki teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerime. Güzel 1,5 saati geride bırakmaya hazırlanıyorum. Ben keyif aldım. Umarım sizler de aynı keyfi yaşamışsınızdır. Sizlerin gönderdiği mesajlar, abi çok iyi geliyor yayın, çok keyif alıyorum dediğiniz o güzel iltifatlar da bana ayrıca bir motive kaynağı oluyor. Bunun için de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sosyal medyadan istek attım diyen dinleyicilerim, peki birazdan bakacağım yayın sona erdikten sonra tüm isteklerinizi kabul edeceğim. Bir de anket açacağım. Sana göre ben hangi takımlıyım diyeceğim. Ve bununla alakalı görüşlerinizi bekliyorum. Tüm dinleyicilerimin görüşlerini bekliyorum. Takip edip ondan sonra katılın. Ankete takipten çıkın. O benim için önemli değil. Radyo Spor'u da tabii ki sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bizlerle alakalı yine Radyo Spor'la alakalı önemli gelişmeler sizlerle buluşuyor olacak. Radyo Spor'un Instagram ve Twitter hesaplarını da mutlaka takip etmenizde fayda var diyorum sevgili futbol severler. Bu cümlelerimle artık yayının sonuna geldik. Şöyle maçlara bakıyorum. Napoli maçı 3-2 bitti. Bologna kazandı. Vallecano 1-1. Tottenham 1. Leeds United 1. Bakalım burada bir gol daha çıkacak mı? Son totemi de yayını kapatarak gerçekleştireyim. Umarım Tottenham maçı da 2,5 gol üstü olur. Hepiniz kazanmış olursunuz. Mesaj gönderen, göndermeyen, dinleyen, dinlemeyen ama arada dinleyen o dostlarımıza yani sizlerin hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi bir kez daha iletmiş olayım. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Tabii ki hafta sonu Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Galatasaray kendi evinde ağırladı Antalyaspor'u. Biraz zorlansa da 4-2 mağlup etti ve Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu garantilemiş oldu. Bitime bir karşılaşma kala Galatasaray için maç peki geçmedi. İlk yarıda Galatasaray gol atamadı ve Soner Dikmen'in uzak köşeye gönderdiği kafa vuruşuyla 1-0'da

Yine Osimhen topun başına geçti. Skor 2-2'ye geldi. 88'de yine Osimhen sahnedeydi. 3-2 ve artık maçın son bölümünde 90+5'te de Icardi'nin asistinde Kaan Ayhan'ın golü maçın skorunu belirledi ve Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Maç sonu sahada Galatasaray'da bir şampiyonluk kutlaması vardı orada. İşte maç sonu röportajlar, açıklamalar, şarkılar, türküler Galatasaraylılar için keyifli bir akşam oldu cumartesi akşamı. Antalyaspor cephesi ise haftanın kaybeden takımlarından biri oldu. Son haftaya Antalyaspor arıyoruz, küme düşecek. Antalyaspor da şu anda burada puan olarak en güçlü aday gözüküyor. 29 puanlı 16. basamakta. Genç Birliği berabere kalırsa ki Trabzonspor deplasmanında olacak. Kasımpaşa Eyüpspor'da kaybederlerse ki Kasımpaşa Galatasaray'la oynuyor. Eyüpspor'da Fenerbahçe deplasmanında olacak. Bu senaryoda 4 takım aynı puanda ligi bitirecek ve burada da küme düşen taraf Kasımpaşa olacak. Onların çünkü 4'lü averajda puanı düşük. 5 puan alabilmişler kendi aralarındaki oynadıkları maçta. O yüzden de bu senaryoda Kasımpaşa düşecek. Tabii 3 takımın yine aynı puanda olma senaryosu da mevcut. Hepsinin ayrı ayrı ihtimalleri var. O hesapları hafta boyunca yaparız. Ben de var ama bilmiyorum programda konuşur muyuz. Şimdilik paylaşmayayım. Üst tarafta tabii Fenerbahçe sondan bir önceki maçında Konyaspor deplasmanındaydı. Zeki Murat Göle yönetimindeki ikinci maçta da Fenerbahçe'den net bir oyunda net bir galibiyet geldi. Konyaspor deplasmanda 3-0 mağlup etti Fenerbahçe. İlk yarıda Fred de öne geçti. İkinci yarıda Archie Brown'un duran top golü 2-0 ve 71'de bir kez daha Fred sahneye çıktı ve Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında 3 puanı getirdi. Haftanın önemli bir diğer karşılaşması Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesiydi. Beşiktaş hafta içerisinde kupada yarı finalde Konyaspor'a kaybettikten sonra hem Sergen Yalçın'la ilgili hem yönetimle alakalı istifa tezahüratları yapılmıştı. Çok hassas bir dönemden geçiyor siyah beyazlar ve sonuçta Trabzon maçı da önemli bir karşılaşma. Taraftarın galibiyet beklediği bir mücadele ama yine işler Beşiktaş'ın istediği gibi gitmedi. Oyun olarak üstün bir oyun olsa da rakibine göre daha fazla hücum aksiyonu yapsa da daha fazla şut çekse de daha fazla ilk çiğ üretse de Beşiktaş karşılaşmadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılan taraf oldu. Trabzonspor özellikle tabii bu hafta için Türkiye Kupası'ndaki yarı finali de düşünerek bazı rotasyonlar yaptı. Buna rağmen deplasmanda kazanmayı başardı bu sezon Trabzonspor. Böyle çok maç oynadı, iyi oynamıyor gözükürken kazanmayı da bir şekilde Trabzonspor mücadelesi. O yüzden kupaya ne kadar asılacaklar onu da Çarşamba günü göreceğiz. Üst tarafta tablo bu. Haftanın diğer maçları Alanyaspor Kayserispor'u mağlup etti. Kayserispor küme düşmesi kesinleşen takımlardan birisi oldu. Karagümrük aslında ligin sonunu iyi getiren takımlardan biri ama yeterli olmadı. Kocaelispor deplasmanda kazandı Karagümrük ama yine küme düşmesi kesinleşen bir diğer takım oldu. Göztepe Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Göztepe de şu anda 5. lig yarışında Başakşehir ile kapışıyor. 55 puanla 5. bitirdi haftayı Göztepe. Başakşehir de takibini sürdürüyor. Samsunspor önünde 3-0'lık bir galibiyette geldi Başakşehir'den. Bu iki takım da Türkiye Kupası'nda şampiyonun Trabzonspor olmasını bekleyecekler Avrupa Kupalarına katılım için. Eğer ki Konyaspor veya Gençlerbirliği'nden biri kazanırsa UAK bu takımlara gidecek. Lig 5.sine de herhangi bir hak kalmayacak. O yüzden Trabzonspor'u destekliyor bu iki takım. Bahsetmediğim maç oldu mu bakıyorum. Olmadı. Hafta bu şekilde tamamlandı. Şimdi hafta içerisinde Türkiye Kupası yarı finalinde o diğer maç olacak. Hafta sonuyla beraber de artık Süper Lig'de normal sezon sona erecek. Her şey netleşmiş olacak. Bakalım keyifli bir yine hafta sonu olacak. Dün El Clasico

0: oynandı akşam. Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldiler. 2-0'lık bir Barcelona galibiyeti geldi ve ligde bitime 3 maç kala Barcelona şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı ilk yarıda. İki güzel gol geldi Barcelona'dan. Bir tanesi Rashford'un frikik golü. Courtois'un koruduğu kaleyi çok iyi gördü Rashford. Takımın öne geçiyordu. İkinci golde de Dani Olmo'nun asisti. Golden de güzeldi. Onu görmenizi yine tavsiye ederim. İlk yarıdaki skor maçın da skoru oldu. Ve Real Madrid de sezonu kupasız tamamlayacak. Bu sezon ne Şampiyonlar Ligi ne Kral Kupası ne İspanya Süper Kupası ne Şampiyon Kulüpler Kupası. Hiçbir kulvarda şampiyon olamadı. Felaket bir sezon. İç karışıklıklar, kavgalar, dövüşler. Gerçekten yaz dönemini nasıl geçireceği merak konusu Real Madrid'in, onu da söyleyeyim. Avrupa liglerinde yine şampiyonlar yavaş yavaş belli oluyor. İşte dün Yunanistan'da AEK, Danimarka'da 40 yıl sonra Aarhus şampiyon oldu. Fransa'da Paris Saint-Germain'in eli kulağında hafta içi, orada da şampiyon olacak bir puan aldığı takdirde. İngiltere'deki heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Arsenal dün acayip bir maç oynadı West Ham United deplasmanında. 0-0'da kalesinde çok net bir pozisyon verdi. Raya kurtardı. 1-0'ı buldu Arsenal. 90 artı 4'te de kalesinde golü gördü. Fakat VAR uyarısıyla, ki tartışmalı da bir VAR uyarısı oldu, gol iptal edildi ve Arsenal City'nin kazandığı haftada avantajını korumayı başardı. Çok enteresan işler gerçekten Premier Lig seviyesinde de, onu da söyleyeyim. 7-10 olmuş. Özeti biraz geniş tuttum. Daha tabii hatta şöyle bitireyim özeti de. Dün birinci lige yükselen son takım belli oldu. Muğla Spor penaltılar sonucu birincilik bileti aldı. 10. penaltılarda ancak kazanan belli oldu ve Muğla Spor bir önceki sezon yine bir üst lige çıkmıştı. Ondan önceki sezon da üst lige çıkmıştı. Böyle üst üste 3 sene lig atlayarak birinci lige kadar gelmeyi başardı. Onları tebrik edelim. Mardin Spor yükselen bir diğer takımdı. Bursa Spor ve Batman Petrol Spor birinci ligin yeni takımları oldular. Bu bilgiyle de araya gidelim. Aradan sonra da değerlendirmelere başlayalım.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.16 saatlerimiz, yine Genco abiyle birlikteyiz. Genco abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın herkese, iyi haftalar, hoş bulduk.
0: Ali abi yok, dün El Clasico'daydı. Fotoğrafta paylaştı değil mi?
2: Bir tane maçtan önce paylaştı ama maçtan çok önce, yani
0: aynen, bayağı gün
2: öğlen.
0: içinde.
2: Şey gibi, hani böyle Türkiye'de 80'lerde derbi maçlarına 6-7 saat önceden giderdin ya,
0: Evet.
2: onun gibi olmuş.
0: Aynen, eski usul. Ama güzel, stat boşken de o havayı koklamıştır. Kendisinden tabii çarşamba günü gelecek bu arada sabah programına. Abi yarın da Genco abiyle birlikteyiz. Ondan deneyimlerini, izlenimlerini alırız. Dün El Clasico'da da şampiyon belli oldu. Real Madrid 2-0'lık skorla mağlup etti. Aslında çok daha gollü bir maç bekleniyordu.
2: Evet.
0: Real Madrid'in de bu kadar işte sıkıntıya rağmen Barcelona'nın o riskli savunma anlayışını değerlendirebileceği düşünülüyordu. Real Madrid gol atamadı. Neredeyse isabetli şut bile atamadan karşılaşmayı bitirdi. Sabah bakmıştım istatistiklere. Özellikle ikinci yarı istatistikleri de çok kötü Real Madrid'in. Ben ilk yarı izledim. İkinci yarıda yattım. Bir şey de kaçırmamışım. Yani ikinci yarı istatistiğinde Real Madrid iki şutu var. İsabeti yok. Barcelona da 6 şut çekmiş. 4 isabet bulmuş ama oradan da gol çıkmıyor. Real Madrid koskoca El Clasico'yu tek isabetli şutla bitirebilmiş. İlk yarıda da gerçekten iki güzel gol vardı. Girişte de bahsettim. Rashford, Yamal'ın yokluğunda sağ kanatta oynadı. Bir duran top kazandı ceza yayının hemen oralarda. Muazzam bir vuruşla Courtois'u avladı, ki Courtois'u da frikikte
2: Kolay
0: avlamak
2: kolay avlayamazsın.
0: kolay değildir. Çok
2: Kesin.
0: olağanüstü bir vuruş geldi. İkinci gol, Olmo'nun pası, işte Ferran Torres'in hareketlenmesi Barcelona, yine Barcelona'lığını gösterdi. 2-0'ı buldu ve şampiyonluğu da garantilemiş oldu Barcelona için. Hani Şampiyonlar Ligi'nde de final olsa acayip bir sezon olabilirdi. Yine o fırsat kaçtı. Geçen sezonki gibi, yani o Inter elendikleri tur çok acı vericiydi
2: Ama o
0: bence.
2: çok çok destansı bir eşleşmeydi o. yani
0: oradaki maçlar
2: bir maçtı.
0: Çok güzeldi. Atletico Madrid maçları da tabii kırmızı kartlar yani tabii. Onlar belirleyici oldu. Ama kaçan balık büyük oldu Barcelona için. Ama Flick ile birlikte Barcelona da gayet iyi bir performans ortaya koyuyor. Klasikolar da sabah ne okudum? 9 maçın 8'ini mi kazanıyor Flick?
2: Evet.
0: Öyle bir üstünlüğü var Real Madrid'e karşı. Barcelona şampiyonluğu dün geldi. Tabii Süper Lig'de cumartesi günü şampiyon belli oldu. Zaten büyük oranda herkes şampiyonluğun bu hafta belli olmasını bekliyordu. Ama Galatasaray yine bu sezon birçok maçta yaptığı gibi taraftarını sıkıntıya soktu. Acaba mı dedirtti. Ama işte son bölümde bulduğu iki golle birlikte de şampiyon olmayı başardı. Yine farklı duyguların tek bir 90 dakikaya sığdığı bir karşılaşma.
2: 4 mevsim yaşandı maçta.
0: Evet. Enteresan bir karşılaşma oldu. Antalya Spor da rakip kaleye gitmekte zorlanıyordu. Zaten ilk rakip ceza sahasında topla buluştukları anda golü de buldu Antalya Spor.
2: Muazzam bir goldü. O kadar zor bir kafa vuruşuydu ki Antalya Spor'un Galatasaray'a attığı iki golde ya 10 numaraydı. Bitiricilik anlamında. Serbest vuruş, free kick zaten öyleydi. İki kalede de Uğurcan var. Ya ilk gol ikinciden daha mı zordu? Hani hem uçuyor, hem vücudunu biraz geriye çekiyor, hem çok çaprazda. Yani inanılmaz bir matematik açı hesabıyla harika bir yere vuruyor Antalya Sporlu oyuncu. Ama olmadı.
0: Bu maçta da Galatasaray puan kaybetse iş, son haftaya kalsa çok da açıklanabilecek bir karşılaşma değildi Galatasaray için. Hem rakibin içinde bulunduğu durum zorluk yaşayan bir takım Antalya Spor. Gol yollarında sıkıntı yaşayan bir takım. Ama bu maç iki zor pozisyonda Antalya Spor golü bulmayı başardı. İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı da Trabzon hücum aksiyonları pek yok ama iki gol buluyor. Beşiktaş çok daha isteyen, bastıran taraf atamıyor. Konya Spor maçı biraz öyle denebilir. Kupadaki yarı final karşılaşması Beşiktaş'ın daha üstün olduğu bir karşılaşma ama sondaki bir hatayla birlikte kaybediyorsun. Bu maçta da Galatasaray Antalya Spor'un önünde baskı kurmadı değil. Sağlı sollu ortalar işte Osimhen'i bulmaya çalıştı takım. Ama olmadı. İşte birkaç pozisyon geldi Antalya Spor. Golü buldu. Böyle ki senaryoda denir tabii daha iyi savunma yap. Daha becerikli ol hücumda. Bu tarz engelleri daha kolay geç. Yani kimse şeyi düşünmüyor. Yani arada böyle maçlar olur. Rakibin şansı yaver gitmiştir. Senin gitmemiştir.
2: Bu maç ama o maçlardan biri olmamalıydı.
0: İşte değil, bakılmıyor zaten. Öyle olsa maç 2-1 kaybetse Galatasaray taraftar böyle okumayacaktı. Yani ne yapıp edip Galatasaray'ın maçı kazanması bekleniyordu. Dediğim gibi Galatasaray biraz zor yoldan bu işi halletti. Bu sezon yani bir tweet'te atmıştım geçenlerde. Okan Buruk için gerçekten zorlu bir sezon da oldu bir taraftan. Dördüncü şampiyonluğu kazansa da hep böyle önemli maçların ardında sıkıntı yaşadığı karşılaşmalar. Juventus maçları, işte Frankfurt maçları, ligdeki Konya Spor mağlubiyeti, Kocaeli Spor mağlubiyeti. Süper Kupa'daki işte Trabzon galibiyetinden sonra Fenerbahçe mağlubiyeti. Bu maç hani kazanıldı kağıt üzerinde ama maçın büyük bölümünde taraftarın da diken üstünde izlediği bir mücadele oldu. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olurken de çok eleştiri alabileceği bir karşılaşmayı geride bıraktı. Sezon özeti gibi oldu bence Antalya Spor maçı da.
2: Galatasaray maçıyla başladık yani değil mi?
0: Başlıyorum.
2: Şimdi ilk yarı ben maça gittim. İlk yarı Antalya Spor'un bir ikinci dakikada bir rakip ceza sahasını zorladığı bir an oldu. İkinci dakikada sadece. Ve senin dediğin gibi sonra da gol attıkları dakikada. Onun haricinde Galatasaray'ın topa sahip olduğu bir ilk yarıyı izledim. Fakat şimdi burada Galatasaray momentumu yakalayamadı. Bir 5. dakikada Osimhen'in hatalı pasta topu kapıp Kaleci'yle karşı karşıya kaldığı bir pozisyon vardı. İyi kontrol edemediği için gol atamadı. Bir de 16. dakikada çaprazda 16 ya da 17. dakikada çaprazdan vurduğu bir top vardı ki orada da kötü bir bitirici vuruş gerçekleştirdi. Tabii bu maçın senaryosu çok farklıydı. Şimdi ben açıkçası Antalya Sporlu oyunculara da kızamam. Şu anlamda kızamam. Oyun çok durdu. Antalyaspor'lu oyuncular. Tabii Galatasaray taraftarı dedi ki ya şuna bak. Daha 10. dakikadan 15. dakikadan vakit geçirmeye başladı Antalyaspor'lu oyuncular. Ama iş öyle değilmiş. Yani iki tane Antalyaspor'lu
0: Çıktı
2: oyuncu
0: oyundan çıktı.
2: sakatlandı. Yani oyuna girdiler, oynamayı denediler. Bir daha kendilerini yere bıraktılar. Öbürü de aynı şekilde. Hatta ilk oyuncu çıkarken gözyaşlarını tutamadı bu kadar önemli maçta. Herhalde takım arkadaşlarını yalnız bıraktığı için. Tabii Galatasaray taraftarı da o esnada hani o sakatlıkların gerçek olduğunu düşünmeyip kendilerini yere bırakıp tedavi isteyip isteyip bir tabii şey oldu ama tabii bir karşı böyle bir nasıl diyeyim tepki gösterdi. Ama kaleci çok vakit geçirdi. Kaleci çok ağırdan aldı. Yani o kadar çok Ali Yerim'i andım ki yani orada hakikaten 30. dakikada sarı kartı göstereceksin. 25. dakikada. Çünkü sarı kartı gördükten sonra 60-70 dakika arasında gördü
0: 70'te
2: Antalyaspor.
0: gördü. Dakika 30 civarı bir son uyarıyı yaptı aslında
2: O
0: hakem.
2: son uyarıdan sonra kaç tane out oldu? Ve hep çok yavaş hareket etti. Yani hep işte önce takım arkadaşına pas verecek gibi yaptı. Sağına baktı, soluna baktı. Sonra ileriye gidin dedi. İleriye gidin dedikten sonra topu daha ileriye vuracakmış gibi yine bir çimlerde düzeltti etti. Böyle hep bir kıyamet koptu ama sarı karttan sonra ya şöyle söyleyeyim. Sarı karttan önce kaleci atışları 10-15 saniye arası sürüyorken 15'e yakın saniye arası sürüyorken sarı karttan sonra 5-6 saniyede batmaya başladı. Yani bir tek kaleci konusundayken bence geç kaldı. Diğerlerinde işte sakatlıklar oldu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Momentum yakalayamadı Galatasaray. Yani Antalyaspor'lu oyuncuların sakatlığı, ağır hareket etmesi, işte taç olduğunda sürekli birbirlerine bırakması. Ama kızamazsın Mert, küme düşüyorlar. Yani onların da işin ucunda küme düşme var. İkinci yarı tabii Antalyaspor iki oyuncu değişikliği kullandı. Zaten hamle ihtimalleri azaldı. 1-0'da ilk yarıya önde, ikinci yarıya önde başladılar. Oyun akmaya başladı en nihayetinde. Oyun akınca da Galatasaray pozisyona girdi ve tabii hamle de önemliydi. Şimdi çok da olumsuzlukları konuşmak istemiyorum. Galatasaray sonuçta şampiyon oldu. Olumsuzluklar konuşulacaktır. Ama Sané ve İlkay gerçekten çok kötüydü. Ve ben devre arasında işte gazeteciler bölümüne gitmedim. Oturduğum yerde kalmaya devam ettim. Mert 5. dakikada devrenin 5. dakikasında yedekler ısınıyorken, Icardi falan ısınıyorken Leng ve Lemine'yi gördüm. Formalarıyla girdiler sahaya. Yani 5 dakika geçmişti daha devre başlayalı. Dedim ki hatta o sırada Radyospor'a yayın yapıyordum. Stat'tan bağlanmıştım. Şimdi dedim Leng ve Lemina sahadalar dedim. Ama kimse başka yok yani böyle sağ falan temizleniyor. Çok büyük bir ihtimalle tahmin ediyorum ki İlkay'la Sané çıkacak dedim. Sané çok kötüydü. İlkay da kötüydü. Ve bu iki oyuncu gerçekten Galatasaray'a başka taze bir hava getirdi. Özellikle Leng. Yani başka bir hava getirdi. Sonra maç 2-1 oldu. Harika bir frikik. O da Antalyaspor'un galiba Galatasaray kalesine geldiği ikinci pozisyondu. 2-1 oldu. Gelelim şimdi tabii bütün Galatasaray taraftarı haricindeki taraftarların beklediği ana. Penaltı pozisyonu. Senle de hemen konuştuk şimdi burada yayına girmeden önce. Yani çok yumuşak bir penaltı. Ya bir temas var mı? Var ama temas. Yani o temas sonucu hakem penaltı vermeseydi VAR çağırmazdı. Yani bak tekrar diyorum bir temas var mı? Var. Ama o temas sonucunda penaltı verilmesi bana bu kadar önemli bir maçta çok hakkaniyetli gelmedi. Tekrar diyorum evet bir temas var. Ama şu soruyu kendimize soralım. Aynı atmosferde, aynı maçta Antalyaspor bu pozisyonu yaşasaydı penaltı verilir miydi? Bence verilmezdi. Ama Galatasaray lehine verildi. Ya olmayan bir penaltı verildi demiyorum. Çok yumuşak bir temassa penaltı verildi diyorum. Temas oldu
0: ben
2: en
0: de
2: nihayetinde.
0: Ben de sen de aynı düşünüyorum.
2: Ve o çok kritikti Mert. Yani Galatasaray golü yedikten 30 saniye sonra o penaltıyı kazanmasaydı bilmiyorum o maç döner miydi? Çünkü o gole rağmen 88'de Galatasaray maçı çevirmeyi başardı. Dediğim gibi şimdi bundan sonrası yani eğer konuşmak istersen tabii konuşuruz. Şimdi Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladığının ikinci, üçüncü gününde hemen işte Okan Hoca ya da kişiler bazında özelinde konuşalım taraftarı değilim ben ama hani şu maç 88'de dönmeseydi, berabere bitseydi çok ciddi şampiyonluktan şüphe ediyordu Galatasaray taraftarı. Çünkü Galatasaray yine çok iyi oynamadı. Samsun maçında olduğu gibi bu maçta da iyi oynamadı. Evet Antalyaspor'un ekstra bir direnci vardı. İşte bak dün Galatasaray Antalyaspor maçının aynı senaryosu. West Ham Arsenal maçı vardı. Bir takım küme düşmeme derdinde, bir takım şampiyonluk derdinde West Ham çok zorluklar çıkardı. İşte İngiltere Premier Lig'in efsane maçı Southampton Manchester City. Son saniyede Agüero'nun golüyle Manchester City şampiyon oldu. Yani bu tip maçlarda küme düşmemeye oynayan takımların da çok ekstra mücadele ettiğini, can derdinde mücadele ettiğini ve ondan dolayı da ne kadar vites arttırabildiklerini, ne kadar çıtalarını yükseltebildiklerini çok gördüğümüz bu tip maçlar var. Dediğim gibi Galatasaray şampiyonluğu hayırlı olsun. 37 hafta, 38 hafta canla başla mücadele ediyor tüm takımlar. Galatasaray Avrupa'da da mücadele etti. Sonuna kadar kendi güçleri çerçevesinde gitti. Sorunlar konuşulur. Bugün o gün olmasın. Dediğim gibi şampiyonluk hayırlı olsun.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.36 saatlerimiz Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyoruz. Süper Lig'de ikinci kez 4 kere üst üste şampiyonluk yaşamayı başardı Galatasaray Süper Lig tarihinde. Daha önce işte Fatih Terim'in yaptığından önce üst üste 4 şampiyonluk yoktu. 97 yılı, 98 yılı, 99 yılı ve 2000 yılında Galatasaray Fatih Terim'le 4 yıllık bir şampiyonluk serisi yakalamıştı. Ondan sonra Okan Buruk'la Galatasaray yine benzer bir seriyi yakaladı. Toplamdaki şampiyonluğunda 26'ya çıkardı. En yakın rakibi Fenerbahçe şu anda 19 şampiyonluğu var. Ki Fenerbahçe de en son 2013-2014 sezonunda Süper Lig'de Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olmuştu. O tarihten bu yana şampiyonluk hasreti çekiyorsa lacivertler Galatasaray farkı gitgide arttırıyor. Şu anda 7 şampiyonluk fark var ki Fenerbahçe'nin o şampiyonluğundan sonra Galatasaray 7 şampiyonluk kazandı. Yani aslında o sezon için şampiyonluk sayıları eşitti. Fakat Galatasaray'ın o tarihten sonra kazandığı 7 şampiyonlukla beraber fark da 7'ye çıkmış oldu. Beşiktaş'ın 16 şampiyonluğu var ki Beşiktaş'ta en son 2020-21 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor 7 şampiyonlukta 4. basamakta. Galatasaray'dan önce şampiyon olan son takım Trabzonspor, Abdullah Avcı dönemi 2021-22 sezonu. Galatasaray'ın da ligi felaket oynadığı bir sezondu. O sezon sonunda yazın yapılan yatırımlarla birlikte Galatasaray çok farklı bir hikaye yazmayı başardı. İlk yıl şampiyon olduktan sonra gerisini de getirdi. Okan Buruk o da tarihe geçti. Fatih Terim'den sonra ilk kez üst üste 4 şampiyonluk ve toplamda da Süper Lig'de 5. şampiyonluğu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Başakşehir'le 2019-2020 sezonunda şampiyonluğu var. Okan Buruk'un Süper Lig tarihinde en çok şampiyon olan teknik direktör 8'de Fatih Terim. Okan Buruk 5'de bu listede 2. basamakta. Ahmet Suat Özyazıcı'nın 4 şampiyonluğu var. 3'er şampiyonluğu Mustafa Denizli, Christoph Daum, Gordon Min ve Brian Birch bulunuyorlar listede. 2'şer şampiyonluğu olan Lucescu, Şenol Güneş, Veselinovic, Stankovic, Özkan Sümer, Kalop Perovic, Didi, Molnar, Spajic, Gündüz Kılıçık eski dönem teknik direktörleri. Birçoğunu belki ilk defa duyuyorsunuz. Süper Lig'de böyle bir tablo var. Tabii Okan Buruk'un Buradaki farkı nedir? Futbolcuyken de o serinin içinde olan isimlerden bir tanesiydi. Geçenlerde
2: İlk olabilir bu galiba.
0: Guardiola galiba yapmış bunu.
2: Öyle mi?
0: Futbolcuyken hem teknik direktörken ama iki farklı takımda bunu yapmış. Okan Buruk aynı takımda hem futbolcuyken 4 sene üst üste hem teknik direktörken bunu başaran ilk teknik direktör olmuş Avrupa çapında.
2: Benim aklıma yani ya yoktur dedim. Mert varsa da Bayern Münih'ten biri yapmıştır dedim yani bunu. En yakın bana Bayern Münih geldi ama
0: yok
2: ilk.
0: Bayern Münih'te yok. İşte aynı takımda olarak yok. Guardiola da iki farklı takımda böyle bir seri yakalamış. Okan Buruk'un tabii önünde hala bu seriyi devam ettirme fırsatı da var önümüzdeki sezon. Çok büyük ihtimalle takımda kalacak. Bu duyuru da herhalde yakın zamanda yönetim tarafından yapılacak. Süper Lig tarihinde de üst üste 5 yıllık bir şampiyonluk yok. İşte maksimum 4 şampiyonluk. Fatih Terim oradan sonra ayrılmıştı ve Fiorentina'nın yolunu tutmuştu. Okan Buruk için de tabii ki hala bir Avrupa takımı gündeme gelebilir. Zaten sezon içerisinde başta Tottenham olmak üzere birçok takımla da adı anıldı. Dün, ama olgunlaşan bir durum olmamıştı. Hiç.
2: Dün bir İngiliz Twitter sitesinde bayağı böyle şey dev puntolarla Tottenham Okan Buruk'la ciddi şekilde ilgileniyor. Sezon sonu görüşmeler yani İngiltere Premier Lig'de sezon bitince görüşmeler başlayacak diye bir haber okudum.
0: Tottenham ama De Zerbi'yi daha yeni göreve getirdi. O yüzden ben o haberi pek şey mantıklı bulmadım. De Zerbi'yle de çok büyük ihtimalle ligde kalacaklar. Zaten düşerlerse de Okan Buruk niye Tottenham'a gitsin Galatasaray'ı bırakıp?
2: Orası öyle.
0: Hani Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi oynamak ya, varken.
2: Oradaki tek senaryo hani De Zerbi acaba hani geçici geldim kurtardım. Devam etmez miyim falan yani olmaz ama işte
0: çok düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum o senaryonun. Rezervi'ye devam eder ama başka fırsatlar tabii açılabilir. Premier Lig'de menajerine veda eden birçok takım olacak işte. Crystal Palace, evet, Bournemouth. Ki yeni teknik direktörlerle anlaştılar mı şu an konuşurken çok emin olamadım ama bildiğim kadarıyla anlaşmadılar.
2: Bournemouth galiba olacak. Anlaştı ama Palace'ın yok.
0: Öyle mi? Oralardan bir şey çıkabilir. İtalya Serie A sonuçta Okan Buruk'un aşina olduğu bir lig. Orada belki hani tepe oynayan takımlar değil de belki orta sıra takımların gündemine gelebilir. Ki İtalyanlar da aslında çok tutucudur teknik direktör konusunda. Daha çok yerli teknik direktör çalıştırıyorlar. Ama Okan Buruk'un da avantajı orada bir geçmişi olması.
2: Evet.
0: Yerliye yakın yerliye bir yakın. İsim Okan Buruk da İtalyanlar için. Sonuçta oradaki geçmişi var. Dil konusunda da çok büyük problem yaşayacağını düşünmüyorum. O da bir artı. Okan Buruk için de gerçekten hani bu sezon çok eleştiri de aldı ama günün sonunda tarihe bakıldığında Okan Buruk'la Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş olacak. Tarihinin en azından bu son dönemdeki Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı sezonunu Galatasaray geride bıraktı. Aslında olabilecek en iyi senaryo. Hani lig şampiyonluğu Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turu Galatasaray için sonuç olarak bakarsan çok iyi bir sezon ama o sonuca doğru giderken gidişata baktığında, o yola baktığında hani sınavlarda da oluyor ya sonuç bazı ekollerde sonuç önemlidir, gidiş yolu önemsizdir. İşte testlerde mesela o testte doğru sonuca nasıl vardın bakılmaz, o değerlendirme dışıdır ama biz mesela lisede okurken öyle bir dünya yoktu. Fransızca eğitim görüyorduk. Sonuçtan ziyade sürece bakıyorlardı. Süreç doğruysa tam puan alıyordun. Sadece sonucu doğru bildiysen puan dahi alamıyordun. Okan Buruk da şu anda o süreçlerde biraz yıprandı sezon içerisindeki o inişi çıkışlı performansla ama tabii ki Türkiye'de süreçten ziyade sonuçlar da çok çok önemli. Sonuca baktığında da Galatasaray taraftarı bir şampiyonluk daha yaşamış oldu Şampiyonlar Ligi'nde. Bence gidebileceği maksimum yere kadar gidebildi. Tabii kupada elenmesi, Süper Kupa'da finalde Fenerbahçe'ye kaybetmesi taraftarın ağzında buruk bir tat bırakacaktır. Derbi performansları özellikle bu sezon Okan Buruk'la pek iyi değil. Dördüncü senedeki en kötü karnesi oldu Okan Buruk'un da. Ama dediğim gibi sonuç olarak yine iyi bir sezon Galatasaray için geride kaldı. Aslında sezon başındaki transfer planlamasına bakıldığında Galatasaray için en belki kolay geçmesi beklenen sezon olabilir diye ben düşünüyordum. az transfer, öz transfer, ana iskelet korundu. Bir de çok riskli bir değişim yaptı Galatasaray kalede. Muslera'ya veda edip Uğurcan'a inanılmaz bir yatırım yaptı. Normalde bu kadar ücret ödenen bir kalecinin o ücret altında ezilmesi de sadece o bile çok zorken üzerine bir de o Muslera'nın ekolünü devam ettirmek Uğurcan için çok zordu. Bunu büyük oranda başardı. Buna rağmen Galatasaray çok yıprandığı bir sezon geride bıraktı. Bakalım bu yaz dönemi nasıl olacak? Yine herhalde büyük oranda iskelet kormayacak. Sonuçta kalecisi atanıyla tutanı kalacak Galatasaray'ın. Savunmada Abdülkerim kalır. Şalai eğer transfer yapmazsa sağ bekte kalır. Singo, Davinson ikilisi. Sol bekte Jakobs.
2: Davinson'un gitme ihtimali epey varmış.
0: Nereye gidiyor Davinson mesela?
2: Kendisi gitmek istiyormuş.
0: Yani var mı bir ülke, bir lig, bir şey? Ben hiç görmedim mesela.
2: Kendi ülkesine, dönmek istiyormuş. Avrupa'ya da yani Premier Lig'e geri dönüş falan da değil.
0: Davinson kaç yaşında da kendi ülkesine dönüyor bu yaşta ya? Davinson.
2: Valla ailevi olabilir yani. Benim Torreira kesin ayrılıyor.
0: 29 yaşında ya, daha Davinson 30 yani, 96 doğumlu.
2: Ya valla ben Davinson'un ayrılmak istediğini duydum. Torreira neredeyse %100 ayrılıyor. Yani %100 neredeyse ayrılıyor. Lemina'yı bilmiyorum. Galatasaray şimdi sözleşme
0: bitiyor dediler.
2: Evet, yani sözleşme yapıldığı takdirde kalmak istiyor mu istiyor mu? Ama bilmiyorum ya. Ben Lemina'nın kalması taraftarıyım açıkçası. Hı hı. Yani iyi bir 6-8 numara. Gerekirse stoperi de yedekliyor. Ama Lemina ile ilgili kulüpten henüz bir açıklama hiçbirimiz duymadık. Benim Dünya Kupası'ndan sonra Barış Alper'e çok iyi bir teklif gelirse ve Barış Alper gitmek isterse, zaten daha önce yaşananlar ortada. Galatasaray Kulübü onu bir kez daha tutmak ister mi, istemez mi, teklifi beğenir, bırakır mı? Bir Barış Alper belirsizliği olabilirmiş Dünya Kupası'ndan sonra.
0: Bu arada sezonun hikayelerinden biri de aslında Barış Alper'in oradan taraftarla arası limoniyken tekrar kendini
2: tabii kanıtlayıp yuvalandığı maçlar bile oldu.
0: Ve şu anda da hani sezonun geneline baktığında herhalde Galatasaray taraftarı da ilk üçe koyar performans olarak. Yani Osimhen'i genelde koyar, Uğurcan'ı koyar. Bir de Barış Alper Yılmaz'ı koyar. Yani oradan dönebilmek de yine büyük bir bence başarı Süper Lig Türkiye şartlarında.
2: İşte en zorlandığı dönem, ki beklemiyordum dedin. Burada Osimhen'i saymak lazım. Yani Osimhen'in sezona başlamaması, Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi, daha sonra da kolunun kırılmasından dolayı oynamadığı maçlar. Yani Osimhen ligde totale vurduğunda herhalde bir 7-8 maç oynamamıştı.
0: Birini kaybetti, oynamadı maçtan. 3'te 2'sinde sağda.
2: O zaman 10 tane oynamadı demek anlamına geliyor bu. Galatasaray'da da Osimhen oynamadığı zaman Galatasaray'ın halini hepimiz biliyoruz ki buna hiçbir zaman bir merhem bulunamadı. O yüzden yani Galatasaray taraftan en büyük korkusu Osimhen'in gitmesi olur yani herhalde.
0: Yani öyle haberler çıkıyor. Abdullah Kavukçu'ya da sorulmuş. Hani ne kadar değeri sizce diye o basın mensubuna sormuş. 150 milyon euro. Kimse hani yıllık ücreti 21 milyon euro olan oyuncu ben Avrupa'dan bir takımın alacağını, ona gideceğini pek düşünmüyorum. Maaşı Avrupa'da bile bulamayacağı seviyelerde.
2: Bulamaz.
0: Şu anda. Suudi Arabistan
2: bulamaz tabii, ama paraya doyabilir. Yani aldığı para
0: az geçebilir. Daha düşüyor.
2: Yani. Daha düşüyor yani hani.
0: Ama Afrikalı oyuncularda da, Brezilyalılarda da, Güney Amerikalılarda da var ya, para biraz hani bulmuşken kazanayım düşüncesi.
2: Şimdi tabii
0: oluyor.
2: Bu kesin bir şey değildir. Hep aksini çok da görmüşüzdür ama Galatasaray'ın Antalyaspor'u yendiği akşam Osimhen'in bir işte partide, şampiyonluk kutlama partisinde bir 50 saniyelik bir videosu geldi bana.
0: Gidiyorum mu diyor.
2: Hayır, yani buradayım diyor. Yani hani biraz Fenerbahçe'ye işte sataşıyor videosunda. Biraz bir şey yapıyor. Biraz kutlama mutlama diyor. Sonra diyor ki daha buradayım diyor. Hiç kimse merak etmesin diyor videonun sonunda. Daha buradayım diyor. Ama işte bunun böyle açıklanıp da aksi olduğunu çok gördük ama açıkçası bana sorarsan ben Osimhen'in gideceğini zannetmiyorum.
0: Ben de.
2: Çünkü Osimhen'e öyle iyi bir teklif geleceğini düşünmüyorum ben. Osimhen'in kafasını karıştıracak. Bak geçen sene gelebilirdi. Ama ben geçen sene bile gelmedi ki Osimhen'in kaldığını düşünüyorum. Ve bunu da çok zorladı Osimhen. Yani şimdi para anlamında Türkiye Galatasaray ona çok büyük bir kapı açtı. Ama o buna rağmen bence kafasında oynamak istediği bir lig, birkaç takım vardı. Çünkü çok büyük bir karakter olarak Avrupa'da çok ses getiren bir transfer olarak Galatasaray'a geldi. Hani hiç kimse Osimhen'in bir sene Galatasaray'da oynaması zaten tam onun tercihi de değildi işte. Napoli'deki başkanla kavgası, şusu busu, transfer sezonu kapandı ve Galatasaray'a geldi. Hani hiç kimse Osimhen bir düşüşten dolayı Türkiye Ligi'ne geldi demedi ve oynadığı maçlarda da çok iyi oynadı. Galatasaray şampiyon oldu, ligde leblebi gibi gol attı, Avrupa'da keza aynı şekilde. Ama şimdi gitme ihtimali olasılığı varken yine Türkiye'de kalması ve işte seneye başlamaması, kronik bir sakatlık olmamakla birlikte kolunun sakatlığından dolayı yani maçların en nihayetinde baktığında bir bakacaklar ligin üçte birinde oynamamış bir Osimhen görecekler. Afrika Uluslar Kupası'ydı, o suydu, bu suydu. Ben öyle Osimhen'e aklını çelecek bir transfer teklifi geleceğine Mert inanmıyorum. Yani ben bu sene Galatasaray Osimhen'le devam eder ama sonra gider mi gitmez mi paraya da doyabilir Osimhen'e. Bir tane daha 20 milyon olacak yani. Gideceği yerde bedava gitmeyecek ki yani en nihayetinde bir 8-10 olacaktır yani gideceği yerde de. Hani hayat standardının düşeceğini zannetmiyorum öyle bir paraya. Ama yani ben kendi arkadaşlarımla konuşurken şunu söylüyorum. Galatasaray'ın karşısında geçilebilecek en uygun Galatasaray var. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş açısından. Çünkü Torreira ve Sanchez benim duyumum gidecek yönünde. Bu da Galatasaray'ın iskeletine baktığında ne diyorlardı? Muslera, Davinson, Torreira, Osimhen iskeleti vardı. Osimhen burada çok önemli. Tamam Uğurcan da geldi ama Davinson ve Torreira ikilisi gittiğinde bu arada çok büyük transfer isimlerini de duydum ben. Çok büyük transfer isimlerini de duydum ama ya etkili olmazsa? Şimdi Zaha geldi, hiçbir şey olmadı. İlkay geldi, hiçbir şey olmadı. Atıyorum zamanında Falcao geldi, bir şey olmadı. Evet, o transfer mayası tutanlar oldu.
0: Sana bile hani tam
2: Sen evet.
0: istenen şeyi veremedi.
2: Ya
0: Dönem dönem
2: Antalya
0: verdi.
2: maçında faciaydı sana ya. Faciaydı.
0: O beklenti çok daha yüksekti Sané'den.
2: Aynen öyle. Genelde beklenti çok daha yüksekti. Şimdi Galatasaray çok iyi bir savunma ve orta saha aldı diyelim. Ya Zaha, Sané, İlkay gibi çıkarsa ya çıkabilir. Ve bu arada şey duydum yani Bernardo Silva ile görüşmeler başlanmış bile. Çoktan başlanmış. Bayağı da yol kat edilmiş Bernardo Silva ile. Çünkü bu oyuncuya bonservis verilmeyecek. Böyle bir oyuncu bu yaşında bonservis vermeye kalksan verirsin bir para yani. O parayı bir şeye ekle,
0: İmza
2: yıllık
0: atarsın.
2: imza parasını ekle. Yani Arap Yarımadası haricinde hiç kimse Bernardo Silva'ya gel sana imza parası 10 milyon demez. Avrupa'da öyle bir şey yok çünkü yani. Hani var da bu kadar yüksek değil. Hepsinde olmamakla birlikte. Bernardo Silva ile Galatasaray bayağı çok yüksek perdeden konuşuyormuş.
0: En son Osimhen'den bahsediyorduk Bernardo önce. Osimhen de karşılaşmada Antalya Spor'un malzemecisiyle bir tartışma yaşadı. Onun da oyunu soğuttuğunu düşünüp. Sonra sarı kart gördü. Sonra ceza duruma düştüğü bilgisi paylaşıldı. Son maç
2: Evet.
0: Kasımpaşa karşılaşması. Maç daha o esnada 2-2. Hani berabere bitirse Galatasaray. Son maç hani oldu ya
2: Osimensiz.
0: kaybetti. Osimhen'siz ki Galatasaray'ın bu sezon böyle maçta da var. Deplasman. Hani Osimhen'in de bu agresyonu en büyük handikapı. Bununla ilgili çok klişe de yorumlar geliyor. Haklılık payı da var. Hani Osimhen bu kadar agresifken işte Premier League takımları gitmez Osimhen'e diye.
2: Evet. Yani Nijeryalı
0: Ama
2: basın mensupları bile bunu yazıyor.
0: biraz klişe gibi. Sonra bir yorum gördüm. O da hoşuma gitti. Yani Premier Lig'de hiç mi agresif oyuncu yoktu? Hani Premier Lig'de Roy
2: Ama
0: Keane yok
2: Osimhen
0: muydu?
2: çok yüksek
0: Wayne Rooney
2: perdeden
0: yok
2: değil mi?
0: muydu? Osimhen'i bu isimlerle kıyasladığında bence çok önünde demem. Yani çok gerisinde midir onu da bilemem.
2: Ben
0: Ama
2: Rooney ile Osimhen'i
0: benzerdir.
2: kıyaslamam bile.
0: Hangisi daha agresif?
2: Osimhen.
0: Bence bilmiyorum. Rooney'nin ilk dönemleri çok bence çok
2: Ama
0: çok agresif. Şey tonu yüksekti.
2: Rooney
0: Ya bence bu şey değil
2: ya bak
0: yani. Bu
2: Roy Keane
0: kıstas değil
2: dersin. En
0: sadece.
2: fazla Roy Keane dersin. En fazla Roy Keane ile kimseyi kıyaslamam. Ama Roy Keane bile hakemle münakaşaya girmezdi. Rakiple münakaşaya girer ve direkt cezayı keserdi zaten. Roy Keane'in 5-6 kırmızı kartı vardır diye tahmin ediyorum kariyeri boyunca. Hemen kendi cezayı keserdi. İşte Vieira ile kavgası, Haaland'ın babasıyla olan girdiği o işte sakatlandığı pozisyon, yemedi içmedi 2 sene sonra adamın futbol hayatını bitiren faul yaptı. Kırmızı kart görüp bir de yüzüne bağırdı çağırdı giderken. Yani öyle bir adamdı Roy Keane. Ama yani çok genç yaşında çok ciddi patronluk taslıyor. Bu arada Antalya Spor maçındaki olayda %100 haklıydı ama böyle bir reaksiyon yok yani. Bak %100 haklıydı. Kimse bana kızmasın. Antalya Sporlu malzemeci sağdan çıkmayıp hatta Osimhen'in sağa paralel yürüyüp Osimhen'in üzerine doğru gitti. Osimhen de çık diyor. Daha da üzerine gitti. Bakın pozisyonu tekrar izlesinler. Osimhen de hakeme ya bu malzemeci çıkmıyor vakit geçiyor hala üzerime geliyor diyor. Ve o esnada hala malzemeci Osimhen'in üzerine geliyordu. Hakemin malzemeciye bacağını anlamadı malzemeci. Bacağı kurnaz malzemeci. Hop 90 derece yön değiştirdi. Osimhen'in üzerine doğru 6-7 adım attı. Hemen kenara döndü. Orada olan Antalyasporlu futbolcu oldu. O neden sarı kartı gördü?
0: Aynen. Zaten o da çıldırdı.
2: O inanılır gibi değil. Antalya
0: Erdoğan
2: Spor,
0: yaşıyor yurtta.
2: yani neden Antalya Sporlu oyuncu sarı kart gördü? O akıl alır gibi bir şey değil. Ama bu da neden kaynaklanıyor biliyor musun? Hakemler İngilizce bilmiyor. Osimhen'in neye itiraz ettiğini anlamıyor. Böyle de çok vahim bir gerçek var maalesef futbolumuzda.
0: 7.55 reklama gideceğim. Şimdi agresif oyunculardan bahsettim. En az 6-7 tane tak tak sahada görüyorum. Eric Cantona mesajı gelmiş. Hani Premier Lig'de Cantona da vardı onu unuttunuz
2: Ama
0: agresyon
2: Cantona
0: konusunda.
2: bir efsanedir. Osimhen'i kimse dinlemez yani.
0: Ama işte Osimhen de
2: kimse umursamaz yani.
0: Gollerle fark yaratır demeye çalıştığım o. Yani bu sadece bir engel değil. Yani niye Premier Lig'e transfer olmuyor? Agresif. Böyle bir gerekçe yok.
2: Ya Cantona Crystal Palace taraftarına uçan tekme attı. 6 ay ceza aldı. Cezanın üzerine bir de Manchester United özür dileyecek Kantona. Dilemezse kadroya alınmayacak cezası bittiğinde dedi. Özür dilemedi Kantona. Ve Manchester onu kadroya aldı. Taraftarın baskısından dolayı. Öyle bir efsanedir Kantona.
0: 7.56 araya gidelim aradan sonra devam edelim.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.59 saatlerimiz. Serkan Tuzkan dinleyicimiz demiş ki bahsettiğiniz adamlar İngiltere'de kırmızı kart görüp oturuyorlardı. Türkiye'de bu yok demiş. Yani evet Osimhen tabii ki Galatasaray forması giydiği için biraz daha fazla koruma kalkanı altında. Bu benim de net düşüncem. Bu Osimhen'e de aslında kötülük oluyor. Çünkü o hak ettiği cezaları almadıkça daha fazla yapmaya da bir anlamda teşvik edilmiş oluyor oyuncu. Çünkü ceza almazsan mesela yolda ben görüyorum ben de kendimden bir örnek vereyim. Hız sınırı 70. Ben her gün 80'le 85'le geçiyorum oradan ve bugüne kadar hiç ceza almadım. O yüzden 70 hız sınırını da umursamıyorum. Çünkü biliyorum ki ceza almıyorum. Almazken ben niye 70'te gideyim ki diye düşünüyorum. Ki 80-85'e gidip tabii ki çok trafiğe de riski atmıyorum sonuçta. Çok hız sınırına uymuyorum belki ama etrafımdakileri de etkileyecek şekilde de sürüş yapmıyorum. O ayrı ama uymuyorum çünkü ceza almıyorum. Bu biraz öyle bir şey. O yüzden Osimhen'e verilmeyen o kartlar da Osimhen'in zararına aslında. Birkaç böyle kırmızı kart görse oradan ders çıkarma ihtimali, belki biraz daha sakinleme ihtimali var oyuncunun ama Süper Lig içinde maalesef böyle bir hakem yönetimi zaten yok. Avrupa'da bu daha fazla var.
2: O da onun farkında.
0: Osimhen Avrupa'da daha farklı mesela. Hani Premier Lig'e de gitse Osimhen Süper Lig'deki kadar olmaz.
2: %100.
0: O yüzden de hani
2: Olamaz.
0: benim söylemeye çalıştığım az önce yani Osimhen'in transferine engel o agresyonu olarak düşünmemek lazım sadece yani. O agresyon bence işin detayı. Osimhen attığı gollerle zaten orada bence kendini kabul ettirir. Yani muadillerine baktığında Premier Lig'deki. Osimhen'le ilgili en çok eleştiri yapılacak nokta Mehmet Ünlü de yazmış. Bu çok fazla ofsayta yakalanması bir santrfor için. Çevre kontrolünü pek yapmaması ve özellikle ortalarda bu kadar ofsayta düşen ben başka ikinci bir oyuncu hatırlamıyorum. Yani ortada ofsayta düşmek bence futboldaki en zor şeylerden bir tanesi. Sonuçta o hizayı daha kolay yaparsın kenardan top geldiğinde,
2: Evet.
0: merkezden hareketlendiğinde daha kolaydır offside'a düşmen ama Osimhen o kadar sık offside'a düşüyor ki bu maçta da en az 3 tane pozisyon hatırlıyorum.
2: Galatasaray'ın attığı ilk golde Osimhen offside'dı. Allah'tan pozisyon içine girmedi. Hı hı. Ve gitti de pozisyon
0: tabii,
2: içine.
0: Orta arka direğe gitti değil mi? Evet. Alper'e gitti.
2: Ve arka direğe de koştu.
0: Evet.
2: Yani pozisyon içine girseydi Galatasaray'ın demin anlattığı golde Osimhen offside'dı. Aktif alana girmedi. Hı hı. Ki giriyordu da az daha.
0: Tabii tabii yani biraz daha orta güçsüz gelse direkt
2: Osimhen'e
0: gelecekti.
2: Yani Osimhen o topa dahil olacaktı.
0: Bu konuda da tabii dünya markası olan isim belki Osimhen'in de örnek alması gereken ise Erling Haaland. Offside'a hani neredeyse düşmeyen bir oyuncu. Geçenlerde bir programda Haaland'ın şeyini nasıl diyeyim alameti farikası ney? Bununla ilgili bir analiz vardı bir yabancı sitede. 3 madde saymıştı. Şimdi tam olarak hepsi hakkında değil ama defans bloğunun 1 metre gerisinden koşmaya başlıyor. Direkt çizgideyken koşmaya başlamıyor. Mesela Osimhen'in de yaptığı en büyük hatalardan biri çizgideyken koşmaya başlaması. Haaland düşmemek için biraz daha geriden hızını alıp öyle savunma arkasına koşu yapıyor. İşte 2 madde daha vardı. Osimhen'in de bence net şekilde buna çalışması lazım. Kendi kariyeri için.
2: Çünkü zaten Osimhen de süratli bir oyuncu. Hani bir oyuncuyla Türkiye'de yan yana koşuya başladığında çoğunu geçer Osimhen. Ama yani pozisyon anlamında önde durmasına gerek yok o avantajı almak için. Cüssesi de aynı şekilde.
0: Bir daha hatırladım Haaland'ın o şeylerinden birini. Dik koşmak yerine kaleye doğru önce yatay başlayıp sonra
2: hızını alıyor. Hızını alıyor
0: öyle
2: zaten. Evet,
0: koşuyor.
2: Güzel.
0: O tarz bir şeyi var, uygulaması var Erling Haaland'ın. Böyle dikkat etmiş bir gazeteci, analiz etmiş Haaland'ın durumunu ve en başından itibaren Haaland buna çok dikkat ediyormuş. Kariyerin en başından itibaren offside konusuna takıntılıymış Haaland. Zaten başka türlü bu kadar
2: çok
0: az offside'a
2: demek ki
0: düşünmez.
2: Bir hoca görmüş bunu, bu anlamda çalıştırmış. Ne kadar güzel bir şey.
0: Aynen.
2: Bir bak hoca demiş ki hızını da al demiş. Yan koşu yaparak bir anda dön. Hı-hı. Sıfırdan 100 kilometre hızlanmaktansa sen zaten yarı hızını almış olursun döndüğünde, oradan da avantajını yakalıyor. Bak bunlar hep işte çalışma.
0: Evet, çalışmayla, bu pratikle, biraz da aslında bu durumdan rahatsız olmakla alakalı. Yani Osimhen tahminimce çok rahatsız değil bu kadar fazla offside'a düştüğünden. Ya da rahatsızsa bile bunu nasıl giderebileceğini pek bilmiyor. Ona yol gösteren biri yok. Belki de şimdi bilemiyorum tam perde arkasında ne yaşanıyor ama hala aynı Osimhen. Yani bu maçta da hatta bak attığı gol Antalyaspor evet. maçında oradaki şutta da aslında offside'a çok yakın
2: offside'ı bozan sol bek.
0: Evet, sol
2: hiç
0: bek.
2: Pozisyonla hiç alakası olmayan
0: çünkü
2: bir offside'ı bozuyor.
0: Çizgiye kadar koştuğu için.
2: Aynen, ortada oyuncu, çizgiye kadar koştuğu için.
0: Osimhen yine orada.
2: Yoksa
0: şanslı.
2: Yine orada offside. Aynen öyle.
0: Çok sık offside'a düşüyor Osimhen. Diyelim bir de şimdi Osimhen demişken Mauro Icardi bu karşılaşmada oyuna girdi son bölümde. Galatasaray'ın gole ihtiyacı olduğu anda skor 2-2 iken 67'de oyunu aldı Okan Buruk ve son golün asistini de yapan oyuncu oldu ve aslında eski Icardi'den sanki bazı pasajlar gösterdi. Savunma arkasına sarktı, hız olarak pali geçti,
2: topu sakladı,
0: döndü, dripling yaptı.
2: Öyle bir
0: dripling
2: yaptı ki hem hızlı koşu, yani kuvvetli bir dripling yaptı, hem de rakibin koşu yolunu kapatan bir dripling yaptı ki ya onun zaten önüne geçecek pozisyon alacak çok tehlikeli, ya da rakip ona foul yapacak,
0: kart
2: oyun duracak, vakit
0: de.
2: Aynen kart görecek ve vakit kazanacak. Ya oyun zekası çok iyi Icardi'nin. Bu yüzden çok büyük bir golcü. Yani bitiriciliği var olduğu gibi, yani Osimhen'de Icardi'nin oyun zekası olsa herhalde yani dünyanın şu anki ilk üçünde olurdu Osimhen.
0: Evet.
2: Net.
0: Şimdi biz Osimhen'i konuşurken öyle mesajlar da geldi zaten, işin teknik tarafı, oyun zekası tarafı eksik denmiş Osimhen için. Hani onlar da olsa evet bambaşka bir seviyede olurdu ama bu fizik kalite de, hırsı da, pres gücü de onun için birçok kapıyı açabilir.
2: Aynen
0: dünya
2: öyle.
0: Futbolunda yani illa her şey oyun zekası veya teknik beceri değil.
2: Osimhen'in de top çalma, işte araya pas arası yapma. Mesela ben Antalya maçında, şimdi Antalya çok top çıkarmakta zorlandı Mert ve kaleciye döndüğü ya da dönmeyi düşündüğü anlar olduğunda Osimhen'i o kadar çok gördüm ki Antalyasporlu savunma oyuncusunun arkasında saklıyor kendini. bir geri pas olma ihtimaline karşın sprinti hazır bekliyor. Hatta bir iki pozisyonda geri pas atılacağını düşünüp hareketlendi bile ama geri pas atılmadı. Ya gördü savunma oyuncusu onu vazgeçti. İşte Bodo maçında ama mesela öyle bir pas kaptı. Yani Osimhen'de de o kurnazlık müthiş üst seviyede. Onu çok iyi kokluyor. Vazgeçmiyor bile 90 dakika boyunca.
0: Evet.
2: Her maç bir kere ulan acaba olur mu olmaz mı demiyor. Bunu bayağı kovalıyor yani. Her yarı, her o geri pas pozisyonunda yani 3 kere 4 kere acaba böyle bir şey olur mu'nun peşinde gidiyor Osimhen.
0: Peki Icardi kalmalı mı, gitmeli mi? Şimdi yine
2: gitmeli.
0: Benim okuduğum haberlerde muhabirler diyor ki Galatasaray yönetimi oyuncunun menajerini yeni sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a davet etti. Ve burada da 1+1 yıllık bir sözleşmeden bahsediliyor. Mauro Icardi için senin düşüncen net zaten şu anda da gitmeli dedin.
2: Ya 1+1 ise 3 milyon dolara da inerse ya da euro neyse.
0: Euro alıyorlar.
2: Euro işte 3 milyon euroya da inerse ya Türkiye Ligi'nde muazzam bir yedek.
0: Avrupa için Galatasaray Şampiyonlar Ligi.
2: Sıfır. Sıfır. Avrupa için sıfır.
0: O
2: Icardi.
0: Zaman bir tane daha mı santrfor alması lazım?
2: Ya Osimhen'in sakatlanmamasını için dua edecek. Yani ya bilmiyorum Mert ne kadar parası var bu kulübünde yani. Bernardo Silva geliyor. Sané var. Osimhen var. İlkay var. Singo var. Davinson Sanchez var. Yani bunların yıllık maaş tam Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon oldu. Şimdi baktım gene muazzam bir para giriyor yine kasaya. Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastısı, televizyonu, reklamı falan filan. Ama yani bilmiyorum yani hem Icardi olacak hem Osimhen'in olacak. Bir de Avrupa için bir yedek mi alacaksın? Icardi bunu kabul edecek mi? Osimhen'in yedeği olarak gelen oyuncu ligde oynamayacak mı? O zaman üçüncü yedek olacaksa Icardi santrafor niye dursun o zaman? Yani Osimhen Icardi'ye tamamsa Galatasaray yönetimi ve Okan Hoca bence doğru bir tercih değil ama yani neden doğru değil? Icardi Avrupa'da Antalya'daki yaptığı olayı Icardi Avrupa'da yapamaz. Yapamıyor zaten. Gücü kalmadı. Yani bu yani Antalyaspor maçındaki olay bizim ligimizin kalitesizliği. Kimse kusura bakmasın. Avrupa'da Ajax maçında da oyuna girdi Icardi. Bilmem ne maçında da oyuna girdi. Değil topu alıp döndürmek, nefes aldırmıyorlar adama Avrupa'da. Ha Osimhen'in ama sakatlanmayacağını varsay. Ondan sonra Afrika Uluslar Kupası yok. Hakikaten bu arada Osimhen de yani kol kırıklığı haricinde bir sakatlık yaşamadı. Yani nazar değdirmeyelim.
0: Ufak tefek adale sakatlıkları oldu
2: çok
0: ama.
2: Çok ufak tefek.
0: Afrika Uluslar Kupası'ndan önceki o milli aralarda da gittiğinde problemler yaşadı Osimhen ama uzun soluklu bir sakatlık olmadı.
2: Uzun soluklu olmadı. Yani ligde işte Icardi bir şekilde idare ediyor. Barış Alper idare ediyor ama ya bu sene kadroyu kurarken Galatasaray çok dikkat edecek. Dediğim gibi Dünya Kupası'nda şimdi Barış Alper'in kafasında gerçekten hala gitme isteği var mı? Ben Barış Alper'in potansiyelini gerçekten yüksek görüyorum. Avrupa'dan iyi bir teklif geldiği takdirde gitmek istiyorsa Galatasaray yönetimi de Barış Alper'i kaç kere tutacak? Yani eğer gitmek isterse'den bahsediyorum. Teklif gelirse ve gitmek isterse'den bahsediyorum. Şimdi Osimhen'in olmadığı maçlarda Icardi ile birlikte Barış Alper de çok Galatasaray'ın imdadına yetişti. Hem Icardi, pardon Barış Alper gitse sırf Osimhen ile Icardi kalsa.
0: O zaman Kanada'da santrfor oynayabilen bir
2: tabii
0: oyuncu
2: yani,
0: bulmak.
2: Mesela Lenk'le devam edilecek mi acaba?
0: Bence bonservis alınmaz zaten. 30 milyon euro civarı bir parayı bağlamaz herhalde Lang'a şu anda Galatasaray.
2: Ya Lang çok çabuk sakatlandığı için bir şey göremedik Mert. Ama bana sorsan bilmiyorum linç yiyecek miyim ama yani Sané yerine ben Lang'ı tercih ederim.
0: Sané yerine.
2: Sané yerine ben Lang'ı tercih ederim. Ya yani Sané 30 maçın 5'inde çok iyi oynadı. 5'inde iyi oynadı. 20'sinde çok kötü oynadı. Bak kötü bile değil. Çok kötü oynadı. Ya Antalya maçının ilk yarısındaki Sané neydi ya? Ya neydi yani? Bak diyorum 30 maçın 5'inde Sané çok iyi oynadı. 5'inde iyi oynadı. 20'sinde çok kötü oynadı. Lang Sané'den daha kötü olamaz.
0: Dinleyicimiz Rashford demiş az önceki profile uygun olarak. Kanat oynayıp forvette de oynayabilen profil doğru. Rashford'un şu anda kanat oynuyor. Dün de El Clasico'da sağ kanat oynadı. Normalde solda oynamayı severdi.
2: Evet, normalde
0: ama
2: solda
0: ileride de United'da ilk çıktığında Santrafor'da oynuyordu. Evet, öyle bir profil Galatasaray. Barış Alper eğer gidecekse tabii ki bu. Kalacaksa gerek yok. Ama Icardi konusunda benim de düşüncem valla en baştan itibaren aynı kaldı. Ben de gitmesi tarafındayım ama mesela maç sonundaki o görüntüler de çok gerçekten izlemesi de keyifli. Yani ona o gösterilen sevgi, o şarkı, o bütünlük, taraftarın açtığı pankartlar Icardi için böyle sanki de biraz da veda gibiydi.
2: Ama öyle de öyle de olmalı. Ya Mert, hiç kimse ya bak zirvede bırakmak budur ki bu bile tam zirve değildi. Görüyorsun artık oyuncu bir düşüşte. Yani görüyorsun. Ya herkes tabii ki yani kimse Michael Jordan'ın bırakmasını istemezdi. Chicago Bulls'tan ayrılmasını istemezdi. Ama Chicago Washington Wizards'a geldi. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Niye? Çünkü bitti adam. Ya bitti. Yaş yakalıyor. Sakatlık yakalıyor. Yani Kobe Bryant niye bir efsane oldu? Son maçında 60 sayı üzerinde atıp basketbolu bıraktığı için. Yani herkes onun oynamasını isterdi ama çok sakatlanıyordu artık Kobe Bryant. Sürekli sakatlanıyordu. Yani bunun çok örneği var. Yani bırakmasını da bileceksin. Bırakmıyorsan burada söz kulübün iyiliği için yönetime ve teknik heyete düşecek. Veda etmesini de bileceksin. Yani artık Icardi Galatasaray'a bak nefis bir veda etti ya. Daha iyisi hayal edilemezdi. Antalya Spor maçında o dönüşü, alışı, topu saklayışı, driplingi, verdiği pası ve şampiyonluğun garanti edilen golünün atılmasının mimarı Mauro Icardi'ydi. Abi teşekkürler, veda. Yani ya burası bir şey değil çünkü. Sportif başarı kovalayan bir kulüp bu. Çok üst düzey başarı kovalayan bir kulüp, bir huzur evi değil. Herkes veda etmesini bilmeli. Yani Jordan Chicago'dan ayrıldı. Washington Wizards'ta gördük işte. Yani olacağı bu. Icardi'yi güzel hatırlayın. Çünkü Icardi bir sene daha kaldığında daha bile çok eleştirilecek. Yapacak bir şey yok. Yaşlanıyor adam. Sportif anlamda bu üst düzey mücadele için yaşlanıyor. Ve Icardi Türkiye'de böyle oldu. Avrupa'da, İtalya'da falan olsaydı büyük bir ihtimalle böyle bir şey olmazdı. Böyle bir senaryo yaşanmazdı. Türkiye Ligi'nin kalitesizliğini de göz ardı etmemek lazım.
0: Bu sezon Osimhen Süper Lig'de 22 maçta 1713 dakika görev aldı. 15 golü 5 asisti var. Mauro Icardi 30 maçta görev aldı ama dakikası Osimhen'in dakikasının 500 dakika aşağısında, 1223 dakika 14 gol attı. Mauro Icardi bir asisti var. Aslında penaltılarda da 2'ye 1 Osimhen. Yani aslında akan oyunda aynı sayıda golü atmış bu iki oyuncu ama Mauro Icardi bunu çok daha az dakikada yapmayı başarmış. Aslında Osimhen'e kıyasla Süper Lig'de çok daha verimli bir sezon geçirdi. Açık sadece bu gol açısından baktığında. Ama tabii ki taraftarların bir kısmı neden Icardi'yi istemiyor? Attığı gollerden dolayı değil. Osimhen'in akan oyunda verdiği o defansif katkı, aynen, koşusu, hırsı, fiziki mücadelesi, bunlarla alakalı Osimhen'in fark yarattığı nokta. Bu şu anda istatistiğe yansımıyor benim ya, paylaştığım.
2: Bak Mert, bir de Icardi'nin mevkisi forvet. Korakor mücadelenin, fizik mücadelesinin en sık yaşandığı yer burası. Güçlü olman lazım.

0: oyuncuları orta saha olsa, bak oyun zekası o kadar iyi ki Icardi. Orta saha olsa oynar. Pirlo 35-36'da oynadı. Hagi 35-36'da oynadı. Paul Scholes 38'de oynadı. Çünkü zekayla orta sahayı idare edebilir, takımı yönlendirebilirsin. Ama hücum oyuncusu sen takımının en uç noktasındasın ve seni savunmakla görevli olan savunma oyuncuları var. Bunlarla kora kor fizik mücadelesine gireceksin. Hava topu almaya çalışacaksın. Driblingle onu geçmeye çalışacaksın. Depar atacaksın. Kaçmaya çalışacaksın. Fiziğin yetersizleştiği zaman bunu yapamazsın. Hücum oyuncusuna o yüzden veda edeceksin.
1: Ben şimdi az önce orta saha dedin ya, aklıma böyle fizik gücü biraz daha düşük işte Pedri gibi oyuncular geliyor. İşte Pirlo da belki bunda bir örnek olabilir ama bu oyuncular özellikle Pedri tabii daha çok rakibi kendine pek fazla yaklaştırmadan işi halledebilen oyuncular. O fiziki mücadeleye girdiğinde çünkü kaybedeceğini biliyor
0: Tabii.
1: ama hareketli olması lazım. Boşa
0: Geniş
1: kaçıyor.
0: alandasın. Bak orta sahada geniş alandasın. Geriye çekilip top alabilirsin.
1: Aslında
0: Forvet oyun.
1: forvette de yapabilirsin
0: Ama
1: bunu bu
0: forvette
1: arada.
0: geriye çekilip top aldığında gol atamazsın.
1: İşte orada takımın düzeni, kanatlardan belki merkezi deplas olmasını bekleyebilirsin. Messi de sonuçta sahte 9 gibi oynarken Barcelona çok sayıda gol atıyordu. Takımın da biraz buna uygun olması gerekiyor. Orada da işte Icardi'de olmayan şey çok hareketli değil. Şu anda çok dar bir çevrede oynuyor. Dar alanda çok meziyetli bence değil yine. Böyle bir sağa çeksin, bir sola çeksin, topu çok iyi koruyabilen bir oyuncu değil. O açıdan da Avrupa çapında büyük problemler de yaşıyor ama Süper Lig için hala iyi bir alternatif. Diyelim 8-18 olmuş saatlerimiz, Galatasaray'la ilgili konuşuyorduk. Bu bölüme kadar konuştuk. Dönüşte artık Galatasaray'dan çıkıp Fenerbahçe'den, devamında da Beşiktaş Trabzonspor'dan gidelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.22 saatlerimiz, şimdi Fenerbahçe'den devam ediyoruz. Cumartesi akşamı Fenerbahçe Konyaspor deplasmanındaydı. Fenerbahçe de matematiksel olarak şampiyonluk iddiasını sürdürerek aslında bu karşılaşmaya çıktı ve maçın içinde gelişen senaryoda Fenerbahçe erken bir dakikada 13'te Fred'le öne geçmeyi başardı. Galatasaray da ilk yarıda kalesinde golü gördü ki ilk yarıda kalesinde golü görene kadar da zaten maç 0-0 gidiyordu. Fenerbahçe'nin hala şansı mevcuttu. İkinci yarıda Fenerbahçe 2-0'ı buldu. 56'da işte Galatasaray maçı o esnada 2-1'e gelmişti. 2-2 oldu. Fenerbahçe aslında yine şampiyonluk ihtimaliyle son bölüme kadar mücadeleyi götürdü. Ama Galatasaray'ın 88'de bulduğu golle de Fenerbahçe'nin matematiksel olarak o esnada şansı kalmadı. Galatasaray 4'ü buldu. Artık hiç kalmadı. O ihtimal de ortadan kalktı ve Fenerbahçe aldığı galibiyette en azından böyle çalkantılı geçen bir sezonda ligi ikinci bitirmeyi başarmış oldu. İkinci bitirmek Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak demek. Fenerbahçe çünkü 2-3 hafta önce Trabzonspor'a ikinciliği kaybetme endişesi de taşıyordu. Hatta belki de bu yüzden Domenico Tedesco'yla yolları hemen ayırma kararı geldi Fenerbahçe yönetiminden. Ve korkulan da olmadı. Fenerbahçe bir teselli olarak ligi ikinci bitirmeyi garantiledi. Bir teselli de aslında takımın iki maçtır ortaya koyduğu oyun diyebiliriz. Zeki Murat Göre yönetiminde derbi mağlubiyetinden sonra Başakşehir'e karşı üstün bir oyun 3-1. Konyaspor'a karşı üstün bir oyun
0: Bayağı üstün hem
1: 3-0.
0: de. Yani bayağı üstün.
1: Bu da Fenerbahçe açısından olumlu. Bir de Fenerbahçe'nin aslında en kritik parçaları da tabii forma giyemiyor. Asensio bu maçta işte yedek kulübesinde başladı. 80'de oyuna girdi. Şikrin yar savunmanın bel kemiği yok. Çağlar oynuyor. Çağlar ilk yarı sakatlık yaşıyor. Çıkmak zorunda kalıyor. Ederson bu sezon tabii iyi değildi ama o da cezalı. Yedek kaleci Mert var. Net bir santrforu yok olan Şerif de yedek kulübesinde. Talisca var. Fred 10 numarada oynuyor. Kanatta Nene ameliyat olma kararı alındı ki son dönemde o da en çok tercih edilen oyunculardan birisiydi. Musaba Kerem'i tercih etti Zeki Murat Göle ve bu şartlarda Fenerbahçe büyük oranda bu iki maçı oynayıp iyi bir oyun ortaya koyup kazanmayı başarıyor. Zeki Murat Göle de maç sonu işte adam adama savunmaya geçtik diyor. Oyuncular da hani anlattıklarımızı sahada iyi şekilde yerine getirdi diyor. Duran top çalışıyorduk. Duran toptan Arçi ile golü bulduk diyor. Hani o da

0: elinden geleni yapıyor. Zeki Murat Köse de son dönemde hep çalıştırdığı dönemlerde Fenerbahçe'nin genelde en iyi oyunları oynandı. Bu sezonda izleyenler için herhalde Fenerbahçe'nin maçlarından en keyif aldıkları
1: evet.
0: dönemdir bu iki karşılaşmalık
1: Hele
0: dönem.
1: ki böyle bir Konyaspor karşısında, bu kadar formda bir Konyaspor karşısında.
0: Evet, daha yeni kupada oynadılar. Konya uzatmaların da uzatma bölümünde işte sonunda kazanmıştı. Gol atamamıştı Fenerbahçe. Burada Fred'le iki gol buldu. Archie ile de diğer golü
1: 3,5 gol
0: buldu.
1: beklentisiyle oynadılar Mert. Ya tabii ben Galatasaray maçında olduğum için Fenerbahçe ve Beşiktaş Trabzon maçlarını izleyemedim. 90 dakikalarını izleyemedim ama yani Galatasaray maçı tabii istediği skoru Galatasaray alamadıkça benim gözüm sürekli Fenerbahçe maçındaydı. İstatistiksel anlamda. Hani 1-0 iken hala bakmaya devam ediyordum. Bir 1-1 olursa yine Galatasaray'ın lehine döner iş diye. Ama 2-0 olduğunda bıraktım zaten istatistik anlamında da yani. Hiçbir şey yoktu Konyaspor'da. Fenerbahçe çok daha iyi gidiyordu. Yani belli oldu ki Galatasaray kendi istediğini kendi almak durumunda. Başka türlü olmayacak. Yani Fenerbahçe de tabii ikinci oldu. Sezon onlar için bitti. Yani hemen tabii şu anda başkanlık seçimi yaklaşıyor. Ama Fenerbahçe taraftarının gerek geçen sezon yaşananlardan gerekse bundan önceki şampiyonluğun gelememe sebebi olarak gördükleri gerek yönetim şekli olsun, saha içerisindeki eksiklik olsun, teknik direktör anlamındaki doğru isim kim olsun, bunların istişaresine başlanacak. Yani mesela Ederson'dan başlarız. Savunmada Skriniar, Osterwolde mi, farklı bir ikili mi yoksa bir kişi mi gidecek? Talişka çok iyi bir sezon geçirdi ama yaşı artık ileri gidiyor. Talişka'dan bir numaralı bir forvet ya da forvet arkası mı düşünürsün? Yoksa artık gereksinim halinde Talişka'ya mı sarılırsın? Tabii Asensio müthiş bir sezon geçirdi ama kalacak mı acaba Asensio? Bütün bunlar, teknik direktör kim olacak? Yani bir sürü yeni sezonu hazırlık için karar vermesi gereken konu var Fenerbahçe'nin. Evet, şampiyon olunmadı. Travma devam ediyor. Ama Mert, Fenerbahçe bir dahaki sezonu Şampiyonlar Ligi'ne kalacak skoru alsa, işte iyi bir fikstür, iyi bir işte kura çeker eder, iyi bir takım hazırlar ve Şampiyonlar Ligi'ne başlayacak şekilde Fenerbahçe bir dahaki sezonu başlasa o negatif rüzgar dağılmaz mı? Yani
0: Tabii.
1: şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe taraftarı tamam çok üzgün farkındayım. Hele ki Galatasaray'ın 88'de gol atması o travmayı daha da ağırlaştırdı. Bak ben Galatasaray taraftarıyım ve Galatasaray Antalyaspor'u yenemeseydi bence şampiyonluk şansı %50-50 olurdu. Son maçlarda Galatasaray'ın kazanamama ihtimali ben çok yüksek görürdüm. %50-50 görürdüm. Bundan dolayı. Anlıyorum Fenerbahçe'de ama işte yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa. Değişikliklerin doğru adımlarla yapılması ve Fenerbahçe'nin bak şampiyonluktan öte sezon başlıyor ya ikinci de oldu. Bak Fenerbahçe kaç kere 4 senedir Fenerbahçe ikinci oluyor Galatasaray'ın
0: 5.
1: arkasında. 5 mi oldu? Ama bunu sayma. Çünkü daha vereceğim istatistikte bunun bir önemi yok. 4 kere ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ne giremedi Fenerbahçe. Bu sene yani önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne katılsa sene başında bambaşka bir senaryo izleyebiliriz Fenerbahçe'de. Ya yani o bile o travmayı atabilecek bir başlangıç olur. Bak ben Fenerbahçe yönetimi olsam var ya. Yani sene sonu şampiyonluğunun gelmesi için sene başındaki Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi de bir o kadar önemli. Negatif hava dağılacak, travma azalacak. Oh, Şampiyonlar Ligi'ne girdik denecek eninde sonunda artık. Bu bile Fenerbahçe için çok büyük bir zihinsel anlamda, motivasyon, konsantrasyon anlamında taraftarın hani Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftarının desteğine de ihtiyacı var ya. Mesela Sergen Hoca bitti şu anda. Beşiktaş'a gelince konuşacağız. Bitti.

0: Sergen Hoca da devam etmek istese etmemeli. Yönetim Sergen Hoca devam etmek istese de ettirmemeli. Çünkü seneye Sergen Hoca ile hiç iyi başlamayacak Fenerbahçe.
1: Beşiktaş.
0: Şey Beşiktaş. Ama Fenerbahçe seneye Şampiyonlar Ligi'ne adımını attığı an acayip bir kredi alacak. Çünkü hep Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılamayıp zaten sezona 1-0 geride başlıyor. En başta bunu düşünmeli Fenerbahçe yönetimi.
1: Evet, bu sezonda Benfica eşleşmesi biraz yaralayıcı oldu. Özellikle Kerem
0: Kerem'in aynen
1: Aktürkoğlu'nun
0: öyle, aynen öyle.
1: gol atması da, ondan sonra transfer yapması da, hani Fenerbahçelerin de hani anca bizim başımıza gelir diyeceği de olaylar denk geliyor gerçekten de. Bakalım bu sezon farklı bir tablo olacak mı? Tabii Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turu mu yoksa üçüncü eleme turundan mı başlayacak? Sanıyorum o daha belli değil. İki senaryo var şu anda Fenerbahçe'nin önünde. Aston Villa eğer Avrupa Ligi'ni kazanırsa ve ligde ilk dörde girebilirse, orada da Liverpool'la yarışıyor. Fenerbahçe Avrupa elemelerini Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turundan başlayacak. Ama diğer her türlü senaryoda 2. eleme turu, yani bir tur daha fazla oynamak demek ve sezonu da çok daha erken açmak
0: Emin miyiz bundan?
1: demek.
0: Tam tersi olabilir gibi geliyor bana. Niye biliyor musun? Aston Villa 5. olup Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı takdirde İngiltere 6.'sı gidiyor. İngiltere 6.'sı 2. ön eleme oynamaz mı? Çünkü ya Brighton ya Brentford ya da Bournemouth oynuyor olacak çünkü. Onların da hiçbir Avrupa geçmiş olmadığından dolayı
1: İngilizler eleme oynamıyorlar ama.
0: Brighton Brentford olsa bile mi?
1: Bildiğim kadarıyla evet. Ya yani şu an ben önümde bir kaynak var.
0: Anladım,
1: Ona
0: anladım.
1: güveniyorum.
0: Peki.
1: O kaynağın dediğine
0: Peki.
1: göre Aston Villa dördüncü olur. Avrupa Ligi'ni kazanırsa Fenerbahçe Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turundan başlayacak.
0: Peki.
1: Diğer her türlü senaryoda ikinci eleme turundan
0: O zaman bir
1: başlayacak.
0: İngiliz takımı geliyor diye Fenerbahçe bir geriye düşüyor puan anlamında. O mantık öyle oluyor.
1: İkinci eleme turunda da olası rakipleri şu anda Celtic, Sturm Graz ve Polonya'dan Bialystok gözüküyor. Bu turu geçerse Avrupa Ligi lig aşaması garanti hale gelecek. Olası üçüncü eleme turunda elense dahi Avrupa Ligi'nden devam edecek. Üçüncü eleme turunda da muhtemel gözüken rakipler PAOK, Saint-Gilloise, Sparta Prag ve Twente şu anki haliyle. Ve son playoff turunda da Benfica ve Lyon gözüküyor. Yani aslında Fenerbahçe'nin yine Şampiyonlar Ligi'ne katılması için playoff turunda iyi bir rakibi elemesi gerekecek. Benfica yine şu an tabloda ikinci basamakta Portekiz'de. Oranın güçlü bir adayı. Diyelim Fenerbahçe ile ilgili az önce ikincilik istatistiğini paylaştık. Üst üste 5. sezonda da Fenerbahçe Ligi ikinci bitirdi. Tabii Fenerbahçe için şampiyonluk harici herhangi bir sıralama başarı olarak değerlendirilmiyor. Bunun farkındayım ama belki yine bir teselli olarak mesela Premier Lig'de Chelsea'nin yaptığı yatırımı ve şu anda ligde bulunduğu konumu düşününce Fenerbahçe'nin de ligde en azından ikinci sırayı alabilmiş olması da böyle kaotik bir sezonda dediğim gibi ufak da olsa bir teselli. Sonuçta Şampiyonlar Ligi elemesi de olmayabilirdi Fenerbahçe için Trabzonspor'la yarıştığı sezonda Trabzonspor'a da geçilse gerçekten çok çok kötü olurdu. Ama en azından ikinciliği Fenerbahçe standart olarak sağlıyor son 5 yıla baktığımızda. Ama eksik olan parça o şampiyonluk parçası şu anda Fenerbahçe için. Ve yeni sezonda da Galatasaray'a kıyasla biraz daha geriden başlayacak. Başkanı Haziran başı seçecek, hocayı yine Haziran başı seçecek. Transferde tahminen Galatasaray'a göre daha fazla hamle yapmak zorunda kalacak Fenerbahçe. Üzerine bir de Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayıp sezonu daha erken açmak zorunda kalacak ki Dünya Kupası senesi içerisindeyiz. Bu da Fenerbahçe için zor. Ve aslında şampiyon olmak o kadar fazla kolaylık sağlıyor ki takımlara. Çok faydalı yani. Özellikle bizim gibi şampiyonun direkt Şampiyonlar Ligi bileti aldığı liglerde çok faydalı. Ama İngiltere'de üçüncü de olsan direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Eleme şeyin yok, riskin yok, derdin yok, tasan yok.
0: Sezonu
1: Erken
0: erken
1: açma
0: açmıyorsun. O çok
1: derdin
0: önemli,
1: yok.
0: Mert.
1: İşte bizim ligin gerçeği bu. Takımlar da tabii ki buna ayak uydurmak zorunda. Fenerbahçe'nin de burada bundan yakınmak yerine nasıl daha iyi yeni sezona girebilir mi düşünmesi gerekiyor. Şu anda da gördüğüm kadarıyla başkan adayları da çok yoğun bir çalışma içerisinde. Böyle sosyal medyada bayağı reklamları dönüyor. İşte Aziz Yıldırım cephesinin şimdi billboardlarda reklamları dönmeye başlamış. Hakan Safi cephesi

0: dün Milan Atalanta maçını mesela kendisi yerinde takip etmiş. Fotoğraf karesi de paylaşıldı. Orada işte Leao'nun menajeriyle, Vlahovic'in menajeriyle görüşüldüğü söyleniyor. Başka transferlerden de bahsediliyor. Böyle biraz hani klasik başkanlık yarışı, vaatler. Ben şunu getireceğim, şunu alacağım, hocam şu, planım bu, statla ilgili projem şu. Projelerin, böyle vaatlerin havada uçuştuğu bir dönem olacak Fenerbahçe için. Bu da bir taraftan tabii bu tarz haberleri okumak keyifli. İnsanın belki taraftar olarak da enerjisini yükseltiyor şu anda Fenerbahçeliler. Eminim transferle birlikte ne olursa olsun heyecanlanacaktır sezonu ikinci bitirse de. Sonuçta hayat devam ediyor. Galatasaray için de hani şampiyonluk geldi ama bitti Galatasaray şimdi. Yeni sezona bakıyor. Hedef 27 diye maçta pankart vardı Galatasaray. Yani şampiyonluğun coşkusu bir yere kadar. Fenerbahçe için de dediğim gibi hayat devam ediyor. Artık yeni sezon, yeni umutlar, yeni beklentiler olacak Fenerbahçe'de ve haberlere bakılırsa da hani transfer hedeflerine umutlanmamak için de bir sebep yok Fenerbahçe adına. Biraz da futbol böyle bir şey. Hani bunca yıl şampiyonluk gelmedi ama eminim taraftarın önemli bir kısmı yeni sezon içinde heveslenecek, hayal kuracak, umutlanacak, belki lider götürecek Fenerbahçe bir süre. Şampiyonluk hayalleri kuracak. Bakalım gelecek sezon sonunda tabii neler olacak onu da hep birlikte göreceğiz. Var mı Fenerbahçe ile ilgili Genco abi eklemek istediğin? Yavaştan Fenerbahçe bölümünü de kapatacağım.
1: Yani Fenerbahçe ile ilgili evet, yani işte seçimi göreceğiz. Transferleri göreceğiz. Tabii senin de söylediğin gibi ön eleme oynamak bizim Türk takımları için çok büyük dezavantaj. Sezonu erken açmak bir yana. Oyuncu transferi de kolay kolay yapamıyorsun Türkiye'de. Yani ikinci ön eleme oynayan takıma yıldız getirmek çok kolay değil. Öyle bir durum söz konusu olursa. Yıldız getirmediğin zaman da işte mesela bir Celtic Fenerbahçe eşleşmesi ikinci elemede çok çok korkunç bir eşleşme olur. Yani finalde Lyon'la Benfica'da oynamaktan çok çok daha kötü ikinci turda Celtic'le oynamak. Çünkü Celtic mesela hem oturmuş bir kadro, kendi liginde hep şampiyonla oynayan bir kadro ve yıldız çilek aramayan bir kadro. Fenerbahçe 4-5 tane pozisyonla çilek almaya çalışıyorken ve büyük bir ihtimalle alamamışken karşısına oturmuş acayip bir Celtic gelirse çok kötü olur. Yani işte burada kura şansı da çok önemli. Umarım Fenerbahçe 3'ten başlar oynamaya. Dediğim gibi gerçekten Fenerbahçe için şampiyonluk hedefi olacak tabii her zamanki gibi ama bence artık Şampiyonlar Ligi'ne gidip taraftarla, taraftarın o kırılganlığını biraz yapıştırmak, kuvvetlendirmek lazım. Taraftarın takımına güvenini kazandırmak için Fenerbahçe'nin en önemli, bak sezonun en önemli hedefinin seneye Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının başarılması olduğunu düşünüyorum ki taraftarın artık bu takıma bir güveni gelsin. 6. haftada çatlak sesler çıkmasın. 5. haftada çatlak sesler çıkmasın. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ha bir avantaj da Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden yorulmaması olur ama işte o zaman da çatlak sesin her an çıkma ihtimali olabiliyor.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti de tabii çok uzun yıllardır sürüyor. Şampiyon olduğu sezonun ertesinde de Shakhtar Donetsk'e eleniyor Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam ediyor. O şey kırılırsa hani Şampiyonlar Ligi hasreti de belki evet.
1: Maddi anlamda içinde da çok önemli. Kaç kere Şampiyonlar Ligi'ne kalmadan kaç oyuncu alacaksın?
0: Şimdi o zaman 8.39 olmuş. Araya gidelim. Aradan sonra da Beşiktaş Trabzonspor'la devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.44 saatlerimiz Beşiktaş Trabzonspor maçıyla şimdi devam ediyoruz. Beşiktaş kupada kaybettikten, elendikten sonra ilk maçına yine kendi seyircisi önünde çıktı. Rakip ligin üçüncüsü Trabzonspor'du. Aslında Beşiktaş için uygun bir tablo vardı diyebiliriz. Emirhan tabii hastalığından dolayı kadroda olmaması Calo'yu tercih etti. Onun haricinde Endidi yerine o da yedek kulübesine başladı. Aslani çok da aslında yedek değil, ilk 11 için alınmış bir oyuncu tercih edildi Sergen Yalçın tarafından. Trabzonspor çok daha eksik bir kadroyla bu deplasmana geldi. Savic ve Batagov stoperdeki iki önemli isim yoklar. Sağ bek Pina yok, sol bek Mustafa yok. Orta sahada Yabol Folcarelli yedek kulübesinde. İleride takımın gol yükünü çeken Paul Onuachu yine yedek kulübesinde maça başladı. Ve maçın hemen başında da Trabzonspor'un as kalecisi Andre Onan'a bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Onun yerine Ahmet Doğan Yıldırım, genç filebekçisi, oyuna girdi. Ağustos'ta bu arada Trabzon'da yine yedek kulübesine başlayıp süre almayan isimlerden bir tanesi oldu. Onda bir sakatlığı varmış Fatih Tekke'nin söylediğine göre. Bir de o giren genç kaleci daha maç 0-0 iken hata yaptı, penaltı yaptırdı ve Beşiktaş kendi evinde dakika 14'te 1-0'a geçti. Hani buraya kadar bakıldığında Beşiktaş için maçın bence geri kalanının aslında skor olarak çok da rahat geçmesi beklenebilirdi kağıt üzerinde. Ama işte kağıt üzerinde beklenen sahada karşılığını bulmadı. Trabzonspor golden hemen sonra reaksiyon gösterdi ve Zubkov'la 1-1'i buldu dakikalar. İşte 14'te yendi gol, Trabzon 7, 15'te de beraberlik golünü buldu. İlk yarı beraberlikte geçildi. Beşiktaş tabii ki çok daha baskılı oynayan taraftı Trabzonspor'a göre. Ama futbol, skor oyunu futbol, o topu 3 direkt arasından geçirebilme oyunu. Bunu da daha iyi yapan taraf Trabzonspor oldu. Ve 62'de bu sefer Ernest Bucci ile Beşiktaş'tan kiralık giden ismin golüyle, o da ayrı bir hikaye tabii, sevinmedi Ernest Bucci. Trabzonspor öne geçti ve maçın sonuna kadar da üstünlüğünü korudu. Beşiktaş'ı bir kez daha bir kaosun içine sürüklemiş oldu. Zaten Konya maçının yankıları hala devam ediyordu. Sergen Yalçın'ın görevine devam edip etmeyeceği yeni sezonda tartışılırken, üzerine bir de burada alınan mağlubiyette hem Sergen Yalçın'ın hem Beşiktaş yönetiminin işi bir kat daha zorlanmış, zorlaşmış oldu. Şeye bakılmıyor tabii, dediğim gibi sonuçtan farklı bir şey, yani oyun Trabzon'a göre daha iyiydi falan, taraftar sonuç bekliyor. Sonuç 2-1 Trabzonspor. Üzerine işte Konya mağlubiyeti vardı, onun üzerine gelmiş olması da yaraladı. Protestolar maç başında da yapıldı. Sergen Yalçın adı okunduğunda işte ıslıklar yükseldi. Destek veren taraftarlar da vardı ama yine böyle kaotik bir durumda Beşiktaş. Bir de Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları da böyle farklı noktalara çekildi. Zor bir dönem bekliyor Beşiktaş'ı önümüzde.
1: Valla benim düşüncem şu maça kadar Beşiktaş'ın Sergen Hoca ile devam etmesinin doğru karar olabileceği yönündeydi. Bana ağırlık, bu ağırlık basıyordu bende fikren. Ama hem maçın başındaki protesto, hadi iyi bir sonuç alınsa, iyi bir oyun, böyle 3-0 falan kazanılsa tamam, belki bir geri dönüş olabilir diyecektim ama şu mağlubiyetten sonra Mert bence Sergen Hoca olmamalı. Az önce Fenerbahçe için de taraftarın kırılganlığı çok önemli. Önce bunu kırmak lazım bir sezona başlarken demiştim. Beşiktaş da sezonu bu şekilde güvensiz, kırılgan, ilk mağlubiyette reaksiyon tepki gösterilecek sağlıksız bir kafa yapısıyla sezona başlamamalı. Yani Beşiktaş kötü futbol oynadı mı? Oynamadı. İstatistiklere bakıyorsun, Beşiktaş yine rakibini perişan etmiş ama Mert, bu Beşiktaş'ın çok iyi oynayıp 3 puan alamadığı ilk maç değil ki. Hatta ikinci maçta değil, üçüncü maçta değil, dördüncü maçta değil. Beşiktaş çok iyi oynayıp kazanamadığı maç sayısı çok arttı. Hadi sezonun ikinci yarısından önceki bu tip oynanan maçlarda kadron çok eksik diyorsun, takviyen yok diyorsun ama yani Olaytan, Agbadu, ondan sonra golcü o, sakatın El Bilal Ture geldi. Orkun inanılmaz bir seviyeye çıkardı kendisini ve takımını. Ama yine sonuçlar gelmiyor ve Beşiktaş taraftarı artık sonuç istiyor. Konya üstüne Trabzon. Yani ben Sergen Hoca kalacağım dedi. Bana güvenin dedi. 3-4 takviyeyle bu takım seneye muhteşem olacak dedi. Yönetim de Sergen Hoca'nın acayip arkasında durdu Mert. Dedi ki bize güvenin. Son kozumuzu oynuyoruz. Artık yeniden yapılanma istemiyoruz. Bize güvenin dedi. Sergen hocamıza güvenin. Biz güveniyoruz dedi. Ama işte hep diyorum ya. Bir dahaki sezon başladı. Avrupa kupalarından ön elemede elendin. Hemen çatlak ses çıkacak. Ligde ilk 5 maçın ikisini kazan ama kıyamet kopacak. Böyle sağlıksız giremez bir takım sezona. Ya keşke Konya mağlubiyetinden sonra, Beşiktaş açısından konuşuyorum, 3-0 Trabzon'u yenseydi, bir güven tazelenseydi Sergen Hoca ve yönetim tarafından, ama artık bu maçı da kaybettikten sonra Beşiktaş taraftarı Sergen Hoca'ya güvenemiyor. Nasıl güvensin? Çünkü hedef maçlarını kazanamıyor Beşiktaş. İki Galatasaray maçını kazanamadı. İki Fenerbahçe maçını kazanamadı. İki Trabzon maçını kazanamadı.
0: Zaten 40 yıl sonra ilk kez bir sezonu bu Trabzon'da derbi olarak tanımlarsan sayılırsa, kazanamadan tamamlamış.
1: Yani Beşiktaş. Bir dahaki sezon böyle bir istatistiğin devamı hocayla ve yönetimle, ki daha çok burada hocadır sorumlu. Her ne kadar Sergen Hoca gerçi güzel bir savunma yaptı, ne dedi?
0: Okuyayım onu, dur. Yetkilisi olduğum ama sorumlu olmadığım bir işin bedelini ödüyorum.
1: Ya çok da haksız değil ama şimdi Beşiktaş 2 senedir falan bu girdabın içinde olsa Sergen Hoca'ya hak verin falan dersin, ama Beşiktaş taraftarının, camiasının da sabrı kalmadı. Kırılganlığı çok üst seviyede. Bir dahaki sezona Sergen Hoca ile başlarsa Beşiktaş çok erken çatlak ses çıkar ve gerekli altyapı sağlığı olmazsa o yol gidilemez.
0: Bu sezon
1: ne yapacak? 10 maç üst üste mi kazanacak Beşiktaş? Ya öyle olması lazım ancak.
0: Peki yeni gelecek hocanın öyle bir kredisi var mı?
1: O da yok ama ya bu denendi ve olmadı en azından denir.
0: Ama işte Tedesco'da da oldu. Yani kendi kurmadığı bir takıma geldi sezon
1: ama
0: devam ederken.
1: Ama yeni bir kredisi oldu yani. Dinamo Zagreb maçından sonra falan özür geçti yani. Herkes kabul etti. Kimse Tedesco tanımıyor takımı, daha durun dedi ve iyi de bir gidişat yakaladı Fenerbahçe. Hı hı.
0: Ama işte yeni sezonu göremedi o da. Demeye çalıştığım o.
1: Ama şampiyonluk
0: hani kendi
1: gelmedi.
0: Kendi çünkü yaz kampı yaşamadan başladı Fenerbahçe ile. Sergen Yalçın kez aynı şekilde yaz kampı yaşamadan başladı ve söyledikleri de biraz o.
1: Valla tamam, senin de bir düşüncen var, haklısın. Sergen Hoca'nın da savunması haklı, ama şimdi 100 tane Beşiktaşlı mesajı gelsin, ben eminim 90'ı Sergen Hoca gitsin diyecek.
0: Tabii yani gelen ilk mesajda işte taktik değiştirmiyor, tek bir taktik biliyor, hani hep olumsuz tarafı paylaşılmış.
1: Ya bir de Mert, diyorum ya, kaç tane Beşiktaş'ın rakip kaleye en fazla şutu çekip lig ortalamasının çok üzerinde şut çekip kazanamadığı kaçıncı maç oldu bu Mert? Ya bir sıkıntı var demek ki. Sergen Hoca çok sever sıkıntı demeyi. Hı-hı. Bir sıkıntı var demek ki yani. Bir değil, iki değil bu. 17 şut çekmişsin. Gol beklentin kaç? Kaçıncı maçın bu böyle? Oğun, Agbadun, Orkun'un, Olayta'nın hepsi gelmiş ve en üst seviyeye de çıkmış. Olmuyorsa ki, bir de bir şey diyeceğim. Bak, Beşiktaş taraftarı kupadan elenilmesine kızmadı hafta içi. Konya'ya elenmeye burun kıvırdı. Ve şu anki kaybettiği Trabzon'da sezonun ortalamasının üzerindeki ya da sezonun ortalamasındaki Trabzon değil. Anormal eksiği olan, iki stoperin yok. Az kalecin 7. dakikada sakatlanmış. Hiç görmediğin, duymadığın gencecik bir çocuk oyuna girmiş. Girdikten 5 dakika sonra penaltı yaptırmış. Bu maçı da kaybetmezsin artık Mert. Yani bu maçı kaybedersen seneye başlayamazsın. Başlayamazsın. Bak, başlamamalısın gene demiyorum. Ben de değişimden yana değilim. Ama yani Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumda da bu bileti alamazsın seneye devam etmek için.
0: Evet, yani şu an yönetimin de kendi içinde kararsız olduğu söyleniyor. Foto maçta mesela kritik zirve denmiş. Bu sezon kötü sonuçlarla taraftarların üzen Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın Rize Spor maçının ardından görüşme yapacak denmiş. Taraftar tepkili deniyor. Masada da birçok konu olduğu söylenmiş. Bakalım resmi olarak Beşiktaş yönetimi nasıl bir karar verecek. Sergen Yalçın bir önceki Konya maçına göre daha motive gözüktü bası top pasla. Taraftardan da sabır beklediğini ifade etti. Sanki geleceğe dair daha kalmaya yakın şeyler söyledi Sergen Yalçın. Ama futbol tabii çok dinamik. Yönetimin burada kararı belirleyici olacak diyelim. 8.55 saatlerimiz, araya gidelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.58 saatlerimiz, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ve maçtan tabii yansıyanları, maçın konuşulacak çok bir şey kalmadı artık da. Sergen Yalçın'la ilgili bazı dinleyicilerden istikrar çağrısı da geldi Genco abi, reklam arasında okuduğumda. Hani bugüne kadar çok hoca yolladık. Sergen Yalçın da en azından devam edilsin. Yeni gelecek hoca da yeni bir yapılanma isteyecekse, yeni bir proje başlatacaksa, daha devre arası Sergen Yalçın da başlanmadı mı böyle bir projeye diyen var. Ben Valeri İsmail'i de Van Bronckhorst'a savundum kalsın diye, istikrardan yana oldum ama Sergen Hoca artık gitsin diyen de var. Sergen Hoca'ya bozuk olan da çok sayıda taraftar var. Burada taraftarın görüşü tabii ki değişecek. Burada önemli olan Sergen Yalçın nasıl hissediyor? Gelecek sezon için motive mi? Bir de yönetim ne düşünüyor? Sergen Yalçın'ı nasıl görüyor? Bu takımı hedeflerine ulaştırabilecek en potansiyelli, en uygun isim Sergen Yalçın mı? Burada yönetimin düşüncesi çok daha önemli. Sonuçta hocayla birebir temas eden onlar. Günlük hayatını bilen, işte sağ kenarındaki ya da oyuncularla olan ilişkilerini en azından raporlar üzerinden bilen taraf Beşiktaş yönetimi. Onlar nasıl bir karar verecek? Bunu görmek lazım. O kararı verdikten sonra kalma yönünde olursa o karar, kararın arkasında ne kadar durabilecek yönetim yeni sezonda? Çünkü yeni sezon öyle Beşiktaş için de güllük gülistanlık başlamayabilir. Sonuçta eleme dönemi. Beşiktaş yine sezonu çok erken açmak zorunda kalıyor. Bu da yine aslında kendi başına ördüğü bir çorap. Kupadan elenince İkinci eleme turundan ne olursa olsun başlayacak Beşiktaş Avrupa'ya. Kupada devam etse, kazansa playoff turu olacaktı. Biraz kendi ediyor, kendi buluyor. Geçen sezon da böyleydi Beşiktaş için Samsunspor'a geçilmekte. Onun sıkıntısını yaşıyor ama işte yeni sezonda onları gösterebilecek mi teknik heyet ve yönetim? Oldu ya, Sergen Yalçın gitti, başka bir hoca geldi. O hocanın da çok kredisi olmayacak. O hocadan da elemeleri geçmesi doğru beklenecek. Lige çok iyi başlaması beklenecek. Beşiktaş için, diğer takımlar için de yani aşağı yukarı tablo bu. Mesela Trabzonspor aslında bu sezon kendini o girdaptan bence çıkardı. Yani Trabzonspor hem yaptığı yatırımla hem Fatih Tekke'nin söylemleriyle o baskıyı üzerinden bayağı attı. Trabzonspor üç büyüklerden farklı bir transfer politikası güttü. Hem yazın hem ara transfer döneminde. Hedefe hep ilk dört koydu. Şampiyonluk demedi mesela Fatih Tekke. Biraz da bunun ekmeğini yedi. Biraz da tabii ki oyuncu profilleri de Trabzonspor'un buraya kadar gelmesini sağladı. Mesela Onuachu gibi bir bitirici, işte dikte fiziki olarak çok fark yaratan bir oyuncunun varlığı. Ekstra goller de çok buldu Trabzonspor. Bunların birleşimi diyebilirsin bu sezonki başarı için. Beşiktaş'ın da burada rakiplerine mücadele için. Ya belli ki Beşiktaş Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den daha fazla para harcayamayacak.
1: Tabii.
0: Kısa vadede.
1: Tabii.
0: Uzun vadede olabilir ama kısa vadede yine çok harcıyor ama onlar kadar olmayacak. O yüzden Beşiktaş'ın başka türlü fark yaratması lazım. Yani en çok para harcayarak değil de harcadığı paradan o
1: en iyi verim alacak
0: alması lazım. İşte ona göre belki.
1: İşte transfer şansı. Yani ne diyeyim? Ya şimdi aklıma geldi. Bunun adı transfer şansı.
0: İşte transfer şansı, biraz da hoca tabii ki Genco abi. Şimdi Luis Enrique'ye bakıyorsun. Adam Mbappe gidiyor. Şampiyonlar Ligi şampiyon oluyor. Donnarumma'yı gönderiyor kendi isteğiyle. Yine Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar çıkıyor. bakarsan elinde Neymar yok, Messi yok, işte Mbappe gitmiş, kadro zayıflamış dersin. Ama kadro kağıt üzerinde zayıflamış gözükürken oyun çok kuvvetlendi.
1: Evet.
0: İşte burada da hocanın maneti devreye giriyor. Beşiktaş da bunu Sergen Yalçın yapabilir mi? İşte çok şey ya, kolay konular değil. Burada bizim de ahkam kesebileceğimiz konular değil. Sen de hani bence diyorsun, benim gördüğüm diyorsun. Ben de öyle diyorum. Ben de benim gördüğüm Sergen Yalçın'a aslında devam edilmeli diyorum ben de. Bir istikrar olması lazım. Takımda ben bir iyileşme gördüğümü düşünüyorum. Oyun olarak, ama işte taraftar başka düşünebiliyor. Yönetim de belki gönderecek. Gönderirse de çok yanlış karar diyemem. Çünkü hani tam olarak Sergen Yalçın'ın ruh hali nasıl falan onları bilmiyor. Yani dışarıdan bakarak konuşuyorum tamamen. Yani istikrar yanlısı olduğum için ben kalması tarafındayım. Bir de hani öyle veya böyle Türkiye'de de hani yerliler daha çok fark yaratıyorlar gibi şey olarak, oyun olarak büyük takımlarda özellikle.
1: Hoca olarak mı?
0: Hoca olarak.
1: Ya ben şöyle bir düşüncem var benim. Bunun da çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Yerli hocaların daha fazla kredisi oluyor. Yani ben yerli hocaların eleştirme dozunun yabancıya göre çok daha düşük olduğunu gördüm son yıllarda. Ya mesela şeyi asla unutamam ya. Galatasaray'ın bir teknik direktörü vardı. Çok basit bir takıma elendi ya. Hırvat'tı teknik adam.
0: Tudor. Östersund.
1: Evet. Yani Tudor'un Östersund'da elendiği maçtan sonraki ben basın toplantısını izledim.
0: Aygün abi de vardı o basın toplantısında galiba.
1: Ya ben o günkü çevirmen arkadaşımız, adını unuttum kusura bakmasın, Galatasaray'ın o günkü çevirmeni, tercümanı. Onunla karşılaştım ve onu tebrik ettim. Dedim ki ağzına sağlık dedim. Yani rezil olacaktık dedim. Çok iyi çevirdiler. Yani o kadar terbiyesizce şeyler söylendi ki Tudor'a. Ya bir sportif müsabakadan sonra, kaybedilmiş bir maçtan sonra o kadar terbiyesizce şeyler söylendi ki İngilizce ona, Türkçe. Çocuk onu çevirmedi. Gelen kötü sözlerin aşağılık derecedeki suçlamaların, söylemlerin yarısından çoğunu İngilizce çevirmedi. Onu sportif jargonda tutacak şekilde çeviri yaptı. Ben o basın toplantısında olsaydım kendinize gelin ya, siz kim oluyorsunuz da bu adama böyle soru yöneltiyorsunuz derdim. Vallahi derdim. Oturduğum yerde televizyon başında sinirimden çıldırdım. Ve ben o soruları soran herkese kim olduklarını da bilmiyorum. Şu anda bile çok sinirlendim. Sıkıysa bir Türk antrenörü o soruları sorsunlar. Bak sıkıysa hodri meydan bir Türk teknik direktöre o soruları, o suçlamaları sıkıysa yapsınlar. Yapamazlar. Ve kulüplerimizin başarısızlığının bir küçük sebebi daha varsa, bir ayrıntısı daha varsa, o da budur. Yabancılara töleri asla etmiyoruz. Yabancılara o imkanı vermiyoruz. Hemen bir yerli gelsin, benim de yakınım olsun o yerli. Hepsi için söylemiyorum bunu ama çoğu böyle düşünen vardır. Ya şu gelir, ben de oturduğum yerden harika haberler yazarım. Maçlara giderim, şöyle yaparım. İlk transfer haberini ben alırım. Harika haberler yazarım gazeteme. Kulübümle aram çok iyi olur teknik direktörden dolayı. Acayip böyle düşünülüp işine gelmeyen, muhabbetinin olmadığı yabancı teknik direktörün gitmesi için hata kollayan basın mensuplarımız var. Ben böyle anladım. Vallahi ben böyle anladım. Dolayısıyla maalesef son yıllarda hep diyoruz ya, Türk hocayla şampiyon olunuyor. Yabancıya çünkü bu hak verilmiyor. Yabancıya bu tolerans gösterilmiyor. Vallahi ben yani 3 büyük olsam yabancıyı getirmeden önce ya 2 kere düşünürdüm ya da basın mensuplarına bir uyarı çekerdim. Yani yazacağınız her habere bakacağım. Saçma bir haber görürsem cezasını keseceğim derdim. Buna da çok karşıyım ama bana bu muamele yapılırsa bir kulüp olarak getirdiğim teknik direktöre ikinci maçında saçma sapan sorular sorulursa bu da teknik direktör mü yazılırsa ikinci maçın sonunda ben de ona göre önlemi alırım kulübümün iyiliği için. Yani o Igor Tudor'un basın toplantısını ben hayatım boyunca unutmayacağım. Benim için bir utançtı o yani. Bak benim için bir utançtı. Tebrik ederim tercümanı gelen soruların terbiyesizliğinin yarısını göğsünde yumuşatıp o soruları sportif soruya çevirdi.
0: Şimdi Galatasaray'da Okan Buruk devam edecek gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta hani Sergen Yalçın devam edebilir. Trabzonspor'da Fatih Tekke. Fenerbahçe'de de yeni gelecek başkan. Bakalım yerli mi yabancı mı getirecek? Yerli olarak zaten Fenerbahçe'nin pek fazla bir alternatifi yok gibi. Şu anda Aykut Kocaman ve İsmail Kartal en çok konuşulan isimler. Yabancı olarak da çok sayıda isim ortaya atılıyor ama mesela yabancılarla ilgili de aslında geldiklerinde yine toz pembe haberler yapılıyor. İşte antrenmanda şunu yaptı, drone uçurdu. İşte müthiş bir kamp geçiriyor Beşiktaş ya da X kulüp diyelim. Aslında en başta onların da olduğundan fazla iyi gösterildiğini düşünüyorum. Ama sezon içerisinde tabii ki skorlar gelmedikçe bu sefer Genco abinin dediği noktaya doğru iş gidiyor. Yerlilere tabii ki günlük sosyal yaşamda da bir irtibatları olduğu için gazetecilerin o kadar sert eleştiri yapabildiklerini ben de düşünmüyorum. Daha korumacı oluyorlar ister istemez. Bir bağları var. Çünkü yabancılarla öyle bir bağ kurulmuyor. Yabancı burada başarısız olduğu anda çekip gidiyor. Bir daha onunla bir ilişkin kalmıyor ama yerli burada. Yerliyle ilişkin devam ediyor. Bir daha takıma gelme ihtimali var.
1: Tabii o zaman sonuçta. Senin eleştirirsen sana kapıyı kapatır.
0: Aynen bir mesafe olabilir. O yüzden biraz da işin maalesef diyeceğim bunu. Doğası gereği böyle farklılıklar görebiliyoruz muhabirlerden. Şimdi Beşiktaş Trabzon'dan gittik. Trabzonspor cephesinde de bu maç aslında ligdeki yeri belirlemek açısından çok önemli bir karşılaşma değildi. Matematik olarak ikincilik şansı vardı ama kolay değildi Trabzonspor'un. Dördüncülüğe düşme ihtimali yoktu. Ama Gençler Birliği ile oynanacak olan kupa yarı final maç öncesi biraz moral kazandı. İşte Onuachu gibi bir ismi en azından az da olsa dinlendirebildi Fatih Tekke. Artık çünkü sezonun en önemli maçı Trabzonspor için kupadaki Gençler Birliği karşılaşması. Gençler Birliği ile de deplasmanda oynayacak çarşamba günü. Ve o maçı kazandığında Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'da oynayacak. Türkiye Kupası şampiyon olmak da Avrupa elemelerinde playoff turu demek. O yüzden de ligi 3. bitirmekten şu anda çok daha önemli bir hale geldi. Kupayı şampiyon olarak tamamlamak Trabzonspor için. Ve o maç öncesi de bir moral kazandı. Sakatlık olarak tabii Onana'nın sakatlığı soru işareti. Bu maça yetişir mi, yetişmez mi? Fatih Tekke maç sonu sıcağı sıcağına çok bir şey diyemedi ama herhalde kolay değil diye düşünüyorum. Maça devam edemeyecek kadar bir sakatlık yaşadıysa Onana, Gençler Birliği maçında oynamayabilir. Bu bir dezavantaj olur. Zaten kadro çok eksik Trabzonspor'un. Bir eksik daha işleri sıkıntıya sokabilir. Sezon geneline baktığımızda Trabzonspor'da aslında bunu bir programda bu yorumu yapmıştım. Bence oyun olarak Beşiktaş'ın öyle çok önünde bir oyun oynadığını düşünmüyorum ben. Yok. Trabzonspor'un. Hatta daha gerisinde olduğunu düşünüyorum.
1: Ama kadrodaki eksikleri de düşünmek
0: tabii
1: lazım.
0: Tabii onu düşün. Bir de bitiricilik olarak da Trabzonspor daha bitirici bir takım. Daha ekstra goller bulabilen bir takım oldu. Bunun ekmeğini yedi. Bu yönde de işte Onuachu gibi bir oyuncunun varlığı çok kıymetliydi. Sezon başında Abraham geldi Beşiktaş'ta. Gol rakamları da yine fena değildi ama beklenen etki olmadı Abraham'da. Ohla yine fena bir başlangıç olmadı sezon ikinci yarısında ama bilmiyorum hani Onuachu'yu ya da Osimhen'i düşündüğümde Beşiktaş'ın rakiplerindeki herhalde hala o performansı bulduklarını zannetmiyorum santrforlarından.
1: Yani kötü değil ama Onuachu ve Osimhen'in de çok ekstra performans sergileyen oyuncular olduğunda hatırlamak lazım bence. İşte yani kötü demem. Hı-hı. Ama mesela oh mu Abraham mı desen, Abraham kalsa bilmiyorum ne kadar seviye arttırabilirdi. Ben hoşnuttum Abraham'dan açıkçası. Benim beğendiğim bir santrafor tipi. Ama ohla Beşiktaş sanki biraz daha ileriye gidebilecek gibi, biraz daha çıtayı yükseltebilecek gibi gözüküyor.
0: Ama işte taraftara oh da ne kadar yeterli olacak rakiplerinde böyle isimler olduğu müddetçe. Çünkü Beşiktaş'ın da yaz dönemi için bir santrfor arayışı içinde olacağını okuyorum. Bu da hani yedeğe değil, tahmin ediyorum ki ilk 11'e düşünecek bir santrfor. Daha böyle marka bir santrfor ismi olacak.

0: olabilir Beşiktaş için. Ama işin Trabzonspor tarafında böyle isimlerin konuşulma ihtimali çok daha düşük. Trabzonspor artık o yola girdi. Bu yoldan da pek geri dönüşü yok gibi Ertuğrul Doğan yönetiminin.
1: Bu arada Fatih Tekke'nin çok önemli bir açıklamasını bence biraz irdelemek lazım.
0: O iptal olan transferler mi?
1: Aynen, bir dahaki sene için iki oyuncuyla görüştük, bizi reddettiler dedi. Bir tanesi de Amerika'danmış, yani hani böyle aman Allah Avrupa'dan falan biri de değil yani. Ve hani Amerika'dan gelmeyen oyuncu şey hissettirmiş Trabzon camiasına. Yani bizim ligimizin yani ligle ilgili bir araştırma yapıldığında nedir, ne değildir, ne kadar güvenilir, ne kadar bir defa Avrupa'da kendini göstermek için yeterli midir, değil midir? Ve ligle ilgili sportif harici konuşulan konulardan dolayı gelmeme ihtimalini de göz önünde bulundurup, yani Fatih Hoca dedi ki bunu gerçekten düşünmemiz lazım. Yani oyuncular ligimizle ilgili yazılan çizilenlerden dolayı gelmeyi reddediyorlar. İki tane oyuncu bizi reddetti. Biraz daha buna da çok dikkat edip transfer yapma işinde, yani parayı basan var ve basamayan nasıl getirecek?
0: Ben ama şeyi anlamadım mesela Fatih Tekke'nin açıklamasında. Bu lige Osimhen geliyor. Bu
1: Ama
0: lige
1: paraya basıp getiriyorsun
0: Sané
1: işte.
0: geliyor. Ederson geliyor. Asensio geliyor. Skriniar geliyor.
1: İşte saydın
0: Korkut
1: hepsi,
0: Türkçe geliyor.
1: Galatasaray, Beşiktaş, Fener'e geldi.
0: Tamam, ben uç örnekleri veriyorum. Ama bu lige geliyor yani, gelinmeyecek. Bu oyuncular mesela ligin sağ dışı tartışılan konularını
1: İşte
0: bilmiyor
1: ama
0: mu?
1: ben de sana diyorum ki Trabzonspor, o üç büyük dışında çok para gücü olmayan kulüpler sıradan bir oyuncu bile getirmekte çok zorlanıyor. Para alamama mesela. En fazla hala FIFA'da davası olan kulüp ülke bizdir herhalde. Öyle tahmin ediyorum. 2 sene önce bizdik.
0: Peki Trabzon mevcut oyunculara sözleşmelerini zamanında ödüyorsa mesela burada nasıl bir problem var ligle alakalı?
1: Çünkü bizim ligimiz en fazla oyuncu parası ödenmeyen ve bu konuda mahkemelik olan bir numaralı lig Türkiye Ligi.
0: Tamam, Trabzonspor.
1: Trabzon'un belki yok ama
0: Ha,
1: adam
0: onu
1: bakacak,
0: diyorum.
1: diyecek ki yani bak, önce Trabzonspor'a bakmayacak. Türkiye Ligi'ne bakacak. Bir diyecek, bu adamlar 2 senedir FIFA'da birinci sırada parası ödenmeyen diyecek. Ya hele bir de Amerika, yani Amerika ile Türkiye sportif anlamda o kadar zıt ki birbirine. O kadar örnek alınması gereken bir ülke ki.
0: Yani bilmiyorum Genç abi, ben burada Fatih Tekke'nin tam olarak neyi kastettiğini gerçekten anlamadım. Bu oyuncular tabii ki bir taraftan paraya gelecek, bir taraftan şehre de geliyorlar. Şehir de dezavantajlı Trabzon'da.
1: %100.
0: Şimdi ondan bahsetmiyor
1: %100.
0: Fatih Hoca anladığım kadarıyla. Para yoksa gelenler var. İşte geldi ona, şu geldi Onana United'dan geldi. Potansiyelli Ulay geldi, Bouchouari geldi. Yani gelmek isteyen de geliyor. Ben gerçekten tam ligin marka değeri ya da neyi bu kadar bu Amerika'dan gelecek oyuncunun fikrini değiştirdi. Çünkü Trabzon bir de artık yetiştiren de bir kulüp haline
1: Bahis
0: geldi.
1: soruşturmaları da olabilir. Belki de baktı kaç kişi hapse girdi, etti. 1.000 tane sorumlu oyuncu, yönetici şu bu ceza aldı. Hapse girenler var falan. Bu da olabilir.
0: Yani hepsi olabilir tabii
1: Hepsi
0: ki.
1: bunlar sıcak gelişmeler.
0: Ama
1: Para
0: işte
1: almayanlar bunlar.
0: gelen geliyor, benim de kastettiğim o. Yani ki Fatih Tekke şeyi de söyledi bu arada. Normalden daha yüksek paralar da teklif ettik dedi oyunculara. Mesela Trabzon hani benim bütçem bu tamam demiyor. Hani bütçesini de aşacak şekilde tekliflerde bulunuyor bu oyuncular ama kabul etmiyor artık. Bilmiyorum. Bana pek geçmedi o açıklama.
1: Peki.
0: 9.16 olmuş saatlerimiz. Beşiktaş-Trabzonspor'dan bahsediyorduk. Trabzon'un kupa fikstüründen bahsettik. Bu hafta içinde artık konuşulacak konulardan, en önemli konulardan biri o olacak. Sonuçta şampiyon belli oldu. İkinci belli oldu. Üçüncü belli oldu. Dördüncü zaten belli. Beşincilik ve tabii ki kümede kalma yarışı. Şimdi araya gidelim. Aradan sonra yapacaklarımız var. Onları bir yapalım. Onlardan sonra da küme düşme hattındaki o yarışla devam edelim.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ü açtım ve Bitcoin'in fiyatını az önce görürken şu anda bir tuşa basıp o fiyatı nasılsa kaybettim. Müthiş bir başarı gerçekten. TL fiyatını ben de söyleyeyim. Az önce 80 bin küsürdü bu arada. 80 bin dolar civarı. Yani geçen hafta bıraktığımız
1: 80 yerden, bin bandın üstünde yani.
0: Evet evet, üstünde. Neye bastım onu da bulamadım. Bir anda kayboldu. Neyse. TL olarak da 3.667.001 TL'de, dediğim gibi yeni haftaya da iyi bir başlangıç yapmış gözüküyor Bitcoin.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. 300.056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: Şimdi iddiada günün maçlarını konuşacağız. Bugün bültende aslında bir pazartesi gününe göre çok sayıda güzel karşılaşma var diyebiliriz. Ülkemizde 1. Lig'de yükselme playoff 2. tur ilk maçı Bodrum Çorum'la saat 20'de karşı karşıya gelecek. İki takım da önceki turda galip gelmeyi başardı. Adlarını bu tura yazdırdılar. Şimdi bugün ilk maç oynanacak. Cuma günü de rövanş karşılaşması olacak. Bu sefer Çorum'un ev sahipliğinde. Bakalım playoff finalinde Esenler Erokspor'un rakibi hangi takım olacak? Ben dinleyicimiz bir kere sorduğunda hani Süper Lig'e kim çıkar, favorisi kim diye. Valla ağzından Çorum çıktı. Bakalım Çorum'u o gözle takip edeceğim. Süper Lig bileti alabilecekler mi? Bugün Premier Lig'de saat 22'de Tottenham Leeds United karşılaşması var. Tottenham kümede kalma mücadelesi veriyor. West Ham'ın kaybetmesiyle de aslında iyi bir fırsat yakaladı. Eğer bugün de kazanabilirse ki rakibi Leeds de Tottenham'ın hemen üstünde 43 puanda 6 puanlık fark var. Tottenham West Ham'la puan farkını 4'e çıkaracak, bitime 2 maç kala. Yani çok büyük oranda kümede kalmayı garantileyecek. İspanya La Liga'da Rayo Vallecano Girona saat 22'de, bu karşılaşmanın başlama saati de. Girona küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde ve La Liga'da da öyle bir küme düşme hattı yarışı var ki çok yakın puanlar birbirine. Orada hani 13.'nün bile küme düşme ihtimali var. Şu anda 3 puanlık fark var çünkü küme düşme hattıyla 13. seviye arasında 6 takımın düşme ihtimalinden bahsediyorum. İtalya Serie A'da Napoli Bologna saat 21.45'te başlayacak. Portekiz Ligi'nde de aynı saatte 7 karşılaşma. Benfica Braga haftanın maçı ve Rio ve Sporting'de yine öne çıkan bir diğer karşılaşma. Burada da lig ikinciliği için önemli bir yarış var. Benfica ile Sporting çekişiyorlar. 76'şar puanda bu maça çıkıyor iki takım. Benfica'nın maçı daha zor. Bakalım bu haftanın bitiminde nasıl bir tablo olacak. Championship'te yükselme playoff yarı final rövanş maçında Millwall Hull City'yi konuk edecek. İlk maç 0-0 bitmişti. Buradaki diğer playoff'taki ilk maç da 0-0 bitti.
1: Southampton Middlesbrough. Daha doğrusu Middlesbrough Southampton.
0: Gol sesi çıkmadı bu karşılaşmalardan.
1: İki maçın da rövanşında ev sahiplerinin kazanmasını bekliyorum. Bugün Millwall'un Hull City'yi yenmesini bekliyorum. Millwall'un epey de güvendiğim bir maç bu.
0: 1.62 şu anda iddia.com'da Millwall galibiyeti.
1: Hatta bugün bir kupon vereyim mi? Hadi. Tabii. Bugünkü programa özel. Millwall Hull City maçında Millwall galibiyeti bekliyorum. Tottenham Leeds United maçında da 2.5 gol üstü bekliyorum. Günün kuponu 2.62'lik oranı var.
0: 2.5 üst diyorsun. Tottenham'a güvenmiyorsun.
1: Güveniyorum. Aslında kazanmasını bekliyorum. Ama yine Mert o kadar eksiği var ki. Tamam, son 3 maçta 2 galibiyet bir beraberlik aldı ve düşme hattından kurtuldu. Dün West Ham kaybetti. Anormal motive olacaklar ama Leeds gol atıyor Mert. Yani Leeds bayağı gol atan bir takım. Dolayısıyla Leeds'in gol atmasını beklediğim maçta da en iyi tercihin 2.5 gol üstü olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, güzel. Bu maçlar geldi Genco abiden. Diyelim o zaman bu bölümü kapatalım. Kapattıktan sonra da artık küme düşme hattıyla devam edelim.
2: 300.056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.
0: 9.24 saatlerimiz, şimdi küme düşme hattından bahsedelim Süper Lig'de. Son hafta öncesi iki takımın kümeye düşmesi, bir alt lige düşmesi kesinleşti. Kayserispor ve Karagümrük bu takımlar oldular. Kayserispor aslında kazansa ihtimali son haftaya taşıyacaktı ama Alanyaspor deplasmanında 3-1 ile kaybeden taraftar aldı Kayserispor. Karagümrük Kocaeli'yi deplasmanda 1-0 yendi. Onlar yapacağını yaptı. Diğer skorları beklediler ama orada da lehe olan skorlar olmadı Karagümrük için. Aslında Gençler Birliği Kasımpaşa'ya kaybetse puanı 28 olacaktı. Antalyaspor 29'da kalacaktı. Karagümrük de 27 puanda olacaktı ve son hafta Karagümrük kazanır, rakipleri kazanamazsa idi Karagümrük ligde kalacaktı. Mucizevi bir geri dönüş ihtimali olacaktı ama Gençler Birliği geri dönüşü tamamlayınca Kasımpaşa önünde Karagümrük'ün de şansı kalmamış oldu. Artık son takım kim olacak? Bunu merak ediyoruz. Antalyaspor haftaya küme düşme hattında giren son takım, puanı 29. Hemen önünde Gençler Birliği var. Bu hafta 3-2 kazandı Metin Diyadin'le. Zor bir işi başardılar, 2-0'dan 3-2 kazanmak kolay değil.
1: Evet.
0: 32 puanlı iki takım var. Kasımpaşa ve Eyüpspor. Ve şöyle bir ihtimal de ortaya çıkıyor bu 4 takımın sıralamasında. Antalya eğer kazanırsa puanı 32. Gençler Birliği berabere kalırsa 32. Kasımpaşa ve Eyüp kaybederse puanları 32. Yani 4 takımın 32 puanla ligi bitirme ihtimali var. Ve bu 4 takımdan tabii biri küme düşecek. Eğer aynı puanda bitirirse bu takımlar, küme düşen takım da Kasımpaşa oluyor. 4'lü avaraja bakıldığında.
1: Evet, Antalyaspor en iyi diye biliyorum
0: Antalya
1: ben.
0: Antalya bu 3 takımla yaptığı maçların toplam 6 maç, 5'ini kazanmış, evet. Birini de berabere kalmış.
1: Aynen, inanılmaz.
0: İnanılmaz bir tablo.
1: Ya şöyle, Antalyaspor'un ligde 7 galibiyeti var. 5'i bu takımlardan.
0: Evet, 5'i bu takımlara karşı inanılmaz bir şey avantaj, ama işte avantaj dediğim de küme düşme altında
1: giriyor. Bir tane daha kazanması lazım. Peki evet. Şimdi kiminle oynuyor Antalya?
0: Kocaeli ile kendi evinde oynayacak Antalyaspor. Kazanabileceği bir maç.
1: İşte o takımlardan biri değil ama. Eyüp Kasımpaşa Gençler Birliği'nden biri değil.
0: Değil ama Gençler Birliği Trabzon deplasmanına gidiyor.
1: Tamam.
0: Ki Trabzon tabii ki kupa finali daha önceliklendirecek. Kupa yarı finalini düzeltiyorum. Eğer geçmişse turu, bu maçta tabii ki çok risk almayabilir. Beşiktaş maçındaki bir rotasyon görebiliriz. Evet. Gençler Birliği'nin avantajına. Kasımpaşa Galatasaray ile oynuyor. Ne olursa olsun şampiyonu ilan etse de rakip Galatasaray. Kolay bir maç değil. Eyüpspor da Fenerbahçe deplasmanına gidiyor.
1: Of.
0: Yani Eyüp ile Kasımpaşa'nın kaybetme ihtimalleri yine bence kuvvetli. Kuvvetli. Gençler Birliği berabere kalabilir Trabzon deplasmanında. Antalya'da Kocaeli yenebilir. Yani o dört takımın
1: çok
0: puan puana gelmesi
1: olur. Çok dramatik olur.
0: Aslında çok anormal değil bence şu andaki.
1: Değil tablada. Değil ama işte çok dramatik olur.
0: Çok dramatik olur. Kasımpaşa da burada küme düşen taraf oluyor bu senaryoda. Bir de bu işin üçlü averaj kısmı var. Şu anda Gençler Birliği, Antalya ve Eyüp'ün üçlü averajı. Bu arada Antalya Spor ikili üçlü averajda hiçbir şekilde zaten küme düşmüyor. Ama onların da sıkıntısı işte puan olarak çok geride onları.
1: 3 almalılar onlar da. Beraberlik yetmiyor.
0: Evet, beraberlik yetmiyor. Ama Antalya Gençler Eyüp arasında oluşacak üçlü averajda Eyüp düşen taraf oluyor. Kasımpaşa Antalya Eyüp arasındaki averajda yine Eyüp düşen taraf oluyor. Antalya Gençler Birliği Kasımpaşa arasındaki şeyde de Kasımpaşa veda eden taraf oluyor. Burada Gençler Birliği de önemli bir avantaja sahip. Aslında onlara da bir puan yetecek gibi gözüküyor Trabzonspor deplasmanında bu averaj hesabına bakıldığında. İlginç yani bu işin bu noktaya kadar gelmiş olması son hafta öncesinde. Bizdeki hani heyecan, artık en büyük heyecan son hafta burada. Beşincilik yarışı da var Göztepe Başakşehir arasında ama o daha çok kupadaki şampiyona göre önemi artacak bir şey. Çünkü kupada Konya veya Gençler Birliği şampiyon olursa beşinciliğinde çok büyük bir önemi olmayacak. Ama Trabzonspor şampiyon olursa ligi beşinci bitecek takım da konferans ligine ikinci eleme turundan başlama hakkı elde edecek. Şu anda da avantajlı olan taraf burada Göztepe. Başakşehir'de Göztepe'nin puan kaybedip son hafta kazanmaya bakacak artık. Ligdeki hikayeler bunlar kaldı.
1: Vallahi işte haftaya cuma direkt bunları konuşacağız herhalde.
0: Hı hı.
1: Detaylı.
0: Evet.
1: Zor bir olay ya. Yani şimdi düşündüm de az önce sonucu saydın. Kayserispor 3-1 yenildi Alanyaspor'a. Ya yani mesela Alanyaspor olmak da çok zor orada Mert. Yani kazanacağın takdirde rakibin küme düşüyor ve bunu biliyorsun ve oynuyorsun ve yeniyorsun. Yani oynamazsan diğer küme düşme hattındaki takımlara haksızlık olur. Ama yani küme düşme de futboldaki en büyük ceza, olabilecek en kötü senaryo. Ve tamam, tabii ki senin galibiyetini bu takım küme

0: Evet, çünkü rakiplerinden dolayı bütün maçlar oradaki küme düşme hattına ilgilenmeyen
1: Tabii
0: pazar günü
1: gene
0: 20'de.
1: tabii.
0: Antalya Kocaeli, Fenerbahçe Eyüp, Kasımpaşa Galatasaray ve Trabzonspor Gençler Birliği. Sırf bu sebepten aynı saatte oynanacak. İşte
1: Ben bu arada
0: Göztepe,
1: Kasımpaşa'nın kazanmasını bekliyorum.
0: Kasımpaşa'nın
1: Yani
0: Galatasaray
1: ya da bir
0: karşısında.
1: puan alır bilmiyorum. Yani
0: Osimhen yok.
1: Osimhen yok. Galatasaray yok ki. Yani Osimhen yok, Galatasaray yok. Yani hani ben Antalya maçında da Lenk oyuna girmeden önce çok kötüydü Galatasaray. Ya bunları detaylı sonra konuşuruz sebeplerini. Yani Kasımpaşa bence fikstür olarak çok avantajlı.
0: Cumartesi günü 20'de Başakşehir ve Göztepe'nin maçı aynı saatte. Başakşehir Gaziantep deplasmanında, Göztepe de Samsun deplasmanında olacak. Cumartesi 17'de Karagümrük Alanyaspor mücadelesi, artık çok bir anlamı olmayan karşılaşma. Cuma günü Rizespor Beşiktaş maçı var saat 20'de. Pazar günü de 17 seansında Kayserispor'la Konyaspor. Yine ligde artık bir amacı kalmayan karşılaşmalar bunlar. O yüzden farklı farklı saatlere verilmiş. Kayserispor ve Karagümrük için de tabii ki üzücü bir final oldu. Özellikle Kayserispor o transfer yasağı aldığı dönemlerde çok iyi futbollar ortaya koydu ligde. Fark yaratan, hatta örnek gösteren takımlar oldular ama işte o yasaklar kalktı bu sefer de yeni kadrolarla. Tabii ki kalkması da gerekiyordu. Çok mevcut sayı mevcut takımdan oyuncu gitmişti Kayseri'de. Ama olmadı. Onlar da Enrique Moy'la bir belki de risk aldılar ama o riskin karşılığında da küme düştüler. Karagümrük ligin bence iyi hikayelerinden biri oldu. Kendi güçlerine nazaran oynadıkları oyun belki birçok takımdan daha etkileyiciydi. Onları tebrik etmek lazım. Eyüpspor bu haftaki 4-0'lık galibiyetle onlar da kümede kalma yolunda gerçekten olağanüstü bir iş yaptılar. Kapanışı müthiş yapıyor Eyüp. Son
1: Hakikaten
0: 4 maçı
1: öyle.
0: 3 galibiyet, 1 beraberlik. Berabere kaldığı maç da Kayseri deplasmanı.
1: Yani
0: Direkt rakibi.
1: kesin düştüğü gözüyle bakılan yegane kulüptü Karagümrük'le birlikte.
0: Evet, ve şu anda kalmak için çok önemli bir şansı var. Fenerbahçe deplasmanında bir puanı aldığı anda rakiplerin sonucuna bakmaksızın Eyüpspor ligde kalacak. İşte farklı senaryolarda düşme ihtimali var üçlü averajda. Eyüpspor da artık orada biraz şansına güvenecek. Bence bu sezonun en kıymetli işlerinden biri. Teknik direktör olarak Atilla Geri'nin yaptığı iş Eyüpspor'da hani bence biraz iddialı olacak belki ama hani Okan Buruk'tan da Tedesco'dan da ne bileyim Sergen Yalçın'dan da çok daha kıymetli geliyor bana, şartları düşününce. Başkanı içeride işte çıktı gerçi geçen gün ama uzun süre yoktu. Birçok oyuncusu gitti, sakatlık krizleri yaşandı. Kadro baksan hani Süper Lig kadrosundan ziyade bir birinci lig kadrosu kıvamında Eyüpspor'un ama buna rağmen Atilla Hoca ile birlikte beklentileri çok çok aştılar. Bu saatten sonra düşerlerse de gerçekten yazık olacak Eyüpspor'a bu performanstan sonra, 4 maçlık seriden sonra. Ki kaybettiği maçlarda da Eyüp belli bir standardı hep korudu. Ligin hani aşağı tarafa baktığımda az gol yiyen takımlarından biri son haftalarda. Bir de üstüne hani birden fazla gol yedi. Bir Antalya maçını görüyorum Eyüpspor'un. Onun haricinde hani Şubat ayından beri Galatasaray'a karşı 5-1'lik mağlubiyetten beri bir maçta sadece bir maçta birden fazla gol yemiş Eyüpspor. Pardon, Samsun maçı da var 2-1, onu kaçırmışım ama diğer maçlarda ya 1 ya 0 ya 1 ya 0, böyle bir takım için gerçekten olağanüstü bir istatistik. Onları da mücadeleleri için tebrik edelim. Gaziantep, Kocaeli, Alanya zaten onlar artık bu hafta ile birlikte kendilerini kurtardılar. Konya, Rize orta sıralarda bitirecekler. Sezon içinde artık diyecek çok fazla bir şey kalmadı. 9.35 yaptık saatlerimizi. O zaman bir araya daha gidelim. Aradan sonra gündemdeki diğer konu başlıklarıyla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.39 saatlerimiz. Son bölümde kısa bir Avrupa turu yapalım. Dün El Clasico oynandı La Liga'da. Sezonun şampiyonluk mücadelesiydi. Barcelona eğer bir puan aldığı takdirde bitime 3 maç kala şampiyonu ilan edecekti kendi evinde. Ve beraberlikten öte kazandı gol yemeden 2-0'lık skorla ve puanını 91 yaptı. Real Madrid 77 puanda kaldı. 14 puanlık fark, 3 maç kala Barcelona üst üste ikinci yıl şampiyonluğunu ilan etti.

0: İspanya La Liga'da. Zaten aslında Real Madrid'deki kriz kaynaklı çok Real Madrid galibiyeti beklenen bir karşılaşma değildi. İddiada bile oranlar çok düşüktü dün. Bir 50'lerdi sanki.
1: 1.49'da en son.
0: 49'a mı inmiş? Ben baktığımda bir 50'lerdeydi.
1: Real Madrid başkanı mı çekitmedi Mert? Daha ne olsun? Yani Cuma günü maça gitmeyeceğini açıkladı. Bu açıklama yok ama yakın çevresi ne şey diyormuş haberlere göre. Yani Barcelona'nın Real Madrid maçında şampiyonluğunu ilan edeceği maçta orada olup bunu yaşamak istemiyorum diye. Yani o bile takımına engelleyemeyeceğini bunu o kadar biliyor ki.
0: Aslında orada olması gerekmiyor mu tam tersine?
1: Valla
0: Böyle bir
1: dün bunu
0: tabloda.
1: Ulaş'a söyledim. Aynısını söyledi Ulaş. Yani sen olmayacaksan o olmayacaksa birinin o zaman başkanlık yapmasın. Birinin olması lazım ve en üst düzeyde rakibe saygıdan dolayı olması lazım dedi ama yani Perez'in de kaçıncı yılı, kaç yaşında Mert işte yaş ilerleyince bazı şeylerde sağlıklı düşünemiyorsun yani. Böyle yani maalesef öyle.
0: Dün ilk yarıyı ben takip ettim. Barcelona hani çok iyi mi oynadı tartışılır. Öyle müthiş iyi oynadığını söyleyemem ama çok ekstra goller buldu. Rashford'un attığı frikik golü olağanüstü bir gol. Yamal'ın yokluğunda sağ kanatta tercih etti onu Hansi Flick. Frikikten çok acayip bir gol attı. İkinci golde de Dani Olmo'nun havadan gelen pasa topukla verdiği pas Ferran Torres'in önüne bırakması. Oradaki hareketlik zaten Barcelona'yı farklı kılan noktalardan biri oyuncuların sürekli yer değiştirmesi ve bir şekilde gole gitmeleri. Dün de yine onu gördük. Olmo çapraz koşu yaptı. Torres merkezden hareketlendi ve son vuruşta da Courtois'ı avlamayı başardı. 2-0'ı buldu. İkinci yarı pek bir aksiyon olmamış işin Real Madrid tarafından. İptal edilen bir gol gördüm. Ama isabetli şutu da yok ikinci yarı Real'in. Pek geri dönüş ateşini yakamamış. Çok da normal. Hafta içi çok büyük bir sıkıntı yaşadı oyuncular. Valverde, Tchouaméni. Mbappé'nin sakatlığı devam etti. Bu maçın kadrosuna yer alamadı. Gonzalo'lu bir hücum attı. Tercih etti Arbel'i ama Barcelona yamalsız olsa da rahat bir galibiyet aldı. Hansi Flick'in de sabah yanlış söylemişim. Real Madrid'e karşı oynadığı 7. maçında 6. galibiyeti olmuş. Olağanüstü bir iş. Flick'in de Barcelona'da yaptığı hem keyifli bir futbol izletiyor hem ligde 2 yıldır şampiyon oluyor. Tek eksiği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Onda da yarı finale kadar 2 sezondur getirdi. Aslında finale hep kağıt üzerinde daha yakın başlayan taraftı oyun olarak ama önce Inter bu sezonda Atletico Madrid duvarlarına tosladı Barcelona ama sene içinde yine güçlü adaylardan biri olacak. Çünkü bu takım büyük olan da değişmeyecek.
1: Tabii.
0: Lewandowski gidecek. Onun yerine herhalde ön tarafa bir takviye bekleniyor.
1: Barcelona olunca kolay oluyor takviyeler.
0: Evet. Ama hani Rafinha sakatlıktan dönüyor sol kanatta. Yamal var. Olmo form grafiğini yükseltti. Fermín López sol kanatta oynuyor son dönemde. Çift hanelerle biten bir sezon yaşıyor. Pedri, Gavi, işte De Jong o da çok oynayamadı son dönemde ama orta saha da çok iyi. Cancelo geldikten sonra devre arasında bekte müthiş katkı sundu Barcelona. Kaleci Garcia çok iyi çıktı. Çok sayıda maçta o da kritik kurtarışlar yaptı. Stoper sanki biraz sallanıyor Barcelona'nın ama genel olarak o kadar da olur zaten. Yani her bölgede muazzam olacak hali yok. Bazı noktalar daha geride olacak.
1: Bazen oluyor takımlar öyle de ama işte Barcelona'da evet şu anda durumu.
0: Barcelona geleceğe çok güvenle bakıyor. Şu anda Real Madrid gelecek sezon ne yapacak? Bir kere hoca tercihi yapmak zorunda Barcelona farklı olarak.
1: Büyük bir ihtimalle Mourinho bitti.
0: Evet, Mourinho konuşuluyor. 6 ya da 3 milyon euro böyle serbest kalma bedeli var. 3 ile 6 arası konuşulan rakamlar. O gelecek ama Mourinho bu kadroyu yönetebilecek profil mi? Yoksa daha büyük kaosa sebep olur mu? O da tartışılır.
1: Ben bu kadroyu yönetebilecek profil ağırlıkta olduğunu düşünüyorum ama artık Mourinho'nun içerisinde bir teknik direktör hevesi kaldığına inanmıyorum ben. Benim düşüncem o.
0: Ama Real Madrid'i bulmuşken karşısında Barcelona'yı görürken Mourinho bir kıvılcım yanmaz mı ya?
1: Yani
0: Hani şu an yoksa bile varsayalım dediğin gibi.
1: yanabilir ama yani ben aslında Perez olsaydım Mourinho'yu gene kullanırdım. Yani çünkü şu anda burada Mourinho tercihinin sebebi teknik sektör dehası değil, son yıllarda pek

0: şey görmedi kimse Mourinho'dan, ne Tottenham'da, ne Manchester United'da, ne Fenerbahçe'de. Benfica'da namağlup gidiyor ama galiba şampiyon olamadılar, değil mi?
1: Yok, Porto oldu ya.
0: İşte yani aynen öyle. Dolayısıyla burada Mourinho tercihinin sebebi kulübü biliyor olması, ligi biliyor olması, yerli gibi yani. Ve büyük oyuncuların üzerinde bir otorite kurabilecek olması. Yani gerçi Mbappe öyle bir karakter ki bilmiyorum. Mourinho be, acaba Mbappe'yi dizginlemek için mi Mourinho geliyor? Gerekirse cezayı verir belki Mourinho. İstedikleri yapmazsa ya da antrenmanda disiplinsiz davranırsa ya da kız arkadaşıyla takım arkadaşlarını üzecek, bozacak şekilde sakatken yatla geziye çıkarsa belki cezayı kesecek, kesebilecek biri aranıyor. O anlamda Mourinho doğru adres olabilir ama ben teknik direktörlük becerisinin Mourinho'nun bilmiyorum artık içinde ne kadar ateşi kaldı. Ben de o bir tek soru işareti.
1: Peki şimdi geçelim İngiltere Premier Ligi'ne. İngiltere'de de hafta sonu hem City hem Arsenal karşılaşmalarını yaptı. Özellikle dün Arsenal'ın West Ham deplasmanındaki maçı bayağı bir konuşuldu. Ben de ikinci yarıyı izledim. En aslında heyecanlı yerlerini de kaçırmadım. 0-0'dayken West Ham ceza sahası içinde Verkaç'ta çok net bir karşı karşıya buldu.
0: Fernandez
1: Fernandes,
0: %100
1: David
0: gol kaçırdı.
1: Raya açıyı kapattı. Kurtarışı yaptı. Takımı maçta tuttu maçın. Artık sonlarına yakındı.
0: Sonlarıydı tabii 75
1: 70'ler
0: falandı.
1: civarıydı. Orada kaleyi iyi savunan Arsenal Trossard'la da bir gol buldu. 1-0 öne geçti ama her zaman söylenir. 1-0'lar tehlikeli skorlardır maçın sonlarında. Ve West Ham'da gerçekten böyle birkaç atak buldu. Wilson'la işte solla bir şut denedi. Olmadı. Kornere gitti. Ve kornerde de West Ham United 90 artıda golü buldu. Maç 1-1'e geldi. Hakem orta noktayı gösterdi. Fakat tekrarlarda gördük ki West Ham'lı oyuncu kaleci Raya'nın kolunu tutuyor ve Raya'nın topu tutmasını aslında bozuyor, engelliyor. Ben izlerken
0: Bir
1: net şekilde...
0: açıdan da biri sırtından çekiyor onu. Başka bir açıdan da sırtından raya çekiliyor.
1: Gördüğüm açıdan hani bu varlık bir pozisyon, siyah beyaz bir hata. Müdahale etmeli diye düşündüm. Gerçekten de var. Müdahale etti ve gol iptal oldu. West Ham cephesi de tabii çılgına döndü. Onlar da sonuçta kümede kalma mücadelesi veriyor ve beraberlik olsa Tottenham'da puan puana
0: Evet.
1: gelecekti. Yine averajda belki küme düşme hattında kalacaktı ama yine de işte kalan maçlar için bir puanın bile çok büyük önemi olabiliyor. West Ham'lar da tabii üzgün. Bir de neden bu pozisyon çok konuşuldu. Premier Lig standardı diye bir şey var. Premier Lig, Şampiyonlar Ligi veya işte bizim Süper Lig gibi değil bu VAR müdahalesi konusunda ve bu sezon o kadar fazla duran topta Arsenal'ın bulduğu gollerde kaleciye işte rakip savunmacılara yüklenilmiş ki ve VAR müdahale etmemiş. Yorumcular da ya da sosyal medya kullanıcıları da o pozisyonları böyle tek tek çıkarmışlar. Yani şunu da Gabriel şöyle yaparken VAR müdahale etmiyor da Raya'nın koluna müdahale yapılırken niye müdahale ediyor? Burada bir standartsızlık var.
0: Kupada Manchester United attıkları geçen sene bir gol vardı. Bizim Fenerbahçe'den giden kaleci oynuyordu. Mesela
1: Altay.
0: oradaki Altay vardı. Altay Bayındır vardı. Altay'a da attıkları bir gol vardı Mert. Yani %100 faul ya. Bak %99 değil. %100 faul. Yani Arsenal bu işin mucidi. Kaç kere ekmeğini yedi. Kendileri yaptığında faul çalınınca adı ayağa kalktı. Ama bak onda bile Nuno Espirito ya hemen flash interview'da sordular. Verilmeyen goldeki düşünceniz nedir diye. Dedi ki kararın ağır olduğunu düşünüyorum dedi. Yani rakibimiz bu konuda buna benzer birçok gol atarken VAR İngiltere Ligi'nde birçok gole bu konuda karışmıyorken bu kadar kritik bir gole karışması ve bunun bizim olmamız tabii canımızı çok yaktı dedi ama hani hiçbiri oyun içerisindeki hakemin hatalı kararı dışına hiç çıkmadı. Belki West Ham bundan dolayı küme düşecek. Ama flash interview'da konuşulan buna verilen süre bir dakika. Hemen başka soruya geçildi. Dedi ki ilerleyen haftalarda işte Tottenham'ın maçına bakacağız. Rakibimize göre daha fazla puan alıp ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız dedi.

0: Yani ne bir yapı dendi, ne bir çok Londra takımı var, bizim düşmemiz isteniyor dendi. Ne Merkez Hakem Kurulu'na şey yapıldı.
1: City'den de bir açıklama yok, değil mi?
0: Aynen öyle. City'den yok mesela. City'de kaç kere şampiyon olduk, bizim önümüzü kesmek istiyorlar artık lige zevk gelsin diye, kutu satışı olsun diye falan, hiçbir şey gelmiyor yani. İşte bunu böyle düşünmek zaten bizim ligimizi çok sağlıksızlaştırıyor. Ya bizde bak, ben maçı İngiliz spikerden, İngiliz yayıncı kulübü spikerinden izledim Mert. Bir tane Arsenal'in pozisyonu aklında vardır. Savunma oyuncusu yerdeyken top eline çarptı. Topun nerede olduğunu görmedi.
1: West Ham'la oyuncuya çarptı.
0: Evet. İşte Arsenal hücumunda.
1: Evet.
0: Arsenal'ler çıldırdı. Çünkü top hakikaten West Ham'lı oyuncunun eline çarptı ama
1: İhlal
0: yerde
1: değil de.
0: oyuncu.
1: Tabii ihlal değil o ya. Çok basit pozisyondu.
0: Değil, doğru, ama Arsenal'ler inanılmaz yüksek perdeden penaltı istedi mi
1: Tabii.
0: oyuncular? Hakem de bir saniye VAR'dan dinliyorum dedi. O esnada maçı anlatan kanalın spikeri ne dedi biliyor musun? Bakalım pozisyona Arsenal'lerin itirazında ne kadar haklı dedi. Aa dedi, yapmayın dedi. Yerdeki oyuncu top eline çarpıyor. Topun eline gittiğinden haberi yok. Eline top çarptıktan sonra görüp elini kaçırıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Böyle bir penaltı beklenmez. Böyle bir penaltı verilmez. Penaltı verilmemesi lazım buna dedi. Bizim yayıncı kuruluşun böyle bir fikir beyanında bulunması
1: Mümkün
0: nasıl
1: değil.
0: bir, yani
1: Şu
0: olacak
1: an
0: iş değil.
1: mümkün değil. Eskiden yorumcular vardı. Onlar bulunuyordu. Sonra baktılar çok linç
0: Geliyor.
1: oluyor. Zaten yorumcuyu kaldırdılar. Spikerler de penaltı olsa bile net
0: Hiçbir şey
1: ele
0: diyemiyor.
1: çarptı deniyor. Hakem bakalım ne karar verecek.
0: Tabii.
1: Top
0: Kendi
1: çeviriyor
0: fikri,
1: yani.
0: yani kendi gördüğünü bile söyleyemiyor.
1: Aynen. Bu bir politika oldu artık.
0: Ya işte olmaması lazım. Biz işte burada zaten ligimizin ve futbol oyununun bir oyundan çıkışını böyle sağlıyoruz. Paranoyayla. Yani top adamın eline çarpıyor, görüyor. Topun eline çarptığını bile söyleyemiyor yayıncı kuruluş bizde. Adam İngiltere'de yapmayın ya, artık buna da penaltı beklemesin kimse diyor. Top eline çarpmış, elini kaçırmış, böyle bir penaltı verilmez. Bu seviyedeki bir maçta böyle bir penaltı verilmez. Böyle penaltı hiçbir şekilde verilmez diyor. Ya bunu bizim yayıncı kuruluşumuzda verilseydi ben düşünemiyorum bile. Ama işte keşke o günlere gelebilsek. Ya keşke o günlere gelebilsek. Çünkü aslında bu oyunun getirdiği ve konuşulması gerekenler bunlar. Yapamıyoruz.
1: Evet, 9.53 programın yavaştan sonuna geldik. Şimdi Manchester City'den de bahsedelim kısaca. City'de Brentford'u 3-0 mağlup etti. Şimdi bu hafta içi Palace'la eksik maçı tamamlanacak. Sonra Bournemouth, sonra Aston Villa karşılaşmaları. 2 puanlık bir dezavantajı var City'nin. Puan kaybı bekleyecek Arsenal'dan ama Arsenal'da işte bu maç kaybetmeye yakındı. Olmadı. Kalan iki maçı Arsenal'da Burnley ile kendi evinde küme düşmesi çoktan kesinleşen ve son haftada Crystal Palace'la. Onunla ilgili detay da sende var. Genci abi kapatırken istersen Palace Arsenal maçına dair o enstantaneyi de senden
0: Valla çok
1: dinleyelim.
0: ilginç bir olay var. Bu sene başında Crystal Palace Arsenal'e Eze'yi sattı. Ve tabii şampiyonluğa oynayan bir takıma bir oyuncu satarken düşük bütçeli, düşük profilli bir kulüp şöyle bir madde eklemiş. Olur da şampiyon olursanız bizim Eze'yi satmamızdan dolayı bize 10 milyon bonus, şampiyonluk bonusu talep etmişler ve bir madde koymuşlar. Gel gör ki İngiltere'de son hafta, son maç Crystal Palace Arsenal maçı. Yani bu karşılaşmada şimdi Crystal Palace ligde her türlü zaten kalmayı garantiledi. Arsenal Palace maçında şampiyonluğa çıkabilir.
1: Palace'ın bir de Avrupa
0: Bir de
1: final.
0: Palace'ın Arsenal oynayacağı maçtan 3 gün sonra Konferans Ligi finali var. Hadi olmasın. Olmasın. Yani Palace'ın ligde hiçbir kazancı ve kaybının olmayacağı bir lig sonunda 38. haftada Arsenal maçında Arsenal'i kaybederse ve Arsenal bu kayıpla Premier Lig'de şampiyon olursa Crystal Palace kasasına 10 milyon pound koyacak. Bu da daha şimdiden İngiltere basınında konuşulmaya başlandı. Hatta Glasner'e soru soruldu Shakhtar maçından sonra. O da çok geçiştirdi bu soruyu. Geçiştiren bir cevap verdi. Ben tahmin ediyorum ki matematiksel duruma göre Yani Crystal Palace Arsenal maçı Arsenal'in şampiyonluğunu belirleyecek maç olursa bu maddenin çok konuşulacağını düşünüyorum Mert.
1: Bitirdik Genco abi, bugünlük vaktimiz de doldu. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
4: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyor.
5: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor!
7: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
8: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özpek. Saatlerimiz şu anda 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, öne ve düşüncelerinizle ilgili 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Nesin ikincilik kırmızı grup yükselme playoff maçında Mardin 1969 Spor Muş Spor 2-1 mağlup etti ve 1. lige yükseldi. Nesin ikincilik kırmızı grup yükselme playoff maçında Mardin demin de söylemiş olduğum gibi yükselirken Bursa Spor da Batman Petrol Spor'un ardından 1. lige yükselen 3. takım olmuşlardı. Hafta sonu oynanan maçta Muğla Spor ile Elazığ Spor Nesine 2. lig beyaz grup playoff finalinde karşı karşıya geldi. 120 dakikası 0-0 biten maç penaltılarla kazanan Muğla Spor 1. lige yükselmiş oldu. Böylece Bursa Spor, Batman Petrol Spor, Mardin 1969 Spor'un ardından Trendyol 1. lige yükselen 4. takımda Muğla Sporlu 4 takımımıza da başarılar diliyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 30. haftasında Galatasaray MCK Teknik deplasmanda Beşiktaş Gain'i 89-82 mağlup etti. Karşıyaka Bursa Spor'u son saniye basketiyle 84-82 mağlup etti ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kaldı. Trabzonspor ise sahasında karşılaştı. Mersin Spor'u 90-80 yendi. Mersin ekibi lige veda etti. Üst üste 4. şampiyon Galatasaray. Galatasaray rakiplerine fark arttı. Sarı Kırmızılar şampiyonluk sayısında ezeli rakipleriyle farkı açıyor. Birazdan zaten bunun detayını konuşacağız. Sizlerle konuşacağız özellikle. Programın ikinci bölümünde sevgili Serdar Akçar olacak. Serdar Akçar da hafta sonu oynanan maçlardaki pozisyonları değerlendireceğiz. Günaydın.
9: Günaydın Aygün Bey. Kolay gelsin. Hayırlı haftalar. Hayırlı
8: Cumalar diye. Pazartesi.
9: Nasılsın, iyi misiniz?
8: İyiyim, nasılsınız? Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. İnşallah buralara bir uğrasın da bir oralet istek beraber.
8: Bugün geliyor. Nişantaşı'ndayım bugün.
9: Vallahi mı?
8: Vallahi.
9: Oo, çok güzel. Yani buralar daha da aydınlık olacak. Daha da aydınlık olacak.
8: Öğleden sonra 2 ile 4 arası MK Haber TV'de program var. Oraya gideceğim. Televizyona geçeceğim. Size, buyurun.
9: Size başarılar orada.
8: Sağ olun efendim.
9: Gelemeyeceğim. Acil bir işim var. Yetiştirmem lazım. Bayram yaklaşıyor.
8: Ama iş daha önemli.
9: Ya şimdi ekmek parası diyelim.
8: Tabii
9: ki, nasıl diyoruz ekmek parası yani. Ama gönlümüz sizde biliyorsunuz.
8: Sağ olun. Çok teşekkürler. Buyurun.
9: Şimdi biz şampiyon olduk ama Ben diyorum

0: Yani bazı Galatasaraylı benim arkadaşlarım mesela bizim mahalle içinde konuşurken çoğu bana kızıyor nasıl Galatasaraylısın diye. Ben Galatasaraylıyım, doğruluğu söyleyince dokuz köyden kovulursun ya.
1: Evet.
0: Diyordum ben 5 haftada olsa şampiyonluk çok tehlikedeydi.
1: Hı hı.
0: Galatasaray yani bir önümüzde 3 veya 5 hafta olsaydı gerçekten
1: zora girerdi diyorsun, anladım.
0: Gerçekten zora girerdi. Bizim şampiyon hani biz çok ikram ettik ama Tedesco daha çok ikram etti bana göre.
1: Doğru, doğru.
0: Yani keşke daha önce Fenerbahçe önlemini alsa, çok kişi de demiştir belki daha önce yollar ayrılsaydı. Mesela 2 haftadır oynanan futbol Fenerbahçe gerçekten harika. Hele son Konya maçında adamlara top göstermedi deriz mahalle arasında bilirsiniz.
1: Doğru.
0: Yani top göstermedi. Artık bundan sonra tabii takımların bir küme düşme, bir gençler biraz riskli bir kişi kaldı. Avrupa'da inşallah Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne girer. Ona göre bir kadro şey ama ben şundan yanayım. Fenerbahçe'de yerli bir antrenör gelmesi lazım.
1: Anladım.
0: Ya, Avrupa'da gerçekten bütün takımlarımız artık ona göre bir transfer politikası izlesinler. Boşa para harcamasınlar derim. Ama hep dikkat ediyorsanız son 19 senedir yerli antrenörlerle şampiyon oluyor. En son
1: doğru 19 senedir doğru. Doğru.
0: Evet ama bunu dikkate alırsa Aziz Yıldırım eğer gelirse bana göre çok güzel transferler yapar. Ve Aziz Yıldırım bana göre çok iyi bir başkan çünkü küçük takımlar eskiden...
1: Toparlayalım hızlı hızlı. Hızlı hızlı toparlayalım.
0: Tamam toparlıyorum hemen kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Havuz sistemini getiren Aziz Yıldırım'dı. Ama son iki seçimdir de yenilikçiler kazanıyor. Herkese iyi günler diyorum.
1: Çok
0: kolay
1: teşekkürler. Gelsin. Kendinize bakın. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Devam edelim. Mesaj okuyalım. Dinleyici alalım. Sonra bir araya gideceğiz. Deniz Yıldırım ne demiş? Deniz Bey. Merhaba Yener. Maalesef ülkemizde takımlarımızı taraftarlar yönetiyor. Kendilerine de bu hakkı veriyorlar. Beşiktaş'ın bu hale olmasının inanın tek sebebi taraftardır. Ölümüne destek fakat bunların hepsi yalan. Birçok futbolcuyu küstüren, demoralize eden bu taraftarın taraftar düne kadar yuvalıkları Muçi'yi şimdi kahraman ilan ediyorlar. Mesaj çok uzun oldu kusura bakmayın. Daha birçok futbolcu örneklemek isterdim. Artık siz yorumlarsınız demiş. Teşekkürler diyelim. Çok fazla mesaj var. Günaydın, kolay gelsin Aygün abi. Ben Muhammed Kemal, Fenerbahçe Beko'yu, Fenerbahçe Arsa ve bir kadın takımını tebrik ederim. 10 ya da 7 kez şampiyon olan bir takım hala saldırgan tavırla rakim hakkında küfürlü paylaşımlar yapıyor. Fenerbahçe kompleks hayatları boyunca yakınları bırakmayacak. Hiçbir zaman olgun büyük takım olmayacaklar demiş. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
2: Fırat ben abi İstanbul'dan.
1: Fırat hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi haftalar.
1: Teşekkürler. Buyurun Fırat.
2: Fenerbahçeliyim. Lig bitti. Şampiyon Galatasaray oldu. Hı-hı. Tabii tartışılır. Yani her şey tartışılır. Zaten bütün bir sezon tartıştık artık. Yorulduk abi. Ben farklı bir konuya değineceğim.
1: Değin.
2: Geçen gün Everton Manchester City maçını izliyorum abi. Everton hiçbir iddiası yok. Ne küme düşme, ne işte Avrupa, ne şampiyonluk. Abi taraftar City'li oyuncu 2 metre ileriden taş atacak. Taraftar öyle bir bağırdı ki Everton taraftarı. Yani o tacı, spiker hatta şunu dedi. Tacı dedi attırmadı taraftar dedi yani.
1: O 2 metre
2: ileriden. Yani Fenerbahçe'de en çok dikkatimi çeken konu taraftarın artık tamamen inancını kaybettiği abi. Ben yeni gelecek başkana en büyük bence en önemli ilk halletmesi gereken konu tabii ki transfer yapılır hoca getirir ama bu taraftarın ruhunu bir şekilde artık nasıl yapıyorsa onu da ben düşünmeyeceğim. Onu başkan düşünecek, yöneticileri düşünecek, adamları düşünecek. Bu taraftarın ruhunu geri getirmeli. Yani Galatasaray bu konuda bizden çok daha iyi. Bunu ben kabul ediyorum bir Fenerbahçeli olarak. Hakeme baskı yapıyorlar, oyuncuya, rakip oyuncuya baskı yapıyorlar. Ya bizde bu bitmiş durumda Aygün abi.
1: Evet.
2: Artık sona gelmiş durumda ve bu futbolcuların da rahatlığa kavuşmasını sağlıyor. Yani futbolcu gol yiyince ya ne olur olsun diyor. Maç bitecek evime gideceğim zaten diyor. İşte açacağım oyunumu oynayacağım. PlayStation'ımı oynayacağım diyor. Yani bize inançlı bir taraftar lazım. Sonra inançlı futbolcu zaten gelecek taraftarla birlikte.
1: Anladım. Doğru söylüyorsun.
2: Teşekkür ederim abi.
1: Doğru söylüyorsun. Uzun yıllardır maalesef o taraftar şeye kalmadı. Doğru söylüyorsun statta. Doğru.
2: Bunları söyleyecektim abi.
1: Çok teşekkürler. Şeyde kaldı. Herkes. Tribünlerde şeyde pankart olarak kaldı. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Pankart
2: yani
1: olarak kaldı.
2: Ama öyle bir artık doğru. Abi pankarta kimse bakmıyor yani.
1: Aynen doğru. Peki çok teşekkürler.
2: Kendine görüşürüz iyi bak. Kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. Aygün Bey Amsterdam günaydın. Çok uzun mesaj yazmış. En son tabii Türk hakemlerine ver yansın etmiş Yaşar Bey. Sevgilerimizi iletelim sevgili Yaşar Bey'e de kısa bir araya gidelim.
3: Aygün

0: Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, devam edelim. Şimdi bir mesaj atıyorum da bir dakika hemen onu yazayım. Neden bunu attığımı hemen şimdi söyleyeceğim. Hemen söyleyeyim. Şimdi dinleyicimiz mesaj atmış. Bence de yerinde güzel mesaj. Ali Tarıyan. Ali Tarıyan. Selamünaleyküm abi, senden yöneticilere ilet. Ben istiyorum, bir mesaj atıyorum da ilet onlara diyor. Bu haftaki maçı ücretsiz yapabilirler mi? Çoluk çocuk hep birlikte gidelim. Çocuklarım hiç maça gitmedi. Senden rica, başkanımıza iletir misin? Seni seviyorum. Şu an ilettim kardeşim. Bak şu an ilettim ama tabii bunda karar merci ben değilim. Onu söyleyeyim. Ama bu mesajını şu an yönetime ilettim kardeşim. Hatta onu da yazdım. Senin de mesajının fotoğrafını çektim, gönderdim. Bu tabii istekler var diye bilgin olsun. Tabii bu konuyla ilgili kararı yönetim verir değil mi Yücel Bey? Dinleyicim var efendim. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abicim. Nasılsın? Adnan Cihan ben.
1: Cihan iyiyim. Sen nasılsın? Hoş geldin kardeşim.
2: Teşekkür ederim abicim. Ben de iyiyim. Bir tabi espri olarak diyorum Aygün abi. Yayını açarken Galatasaray'ları tebrik etmedin şampiyonluğumuzu.
1: Dört kez üst üste şampiyon oldu Galatasaray dedin.
2: Bir tebrik bekledim senden ama bir tebrik alamadım.
1: Artık alıştırırsın, tebrik etmeye gerek yok. Doğru mu?
2: Ya o da var.
1: Ara arası tebrik etmemiz lazım. Yani yıllar sonra gelse tebrik ederiz de artık her sene olduğu şey. Her sene tebrik ede ede nereye kadar ha? Nasıl?
2: Doğru abi.
1: Bana sallayacaktı, lazım. Sallayacaktı. Böyle inceden bir şey yaptı ama ha? Göğüse aldım topu, indirdim. 90 artı 7. Gol attım, vardan bile dönmez bu gol.
2: Vallahi kustum ben. Ben bir şey demişim.
1: Tabii ki Galatasaray'ı tebrik ediyoruz kardeşim. Olur mu öyle şey? Her zaman.
2: Sağ ol abi. Ben esprisindeyim şimdi. Biliyorum senin ne kadar objektif olduğunu bu konularda.
1: Twitter'da farklıyım ama yayınlarda objektifim biliyorsun.
2: Biliyorum. Vallahi o konuda haklısın abi. Objektifsin yayınlarınızda.
1: Söyle kardeşim.
2: Abi ben şey söyleyeceğim. Yani senin de fikrini merak ediyorum. Şimdi ben de bu arada Galatasaray taraftarıyım. Okan Buruk yani bu sene zorlandı. Mental olarak yıprandığını çok düşünüyorum.
1: Yıprandı. Ben de aynı şeydeyim. Yani bence oraya bir yeni bir heyecan gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Heyecan gelmesi gerekiyor. Çünkü bu sene gerçekten diyorum Fenerbahçe ya da işte diğer takımlar.
1: Beşiktaş, Trabzon başta olmak üzere.
2: Aynen yani gerçekten çok büyük bunlar ikramları mı diyeyim. Puan kayıpları olmasaydı ben bu sene şampiyon olacağını düşünmüyorum. Açık ve net söyleyeyim abi.
1: Yani, son haftalarda zorlandı Galatasaray doğru.
2: Çok zorlandı bu sene. Acaba mental olarak yani Okan Buruk artık bu yani önümüzdeki sene bu başarıyı devam ettirebileceğini ya da daha
1: şimdi artık senin hedefin şu anda Türkiye Ligi olmaması gerekiyor. Yani şimdi 400 küsür milyonluk takım kurmuşsun. Hele şimdi yeni gelecek isimler falan filan rakam daha da artacak. Biraz da Avrupa olması gerekiyor. Yani evet. Şampiyonluk artık Galatasaraylı taraftarı pek şey yapmıyor, tatmin etmiyor.
2: Tatmin etmiyor. Onun için de ben tabii bu çok zor. 4 sene şampiyon olan bir teknik direktörü göndermek çok zor olur. Ama ben bu sene maalesef objektif olarak düşündüğüm zaman aynı başarının geleceğini çok tahmin etmiyorum abi. Sen ne diyorsun?
1: Ben de aynı şey söylüyorum. Mental olarak yorulduğunu söylüyorum zaten. Ben de aynısını söylüyorum. Orada değil bir heyecana gerek olduğunu söylüyorum. Aynı.
2: Değil mi? Aynı. Aynı. Çok teşekkür
1: ederim. Rica ederim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
2: Sağ olun.
1: Evet şöyle bir bakalım ya. Düşmeye bir bakalım arkadaşlar. Hakikaten şimdi bununla ilgili de bir sabah bir haber okudum. O haberi de bulmaya çalışıyorum ve buldum galiba. Buldum haberi. Şimdi Süper Lig'de Karagümrük ve Kayseri küme düştü. Yani Zekonel Kayseri ve Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük kümeye düştüler. Şimdi ne olacak? Üçüncü takım benim bu hafta sonu belli olacak. Dinleyicim var. Bunu söyleyeyim ondan sonra. Eyüp, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Antalya Cam Pazarı'na çıkacak bu hafta sonu diyelim. Detayını birazdan vereyim. Dinleyici alalım, bekletmeyelim. Günaydın.
3: Günaydın efendim. Ramiz Bozor, İstanbul Ümraniye'den arıyorum.
1: Nasılsınız Ramiz Bey? Hoş geldiniz.
3: Şükürler olsun. İyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Buyurun efendim. Dinliyoruz sizi. Hoş geldiniz.
3: Ben Trabzonspor taraftarıyım. Ne ilginçtir ki hani bu tesadüf. Onu altında bir şey aramıyorum. Son hafta oynadığımız kulüpler bizim hani maç skoruna göre ligde kalıyor veya gidiyor. Ankara Gücü'yle oynadık. Ankara Gücü'nü yendik. Konya Lig'de kaldı. Rize'yle oynuyoruz. Rize'yi yendik. Gençlerbirliği Lig'de kaldı.
1: Şimdi Gençlerbirliği maçı var tabii. Deplasman'da.
3: Evet, şimdi bundan önceki sene de biz Rize'yle oynadık. Rize'ye yendik, gençler birlikte kaldı. Şimdi de şeyle oynuyoruz.
1: Gençlerle oynuyorsunuz.
3: Gençlerle oynuyoruz.
1: Bakalım onlar
3: yenirse Antalya mı birlikte kalacak?
1: Doğru, Antalya kazansa Antalya, doğru söylüyorsun.
3: Abi tabii. Yani enteresan bir şey. Ve biz gençler birliğine bu hafta içi iki tane maç oynayacağız. Bir tanesi kupa maçı, bir tanesi lig maçı. Şimdi
1: bence biraz gençler lige daha çok yönelecektir, kupaya değil.
3: Eğer lige yönelirse yani tabii ki Trabzonspor.
1: Kadro açısından söyleyeyim tabii ki, kadro açısından biraz da şey anlamında, hafta sonu önce olan maçlar önemli için.
3: Ya tabii yani görünen köy kral istemezler de adamlar ligde kalmak isteyecekler.
1: Aynen.
3: Biz de kupayı almak isteyeceğiz. Bakalım ne olacak? Yani inşallah yani hayırlısı olsun diyoruz.
1: Trabzon'da zaten senemin... tek bir hedef kaldı. Kupa kaldı şu anda. Tamam, Avrupa'ya gidiyor. Bir kupa anlamında kupa kaldı. Ziraat Türkiye kupası kaldı. Aynen.
3: Tek hedef. Aynen. Tek hedef kupa. Ve önümüzdeki sene yani bize bir 3 tane 4 tane transfer yapılırsa vallahi çok tatlı bir lig olur. Yani bu sene çok fazla bir heyecan olmadı. İnşallah seneye olur diyorum.
1: Peki.
3: Teşekkür ediyorum.
1: Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
3: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun.
1: Evet, şimdi gelelim şu istatistiğe gelelim. Birinci istatistik şu. Antalyaspor eğer Kocaeli maçını kazanamazsa küme düşecek. Eyüp, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalya ligi aynı puanla bitirirse, yani hepsinin puanı diyelim ki ne olur, 32 olsun diyelim. Hepsi bitirirse dörtlü avarajda Kasımpaşa düşecek. Antalya, Gençlerbirliği, Eyüp ya da Kasımpaşa, Antalya ve Eyüp ligi aynı puanla bitirirse, tekrar söylüyorum, Antalya, Gençlerbirliği ve Eyüp ya da Kasımpaşa, Antalya, Eyüp ligi aynı puanla bitirirse üçlü avarajda Eyüp düşecek. Bu kadar çok istatistik var ha. Antalya, Gençlerbirliği, Kasımpaşa aynı puanla bitirirse Kasımpaşa düşecek. İkili avarajda diyor. Antalya tabii puanla, evet, Antalya, Gençlerbirliği, Kasımpaşa aynı puanla bitirirse Kasımpaşa düşecek. İkili avarajda Antalyaspor'la sezon aynı puanla bitiren takım düşer demiş. 5 tane istatistik vermiş. Gazetede bu tarz haberler var. Hakikaten hafta sonu yani benim de izleyeceğim 2 maç var. Biri Antalya maçı, biri de deplasmanda Trabzonspor maçı. Ona bakmak lazım. Çok keyifli 2 maç olacak. Tabii ki pırt pırt pırt yapacağız değil mi böyle? aynı anda verecekleri için. Günaydın.
4: Günaydın Aygün abi.
1: Kimle görüşüyoruz? Tayyip sensin değil
4: Tayyip,
1: mi?
4: Tayyip benim. İstanbul'dan Fenerbahçeliyim. Abi zor bir denklem oldu ya.
1: Bakalım zor bir denklem hakikaten ya. Dörtlü avaraj, ikili avaraj, üçlü avaraj, beşli avaraj, 18'li avaraj. Allah yardımcılar olsun.
4: Yine bir sezonun daha sonuna geldik abi. Evet, böyle hakemlerin çok konuşulduğu, bir takımın çok kayırıldığı. Ama lig bittikten sonra da artık bunları konuşmanın bir gereği yok. Diyen yorumcular hafta sonu lig bitti zaten, şampiyon belli deyip alkışladıkları sakın ha sezonunun sonuna gelmiş bulmaktayız abi. Yani gerçekten ama böyle devam ederse insanlar futboldan soğutacak abi bu. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama yani artık gerçekten önümüzdeki sene her sene aynısını söylüyoruz ama ya tamamen yabancı hakemlere dönülemez mi abi? Yani gerçekten bizim hakemlerimiz çok kötü.
1: Zaten bu sene yabancı hakemler vardı. Hep aynı espri yapıyorum. Bizim hakemlerimiz futbola yabancı.
4: Şimdi abi bakın belki taraflı olarak söylediğimi düşünecekler ama şimdi ben kendimi bir hakem yerine koyuyorum. Ben bir hakem olduğumu düşünüyorum. Ben sene başından beri Osimhen'in yaptığı hareketleri düşünüyorum abi. Dün karşılaşmada, hafta sonu karşılaşmada da yani.
1: Antalya maçında.
4: Abi Fenerbahçe maçında Barış Alper hakeme diyor ki at dışarıya diyor, ondan sonra atıyor. Hakem
1: kart göster sonra, diyor. Kart göster.
4: Kart göster diyor. Bizim kalecimize işte çık dışarı diye hareket yapıyor. Hı hı. Dünkü karşılaşmada, hafta sonu karşılaşmada Osimhen kart görüyor. Buna da niye kart göstermiyorsun diyor. Tamam diyor, göstereceğim diyor hakem. Ondan sonra da kart gösteriyor. Yani tamam Osimhen iyi futbolcu olabilir, büyük futbolcu olabilir ama böyle bu kadar çok hakemlerle oynaması bilmiyorum ama gerçekten ben Türk hakemlerini anlamıyorum. Ben bir hakem olsam hiç kimseyi gözetmeden orada yani Osimhen'e neden kart gösterilemiyor? Ben bunu gerçekten çözemiyorum abi. Acaba iyi futbolcu değil mi? Büyük futbolcu değil mi? Yani neden kart gösterilemiyor? Rakip kaleciye hareketler yapıyor. Rakip ya hayır, dün artık level atladı. Dün sağlık görevlilerini de sağ dışına çıkartmaya başladı böyle ittirerek Osimhen. Bilmiyorum. Ne diyelim abi? Yani her sezon aynı şeyleri yaşıyoruz. Her sezon konuşuyoruz. Sene sonunda tiyatronun sonu aynı şekilde kim yazıyor kim çiziyor bilmiyorum ama aynı şekilde bitiyor abi. Başkan kim olur bilmiyorum ama ben hakemlerin federasyonun dilinden anlayacak rakibin, bizim tek bir rakibin, yani o rakibin ismini de söylemeyeyim şimdi ama neyse. Rakibin dilinden anlayacak bir başkan lazım abi. Ben öyle
1: anladım,
4: düşünüyorum.
1: Anladım Tayyip. Çok teşekkürler kardeşim. Kendine iyi bak, görüşürüz.
4: Sen de abi.
1: Atilla Bey de aynı şey yazmış. Tayyip'in söylemiş, Tayyip Bey'in söylemiş. O da Osimhen neden kural dışı hareketler yapıyor, kart görmüyor diye aynı şey yazmış. Teşekkürler yayınlar demiş. Teşekkürler sevgili dinleyicimize. Devam edelim. Fotoğraf geldi bir tane. Nereden geldi? Şeyin fotoğrafı. Kaya Çelingiloğlu'nun televizyondaki programından bir fotoğraf geldi. Abi günaydın İstanbul'dan Dallas Murat. Lütfen bu mesajı oku demiş. Galatasaray Antalya maçından verilen penaltının gereksiz olduğunu söylemiş. Devam edelim. Dinleyicimiz ne demiş? Sevgili kardeşim, Avukat Ebu Bekir Cenikli kardeşimiz. Teşekkür ederim sevgili kardeşim, Avukat Bey. Güzel mesajlarınızdan dolayı. Avukat, dinleyicimizi alalım. Günaydın.
5: Günaydınlar Aygün Bey.
1: Merhaba.
5: Merhabalar, Antalya'dan Kemal ben.
1: Kemal Bey nasıl düşürüyor bu kadar?
5: Geçen dedi söyledim size.
1: Hakikaten merak ediyorum.
5: Ne ama söyleyeyim. Hanım evde yok da o yüzden sürekli düşürüyorum.
1: Geçen sene de aynı mesajı söyledim.
5: Evet,
1: eşiniz öğretmendi yakalan... değil mi? Eşiniz öğretmendi.
5: Evet, yani, evet, evet.
1: Bravo. İngilizce eğitmenler aynen. Her zaman saygım sonsuzdur. Her zaman eğitmenler bizim için çok önemlidir. Buyurun efendim.
5: Onun salı günleri yarım günleri oluyordu ve ben o gün yakalanmıştım balkonda. O şekilde
1: ciddi biraz
5: sesli koştu. Aynen öyle. Bugün hatta size söylemiştim. Bugün yani bizle aramızda siz, şifreniz şey oluyor. Yani sizin programımızın ismini bilmediği için işte program açılışınızı duyduğu için geçen de söylemiştim. İşte olduğu, evde olduğu zamanlar bugün günaydın yok diyor. Direkt onu söylemiştim işte.
1: Güzel.
5: O şekilde bir şifreniz oluyor. Size iyi haberim şu, şimdi benim süreklilik tabii arama durumlarım ve program dinleme durumlarım oluyordu ama
1: iş
5: değişikliğim olmuştu. Tabii uzun süredir bir işte de ara vermiştim işi.
1: Ne iş yapıyorsunuz siz?
5: Ben otel muhasebesi.
1: Muhasebe
5: Antalya'da.
1: Şey, Antalya'da.
5: Evet, Antalya'da.
1: Çok otel var
5: Antalya'da. Dolayısıyla da bu hafta artık başlayacağım için hem
1: hayırlı
5: programları bırakın aramayın. Teşekkür ederim. Arayamayacağım ve program da dinleyemeyeceğim. Tabii
1: i̇şte
5: ki. Artık podcastlerden takip edeceğiz sizi.
1: Aynen işte önemli. İşte her zaman işte önemlidir arkadaşlar.
5: Tabii şimdi podcastten de dinleyince Aygün Bey şöyle oluyor.
1: Hani, o zaman cevap da veremiyorsun değil mi? Cevap da veremiyorsun.
5: Evet, şey
1: kendi kendini yiyorsun değil mi o zaman? Kendi kendini yiyorsun değil mi?
5: Neler neler yaşıyoruz ya. Gerçekten çok kötü oluyor. Neyse artık kendimizi şey yapacağız bir şekilde.
1: Sosyal medya atarsın artık. Kendin oradan cevap yazarsın bana.
5: Size oradan. Oradaki Aygün Bey farklı. Buradaki farklı gerçi de. Ha. Artık
1: yayının başında söyledim zaten.
5: Evet ya, o Aygün Bey. Ben sizin ikinizin olduğuna inanıyorum. Yani oradaki farklı buradaki farklı derken.
1: Amca çocuğu yazıyor.
5: Değil mi? Öyle diyor.
1: Öyle diyorlar evet. Ya. Öyle aynen diyorlar ya, mahkemeye veriyorsun. Ben yazmadım, yeğenim yazdı diyor falan filan. Bir de öyleler çıktı ya. Ama artık mahkeme evet. Kabul etmiyor onları. Buyurun efendim, buyurun Kemal Bey.
5: Hemen konuya fazla şey yapmak istemiyorum. Yani en son şunu az önce mesaj okudunuz. Galatasaray maçına verilen penaltı gereksiz falan dedi ya.
1: Bir dinleyicimiz yazmış evet. Aha.
5: Ya şimdi iki hafta önce dediğim maçında Talisca'ya benzer pozisyon vardı. Yani bu pozisyonlar hep benzerleri de oluyor. Hani her iki takıma da veriliyor veya verilmiyor. Hı-hı. O yüzden şimdi bizim başımıza gelince Fenerbahçe'ye arkadaşlar. Fenerbahçe'nin başına
1: aynen.
5: Dolayısıyla bu benzer hatalar, şeyler veriliyor arkadaşlar. O yüzden bunu hepimiz de biliyoruz aslında. Bildiğimiz halde tekrar söylüyoruz. Bu hafta Antalya için de tabii ben üzüldüm. Yani Antalya'dan aradığım için tabii ki bir hatta...
1: Ya sen yarı Antalyalısın zaten değil mi? Öyle bir şey mi konuşmuştuk sen de bir Antalya
5: sporu? Yok, Antalya'yı da destekliyorsan şehrimizin takımı olduğu için. Tabii biz şimdi şampiyon olduk, seviniyoruz ama tabii Antalya'nın da ligde kalmasını da istiyoruz. Bu hafta da fırsat olursa gideceğim var son Antalya Kocaeli maçına. Ama yani Soner Dikmen benim kalbimi durduruyordu o frikik golünden sonra. Gerçekten de hiç ummadığım şekilde
1: Soner
5: Antalya maçı.
1: Gerçekten
5: şey yaptı. Belki de kariyer maçını oynadı.
1: Aynen kariyer. Ama mecburdu kazanmak zorunda onlar da. Yani onları da öyle düşüneceksin.
5: Ya tabii şimdi ona da
1: kazanmak. Yani o şekilde kalmamacağız bir adamlar.
5: Bu hafta çok gerçekten az önce siz istatistikleri söylediniz ya. Gerçekten Aygün Bey inanılmazdı yani.
1: Çok var ya, son var ya.
5: Dakika saniye şey.
1: Ama burada en önemli şey şu. Türkiye Futbol Federasyonu maçlar aynı saatte başlasın arkadaşım.
5: Evet.
1: Bak iki maçta Bu çünkü bir de böyle baş.

0: açıldı şimdi. Biri 8'de başlıyor, öbürü 8'i 5 geçe başlıyor.
1: Ben yan yana açtım.
0: Yapmayın bunu, bak yapmayın bunu, yapmayın bunu.
1: Ben Galatasaray maçına televizyona bakıyorum. Aynı anda Fenerbahçe maçını da tabii takip ediyorum hani. Ya ben bakıyorum. Mesela Fenerbahçe maçının geriden geldiğini internetten
0: aynen, aynen, aynen, aynen, aynen.
1: Fenerbahçe maçı bizim maçtan önce başladı mesela.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Aynen.
1: Yani bunları yapmayacaksınız. Abi yani o zaman farklı saatlerim yani. İnsanlar da şey yapmayın.
0: Bu küme düşme. Ya şimdi zaten son hafta şampiyon belli oldu. Ya Fenerbahçe şey o kadar önemli. Ya şu iki maçı tamam mı? İki maçı aynı evet. saatte bir ne bileyim pazar ver diğerlerini cumartesi oynat ne bileyim ya anladın mı? Ama şu kesinlikle. iki maç önemli ya küme düşme verecek.
1: Bu hafta fiksürü pazar günü değil mi? Belli bütün maçlar pazar 8'de diye biliyorum.
0: Bir bakayım ayın kaçındaymış maçlar?
1: 17
0: 15'te bir maç var. 16'sında 3 maç var. 17'sinde.
1: Bunlar yeni mi maçlar? Yeni mi belli oldu Aygün Bey?
0: Yani onlar vallahi herhalde yeni belli olmuş. 17'sinde 2, 4, 5 maç gözüküyor. İşte şey bu. Küme düşme şeyleri 17'sine koymuşlar. Pazara koymuşlar.
1: Anlıyorum.
0: Zekoner Kayseri, Tümasan Konya, Fener Ekası Eyüp, Kasımpaşa Galatasaray, Trabzon, Natural Gençler Birliği, Hesap.com Antalya, Kocaeli maçı pazar günü.
1: Pazar günü anlıyorum.
0: Saat tamam, 8'de.
1: Peki. Ona göre takip edeceğiz. Ben de son kez teşekkür ediyorum. Tekrar arayamazsam.
0: Hayırlı olsun size işiniz. İşiniz daha
1: çok
0: önemli.
1: Çok sağ olun. Çok sağ olun. Slogan olarak o zaman söyleyeyim.
0: Buyurun yani. Söylüyorsunuz.
1: Sloganı bazen soruyorsunuz ya. Söylüyorsunuz. Galatasaray'da diyorum. Keyifler yine dört köşe. Rakiplerimiz oldu yine ters köşe diyorum.
0: Programımıza
1: uygun.
0: Gider ayak gol attı biliyorsun.
1: Evet.
0: Peki kolay gelsin. Görüşmek
1: kolay
0: üzere.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Gider ayak gol attı değil mi? Ters köşe yatırdı bizi. İstanbul'dan Fatih Galatasaray'ımız tebrik ederiz demiş. Tebrik ediyoruz biz de Galatasaray'ı. Bunu birazdan konuşacağız sevgili dinleyicimiz Mustafa Şaşmaz kardeşimize söyleyeyim. Galatasaray tebrik ediyorum diyor Fenerbahçe olarak diyor ama oradaki pozisyonla ilgili Galatasaray maçtaki pozisyonlarla ilgili bir şeyler sormuş. Birazdan sevgili Serdar Akça 10.40 gibi bizle beraber olacak. Bugün bir 10 dakika daha uzattık arkadaşlar. 10.40'a kadar çıktık. Dinleyici alıp sonra araya gideceğiz. Sonra bir 10 dakika daha uzatacağımızı söyleyelim. Program ikinci bölümünde bunları konuşacağız sevgili dinleyicimizle. İyi yayınlar Aygün Bey demiş. Yurt dışından yazmış mesajımız. İlan Dağı'dır. İlan Bey de sevgilerimizi iletim. O da galiba maça mı gelmiş? Maça gelmiş o da. Son maça gelmiş. Mangal da yapmış hem de. Elinde çayıyla beraber. Günaydın.
2: Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey.
0: Beren Bey hoş geldiniz. Buyurun.
2: Hoş bulduk. Saygılar Aygün Bey.
0: Buyurun efendim.
2: Aygün Bey şampiyonluk belli oldu.
0: Evet Beren
2: son
0: Bey.
2: Son takım artık düşme şeyi son maça kaldı.
0: Evet.
2: Evet. Evet.
0: Evet.
2: Şimdi hani birileri bağlanıp bazen size söylüyor ki ya tebrik etmediniz falan. Valla ben burada neyi Galatasaray Kulübü'nü tebrik etmem de ama ben hakemleri, federasyonu, ondan sonra MHK kurulunu bunların hepsini tebrik ediyorum. Çünkü görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. Hı hı. Bunun son örneği de Aygün Bey Osimhen'e verilen penaltı. Ya Osimhen'e verilen penaltı neydi biliyor musun Aygün Bey?
0: Neydi efendim?
2: Osimhen'e verilen penaltı bir ara ben bir örnek sunmuştum. Makinanın 6 tane emniyet spotlardan bir tanesi devreye girdi hemen. Bir tanesi devreye girdi. Hiç risk almak istemediler çünkü son hafta Kasımpaşa ile oynayacaklar ya.
0: Evet.
2: O riski bile almadılar yani. Bu şekil bir sağlam mücadele gösterdiler. Onun için onları ben tebrik ediyorum. Görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. Burada Aygün Bey artık önümüzdeki sene Fenerbahçe Kulübü'nün bu tür haksızlıkları, bu tür şeyleri görüp de ona göre bir yapılanmaya gitmesi lazım Aygün Bey.
0: Anladım.
2: Bunu ben inanın şu anda bir yönetici olarak ben olsam %100 Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak formül bende var. Aziz Başkanıma da saygılarımı sunuyorum. Allah'ın izniyle başkanımız olacak ve bu takım çok iyi bir yerlere gelecek Aygün Bey.
0: Peki. Çok teşekkürler.
2: Teşekkür ederim. Hayırlı
0: yayınlar
2: diliyorum.
0: Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: İzmir'den Gökhan Bey ne demiş? Aygün Bey merhaba, günaydın, yayınları iyi haftalar dilerim. Galatasaray'ın almış olduğu şampiyonluk hak edilmiş bir şampiyonluk mu? Değerli görüşlerinizi öğrenmek isterim, iyi yayınlar demiş Gökhan Bey. Alo, günaydın.
4: Günaydın Aygün abi, ben Hasan Teymur.
0: Duyamadım, kim?
4: Hasan Teymur.
0: Hasan Bey hoş geldiniz. Buyurun hoş geldiniz. Buyurun özür dilerim, duyamadım bir anda. Buyurun efendim, buyurun.
4: Estağfurullah. Öncelikle Galatasaray taraftarıyım.
0: Tebrik ederiz.
4: Eyvallah, teşekkür ederim. Şuradan Fenerbahçeli arkadaşlara şunu sormak istiyorum. Şimdi Galatasaray
0: Abi sesin gitti bir an. Sesin gitti.
4: Fenerbahçeli arkadaşlara şunu sormak istiyorum.
0: Sor abi.
4: Abi yapı var. Tamam. Galatasaray kullanıyor. Tamam. Her şey çok güzel. Ya senin başarılı olmuş bir teknik direktörün var. Neden şampiyon olmadı? Yapı yüzünden şampiyon olmadı. Senin başkanın var. Çok başarılı. Kulübe dünya para aktarmış. Neden şampiyon olmadı? Yapı var. Yapı yüzünden şampiyon olmadı. Peki neden sürekli teknik direktörünü, başkanını değiştirmek zorunda kalıyorsun? Yani madem yapı var, senin üstüne oynanan oyun var.
0: Evet, dinliyorum seni.
4: Neden sürekli milyon dolarlar harcayıp tekrarlar bir yatırımlar yapıp tekrar başkan değiştirmeler bilmem neler ve Fenerbahçeli arkadaşlarıma şunu da söylemek istiyorum. Aziz Yıldırım geliyor diyor şimdi meydanlarda da çıkıp konuşuyorlar. Unutmasınlar, bu seri Aziz Yıldırım'la başladı. Çok teşekkür ediyorum.
0: Kendinize çok iyi bakın. Anladım.
4: Eyvallah.
0: Sağ olun, saygılar. Aygün abi yayınlar. Deniz'den Necip günaydın. Abi Aziz Yıldırım gelirse Lukaku'ya getirecekmiş. Hala ders alınmamış. Lukaku Fener'de hiçbir şey yapmaz demiş. Peki kardeşim. Şu an çok isimler dolaşıyor. Hoca isimleri de çok dolaşıyor. Transfer isimleri de çok dolaşıyor. Onu söyleyelim. Günaydın yayınlar Aygün Bey. Serdar Hoca'dan izninizle rol çalayım. Siz Galatasaray maçındaki penaltı soracaksınız. Serdar Hoca penaltı borderline pozisyon, hakeme saygı duyalım diyecek demiş. Süleyman Bitmez güzel. Borderline. Günaydın. Alo.
5: Günaydın.
0: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
5: Aygün abi, ben İzmir'den Sonucu Ahmet.
0: Ahmet nasılsın, hoş geldin.
5: Şükür Allah abi, sen sorma.
0: Allah razı olsun, nasıl gidiyor işler?
5: Nasılsın abi?
0: İşler nasıl gidiyor?
5: Şükür abi, yuvarlanıp duruyor işte. Bayram telaşı, bayram yaklaşıyor.
0: Ha, onun da şey var değil mi? Doğru.
5: Aygün abi, ben buradan Berham abiye selamlarımı söylüyorum.
0: Aleyküm selam. Onların
5: hepsinin altına imzamı atıyorum. Berham abi söylediklerinin. Abi dün beni şeyden aradılar, düşüklükten aradılar.
0: Ne diyorlar?
5: Bayramda işte dedi, şey dedi, sözleşmeniz bitiyor, uzatalım diye.
0: Sen ne dedin?
5: Dedim bayan dedim, ben size bir şey sormak istiyorum dedim. Bir sinemaya gittiniz dedim, bir film seyrettiniz dedim. Çok hoşunuza gitti dedim. Bir daha dedim o filmi tekrar seyreder misiniz dedim. Ya diyor, çok hoşuma gittiyse diyor bir daha seyrederim. Peki dedim, üçüncü kez seyreder misiniz dedim. Yok dedi, artık biraz dedi mide bulandırdı dedi. Dedim aynı, ben de sizin bize seyrettiğiniz ligden artık midem bulanıyor dedim. Seyretmek istemiyorum dedim. Ondan sonra o yanım yani, ya işte diyor şöyledir böyledir. Ya dedim, siz de ayıp dedim, bu tiyatronun içindesiniz, bu filmin içindesiniz dedim. Verdiğiniz pozisyonlar, yayınlar bile dedim, yani adaletli yayın vermiyorsunuz dedim. Hani dedim, federasyonu MHK'yi bıraktık dedim, spor bakanımızı bıraktık dedim. Bir yayında bile adaletli gösteremiyorsunuz ya dedim. Ben dedim, sizin neyinizi seyredeyim ya dedim. Yanlış anlamayın dedim. Yani bedava verseniz dedim, artık bu saatten sonra seyretmem. Ben de buradan Fenerbahçe kardeşlerime sesleniyorum. Gerçekten artık almasınlar bu düşüştürücü.
0: Anladım. Peki.
5: Ve bir şey daha söyleyeceğim.
0: Söyle.
5: Aklın abi. Ya gerçekten bak, hangi başkanımız gelirse gelsin, ikisinden başımızın üstünde yeri var. Ama pahalı transferler yapmasınlar abi. Bir tane defans, bir tane forvet alsınlar güzel.
0: Kadroyu korusunlar diyorsun. Kadroyu korusunlar diyorsun.
5: Bu ligin gidişatı belli abi yani. Bu hani artık bu tiyatroyu her sene seyredip de bir sürü para harcamamızın bir anlamı yok bence ya. Yanlış mıyım abi?
0: Peki. Peki. Çok teşekkürler.
5: 4 yıldır aynı tiyatroyu seyrediyoruz.
0: Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
5: Sağ ol abi.
0: Günaydın abi. Sensiz zaman geçmiyor. Yeni Bostanlı Osman demiş. Sevgili Osman kardeşimize teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın Aygün abi, Eskişehir'den İbrahim saygılar selamlar demiş. Eskişehir Spor'un Ayvalık gücündeki hakem hatalarını dile getirmesini getirirse çok mutlu olurum demiş. Bu hafta sonu çok konuşulan konulardan bir tanesi buydu ya. Maçı izlemedim ben ama Twitter'da özellikle çok gördüm bunu. Dinleyicim var. Günaydın. Alo.
6: Aygün abicim merhaba.
0: Merhaba, kime görüşüyoruz?
6: Ben İzmir'den Yıldırım.
0: Yıldırım hoş geldin kardeşim.
6: Abi merhaba, ben saat 10 dedim ve her gün seni dinlerim.
0: Allah
6: ama
0: razı
6: bağlanmam.
0: Olsun.
6: Kesinlikle bağlanmıyorum.
0: Niye bağlanmıyorsun kardeşim?
6: Abi ne bileyim, hani böyle dinliyorum, dinlemek daha güzel ama daha işte devamlı bağlananlar var.
0: Yani ben de diyorum işte, nasıl bağlanıyorsunuz diye merak ediyorum diyorum ben de.
6: Ya çok, ben bugün çok denedim, zor bağlandım. İşte Behram Bey'dir, Yener Bey'dir, işte Sonuçücü'dür, onlar devamlı bağlanıyor. Onları da dinliyoruz bu arada. Senin bir arkadaş hani bu Aziz Yıldırım dedi artık ben dayanamadım şeyi de. Hep bağlanmak istiyorum. Aziz Yıldırım'la başladı bu. Evet,
0: bu Aziz Yıldırım'la başladı. Doğru.